huşuya ulaştırdığını, hidayetin ondan sonra gerçekleştiğini söylüyor. İşte Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi, Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen. Mesaniye. Takşeirru minhü cülüdühüm ve kulübühüm ilâ zikrullah. Bu Allah-u Teala'nın söylediği şeye dikkatle bakın. Bir de burada yaşevne rabbehüm var onların. Rablerine karşı huşu sahibi olmaları, ondan sonra derilerinin ve kalplerinin Allah'tan gelen iki tane nurla titrediği ve aydınlandığı ve Allah'ın zikriyle bunların oluştuğu söyleniyor. Allah Teala diyor ki kitaba ve Allah'ın o kitaptaki sözlere paralel olarak, benzer olarak Allah ikişer ikişer, ikişer ikişer gökten bir şeyler indirir. O indirdiği şeyle kişi huşuya ulaşır, Rablerine karşı huşu duymaya başlar. Sonra onların kalpleri ürperir ve Allah'ın zikriyle yumuşar. Sonrası ne? Zalike hüdallahü diyor. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Yehdi men yeşâ'yı, dilediği kişiyi bununla hidayete erdirir. Ve men yudlil ve mâlehu min hâdin, kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Neden olmadığı da kesinleşiyor gene. Onlar mürşide ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen insanların durumuna baktığımız zaman bir kesinlik görüyoruz. Hidayete erenler Allah'a ulaşmayı sadece dileyenlerdir. Dilemeyen insanın hidayete ermesi, ruhunu Allah'a ulaştırması hiçbir zaman mümkün değil. Ama dileyenin mutlaka ulaştırdığı kesin. İşte Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda olanları Allah'a ulaşmayı dileyen yanımda olanları yanımdan kovamam. Çünkü Allah onları mutlaka, inne muhakkak kendine ulaştıracaktır. Onlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Öyleyse kimdir amene olan insanlar? Kur'an-ı Kerim'deki dizayna baktığımız zaman amene olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. İşte Allah-u Teala konuyu kesinlik kazandırmış. Amene olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor. Sırat-ı müstakim nedir? Bir insan mürşidine ulaştığı gün ruhu vücudundan ayrılır ve bir yolculuğa çıkar. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a kadar ulaşan bir yolculuk bu. İşte böyle bir yolculuğun başlayabilmesi kişinin mutlak olarak mürşidine ulaşmasına bağlı. Ulaşması ise Allah'ı talep etmesine bağlı. Öyleyse olayların hepsi birbirinin ardından giriyor. Bütün bu sistemleri, hepsini oluşturan, daha öteye gideyim, insanın İslam olmasını temin eden, 28. basamağa onu ulaştıran sadece bir taleptir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala meseleyi bu kadar kolaylaştırmış. İşte bu talep olduğu takdirde olaya bakın. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Talebiniz var. Ne yapıyor Allah-u Teala? İrşat makamıyla aranızda bulunan Hicab-ı Mestüre'yi alıyor. Yani İsra suresinin 45-46. Ayetlerine baktığınız zaman irşat makamıyla aranızda bulunan Hicab-ı Mestüre'nin mürşitten nefret etmenizi sağladığını görüyorsunuz. Allah-u Teala o zaman niçin alıyor Hicab-ı Mestüre'yi? Mürşide olan nefretiniz yok olsun, ona karşı muhabbet beslemeye başlayın diye. İsra 45-46'da bu konu çok açık bir şekilde anlatılmış. Allah-u Teala diyor ki, Habibim,
Sen Kur'an-ı Kerim'i onlara okuduğun ve anlattığın zaman, tilavet ettiğin zaman onlarla senin aranda hicab-ı mestura vardır. Onlar senden nefret ederler. Onların kulaklarında bakra vardır. Söylediklerini duyarlar ama işitmezler, manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini fıkıh edemezler, idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar yerlerinden kalkarlar, arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Nefretin varlığının sebebi ne? Hicab-ı mesture. İrşat makamından nefreti sağlayan bir müessese bütün insanlarla beraber ortaya konur. Herkes hicab-ı mesturenin sahibidir başlangıçta. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala hicab-ı mestureyi almaz. Şimdi hicab-ı mestureyi ne zaman aldığına bakalım. Ne zaman amini olursanız. Sadece amini olanların kulaklarındaki vakra, irşat makamıyla aralarındaki hicab-ı mesture ve kalplerindeki ekinnet alınıyor. Kim bu insanlar? İşte bu insanlara amini olanlar diyor Allah Teala. Amini olanların dizaynı Haç suresinin 54. ayet-i kerimesinde. Hicab-ı mestureti alınmış kişinin, o kişinin kalbindeki ekinnet alınmış, yerine ihfat konulmuş ve Allah Teala garanti ediyor. Biz onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. Kişi talep etmiş. Allah'a ulaşmayı talep etmiş. Ve talep ettiği anda Allah Teala bunu görüyor. Gördüğü anda irşat makamına ulaşması için ilk tedbiri alıyor. Hemen hicab-ı mestureyi alıyor ondan. Arkadan da garanti ediyor. İlk adımı atıyor, hicab-ı mestureyi alıyor. İrşat makamına karşı sevgiyi aşılıyor kişinin kalbine. Ondan sonra da garanti ediyor. Seni mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesinde dikkat edin. Sırat-ı müstakime ulaştırılanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hicab-ı mestureleri alınanlardır. Kalplerindeki ekinnet alınıp kalplerine ihfat konulanlardır. Böyle bir durum varsa ne olur? O kişi mutlaka hidayete erer. İşte Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri Allah Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onlar derler ki biz hiç şüphesiz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Şimdi ne bunlar? Ne diyorlar? Allah için yaratıldık. Allah'a dönmek için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ne demek? Biz Allah'a ulaşmayı öyle bir şekilde diliyoruz ki bundan eminiz. Bu dilek bizi mutlaka Allah Teala'ya ulaştıracaktır. Şimdi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyorduk? Vesta'inu bis sabrı ve salatı inneha lekibiretun illa alel haşiin. Diyor ki Allah Teala, Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin. Yalnız mürşidinizi istemek konusundaki bu talebinizi, istihaneyi Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. Buraya kadar tamam. Ondan sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki ellezine yezunnune ennehum ileyhi ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki onlar, Allah Teala onlar diyor, kesinlikle yakin hasıl ederek inanırlar ki ölmeden evvel Rablerine ulaşacaklardır, milaki olacaklardır. Ölümden sonra da Allah'a döndürüleceklerdir. Yakin hasıl ederek inanan bu insanlar, işte onlar hacet namazı kılarak Allah'tan mürşitlerini isteyenler. Ulaşacak olanlar gene onlar. Allah'a ulaşacaklarına kesin şekilde inananlar, yani bunu talep edenler. Ne demek bu? Allah yakin hasıl ederek
Allah'a mülaki olacaklarına inanırlar ve ölümden sonra da tekrar Allah'a döndürüleceklerine yakin hasıl ederek inanırlar. İşte bu insanların durumuna bakıyoruz şimdi. Bakara suresi 156. ayet-i kerime aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Onlar derler ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bakara suresi 156. 157. Allah Teala buyuruyor işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor. Hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşacaklarından emin olanlar. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Dikkat edin, ondan evvel Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştıracaklarından bahsettiğinde yalnız iki tane nur gönderiyor. Rahmetle salavat. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Daha mürşitlerine ulaşmamışlar. Üzerlerine gelen sadece iki tane nur var. Rahmetle fazl. Ama kim hidayete erecekse hidayete mürşide ulaştıktan sonra erilir. Nefs tezkiyesi ondan sonra başlar. Ruhun Allah'a ulaşması ondan sonra başlar. Fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması o da ondan sonra başlar. Hep mürşide ulaştıktan sonra başlar. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah Teala tarafından görülüyor. Hicab-ı mestura alınıyor ve söz veriyor Allah Teala. Onu ben mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Sırat-ı müstakime ulaştırması, sebillere ulaştırması demek. Ve Allah Teala bunu mutlaka gerçekleştiriyor. Kimlerde? Talep sahiplerinde. Yalnız talep sahiplerinde. Öyleyse talep sahibi olan kişi mutlaka sırat-ı müstakime ulaşır. Yani mürşidine ulaşır. Mürşidine ulaşırsa hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Mürşidine ulaştığı gün ruh vücuttan ayrılmıştır. O kişinin durumu ne olursa olsun Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyleyse böyle bir dizayn tahakkuk safhasındayken kişi fıska düşemez. İrşat makamından şüphe duyan kişi hidayete ulaştıktan sonra derhal fıskın içine yuvarlanır. Ama Allah'a dilenirse onun ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Söylediğim gibi şeytan da dahil hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Çünkü Allah Teala o süreç içerisinde o kişiye zikrini yaptırır, o kişinin namazlarını kılmasını sağlar, o kişinin ibadetlerini güzel şekilde yapmasını sağlar. Sonra ibadetlerin çöktüğünü, yavaşladığını, yok olduğunu görebilirsiniz. Böyle bir dizayn eğer irşat makamından şüpheyi beraberinde getiriyorsa o kişi fıskadır. Ama sadece tembelliğe dayalı olan olayların hepsi kurtuluşa yeniden ulaşır. Öyleyse Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişki sizi hep ileri götürmeli. Hep Allah yolunda ileri gitmelisiniz. Ve Allah'tan hep temennilerde bulunacaksınız, talepte bulunacaksınız. Çünkü Allah müracaat mercidir. İşte insanlar diyorlar ki, Allah benim kalbimden geçeni bilmiyor mu? Soruyorlar bize, diyoruz ki biliyor. Evet diyor, öyleyse ben diyor, ne diye Allah'tan talepte bulunayım ki Allah nasılsa biliyor. Nasreddin Hoca çıkmış minbere vaaz verecek. Diyor ki size ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? Nereden bilelim hocam diyorlar ya senin ne söyleyeceğini. O zaman diyor bilmediğiniz şeyleri size anlatıp da vakit kaybetmenin alemi yok. Vaazdan vazgeçti. Ertesi hafta gene toplanıyorlar. Bu sefer diyorlar ki biliyoruz diyelim bakalım diyorlar ne yapacak.
Hazreti Nur Tekin'e soruyor. Ey ahali, ey Müslümanlar, biliyor musunuz size ne söyleyeceğimi? Diyorlar ki biliyoruz. Bildiğiniz şeyi diyor, niye size anlatmaya kalkayım diyor. Bu da çok manasız bir şey. Gene iniyor aşağı. Ve üçüncü hafta demişler, bu sefer garantiyi aldık demişler hocayı. Gösteririz bakalım ona gününü. Hemen soruyor. Yarısı diyorlar ki biliyoruz. Öteki yarısı diyor ki bilmiyoruz. Hadi bakalım diyorlar, şimdi söyle. Diyor ki çok kolay, bilenler bilmeyenleri anlatsın. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah ile olan ilişkilerinizde, evet, Allah sizin içinizden geçeni biliyor, doğru. Ama siz Allah'ı Rab mevkiine koymak mecburiyetindesiniz. Şimdi Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne görüyoruz? Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları, onların ilimleri üzerine dalalete bırakır. Ne demek istiyor acaba Allah Teala nefslerini kendilerine ilah edinenler? Öyleyse nefslerin ilah edinilmesi olayı ne? Allah Teala'nın Rab mevkiinden emir ve kumanda merkezi olmaktan, merci olmaktan alınması, nefsin oraya oturtulması, Allah'ın emirlerine değil, Allah'ın emirlerine itaat edilmemesi, nefsin emirlerine itaat edilmesi. Dolaylı mı? Dolaylıyı devrenin içine soktuğunuz zaman şeytan da giriyor. Şeytanın talebi üzerine nefsin talebini yerine getiriyor kişi ve Allah'ın emirlerini hiçe sayıyor. Bunun adı bir şey geldi aklıma. Yaşar'dan Öztürk'le tartışıyoruz. Diyor ki bunlar diyor, bu mürşit olduklarını iddia edenler var ya diyor. Bunlar gizli şirkin sahipleri diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, diyor benim bundan sonra gelecek olan, bana tabi olacaklar, onların diyor açık şirki mümkün değil. Hepsi tek Allah'a inanıyorlar. Açık şirk oluşmaz. Ama diyor gizli şirkten korkarım. İşte diyor bu mürşitler var ya diyor, mürşitler kendilerini Allah'ın yerine koyup gizli şirk oluşturuyorlar. Halbuki Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar ki diyor dalaletler, onlar diyor nefslerini Allah'ın yerine koyarlar, nefslerini ilah edinenler, edinirler. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? İnsanların gizli şirkten kurtulmasının sadece inşallah anlamışsınızdır. Allah Teala diyor ki onlar ki diyor nefslerini ilah edinirler. Nefslerine tabi olurlar. Onlar dalalettedirler. Şimdi beraberce Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine bakalım daha iyi anlayabilmeniz için. Allah Teala diyor ki Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, ki sen Allah'a çağırıyorsun, o zaman onlar nefslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? Öyleyse Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesin. İki tane alternatifiniz var. Ya doğumunuzdan itibaren olduğu gibi hep dalalette kalacaksınız ömrünüz boyunca, veya bir gün aklınızı başınıza toplayıp mürşidinize ulaşacaksınız. Ona tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda dalaletten kurtulursunuz. Tabi olmadığınız sürece dalalettesiniz. Bunun ışığında Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala mürşitlerine tabi olmadıkları için dalalette olanların nefslerini kendilerine ilah edindiğini söylüyor. Allah'ı Rab mevkinden indirdiklerini, ona tabi olduklarını söylüyor. Gizli şirke düştüklerini söylüyor. Kim bunlar? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Eğer tabi olsalardı ne olacaktı? Gizli şirke düşmeyeceklerdi. Bizim Yaşar Nur Öztürk ise diyor ki, bunlar diyor mürşitlere tabi oldukları için gizli şirktedirler diyor. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de neyi emretmişse, neyi açıklamışsa, bizim sevgili profesör kardeşlerimiz bunun tam aksi ne varsa hepsini iddia ederler. Ama hiçbir zaman da iddiaları
Kur'an-ı Kerim karşısında bir şey ifade etmez.

mürşidine tabi olmayan kişinin gizli şirkte olduğunu görürsünüz. Onların söylediğinin tamamen zıttına. Yani tabi olsalar hiçbir zaman şirkte olmayacaklar. İşte bu profesörler bu tarzda hep açıklamalarda bulunurlar ve hepsi şu anda Allah Teala'ya ulaşmayı, dilemeyi reddetmiş durumdalar. Size bu küçücük devrede birçok ayet-i kerimeden bahsettik. Her birinde talebin önemini belirtmek üzere. Ve talebi olmayanın, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin dalalette olduğunu, mürşidine ulaşamadığını, kurtuluşunun da mümkün olmadığını söylüyoruz. Daha sözümüzün başlangıcında Yunus 7 ve 8'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu söyledik. Talep yok. Ama talebin sahibi yaşarsa Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın bir garanti verdiğini görüyoruz. Onu mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracak. Mutlaka mürşidine ulaştıracak. Gizli şirkten mutlaka kurtaracak. Niçin kurtaracak? Çünkü kişi talep sahibi. İşte talep sahibi olan kişi mürşidine ulaştığı zaman iki sebepten daha cenneti hak ediyor. Bir, dalaletten kurtulduğu için. İki, kalbine iman yazıldığı için. Öyleyse daha başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler cehenneme gidiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine gidiyor. Hiç ibadetsiz olarak ölseler bile. Hemen arkadan öldü. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ama dilediği an kulağındaki bakra alındı. Kalbindeki ekinet alındı. Kalbine ifat konuldu. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Niçin? Sadece talebin sahibi olduğu için. Mülk suretinin 8-9-10. Ayetleri kulağında vakra olmayan, kalbinde ekinet olmayan kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gideceğini söylüyor. Diyor ki onlar, cehenneme girecek olanlar cehenneme sürülürler. Kapılar açılır ve cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın ikaz edicileri, nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Allah Teala o cehennem bekçileri onlara öyleyse neden onların dediklerini yapmanız dedikleri zaman biz onlara inanmadık. Eğer biz onların dediklerini işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vakra alınsaydı ve idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinet alınsaydı burada cehennemde mi olurduk diyorlar. Yani onlar alınmış olsaydı onların cehennemde olması mümkün değildi. Çünkü onlar talep sahibi olacaklardı. Talep sahibi oldukları anda amel olmuş olacaklardı. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dileyen oldukları anda da Allah Teala kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ekinneti, irşat makamıyla aralarındaki icab-ı mestureyi kaldırıyor ve garanti ediyor onları mürşitlerine ulaştıracağını. Yani bu kişiler yaşarlarsa mutlaka mürşitlerine ulaşacaklar. Mürşitlerine ulaşırlarsa bu sefer üç sebepten dolayı kurtulacaklar. Birincisi Allah'a ulaşmayı diledikleri için. İkincisi dalaletten kurtuldukları için. Üçüncüsü kalplerine mutlaka iman yazılıp mümin olacakları için mürşitlerine ulaştıkları anda. Daha yaşamaya devam ederlerse yedi kademede nefsleri aklanacak. Ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakimi oradan da Allah'a ulaşacak. O zaman dört sebepten dolayı cennete gidecekler. Deminki üç sebebe ruhun Allah'a ulaşması da eklenecek. Bütün bunların başlangıcı cennet saatine götürecek olan bu dört faktörün başlangıç noktasına dikkat edin. Başlangıç noktasında sadece bir dilek. Allah katında o kadar kıymetlisiniz ki dileğiniz adeta emir telakki ediliyor. Allah Teala dileğinizi derhal yerine getirmek üzere harekete geçiyor. O andan itibaren kurtuluşunuzu hak ediyorsunuz. Peki daha ötesi? Daha ötesi ruhunuzun Allah'a ulaşıp Allah'a tesliminden sonra fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması. Daha ötesi daimi zikre ulaşmanız, nefsinizin de Allah'a teslim olması. Bütün bunlar üç teslim İslam oluşunuzu gösterir. Üç teslim dünya saadetinde gerçekleştirdiğinizi gösterir.

Ve cennet saadeti de sizin olur, dünya saadeti de sizin olur. Zülcenahayn olursunuz, arkasında ne vardır? Bir talep vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse hepiniz için böyle bir dilek varsa kurtuluş mutlaka vardır. Ömrünüz neye müsaitse ona ulaşırsınız. Ama en azından Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an garanti etmişsinizdir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan birkaç saniye sonraki devre içerisinde birkaç saniyede Allah-u Teala kulaklarınızdaki vakayı alır, kalbinizdeki ikindeti alıp yerine ifat koyar ve aynı birkaç saniye içinde irşat makamıyla aranızdaki hicab-ı mestureyi derhal alır. Bu noktada mutlaka cennete girecek olan birisisiniz. Sırf hiçbir şey yapmadığınız halde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için, böyle bir talebin sahibi olduğunuz için. Demek ki talep olgudan çok daha önemli bir faktör. Niçin önemli? Çünkü yaşasaydınız mutlaka onları gerçekleştirecek kuvveti Allah size verecekti. Mutlaka onları gerçekleştirecektiniz. Mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaktı. Mutlaka cenneti Allah'a ulaştığınız için de hak edecektiniz. Öyleyse bütün bu dizayn içerisinde sizlerin hepinizin hedefe varmanız, cennet saadetini elde etmeniz hepsi bir tek temel baza dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı Rab mevkine koymak, her an ona müracaat etmek. Eğer müracaat ederseniz o sizi mutlaka daha çok sever. Kendisine müracaat edilmesini ister Allah olduğu için. Öyleyse hepiniz her fırsatta Allah'a müracaat edenler, Allah'tan dilekte bulunanlar olmalısınız. Allah kalbinizden geçeni gerçekten bilir ama sizin bildiği halde gene de her zaman Allah'a müracaat etmenizi ister. Öyleyse talep sahibi olun. Allah'ın cennetinin, Allah'ın dünya saadetinin sahibi olun. Dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Amin.
1: İçimizdeki sessiz sese yapmış olduğumuz kalp zikrinin muhtevasını açıklar mısınız? Daimi zikre yaklaştığınız zaman onu tercih edeceksiniz, içinizdeki sessiz sesi. O sesi hemen tanıyacaksınız ve içinizden başlatacaksınız. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan içinizden. İçinizdeki bir ses, o ses bu benim şimdi konuştuğum gibi bir ses değil, sesli ses değil, sessiz ses. İçinizden şimdi bana dilinizi kımıldatmadan Allah deyin. Dilerseniz birçok defa diyebilirsiniz, dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan. İşte bu içinizdeki sestir. Daimi zikre yaklaştığınız zaman dilinizle yaptığınız zikirden ona döneceksiniz. Kalbiniz Allah'ın zikrini tekrar edecek. O zaman hedefe ulaşacaksınız. Yapmış olduğum kalp zikrini çoğu zaman hissedemiyorum diyor kardeşiniz. Hissetmen gerekmiyor. Ve şu aşamada öyle bir zikre başlamasam da olur. Yaparken zorluk çekiyorum. Bu yüzden dil zikrine daha çok ağırlık veriyorum. Tamam. Bütün zikirlerin dil zikriyle yapabilirsin. Çok güzel. Acaba nasıl bir yol izlemeliyiz ki kalp zikrini içimize yerleştirebilirim? Kalp zikri şimdiden içinize yerleşmesi gerekmeyen bir zikir. Zaman içerisinde onun ustası olacaksınız. Öyle bir gün gelecek ki dille yaptığınız zikir size yetmeyecek. Ötesini istediğiniz zaman, yani günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığınız zaman onun otomatik olarak yavaş yavaş size hakim olduğunu, kalp zikrinin, ve yerleştiğini göreceksiniz. Öyle olacak ki uyumaya başlarken zikredeceksiniz. Kalkarken bakacaksınız ki uyandığınız zaman içinizdeki ses devam ediyor. O zaman çok mutlu olacaksınız. Allah razı olsun. Ankara'dan bir dinleyicimiz diyor ki yemek yemede ifrat ve tefrit var mıdır? Eskiden evliyalar günde birkaç zeytine idare ederlermiş. Biz de mi öyle olmalıyız? Öyle olursanız tefrit olur bunun adı. Herkesin yaşaması için belli bir gıdaya ihtiyacı vardır. O asgari gıdayı almak mecburiyetindesiniz yaşayabilmek için. Eskiden evliyalar birkaç zeytinle idare ederlermiş sözü de hakikatlere çok uygun değil. Onlar da bizim gibi yemek yerlerdi. Bütün dergahlar yemek çıkarırlardı, yemek verirlerdi. Ekmeğiyle, yemeğiyle yemek yenirdi dergahlarda. Dergah çorbası meşhurdur. Biz de senelerce dergahımızda o çorbayı içtik. Dergah çorbasını. Başka bir yemek yapmazdık. Bir yemek yapardık. Bir çorba. Dergah çorbasını çok iyi bilir, tanır kardeşlerimiz. Ve herkesin karnını doyardı. Karnı doyardı dediğim sıkı basa yemek yemek değildi tabii. Ama aç kalmak da söz konusu değildi. Allah razı olsun. Öyleyse ifrat nedir? Karnınızı lüzumsuz olarak tıkı basa yemeklere doldurmak. Peki tefrit nedir? 3 tane zeytinle idare etmeye kalkmak. İkisi de yanlış. Birisi sizi lüzumsuz yere şişmanlığa götürür. Öteki de çok güçsüz yapar. Öyleyse siz Allah-u Teala'nın hizmetini yapacaksınız. Bu istikamette bir sistemin sahibi olmalısınız. Ne ifrata gitmelisiniz, ihtiyacınızdan daha fazla yemek yemeyerek ifrata gitmezsiniz. Ne de tefritte gitmelisiniz. 3 tane zeytine düşmelisiniz. Öyleyse bunların ikisinin arasında bir orta seviye her zaman vardır. Bir insanın şişman olması Allah-u Teala'nın yolunda gerekmez. Ama hizmet edebilmesi için yeterli gıdayı alması da gerekir. Öyleyse tefrit lüzumsuz yere büyük ölçüde bir aşırı gıda kesme işleminin gerçekleştirilmesidir. Bunun çok geçerli olmadığı konusundayım. Öyle olsaydı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabeyle beraber tefrite giderlerdi. Böyle bir şey olmamış hiç. Normal standartlarda yemek yemişler. Ama bir açlık devresi geçirmişler. Bir imtihan devresi. Ambargo uygulanmış onlara gıda maddelerinin ulaşmaması istikametinde. Ve aç kalmış sahabe belki birkaç gün. Bu olay zorunlu olarak onların kazandıkları bir olgu. Yani onların dışında Mekke müşrikleri onları ambargo koyarak onların yiyecek maddelerini gıdasız bırakmak konusunda kararlıymışlar. Bunda da başarı kazandıkları günler geçmiş. Öyleyse gıda maddelerinde ne tefrit uygulayacaksınız, ne ifrat uygulayacaksınız. Yeteri kadar gıda alacaksınız. Asıl olan nedir? Şişmanlığa yaklaşmamanız.
0: Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. İnsanın yaratıcısı Allah'tır. Ve bizlerden sadece mutlu olmamızı ister. Bu mutluluğa engel olan tek varlık, yaşayan kişi olarak şeytandır. Ve tabiatıyla onunla beraber onun taraftarları. Allah-u Teala bunlara tağut diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de insan ve cin şeytanları olarak geçiyor. Allah-u Teala'nın yolu yerine o yolun tam tersini tavsiye edenler, onu yaşayanlar, işte onlar insan ve cin şeytanlardır. Allah-u Teala Bakara Suresinin 226. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, La ikrahe fid dini kad tebeyyene rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Hiç kimse zorla, Allah'la insan arasındaki ilişkileri başka birisine yaptıramaz. Bu istikamette bir zorlama hiçbir standartta mümkün değildir. Allah-u Teala bunu kabul etmiyor. Yani insanların iradesini tamamen serbest bırakmış Allah-u Teala. Bir hudut hazırlamış, sizin diyor hürriyetiniz başkasına zarar verdiğiniz yere kadardır. Başkasına zarar vermediğiniz sürece hürriyet içinde dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Öyleyse insanın kendisine karşı zarar vermesine korunmuş mu? Allah-u Teala bunları yasaklar halinde belirlemiş. Yani bir insanın günah işlemesi o kişinin derecat kaybetmesine sebebiyet veren bir şeydir. Bu sebeple Allah-u Teala'nın yasakları var. Nehiler diyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Allah-u Teala cüz'i iradeyi koruyor. Biliyorsunuz, üç çeşit irade var. İlahi irade, Allah'ın iradesi. Külli irade, külli irade sünnetullah, Allah'ın kainatı kontrol için ortaya koyduğu sonsuz kompüter sistemi ve onun ötesinde cüz'i irade insanların iradesi. Öyleyse işte böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu bir vakayla karşı karşıyayız. Cüz'i iradeye Allah-u Teala sonsuz bir hak vermiş. bu hakkı insanlar dedikleri gibi kullanabilirler. Ama onların derecat kaybetmelerine sebebiyet verecek olan, cehenneme gitmelerine sebebiyet verecek olan şeyleri işlemeleri Allah Teala tarafından yasak kılınmış. Aynı zamanda emirlere riayet de isteniyor. Çünkü Allah Teala bütün insanlardan mutlaka onların cennet saadetine ulaşmalarını istiyor. Bunu gerçekleştirecek onun hükümleri koymuş Kur'an-ı Kerim'e. İşte bu hükümler iki standarda ayrılıyor. İnsanların insanlarla ilişkileri, insanların Allah'la ilişkileri. Öyleyse insanların her iki ilişki standartlarında da mutlak olarak Allah'ın dizaynına uygun hareket etmeleri lazım. Öyleyse böyle bir standardı en güzeli ulaştırmak her zaman mümkün ve geçerlidir. Ve insanlar hep en güzelini yaşamak üzere dizayn edilmiştir. İşte insanları bu güzelliklerden alıkoyan, alıkoymak isteyen bir varlık yaşıyor. İsmi şeytan. Şeytan öyle bir dizaynın içindedir ki nefsimizdeki afetlere tesir etmek yetkisinin sahibi olduğu cihetler bu yetkiyi dilediği istikamette kullanabilir. Kullandığı zaman da tek bir hedefi vardır. Biz insanların mutsuzluğuna sebebiyet vermek. Nefsimizin afetlerine Allah'ın emirleri varsa onları yapmamak istikametini tesir etmeye çalışır. Allah'ın yasakları varsa onları da işletmek üzere faaliyettedir. İşte aynı istikamette insanlar da hareket ediyorsa onların adına tağut diyor Allah-u Teala. Aynı istikamette cinler de hareket ediyorsa onların adına tağut diyor Allah-u Teala. Zaten şeytanlar da cin tayfesinden, yani dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılan varlıklar. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi Allah Teala buyuruyor ki dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla gay yolları birbirinden beyan edilerek tamamen ayrılmıştır. Tebeyyün etmiştir. Bir tarafta irşad yolları var. Bir tarafta gay yolları var. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde irşad yolları ve gay yollarının birbirinden tamamen ayrıldığını görüyoruz. Böylece bu dizayna beraberce baktığımız zaman bir üst aşamada kişinin davranış biçimleri Allah'la şeytan arasında bir tercihi kesin şekilde ortaya koyuyor. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ buyuruyor Allah Teala. Kim tağutu inkar ederse, reddederse ve Allah'a amenu olursa, demek ki iki tane faktör var. Allah'a amenu olabilmek, tağutun reddiyle mümkün. Yani iki tane tercih var insanların. Ya tağutun, insan ve cin şeytanların dediklerini yapacaklar. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeyecekler. Bir, Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işleyecekler. Ya da Allah'ın irşad yolunun gereğini yapacaklar. Allah'ın emirlerine itaat edecekler. Yasak ettiği fiilleri de işlemeyecekler. Öyleyse dikkat edin, Allah ve oğlunuz bir tarafta, şeytan ve nefsiniz ikinci tarafta. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah ile olan dizaynı yerli yerine oturtmaya çalışın. Öyleyse böyle bir dizaynı bir insan yerliğine oturttuğu zaman, yani Allah'ın yolunda olduğu zaman ne olur? Şeytanın yolunda olduğu zaman ne olur? seçtiği yol itibariyle konunun sonucuna hemen arkasından gidilmiş. Fakat istemse ki bir ümmetil muska lentisa ve neha buyuruyor Allah-u Teala. Kim tağutu inkar eder de şeytan ve onun avaneti olan insan ve cin şeytanlara tağuta aldırmaz, onun dediklerini yapmaz, Allah'ın dediklerini yaparsa, o Allah'tan kopması mümkün olmayan sağlam bir kulba sımsıkı yapışır diyor Allah-u Teala. Allah'tan kopması mümkün olmayan sağlam bir kul söz konusu. İşte bu kul yürşittir. İnsanları Allah'a ulaştıracak olan, yapıştıkları zaman mutlaka Allah'a götürecek olan sağlam kul. Kainattaki en sağlam kul, Allah ile olan ilişkiyi kurmuş olan, başka insanları Allah'a ulaştırmakla Allah tarafından vazifeli kılmış olan bir insan. Mürşit. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve bu olayın tahakkukunda Allah-u Teala bir işaret de veriyor. Allah-ı Semî'ün Alîm diyerek ayet-i kerimeyi bitiriyor. Allah işitir ve bilir. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Bütün bu işlemler, bir kişinin mürşidine ulaşabilmesi, tağutu devre dışı bırakabilmesi, hepsi bir şarta bağlı. O şart Allah ile kulun ilişkisinin standartlarını tayin ediyor. O diye dikkatle bakın. Kalbinizde ne yeşerirse, hangi talebiniz varsa Allah o talebi işitir ve bilir. İşte böyle bir dizayn söz konusu. İşitir ve bilirse ne olur? Derhal rayını sansiyatıdır diye başlar. Derhal kulaklarınızdaki bakrayı kaldırır, kalbinizdeki ekinleti alır, yerine ihbat koyar ve derhal irşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mesul altı perdeyi kalbinizden alır, açığa çıkartır. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Bütün bunlar Allah'ın kalbinizdekini görüp de başlayacağı hususlar olduğu için Allah-u Teala burada açık bir şekilde bir işaret veriyor hepimize. Allah işitir ve bilir. Yani bundan sonra gelecek olan açıklamalarım diyor Allah-u Teala bu fiile bağlıdır. Allah'ın işitmesi ve bilmesi fiiline. İşiten ve bilen Allah-u Teala o kişinin kalbindeki ekinleti alıp, kulaklarındaki vakayı alıp, irşat makamıyla arasındaki hicab-ı mesureyi alıp o kişiyi aminu hale getiriyor. Kimdir amini olan kişi? Kulaklarındaki bakra alınmış, kalbindeki ekinlet alınmış ve irşat makamıyla arasında bir engel olan hicab-ı mesturesi alınmış olan bir kişidir. Böyle bir şey de sadece bir tek şartla oluşabilir. Allah'ın o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini işitmesiyle ve görmesiyle. Görüyorsunuz ki Bakara Suresi'nin 256. ayet-i kerimesi irşat yoluyla gay yolunu kesin şekilde birbirinden ayırıyor. Sonuçlarına gelince bir sonraki ayet-i kerimede veriliyor. Bakara 257. Allah-u Teala buyuruyor Allahü veliyyüllezine amenu yürücühüm mine zulümati ilen nuri. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nure çıkarır buyuruyor Allah-u Teala. Onların kalplerine Allah'ın nurları gelip yerleşir. İman kirmesinin etrafında yerleşen bu nurlar adım adım o kişinin nefsinin kalbindeki karanlıkları dışarı atmış olur. Bir insanın nefsinin kalbinin etrafında ne kadar nur birikirse nefsinin kalbinde iman kelimesinin etrafında o kadar karanlık dışarıya atılmış demektir. Çünkü bu hasletler ulaştıkları yerde yerlerini hiçbir zaman terk etmezler, terk edemezler. Çünkü iman kelimesi kalbin içine yazılmıştır. Ve kalbe yüz sımsıkı yapışmış bir çekim gücünü ifade eder. Kalpten iman kelimesi silinmedikçe zikirle Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın faz isimli kesimi iman kelimesinin çekim gücüne mukabil olarak yaratılmıştır. Birisi negatif, birisi pozitif çekim gücünün sahibi olduğu için iman kelimesi bütün fazlları kendisine çeker ve etrafında toplar. Biliyorsunuz her bir kadısı iki kutup vardır. Güney kutup ve kuzey kutup. Birisi pozitiftir, birisi negatiftir. Bu iki kutup birbirini çeker. Aynı kutuplarsa birbirini iter. Öyleyse bir dizaynı görüyoruz. İnsanın nefsinin kalbinde nurlar birikmeye başlıyor. İşte bir insanın kalbindeki nurların birikmeye başlaması olayı o kişinin nefs tezkiyesine başlamasıdır. Yani nefsinin kalbinde şeytanın hakimiyet alanlarının adım adım azalmasıdır. Nefsin kalbinde nurlar biriktikçe ruhumuzun özellikleri, yani ruhumuzun hasletleri fazıllar ismiyle nefsimizin kalbini işgal etmeye başlar. İşte bu fazıllar, faziletler sıfatıyla fazlın çoğulu fazilet oluyor. Fazilet olarak nefsimizin kalbine yerleşiyor. Bu yerleşme boyunca kişi yavaş yavaş manevi tekamülünün standartları içerisinde hareket ediyor. Allah'a doğru ruhun yolculuğu başlıyor. Kim nefsinin kalbinde %7 nur birikimini gerçekleştirebilirse onun ruhu mutlaka vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk o kişiyi Allah'ın güzelliklerine ulaştıracaktır. Ve neticede de Allah'ın zatına, o kişinin ruhunu ulaştıracaktır. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Bunlar bu ayette ifade edilen Allah velilezine amelu, Allah amel olanların Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların nefslerinin kalbini zulmetten nura ulaştırır buyuruyor. Devamı tabuta ait. Diyor ki Allah Teala vellezine keferu evliya hümin tabute. Kim de kafir ise o tağutun dostudur. Onlar tağutun dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar da nurdan zulmete götürülürler diyor Allah-u Teala. Onların kalpleri nurlanmışken tekrar zulmete girer. Bir insan nefsinin kalbine Allah'ın nurları girip yerleşmedikçe Allah'ın evliyası, Allah'ın dostu olamaz. Allah kime dost olmuşsa şunu bilin ki o kişi ondan evvel Allah'a dost olmuştur. Önce biz insanlar Allah'tan razı oluruz. Ondan sonra Allah bizden razı olur. Öyleyse bu rıza meclisi son derece net bir olay gösteriyor. Allah-u Teala'nın dininde insanlar var. Bunlar Allah'ın yolunda hedeflenmişler. Ruhları Allah'a doğru yola çıkar. Nefsin her %7 aydınlanmasında kullarla Allah arasında dengeli bir yaklaşım söz konusudur. Bu bir tek standartla söz konusudur. Tağut'un devre dışı bırakılması. Öyleyse tağut kavramı Kur'an-ı Kerim'de açık bir hüküm ifade ediyor. İnsanlığın düşmanı olan iblis ve iblisin vücuda getirdiği bir kötülük dünyası, bir karanlık dünya, iblisin tek istediği şey herkesin birbiriyle kavgalı olması, herkesin herkese kötülük yapar hale gelmesi, herkesin başkalarının sadece mutsuzluğunu istemesi, bu istikamette çalışması, neticede mi kendisinin de mutsuz olması. Sevgili izleyenlerim, sadece iki türlü toplum vardır. Bir, bütün insanların, yani insanların büyük kısmının birbirine düşman olduğu, herkesin başkasının kötülüğü için çalıştığı ya da başka bir ifadeyle sadece kendi menfaati için çalıştığı, ki ikisi aynı şeydir, bir dünya nizamı. Ne zaman kendiniz için varsanız, başkaları için yoksunuz. Ne zaman kendiniz için varsanız, şeytan sizinle beraberdir. Ne zaman başkaları için yaşarsanız, Allah sizinle beraberdir. İşte iki tür davranış biçiminin bilançosu bu standartlarda ortaya çıkıyor. Başkaları için yaşamaya başladığınızda ya da başkaları için yaşadığınız her olayda kendi menfaatlerinize değil, başkasının menfaatlerinizi kullanarak yaşadığınız her olayda ruhunuz ve Allah beraberdir. Ve siz mutlu bir insansınız. Çünkü işlediğiniz şey mutlaka hayırdır. Başkalarına yardım için varsınız. Başkalarına hizmet için varsınız. O zaman Allah, ruh ve hayır ard arda gelir. Bunun ise sonucu mutluluktur. Böylece Allah ruh ve hayır işleminin vücuda getirdiği üçlü, üçgen mutluluğun gerçekleşmesiyle bir kare halini alır. Öyleyse sabitin olmadığı bir istikamette Allah ile berabersiniz. Başkaları için yaşadığınız sürece, kendiniz için geçemezdiniz sürece. Öyleyse aksi de var etme, elbette kendiniz için yaşadığınız zaman ne olur? Kendiniz için yaşadığınız zaman nefsiniz ve şeytan işbirliği halindedir. Başkalarını kendinize menfaat temin etmek için kullanıyorsunuz. Başkalarının aleyhine, onların zararına ama kendi faydanıza gayretler sarf ediyorsunuz. O zaman mutlu bir insan olmanız mümkün değildir. Çünkü burada evvela siz başkalarının aleyhine, onların zararına bir faaliyetle kendiniz için çalışıyorsanız, kendinize menfaat sağlıyorsunuz, orada şeytan vardır. Bir, orada nefsiniz vardır. İki, ve başarabilirseniz bunu, işlediğiniz şeyin adı hayır değildir. İşlediğiniz fiilin adı şerdir. Öyleyse yeniden bir üçgen oluştu. Şeytan, nefsiniz ve işlediğiniz işlem şer. Bunun sonucuna giderseniz, bunun sonucu mutsuzluktur. Kare mutsuzlukla oluşur. Öyleyse İnsan hayatı devamlı bir takım karelerin oluşmasıyla takip ediyor. Ya Allah, ruhunuz, hayır ve mutluluk karesi ya da şeytan, nefsiniz, şer ve mutsuzluk karesi. Bu kareleri gözünüzün önüne getirin de sözlerimi unutmayasınız diye getirip de sözlerimi unutmayasınız diye söylüyorum. Kafanızda ve gözünüzün önünde bir kare şekillensin. Birinci karenin birinci kenarı Allah, ikinci kenarı ruhunuz, üçüncü kenarı işlediğiniz hayır, dördüncü kenarı da mutluluk. Aksi söz konusuysa, siz başkalarının aleyhine kendinize menfaat temin ediyorsanız, kısacası kendiniz için yaşıyorsanız, o zaman da mutlaka şeytan devrededir. Nefsiniz devrededir. Birinci kenar şeytan, İkinci kenar nefsimiz. Üçüncü kenar işlediğiniz şer. Dördüncü kenar mutsuzluk. Öyleyse ikisi de kara. Hayatınızın her saniyesi bu karalardan oluşur. Ya hayır işlersiniz, derecat kazanırsınız, mutluluk karesinde yaşarsınız. Ya da şer işlersiniz, derecat kaybedersiniz, mutsuzluk karesinde yaşarsınız. Hedefi başkası değil, siz tayin ediyorsunuz. Öyleyse dizaynı ona göre yaşamalısınız. Allah'ın size verdiği her şeyi kendi menfaatinizi sağlamak üzere kullanıyorsunuz ve başkalarını aldatıyorsunuz standardı söz konusuysa, o zaman siz her zaman mutsuz olmaya mecbursunuz. Hiçbir standart sizi mutlu kılamaz. Zannedersiniz ki biz para kazanırız, kazandığımız parayla mutlu oluruz. Hayır. O parayı kazanırken mutlu değilsiniz. Harcarken de mutlu olamazsınız. Allah-u Teala size paranın sağlayabileceği mutluluk denettiğiniz şeyi oluşturmaz. Evvela mutluluğun ne olduğuna bakalım. Mutluluk bir zevk değildir. Zevklerin bütünleşmesi halidir. Huzursuzluğa ve sıkıntıya yer vermeyen bir dünya hayatı. Devamlı bir vesile. Kimdir mutlu insan? İç dünyasında mutlu olan insan. Kimdir mutlu olan insan? Dış dünyasında mutlu olan insan. Kimdir mutlu insan? Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu olan insan. Öyleyse üç vasıf, iç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Böyle bir mutluluk varsa mutlu musunuz? Eğer bu mutluluk dediğiniz şey bir gelip bir gidiyorsa, sadece bazı zamanlar mutluysanız, hayır. Bu Kur'an-ı Kerim'deki mutluluk tabirinin içine girmiyor. Bunlar geçici zevkler. Herkes huzursuzluğun içinde de zevki yaşayabilir. Ama o insan mutlu bir insan değildir. Mutluluk, olayların tesirinin üzerinizden tamamen silindiği devreye ait olan bir vetirendir. Allah-u Teala size şunu ispat eder. Olaylar önemli değildir. Önemli olan olayların üzerinizde bıraktığı tesirdir. İşte Allah-u Teala Kur'an yaşantısıyla, Kur'an yaşantısının adı tasavvuftur. Tasavvufla size bir büyük gerçeği anlatmaya çalışır. Olaylar önemli değildir. Önemli olan olayların sizin üzerinizde bıraktığı tesirdir. Ne demek istiyorum? Üç ayrı tip adam düşünün. Gecenin saat 3'ünde köprünün altında birisi bekliyor elindeki silahla. Oradan geçenlerden, o sırada yalnız başına geçen insanlardan birine tabancasını çekip ağzını çıkıyor karşısına. Adamın kalbine iniyor, ölüyor. Başka bir insanın karşısına çıkıyor. O insan da dehşetli, korkuyor. Üçüncü bir kişinin karşısına çıkıyor. Onun umurunda değil. Diyor ki tamam. Demek ki benim kaderim buymuş. Eğer beni öldürmeyi düşünüyorsan buyur. Ama param yok. Korkulacak bir şeyim de yok. Dikkat edin. Aynı saatte, aynı yerde ayrı ayrı üç kişi. Birinci gece, ikinci gece, üçüncü gece. Üçüncüsü korkmuyor. Param yok demesi, o kişinin kendisini müdafaası sözünde söylenmiş bir söz değil. Bunun arkasında çok şeyler var. Yani senin beni öldürmen beni hiç alakadar etmiyor diyor. Size böyle bir vaka anlatmıştım. Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu vardı. Çok oğlu vardı da konumuzla alakalı iki oğlu dan bahsetmek istiyorum. Birisine de Habil, bir çoban, diğerinde de Kabil, bir çiftçi. Ne demek istiyorum? Adem Aleyhisselam zamanında insanlar koyun besliyorlardı. Onun yünlerini kırpıyorlardı. İplik yapıp üzerlerine elbise giyiyorlardı. O zaman insanların hayatının maymunlardan geldiği, insanların mağara devrini yaşadığı, başlangıçta mağara devrini yaşadığı masallarına arkanızı dinlersiniz Allah'ın hakikatlerini gördükten sonra. Gerçekten mağara devirleri olmuş mudur? Elbette olmuştur. Ne zaman olmuştur? Bütün insanlığın birbirine karşı açtığı atom savaşlarından sonra. Geriye kalanlar radyasyona uğramış, beyin hücreleri zedelenmiş insanlar olarak ne konuşabiliyorlardı ne de insan gibi davranabiliyorlardı. Gerçekten hayvanlar gibi yaşayan bir mağara devri insanı her atom savaşından sonra oluşmuştur. Kainatta hangi gezegen ne kadar çok atom savaşı yapmışsa o kadar teknikte geridir. Her atom savaşı sıfırdan başlamayı gerektirir. Onun için öyle gezegenler vardır ki oradaki insanlar bizim gezegenimizden, dünyada verilen bu gezegenden çok daha teknik seviye itibariyle üstündürler. Yaklaşık zaman parçaları içinde Allah-u Teala insanlara aynı şeyleri ilham eder. Ve insanlar teknikte adım adım yürürler. Şimdi başka gezegenlerden bizim gezegenimize insanlar gelebiliyorlarsa, sonsuz hızlar hareket etmek imkanının sahipleriyse, onların arkasında onların gezegenindeki atom savaşları sayısının ya da son atom savaşından bugüne gelişe kadar geçen sürenin bizimkinden çok daha fazla olması yatıyor. Öyleyse böyle bir dizaynda insanlar var. Bu insanlar yaşıyorlar. Ve savaştan sonra yaşayan bu insanlar o savaşta atom bombasının tesirine maruz kalmışlarsa radyasyon onların bütün hücrelerini zedelediği için onlar düşünemeyen, konuşamayan ve her şeyi unutmuş olan zavallı insanlar oluyorlar. Geçen devirler yavaş yavaş asla dönüşü temin ediyor. İnsanlar şuurlarına tekrar kavuşuyorlar. İnsan olmanın şerefini yaşamaya başlıyorlar. Öyleyse Habil ile Kabil'den bahsediyorduk. İkisi de Allah'a hediye veriyor. Birisi bir koç kurban ediyor. Birisi de getirdiği buğdayları Allah-u Teala'ya hediye ediyor. Allah-u Teala koçu kabul ediyor, buğdayları kabul etmiyor. Bunun üzerine Kabil kabul edilmeyen kardeşine fena halde sinirleniyor ve onu öldürmek istediğini açık açık söylüyor. O da diyor ki tamam beni öldürmek istiyorsan buyur. Benim de sana karşı koyacağımı, benim de seni öldürmek istediğimi düşünüyorsan bunda yanılıyorsun. Ben hamdolsun ki Rabbimi gördüm, Rabbimi bilirim. O bana kimseye zarar vermemeyi öğretti. Öyleyse ben hazırım diyor. Kabil affedersiniz. Kardeşi Habil'i öldürerek insanlık tarihindeki ilk cinayeti işliyor. Arkasında sadece bu mu vardı? Ya da böyle bir olayın Allah katındaki hikmeti neydi? Hikmeti Kabil'in Allah'ın kanunlarına ters hareket etmesiydi. Düşünün ki sadece bir tek anne baba var ve kardeşler evlenmek mecburiyetinde. Neslin devamı için başka bir alternatif yok. Kardeşler evlenecekler. İnsanlığın ilk oluşması bu standartlarda. Allah-u Teala böyle bir evliliği hudutlu kılmak üzere bir çözüm getiriyor. Her doğan kardeş ikiz olarak doğuyor. Bir kız, bir erkek. Böylece Allah-u Teala daha yakın bir standart içinde, kardeşliğin içinde daha ötede bir kardeşlik vücuda getirmiş oluyor. Acaba anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Herkes birbirinin kardeşi ama ikizler daha çok kardeş. Sanki onlar kardeş de ötekiler daha az kardeş olduğu için kardeşin dışındaymış gibi bir evlenme sistemi getiriyor Allah-u Teala. Hiç kimse kendi ikiziyle evlenemez diyor. Herkes başka bir kardeşinin, başka bir ikizin kendi cinsinin dışındaki olan kesimiyle evlenir. Yani ikizlerden bir erkek, diğer ikizlerden bir kız var. İkinci ikizdeki erkek de birinci ikizin kız kardeşiyle evlenebilir. Habil, Allah-u Teala tarafından konulan bu kaydının bütünüyle tatbikatçısı, Kabil'in kardeşiyle evlenecek. Hazır. Kabil'le doğan kızla yani. Ama Kabil diyor, ben diyor onunla evleneceğim. Allah'ın emrine, açık emrine Kabil, insan olan kişinin, şeytanın ve nefsinin ona verdiği negatif etkilerle Allah'ın emrine karşı çıkıyor. Allah diyor ki, Allah asileri sevmez. Düşünün. Allah Teala emir vermiş bütün insanlara. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaksınız. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse o kişi mürşidine ulaşmayan kişi oluyor. Mürşide ulaşmayı reddeden kişi oluyor. İşte Allah Teala onlara asi diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, kim mürşidine ulaşmazsa, onlar için Allah Teala'nın kullandığı ifade o. Asi. Bunu Allah Teala Araf suresinin 186. ayet-i kerimesinde söylüyor. Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediği dalalete kılır. Allah onları, o dalalete kılanları, mürşidine ulaşmayı dilemeyenleri asilikleri içinde, isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. İşte ilk isyan Kabil'le başlamış ve Kabil kardeşini öldürdükten sonra da aynı iddiasını sürdürmüştür. Öyleyse ondan sonraki hayatı bir ızdırap olan Kabil'in yaşantısı, Kabil'in ise ölümüne noktalanan bir olgu var. Birisi Allah'ın ve Ruh'un istikametinde hareket etmiş, daha evvel yüzlerce defa ölümü yaşayan Habil ölmekten hiç korkmamış. Korkmamış çünkü bir defa sayı mekanı yaşarsanız ölüm korkusunun sizden tamamen gittiğini görürsünüz. Çünkü ölümü yaşamış olacaksınız. Siz nefsinizin vücudunuzdan ayrıldığını ve vücudunuzun üzerinde ona baktığınızı, vücudunuza baktığınızı göreceksiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda herkes için geçerli olan bir sonuç var. Allah'ın güzelliklerini öyle yaşamak. Kim tayyi mekanı yaşarsa ne olur? Tayyi mekanı yaşayan bir insan, o kişinin nefsi vücudundan ayrılmıştır. Ve görür ki aşağıda seccade üzerinde oturan kendi fizik vücududur. Ama aklı fizik vücuduna değil, nefsine kumanda etmektedir. Öldüğünüz zaman da aynı şeyi yaşayacaksınız. Bir tek küçücük farklılık var. Zaten sizin dışınızda olan fizik vücudunuz uykuda değil, ölmüş olacak. Yoksa göreceksiniz ki hayat devam ediyor. Ölümden sonra da hayatın devam ettiğini göreceksiniz. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan işte bu hedefe ulaşmaktır. Ne zaman bir insan tayin mekanını bir defa yaşarsa o zaman ondan ölüm korkusu gider. Çünkü o ondan itibaren her tayin mekanında bir defa da ölmüştür. Çünkü fizik vücudunun dışındadır. Düşünce sistemiyle birlikte ve muhteşem şeyler yaşar. Sevgili izleyiciler, şunlar etrafındaki duvarlar. O duvarların size geçerli olmadığı bir hayat düşünebiliyor musunuz? Ne zaman tayin mekanı gerçekleştirirseniz bu duvarların içinden geçtiğinizi göreceksiniz. Çatı, duvarlar, her şey sizin için sadece bir görüntüdür. İşte fizik vücudu bu bardağı aldı ve içindekini içti. Sonra o bir fizik madde. Benim de fizik vücudum. Bu alemin standartlarında ben o bardağı tutabiliyorum. Ama burada nefs olarak bulunsaydım bu bardağı tutamazdım. Elim bardağın içinden geçip öbür taraftan ayrılırdı. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım bu bardağı tutmam mümkün değildi. Çünkü bizim nefsimiz berzah alemine ait olan bir varlıktır. Fizik vücudumuz bu zahiri aleme ait olan bir varlıktır. İkisi arasında bir madde ilişkisini kurmak söz konusu değildir, mümkün değildir. Öyleyse Habil, Kabil'in kendisine olan saldırısından falan hiçbir zaman korkmadı. Dedi ki tamam, öldürmeyi düşünüyorsan hay hay, ben ki defalarca ölmüşüm, bir defa da sen öldürürsün. Yani bir Tayyip'eken olayını bir defa daha yaşamış olacaktı sadece Habil ve yaşadı. Böylece Allah ile olan ilişkide bir insanın nasıl bir mutluluğu nereye kadar götürebildiğini görüyoruz. Öbür taraftan şeytanın, insan ve cin şeytanlar dediği Allah-u Teala'nın tağutun tesiri altında olan insanların nereye kadar ulaşabildiğini görüyoruz. Cinayete kadar ulaşıyor insanlar. Öyleyse tağutla olan insanın ilişkisine dikkat edin. Sadece şunu bileceksiniz. Tağut kimdir? İster insan şeytan olsun, ister cin şeytan olsun, bu onların mahiyet değiştirmesini gerektirmez. İnsan gene insan olarak kalır. O insanlara dikkat edin. Nerede size Allah neyi emretmişse, onun aksini bir insan size yaptırmaya çalışıyorsa, o tağuttur. Nerede Allah Teala bir şeyi yasaklamışsa, bir insan size onun aksini yaptırmaya çalışıyorsa, o tağuttur. Onlar Allah'a inanmazlar. Onlar Allah'a inanıyorlarsa şeytanın tesiri altından çıkamayanlardır. Öyle insanlar var ki hayatlarını büyü yaparak geçiriyorlar. Öyle insanlar var ki hayatlarını hüddam yaparak geçiriyorlar. Yani birincide büyüde bir takım duaların negatif dalga boylarıyla sizi sonsuz bir huzursuzluğun içine atan insanlar var. Bunlar büyücüler. İkinci grupta ki aynı grup iki işlemi birden genellikle yapar. Cinleri üzerinize saldırtır. Bunlar da hüddamla meşgul olanlar. Hüddam hizmet kelimesinden geliyor. Cinleri hizmetine alanlar, emirlerine alanlar ve cinlerin rızası hilafına onları zorla şeytanın yolunda kullanan insanlar. Öyleyse burada büyü olayına ve hüddam olayına baktığımız zaman Allah'ın emirlerinin tamamen paralize edildiğini görüyoruz. Bir büyücü hiçbir zaman namaz kılmaz, oruç tutmaz. Allah'ın emirleri onun için bir hiçtir. Umurunda bile değildir. Hatırlıyorum. Zannediyorum 100 yıl mecmuasındaydı. Soyadı kiraz olan bir büyücü ile röportaj yapılıyor. Soruyor muhabir. Diyor ki siz para karşılığında sizi teklif edilse bir insanı öldürür müsünüz? Cevap evet diyor. Öldürürüm. Allah'ın verdiği bir hayatı almaktan huzursuzluk duymaz mısınız? Ve bunun insanlık haysiyetine aykırı olduğunu düşünmez misiniz? Sizin iyilik ve kötülük kavramlarınız beni hiç alakadar etmiyor diyor. Soyadı kiraz olan Muzar. Ve diyor ki o kişi bana gidip de aramı verip de başka birini öldür dediği zaman ben diyor onu öldürürüm. Büyüyle o adamı öldürürüm diyor. Sevgili izleyiciler düşünebiliyor musunuz? Para karşılığı bir insanın hayatına kıyabilecek olan insanlar yaşıyor aramızda. İşte Kabil tipi insan bunlar. Bir de Allah'ın dostları var. Kabil tipi insan. Öyleyse insanlar mutlu olabilirler mi? Elbette olabilirler. Dikkat edin, bunun ilacı, ölçüsü kendiniz için yaşamamaktır. Ne zaman hayatınızı başkalarına vakfedebilirseniz, Allah'ın size verdiği her şeyi, zamanınızı, aklınızı, paranızı, her şeyinizi başkalarının mutluluğu için harcamaya başlarsanız, o zaman ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. O zaman mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Sonsuz bir mutluluğun içinizi doldurduğunu göreceksiniz. Daimi zikrin sahibi değilsiniz. Onların yaşadığı mutluluğu yaşayamayız diye düşünmeyin. Daimi zikrin sahiplerinden mutludurlar. Çünkü nefslerindeki bütün afetler yok olmuştur. Onlar başkaları için yaşamayı öğrenmişlerdir. Menfaatlerini sıfırlamışlardır. Onlar için söz konusu olan şey, başkalarına mutluluk vermek için yaşamlarını devam ettirebilmektir. Her zaman başkaları onların hayatında önde gelir. Uykularını feda ederler, rahatlarını feda ederler. Her şeylerini o Allah'ın başka insanlara hizmet için yarattığı vakasına varan insanlar, bu hedefe ulaşan insanlar, onlar bunu gerçekleştirebilirler. Onlar evliyaullah'tır. Allah'ın dostlarıdır. İşte Allah-u Teala bu noktada tağutla evliyaullah'ı kesin bir standartta birbirinden ayırıyor. Tağut, insan ve cin şeytanlar ve onlara tabi olanlar.

ne zannediyor? O kazandığı parayla mutlu olabileceğini zannediyor. Nefsi itibar istiyor. Nefsi başkalarından üstün olduğunun başkaları tarafından kabul edilmesini istiyor. Nefsi başkalarının küçülmesini, kendisinin üstün olmasını, büyük olmasını istiyor. İnsan-ı kâmil Allah'ın nefsindeki afetleri temizlemesiyle bunları yenebilen insanın adıdır. Kemale ermiş demek. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde insanlar yaşıyor. Mutsuz insanlar ve mutlu insanlar. Ne yazık ki mutluluk mevsimizi kolay kazanılan bir işlem değildir. Daimi zikre ulaşmadıkça Allah'ın o sonsuz mutluluğunun ne olduğunu yaşayabilirsiniz ama onların yaşadığı ölçüde yaşayamazsınız. Bununsa yolu eğer daimi zikirde değilseniz kendinizden vazgeçmektir. Ne zaman başkalarına bir hizmet için, başka bir insanı mutlu etmek için yaşamaya başlarsanız, onu düşünmeye başladığınızdan itibaren siz Allah ile berabersiniz. Demin size iki tane kare çizmiştim. Birinci karede Allah, ruhunuz, kazandığınız dereceler olan hayır ve sonunda da mutluluk buluşmuştu. Ama bütün mutsuz insanları da ters bir kare oluşuyor. Şeytan, nefsiniz, işlediğiniz şer ve arkasından mutsuzluk müessesesi. Şimdi şu apsisle ordinat eksenlerini bir değerlendirelim. Şu nokta sıfır noktasıdır. Bu noktanın üstü sıfırın üzeridir. Bu noktanın altı sıfırın altıdır. Negatif değerler buradan itibaren aşağı doğru sıralanır. Ne demek istiyorum? Şeytan negatif sahanın sahibidir. Allah-u Teala da pozitif sahada tesir sahasının sahibidir. Aslında Allah-u Teala negatif sahanında, pozitif sahanında hakimidir. Ama negatif sahayı o yaşadığı sürece şeytana bırakmıştır. Şeytanı da yaratan Allah'tır, unutmayın sevgili izleyenler. Ve şeytan bir gün sizin gazı bağcınız olabilir. Onu tekmelediğiniz her an elinizde esir olan bir varlık olabilir. Ne zaman ona yaşama şansı vermezseniz sizinle olan hayatınızda ne yaparsanız eğer Allah'ın bütün dediklerini yerine getirirseniz şeytanın bu konudaki her söylediğinde şeytanın mağlup olduğunu yaşarsınız. Üzüntüsünden çatlar. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği fiillerden hiçbirini işlememeyi başarırsanız gene şeytanın elinizde oyuncak olduğunu görürsünüz. O tekliflerini hep sürdürür. Negatif teklifleri Allah'ın emirlerine uymamanız istikametindedir. Gene negatif teklifleri Allah'ın yasaklarını mutlaka yasak olmasına rağmen işlemeniz istikametindedir. Daimi zikre ulaştığınız zaman gayret sarf etmenize gerek yok. Zaten iç dünyanızda ruhunuz da nefsiniz de Allah'ın bütün güzelliklerinin sahibidir. Nefsinizin bütün afetleri yok olmuştur. Yani ruhunuz da hayrı istiyor, nefsiniz de hayrı istiyor. O zaman içinizden hiçbir şey şeytanın negatif taleplerine evet cevabı vermez. Öyle bir arzu içinizden gelmez. Talep gelmez, gelmesi mümkün değildir. O zaman ne yaparsınız? Allah-u Teala ne emir vermişse hepsini yapmanın, yerine getirmenin o muhteşem zevkini yaşarsınız. Allah'ın emirlerini onları yerine getirmek doyulmaz zevklerdir. Sevgili izleyenler bir namaz kıldığınızı düşünün. Kalp gözünüz açık. Bütün alemler önünüzde, duvar yok önünüzde. Bütün alemler önünüzde. O alemlerin ötesinde Rabbiniz var. Onu da görüyorsunuz. Neresini görmek istiyorsanız o anda o size gösteriyor. Bu dünya üzerinde sadece kameraların

görebildiği yeri görebilirsiniz. İnsanlar aya ulaşabildi diye ayı gördünüz. Ama Allah'ın dostları sadece ayı değil, her yeri görürler. Öyleyse böyle bir zevki yaşadığınızı düşünün. Gözlerinizin, baş gözlerinizin baktığı yerde gördüğü duvar kayboluyor. Onun arkasında kalp gözünüzü açık olan sonsuz bir alem, Allah'ın gösterdiklerini görüyorsunuz. Namaz boyunca Allah'ın söylediklerini de işitebiliyorsunuz. Zikriniz bunun ayrı bir güzelliği, yaşama noktası olduğunu gösteriyor size. Her açıdan her şeyin muhteşem olduğu, başkalarının öyle olmadıkları takdirde ulaşamayacakları bir güzelliğin sahibi olduğunuzu yaşıyorsunuz. Öyleyse bu dünya yaşamaya değer bir dünyadır. Bu dünya bir insanı mutlu edecek olan bütün özelliklerin sahibidir. Kim Allah ile birlikteyse bu seyredin merhalelerden birer birer mutlaka geçecektir. Ve Allah'ın bütün güzelliklerini yaşar bir ortama ulaşacaktır. Sevgili izleyenler, unutmayın. Her şey sizin için yaratılmış. Allah Teala şöyle buyuruyor. وَسَحَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün dünyalarda yarattığı her şeyi sizin için yarattı diyor. Ve sizin emrinize tahsis etti diyor. Ey insanlar! Bu her şeyin evinize tahsis edildiği bir güne ulaşabilir misiniz? Elbette ulaşırsınız. Bir gün daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman fizik alemin bütün standartları size hız gelir. Siz artık Rabbinizle birlikte vahdide vücut olmanın güzelliklerini, kainatın bütün güzelliklerini yaşayan bir insan olursunuz. Bir tek gayeniz olur Allah'a hizmet edebilmek. Bir tek gayeniz olur, bütün insanları mutlu edebilmek. Öyleyse insanlar size düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. İşte burası mümkün değildir. Çünkü nefsinizin kalbindeki adavet adı verilen düşmanlık fonksiyonunu Allah-u Teala tamamen sizin daimi zikirde olmanın sebebiyle sizden almıştır. Biliyorsunuz ki sevgili izleyenler, zikir adı verilen bu müessese 7 tane kalp şartının sahibi olduğunuz takdirde nefsinizin kalbinde mutlaka Allah'ın nurlarını biriktirir. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve selavat isimli nurlar göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşır zikirle. Ve kalbinizdeki iman kelimesinin etrafında bu nurlar toparlanmaya başlar. Toparlanan bu nurlar nefsinizin kalbinde giderek artar. İlk %7 nur birikimi nefsi emareyi temsil eder. Sizden ayrılmış olan, yola çıkmış olan ruhunuz orada birinci gökyüzüne ulaşır. Daha sonra ikinci bir %7 nur birikimi ikinci gökyüzüne ruhunuzun ulaşması ve böyle. Emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde nefsinizin kalbi devamlı afetlerden arınacak, ruhun bütün hasretleri gelip nefsinizin kalbine adım adım yerleşecektir. Bu nurlar %50'yi geçtiği zaman siz Allah'ın evliyası olursunuz. Ama burada bitmez. Daimi zikre doğru her gün içinizdeki o Allah, Allah, Allah, Allah diyen o sesin giderek iç dünyanızı tamamen sardığını hissedeceksiniz. Ve bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. Yani nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuş olacak. Ruhunuzun bütün afetleri gelip nefsinizdeki eskiden afetlerin işgal ettiği bütün alanları nefsinizin kalbinde işgal edecektir. Ve daimi zikre ulaştığınız zaman zilmani kapının üzerinde bulunan mühür oradan hiçbir zaman ayrılamayacağı için kalbinizin artık yeniden karanlığa dönmesi imkansızdır. Ve
Sadece nurlardan oluşan bir nefs kalbiyle siz Allah'ın bütün mutluluklarını yaşayan bir insan olursunuz. İç dünyanızdaki kavga bitmiştir. Sofra sükûna erdiniz. Dış dünyanızdaki kavga bitmiştir. Sofra sükûna erdiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde gene sonsuz bir sofra sükûn söz konusu. Ve siz iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de ardı arkası kesilmeyen, hiçbir şeyle engellenemeyen sonsuz bir mutluluğun sahibi oldunuz. İşte daimi zikrin sonucu budur. Ama öbür taraftan söz konusu olan şey, eğer bu hedefe ulaşmadıysanız, en azından Allah'ın emrettiği şeyleri yaparken, başkalarına hizmet ederken, başkalarını mutlu etmeyi düşünürken, siz Allah'ın standartlarında, yani sıfır noktasının üzerinde bir alemdesiniz ve hep mutlusunuz. Başkalarına o mutluluğu ulaştıramasanız da mutlusunuz. Yeter ki iç dünyanızdan gerçekten başka insanlara hizmet için yaşadığınızı hissedin, bunu planlayın. Öyleyse o sürecinde şeytanın ülkesinde olamazsınız, Allah'ın ülkesindesiniz. Pozitif alemdesiniz, hep yardım alırsınız, sonsuz bir mutluluğu yaşarsınız. Öyle düşündüğünüz sürece. Ama ne zaman Rabbena hep bana dersiniz, o zaman şeytan devreye girmiştir. Ve hemen sıfır kodunun altına, negatif sahaya geçtiniz demektir. Hep huzursuz bir insansınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın düzeni içerisinde hep başkaları için yaşayan, insanlara mutluluk taşıyan, onlara verdiği ve vereceği mutluluk sebebiyle sonsuz bir saadetin sahibi olan insanlar olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله من الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha birlikteyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. İşte şu arkamdaki çağlayan gibi. Bu akşam sizlere tayin mekandan bahsetmek istiyorum. Hani şu zulmanilerin astral travel dedikleri olayın şeytana ait olan kesimi değil de Rabbani olan kesimi. Kim Allah'a ulaşmayı diler de Allah'ın 10 tane ihsanıyla Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır ve tabi olursa, tabiyetiyle beraber o kişi korunma altına alınmıştır. Bir tayyi mekan olayında şeytanın ona en ufak bir tesir etmesi mümkün değildir. Zulmani yolda ise şeytan insanların beyinlerini çekişlemek için her zaman hazırdır. Zaten zulmani yolun mensupları astral travel'dan bahsettikleri zaman hep söylerler, şeytanın kafanızı çekiştirmesi rahatlıkla mümkündür. Onun için kendinizi koruyun derler. Ama korumaya rağmen binlerce insanın beyni şeytan tarafından her zaman çekişlenir. Beynin en üst noktasında bir daire çizin başınızın tam üzerinde. O nokta hissizleşir. O nokta farklı nokta dediğim 20 santim çapında bir daire. Şeytanın oradaki tesirini net olarak kişi hisseder. Ve sanki düşünce kabiliyetinin bir kısmı dejenere olmuştur. Sanki bir basınç hissetmektedir orada. Şeytanın nüfuz alanı oluşur kişinin başının üzerinde. Dikkat edin, büyüyle, hüddamla, zulmani ilimlerle meşgul olanlar etraflarına bir takım dualar okuyarak bir daire çizerler. Bu daire zulmani etkinin, onlar da zulmani etkiyi kullandıkları halde zulmani etkinin kendilerine bir zarar vermemesi içindir. Ve zarar her zaman kapının önündedir. Onun için kim transandantal meditasyon yapıyorsa, kim yoga yapıyorsa, Sanskritçe kelimelerle bir marifet yaptıklarını zanneden bu insanlar her zaman şeytanın tehdidi altındadırlar. Ve astral yolculuğa çıktıklarını düşünenler her zaman bir tehdit altındadırlar. Her an beyinleri şeytan tarafından negatif bir etkiye tabi tutulabilir. Ama kim
Allah'ın yolunda ise o kişi yüzlerce defa, binlerce defa tayi mekanı yaşar. Nefs tayi mekanını herkes yaşar. Bunun adı rüyadır. Rüyanızda kendinizi uçarken görürsünüz. Rüyanızda kendinizi başka yerlerde görürsünüz. Aslında oradasınız. O gördüğünüz yerdesiniz. Fizik vücudunuzdan nefsiniz ayrılmıştır. Nasıl ben size şu anda fizik vücudumuzun içinden bakıyorsam, bu gözlerim fizik vücudumun gözleri ise, orada da sizin baktığınız gözler nefsinizin gözleridir. Tıpkı fizik vücudumuzun bütün özelliklerine sahip olan, tıpkı fizik vücudumuzun görüntüsünde olan nefsiniz size hem tayin mekanı yaşatır, hem de bastı zamanı yaşatır. Rüyanızda kendinizi küçücük bir çocukken görebilirsiniz. İlkokulda imtihana girerken görebilirsiniz. Veya bulunduğunuz yaştan çok daha yaşlı görebilirsiniz kendinizi. Ve tanıdığınız insanların da ölmüş olanlardan bahsediyorum. Öldükleri noktadan daha yaşlı hallerini veya daha genç hallerini her zaman görebilirsiniz rüyanızda. Rüyayı insanlar bir hayal zannederler. Yani realitede öyle bir şey yoktur. Ama kişi hayal görmektedir. Hayır sevgili kardeşlerim. Siz oradasınız. Nefs olarak. Her gece tayin mekan yaparsınız. Tayin mekan yapmak hiç zor bir olay değildir. Herkes yapabilir. Sevgili kardeşlerim, her zaman rüya görürsünüz. Öyle değil mi? Bütün rüyalarınız bir tayin mekandır. Hepiniz mutlaka rüyanızda bir ara uçmuşsunuzdur. Uçmanın o büyük zevkini yaşamışsınızdır. Ve bunu bir rüya olarak düşünmüşsünüzdür, bir hayal gördüm demişsinizdir. Olayı kapatmışsınızdır. Oysa ki o bir tayin mekandır. O tayin mekandaki sizin mekanı tayin etmeniz müessesesidir. Ortadan kaldırmanız ve yer çekimi kuvvetinden kurtulmanız, uçmanız söz konusudur. Öyleyse aranızda tayin mekanı yaşamayan hiç kimse yok. Hepiniz defalarca tayin mekanı yaşadınız. Ama bunun bir rüya olması hasebiyle bir hayal olduğunu düşündünüz. Sevgili kardeşlerim, tayin mekan müessesesi ruh tayin mekanı, nefs tayin mekanı ve fizik vücut tayin mekanı olarak üç bölümden oluşur. Bunların herkes tarafından yaşananı nefs tayin mekanıdır. Bu konuda muhtevayı size vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki fizik vücudumuz ve nefsimiz iki ayrı vücuttur. Fizik vücudunuz bu sizinle şimdi konuştuğumuz, bu fizik vücudumuz. Hanginiz bizi rüyanızda görmüşse, o rüyanızda gördüğünüzde bizim nefsimiz. Sizin de nefsiniz, bizim de nefsimiz. Öyleyse her rüya bir nefs tayin mekanı olayıdır. Nasıl gerçekleşir? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin elektron devir sayısı, nefsinizin kürelerinin değil, nefsinizin elektronlarının devir sayısı, elektron kürelerinin değil, elektronlarının devir sayısı
fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadardır. Bu sebeple nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir esirdir. Allah Teala bu sebeple Müddessir suresinin 38, 39 ve 40. ayetlerinde küllü nefsin bima kesebet rehinetün diyor. Bütün nefsler iktisap ettikleri itibariyle rehinedirler. Yani fizik vücudun mekanları olan fizik vücudun içinde bir esirdirler diyor Allah Teala. İşte bu nefsleriniz gerçek uykuya girdiğiniz zaman elektron devir sayısını süratle arttırır. Fizik vücudumuzun elektron devir sayısı da azalmaya başlar. Çok kısa bir zaman parçasında, saniyeden daha kısa bir zaman parçasında nefsinizin elektron devir sayısı artarak, fizik vücudunuzun elektron devir sayısı azalarak aynı noktaya ulaşırsınız. Ulaştığınız anda nefsiniz vücudunuzdan ayrılmak imkanının sahibidir. O sırada belli bir vasfın içinde olmanız lazım. Fizik vücudunuza ait olan şuur müessesesi bundan haberdar olmamalı. Eğer sıra layık değilseniz, henüz o noktaya ulaşmadıysanız bunun oluşmaması gerek. O zaman ayrılışın gerçekleşmesi lazım geldiği anda eğer bir sarsıntı duyuyorsanız biliniz ki nefsiniz fizik vücudunuzdan ayrılmak üzere harekete geçti ama ayrılamadı. Çünkü devreye şuurunuz girdi. Bu Allah-u Teala'nın koyduğu kanunlarda ehil olmadıkça tayyi mekanı şuurlu olarak yaşayamazsınız. Rabbani tayyi mekanı. Bütün Rabbani tayyi mekanlarda kişiler mürşitlerine tabi olmuşlardır. Onlar devrin imamının korunması altındadırlar. Her tayyi mekan yapan kişinin üzerindeki devrin imamının ruhu onlara mutlaka tayyi mekan sırasında yardımcı olacaktır. İşte tayyi mekan gerçekleşirse siz şuurlu olarak bunu hissedemezsiniz. Hissetmeye ehil olduğunuz zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Nerede nefsinizin şuuruna geçerseniz, yani aklınız nefsinize kumanda etmeye başlayıp da sizi düşündüğü yere ulaştırdığı anda kendinize gelirsiniz. Artık fizik vücudunuzun içinde değil aklınız, fizik vücudunuza kumanda etmiyor, nefsinize kumanda ediyor. Ama siz kendinizi gene fizik vücudunuzun içinde zannedebilirsiniz. Ayrılmayı tamamladınız, o esrarlı noktayı açtınız. Yani nefsinizin fizik vücudunuzdan ayrılması, şuur değiştirmeniz, yani aklınızın fizik vücut şuurundan nefs şuuruna geçmesi, bir sırlı noktayı, Allah'ın herkese müsaade etmediği bir noktayı aşmakla neticelenir. Böyle bir nokta nefsinizin fizik vücudunuzdan ayrıldığı noktadır. Ehil olduğunuz zaman bunu zaten yaşayacaksınız. Sırrı o zaman anlayacaksınız. Öyleyse Allah'ın
Rabbani tayin mekanını yapanlar, bunu mutlaka Allah'ın müsaadesiyle, uygun görmesiyle gerçekleştirirler ve sırra ehil olurlar. Peki, hepiniz tayin mekanı yaşadınız diyorum, tabii yaşadınız. Ama ne vücudunuza girişi, ne vücudunuzdan çıkışı yaşamadınız. Sadece onun dışında kalan bölümü yaşadınız, herkes yaşar. Herkes yaşar ve bunun tayin mekanın bir parçası olduğundan haberdar değildir. Sadece bir hayal gördüğünü zanneder. Oysa ki o sırada nefs o alemdedir. Bu alem ya berzah alemidir, ya zahiri alemdir, ya da cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemidir, ya da onların berzah alemidir. Ama cinlerle ilişkili kesime çok az insan geçebilir. Aslında ya zahiri alemdesiniz ya da bu alemin berzah alemindesiniz. Tayin mekanın standartlarına dikkatle bakın. İki hüviyette tayin mekan yaşayabilirsiniz. Nefs tayin mekanından bahsediyoruz. Hepinizin zaten yaşamakta olduğu bir tayin mekan. Ama başlangıçtan sona kadar yaşamanız Allah'ın yardımıyla gerçekleşecektir. Vücudunuzdan çıkışınız ve tekrar geri dönüşünüz. Sevgili kardeşlerim, rüyanızda ne zaman şartlar fizikse, yani şu çay fincanını elinize aldığınız zaman fizik olarak bunu tutabiliyorsanız, çayı içebiliyorsanız, tekrar fincanı koyduğunuz yerde fincanın ulaştığı çay tabağında bir ses çıkıyorsa, masa fizikse, çay bardağı fizikse, etrafınızdaki her şey fizikse, kapıları açmadan öbür tarafa geçemiyorsanız, orası berzah alemidir. Berzah alemi nefslerin yaşamakta olduğu alemdir. Bütün insanlar öldüğü zaman 40 gün süreyle nefs o fizik vücutla beraber kalır. Daha üçüncü gün başınızın üzerinden nefsinizin başının üzerine uzanan kordon daha üçüncü gün erir. Artık kordon bağınız kalmaz nefsinizde. Ama nefsiniz sizinle beraber kalmakta devam edecektir. 40 gün süreyle öldükten sonra siz. Ondan sonra ne olur? Ondan sonra nefs berzah alemine gider. Kendinden evvel oraya gitmiş olan, ölmüş olan bütün tanıdıkları onu orada zaten karşılarlar. Orada değil, burada karşılarlar. Kişi daha ölmeden evvel etrafında karşılamaya gelenleri görür, onlarla konuşmaya da başlar. Ve hayretle etrafında yaşamakta olan insanlara bakar. Onların görmemelerine hayret eder. Halbuki o artık diğer tarafın standartlarına sahiptir. Bu sebeple gelen bütün misafirleri görür. Odanın insan olmayan bir bölümünde onlarla konuşmaya başlar. Ötekiler de, yaşamakta olanlar da ona bakarlar hayretle. Çünkü onlar gelenleri görmüyorlar. Ama yakın olan kişi, bu dünyadaki hayatı bitmek üzere olan kişi artık nefsinin gözleriyle görmeye başlamıştır. Misafirler gelir, büyük mutluluk duyarlar onun kendi aralarına katılacağı için, kıyamete kadar çok uzun bir devreyi beraber yaşayacakları için. Herkes daha evvelki hayatından olan dostlarıyla beraber olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ölümden sonra nefsinizin gideceği yerin adı berzah alemidir ve nefsinizin alemidir.
nefsinize göre fizik alemdir. Şu içinde yaşamakta olduğumuz zahiri alem diyor Kur'an-ı Kerim buranın adına. Bu zahiri alemde biz insanlar fizikiz. İşte burada şu çay bardağını tutabiliyorsak, bu fizik vücudumuzun ait olduğu bu alemdeki bir fizik materyaldir. İçindeki çayı içebiliyorsak, fizik vücudumuz da zahiri alemin bir parçasıdır, bir varlığıdır. Bu çay fincanı da zahiri alemin bir parçasıdır. Öyleyse fizik alemde fizik vücudumuza göre her şey fiziktir. Ama berza aleminde nefsimize göre her şey fiziktir. Ne demek istiyorum? Şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Eğer rüyanızda her şey sadece bir görüntüyse, bir evin üzerine doğru yürüdüğünüz zaman o evin duvarlarından herhangi birinden hiçbir şey yokmuş gibi içeri girebiliyorsanız, içeri girdiğinizde içerisini görebiliyorsanız, duvarlar gene duruyor ama siz odayı boydan boya geçiyorsunuz, öbür duvardan dışarı çıkıyorsunuz. Orası berzah alemi değildir. Sizin nefsinize göre orası fizik değildir. Orada insanların yaşadığını göreceksiniz. Birbiriyle konuştuklarını göreceksiniz. Onların sözlerini duyacaksınız. Ama onlar sizi görmeyecekler. Sizin söylediklerinizi de işitemeyecekler. Siz o hakkı Allah Teala size verdiği için dünya adı verilen bu gezegendeki bu fizik standartları dünyanın her yerinde görebilirsiniz. Ama çok hoş bir olaydır. Uçarak bir evin bir duvarından girmek, bütün odaları uçarak geçmek, duvarların size hiçbir şekilde engel olamaması, kapılardan uçarak girmek, diğer duvardan çıkmak, dilediğiniz yüksekliğe yükselmek, dilediğiniz alçaklığa inmek, dilediğiniz seviyede önünüze gelen bütün engellerin içinden geçerek gitmek, işte bu nefs tayi mekanının en büyük zevkidir. Sevgili kardeşlerim, uçmak öyle muhteşem bir olay ki, dünya üzerinde de fizik hayatınızı yaşarken de uçmak istersiniz. Pilotluğa merak sararsanız, bu yüzden merak saracaksınız. Uçmayı Allah Teala size o büyük zevki alabildiğini yaşattığı için. Elbette uçakla uçmanın zavallı hızı sizin tayin mekan sahibi olduğunuz andaki sonsuz hızınızla eşdeğer değildir. Sevgili kardeşlerim, hız kanunlarını biliyorsunuz. Bir, ışık hızının altındaki hızlar var. Bir saniyede 300 bin kilometre olan ışık hızı var. Bir de ışık hızının üstündeki hızlar var. İşte nefsin hızı ışık hızının üstündeki hızlardandır. Dilediğiniz zaman, dilediğiniz kadar onu aşağı indirebilirsiniz, hızınızı azaltabilirsiniz. Dilerseniz boşlukta hiç kımıldamadan durabilirsiniz, düşmezsiniz. Çünkü siz yer çekimi kuvvetine tabi değilsiniz. Nerede? Zahiri alemde. Bu alemde eğer nefs ileyseniz hiç kimse sizi göremez, sesinizi duyamaz. Siz onları hem görürsünüz hem seslerini duyarsınız. Hem de bütün evleri, odaları içine girdiğiniz zaman görürsünüz. Dışarıdan odanın içini göremezsiniz. Ama duvardan içeri giriş sizin için bir şey ifade etmez. Onlar sadece sizin için bir görüntüdür. O görüntünün içine girdiğiniz zaman Allah'ın büyük kanununu göreceksiniz. Çünkü insanlar var orada. Sizin gibi insanlar konuşuyorlar, kendi hayatlarını yaşıyorlar.
fizik alemin bütün standartlarını yaşıyorlar. Siz onları görüyorsunuz. Ama ne insanlara dokunabilirsiniz, ne duvarlara dokunabilirsiniz, ne de görebildiğiniz herhangi bir şey sizin için fizik bir anlam ifade etmez. O zaman Allah-u Teala'nın 6 tane alemi nasıl yarattığı konusunda kesin bir fikriniz olur. İşte bu gaybi imanın tahkiki imana dönüşmesidir. Ancak tayin mekanla bunu kesin olarak tespit edersiniz. Nefsiniz kendisine ait olmayan bir alemde, zahiri alemde. Nitekim o zahiri alemin bir parçasında fizik vücudunuz uykuda veya baygın. Ölümden sonra ise ölü. Ama o fizik vücudunuzun bir parçasıdır. Ve onun içine girip de yerinizi almadıkça fizik alem sizin için sadece hissedebildiğiniz ama sizin için sadece bir görüntü olan bir alemdir. Ne zaman ki fizik vücudunuzun içine gireceksiniz ve aklınız nefsinize değil de fizik vücudunuza kumanda etmeye başlayacak ki 1-2 saniye içerisinde gerçekleşir. Bunu da denemenizi isterim. Fizik vücudunuza geri döndüğünüz zaman, içine girdiğiniz zaman sevgili kardeşlerim, konuşmaya çalışın, konuşamadığınızı göreceksiniz. Çünkü nefsiniz daha yerleşmemiştir yerli yerine. Bütün uzuvların aynı standartlarda yerli yerine oturması lazım. Her parmağın kendi bulunduğu yerde, kendi kapladığı alanın hacmin içinde olması gerekir. O zaman Allah'a hayranlığınız bir kat daha artacak. Çünkü eğer tay mekanın dışında rüya alemindeyken kendinizin geriye doğru çekildiğini görürseniz ansızın yukarıya doğru bir çekilme, birdenbire bulunduğunuz yerden hızla hareket ettiğinizi göreceksiniz. Sizin iradenizin dışında fizik vücudunuza ya birisi dokunmuştur ya da başka bir sebeple fizik vücudunuzun uyanması söz konusudur. O kendine gelmeden evvel siz kainatın neresinde olursanız olun bir anda oraya ulaşacaksınız. İşte bu düşünce hızıdır. Bu sonsuz hızdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu herhangi bir alemde o aleme ait olan bir varlık ışık hızına normal standartlarda ulaşamaz. Bütün kinetik enerji tatbikiyle elde edilen hızlar ışık hızının altındadır. Işık hızıysa kinetik enerjiye bağlı değildir. Işık hızı maddenin kendi içindeki o sonsuz enerjinin harekete geçirdiği saniyede 300 bin kilometrelik bir hızdır. Mutlaka elektron ve karşıt elektronun devir sayılarının eşitliği gerekir. Ne zaman ışık hızının ötesine geçerseniz, orada, o alemde artık siz başka bir vücutla varsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin vücudunuzdan ayrıldıktan sonra şu kainattaki fizik standartlardaki galaksilerden hangisi olursa olsun, Allah-u Teala sizi hangisine gönderecekse bir anda o galaksilerdeki gezegenlerden birisine ulaşmanız söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, gittikçe bazı alemlerin bizim bulunduğumuz dünyadan daha geri standartlarda olduğunu, bazılarının çok daha ötelerde olduğunu göreceksiniz. Yer çekimi kuvvetini insanların kaldırdığını göreceksiniz. O zaman hava gemileri yapmak
artık bir problem değil. Yer çekimi kuvvetini yok ettiğiniz noktada bir karşıt kuvvetle, o zaman dilediğiniz hızla hareket etmek imkanının sahibi olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Sadece O, zamanı da yaratan, kainatı da yaratan, doğmamış, doğurmamış olan, başı ve sonu olmayan zaman itibariyle, zamandan evvel de var olan, zamandan sonra da var olacak olan Allah, bu sebeple zamanı sıfırlayan sonsuz hızın sahibi olması sebebiyle zamandan münezzehtir. Aynı sebepten mekan olarak vücuda getirdiği bütün alemlerin her birinde sıfır zaman aralığında bulunmak imkanının sahibi olduğu için mekandan da münezzehtir. Bir yaratık olduğunuzu tayyi mekanla çok daha iyi anlayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Söylediğim gibi bunun zaten hiçbiriniz için şüpheli bir tarafı yoktur. Çünkü hepiniz yaşamışsınızdır. Hepiniz rüyanızda uçmuşsunuzdur ve bunun bir hayal olduğunu düşünmüşsünüzdür. Bu aleme göre bir hayaldir tabii. Ama nefsiniz de orada yaşıyorsunuz. Bir hayal değil. Bir hakikati yaşıyorsunuz. Ne mi demek istiyorum? Eğer çok yakın biriniz, size çok yakın biri ölmüşse, Allah-u Teala'dan talepte bulunun. Onunla o gece beraber olma konusunda. Allah Teala dilerse bunu size nasip edecektir. O zaman sevgili kardeşlerim, ona sarılın. Kollarınızın arasında tıpkı sizin gibi canlı olan, etten kemikten oluşan, konuşan o kişiyi göreceksiniz. Onunla konuşacaksınız. Karşılıklı konuşacaksınız. Çok özel şeylerinizi, sadece onunla sizin aranızda olan şeyleri, merak ettiğiniz her şeyi bu dünyadan ayrılmadan evvel size onun henüz söyleyemediği mesela bir sırrı ona sorun. Cevap alacaksınız. O zaman içiniz ferahlayacak. Ölümün hiç de zannettiğiniz gibi bir son olmadığını göreceksiniz. Bugün göreceksiniz. Eğer kıyamet kopmuş olsaydı, o zaman zaten görecektiniz. Çünkü kıyametle birlikte siz yeniden hayata geri döndürüleceksiniz. Göreceksiniz ki sanki 15 dakika, 20 dakika uyumuş da uyanmış gibi hissedeceksiniz kendinizi. Öldüğünüz yaşta. O öldüğünüz noktadan itibaren sanki yarım saat falan geçmiş, şöyle bir uyumuşsunuz, uyanmışsınız. Şimdi rüyanıza bakın. Eğer o ölmüş olan sevdiğiniz kişi sizinle beraberse, sizinle konuşuyorsa, dünya üzerindeki o ölmeden evvelki hatıralarınızı yad ediyorsanız, beraber olduğunuz her noktadaki her şeyi ondan sorarak, onun da aynı şeyleri yaşadığından kesin olarak emin olabilirsiniz. O yaşıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse ölümler sizi neden korkutuyor ki?
Ölüm olayı sadece bir değişimdir. Mekan değiştirme olayı. Tayyi mekandır. Sadece gene aynı koordinatları paylaşan, bu alemin aynı koordinatlarını paylaşan bir başka alemde yaşantısına kendisinden evvel rahmetli olan sevdikleriyle beraber devam ediyor. Rahmetli annesiyle, rahmetli babasıyla, rahmetli arkadaşlarıyla. Bu dünyadaki gibi bir hayat kıyamete kadar orada devam edecektir. Farkı mı? Farkı şu, onlar artık yaşlanmayacaklardır. Hangi yaşta rahmetli oldularsa o andaki nefslerinin durumuyla devam edeceklerdir. Ama orada bir daha ölüm yoktur. Bu dünyadaki gibi silahlar, bu dünyadaki gibi vasıtalar, bu dünyadaki gibi evler, dağlar, tepeler, gökyüzü orada da var sevgili kardeşlerim. Aynen. Hepsi var. Ama yaşadığı eve gittiğiniz zaman o evin sizin tanıdığınız bir ev olmadığını, başka bir ev olduğunu fark edeceksiniz. O aleme ait olan bir ev. Ama orada yaşıyor. Sevdikleriyle, kendisinden evvel ölmüş olan annesiyle, babasıyla beraber yaşıyor. Bu dünyadaki bütün huzursuzlukların bittiği bir alemde yaşıyor, dinleniyor. Huzursuzluk hissetmiyor artık. İşte sevgili kardeşlerim, nefs tayyi mekanı eğer sizi o kara delikten geçip de berzah alemine götürmüşse orada fizik şartları yaşayacaksınız. Böyle bir talebi Allah-u Teala kabul ettiği takdirde sizi berzah alemine ulaştıracaktır. Sevdiğinize ulaştıracaktır. Yakınınıza ulaştıracaktır. Kiminle konuşmak istiyorsanız, evvela o bundan sonsuz bir mutluluk duyacaktır, sizi orada gördüğü için. Tıpkı bu dünyadaki gibi bir sohbet, bir beraberlik, bir kucaklaşma, gözyaşları, sevinç ikinizi de kaplayacaktır. O zaman emin olacaksınız ki, hayır, insanlar ölümle yok olmuyorlar. Kıyamete kadar yaşayacakları bedenleriyle, nefs bedenleriyle kıyamete ulaşacaklar. Kıyamet günü fizik vücutlar tekrar dirilecektir öldükleri noktadaki halleriyle. Nefsler de tekrar onun içine girecektir. Aslında ölüm bir hiçtir sevgili kardeşlerim. Bu tayin mekan olayını birkaç defa yaşadığınız zaman ölüm sizin için korkulacak bir şey olmaktan artık çıkar. Ölüm bir son değildir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse tayyi mekan öyle bir olaydır ki zahiri alemde de bulunabilirsiniz. Berzah aleminde de bulunabilirsiniz. Her ikisi de geçerlidir. Her ikisi de ayrı zevkleri ifade eder. Birinde sizden evvel ölmüş olan sevdiklerinizle berabersiniz. Rahmetli olmadan evvel size söylemeyi unuttuğu bir şey varsa o zaman söyleyecektir. Ve ölüm sebebi bir hastalıksa onun ne kadar önemsiz bir şey olduğunu orada çok daha iyi anlamış olacaktır. Kıyamete kadar dostlarıyla, sevgilileriyle, sevdikleriyle, annesiyle, babasıyla birlikte bir hayatı sürdürecektir. Mutlulukla. İşte bu tayyi mekan çeşidi nefsinize ait olan bir olgudur.
Ne zaman irşada ulaşırsanız Allah Teala o zaman, yani irşada ulaşırsanız demekten muradım irşat makamına Allah Teala tarafından tayin edilirseniz, yani iradenizi de Allah'a teslim edebilirsiniz. O teslimle birlikte Allah Teala başınızın üzerine size ait bir ruh gönderir. Bu o ruhla tayı mekan yapmanız içindir. Ne olur? Ruh tayı mekanı nedir? Ruh tayı mekanı aklınızın nefsinize değil de ruhunuza, başınızın üzerinde bulunan ruha kumanda etmesi şekliyle zahiri alemde, berzah aleminde veya emr aleminde veya zulmani alemde geçecek olan veya cinlerin gayb aleminde veya onların berzah aleminde altı alemin altısında da geçerli bir hüviyet taşır ruh tayi mekanı. Sevgili kardeşlerim, ruh tayi mekanı yaptığınız zaman bulunduğunuz alemde fizik de olabilirsiniz. Fiziğin ötesinde de olabilirsiniz. Bu o anda Allah'ın dilediği standardı ifade eder. Allah üzerinizdeki tasarruf eden güçtür. Yaşarsınız. Tay mekan, ruh tay mekanı yaparsınız. Mesela sizi haçta görürler. Oradaki fizik vücutlarıyla sizin fizik vücudunuzu görürler. Ve sizin gerçekten orada, o haç mevsiminde orada bulunduğunuzu düşünürler. Öyle kabul ederler. Sonra gelip size anlatırlar beraber geçen olayları. Ve bu sizin için bir büyük mutluluk olur. İki alemde birden var olmak. Bu Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir. Ruh tayi mekanı. Allah-u Teala'nın hepinize nasip kılmasını dileriz. Ruh tayi mekanı, nefs tayi mekanının dışında çok farklı bir olaydır. Bütün alemlerde geçerlidir. Bütün alemlerde fizik de olabilir ruh, fiziğin dışında da olabilir. Yani bütün alemlerde onların göremediği bir standartta bütün insanların arasında bulunabilir ruh tayi mekanının sahibi. Fizik vücudu o sırada bir uyku halindedir. Tekrar ruh onun başının üzerine dönene kadar. Bir anda bir alemden başka bir aleme geçmek, oradan bir diğerine geçmek, bütün alemlerde bulunmak söz konusudur. Ve bunun mümkün olduğunu o zaman göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, delillerini yaşadığınız zaman beraber olduğunuz kişiler gelip sizi daha sonraki devirlerde ziyaret ettiği zaman, o günlerden bahsedildiği zaman onların sizi fizik vücudunuz olarak kabul ettiklerini görürsünüz. Zaten görüntü aynıdır ve ruhunuz fizik hüviyetlidir. Yani o dostlarınızla el sıkıştığınız zaman onların ellerinin içinde sanki sizin fizik vücudunuzun eli varmış gibi bir vücut vardır ortada. O fizik vücudunuz değildir. Ruhunuzun o sırada fizik vücut şeklinde bürünmüş hürriyetidir. Sevgili kardeşlerim, bu hürriyet çok üst seviyedeki bir hürriyettir. Herkes bunu yaşayamaz. Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfudur. Allah'a hamd etmeniz için çok büyük bir sebeptir. Daha ötesi de
var mı diye soruyorsanız, evet, daha ötesinde var. Fizik vücut tayin mekanı. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki nefsiniz fizik vücudunuzun devir sayısının yarısı kadar devir sayısında olan elektronlarla mücehhezdir. Bu sebeple bütün nefsler fizik vücutların içinde bir esirdir, bir rehinedir. Fizik vücudunuz uyumadıkça bir, fizik vücudunuz bayılmadıkça iki, fizik vücudunuz ölmedikçe nefsiniz fizik vücudunuzu terk edemez. Nefsinizin fizik vücudunu terk ettiği anda fizik vücudunuz mutlaka uyku haline girmiştir. Veya bayılmıştır, nefsiniz çıkmak imkanı bulmuştur. Ölüm de aynı sonuca minzir olur. Ölümle birlikte zaten manyetik alanlar sona ereceği için, elektrik enerjisi üretilmeyeceği için fizik vücudunuzda ölüm melekleri kontağı kapattığı için elektrik enerjisi fizik vücudunuzun trilyonlarca mitokondrisi elektrik enerjisi üretemezler. Üretemezlerse ne olur? Elektrik enerjisi olmadığı için elektromanyetik alanlar da yok olur. Yani fizik vücudu

Öldüğünüz zaman yani Allah'ın evliyası olmak şerefine ermediniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a ulaşmadı. O zaman fizik vücudunuzdan manyetik alanların bitmesi sebebiyle sigara dumanına son derece benzeyen bir duman şeklinde ruhunuz da nefsiniz de ayrılır. Ölçü vereyim. Bu dumanın özelliği arkasındaki 40 wattlık bir ampulü gizleyecek kadar bir kesafet ifade eder. 50 mumluk, 50 wattlık bir lambada o lambayı görebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunları size hep gösterecektir. Gelecek günlerinizde Allah'ın daha başka güzelliklerini yaşayacaksınız. Allah'a çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz ki Rabbani yoldasınız. Daimi bir muhafaza altında olursunuz sevgili kardeşlerim. Şeytanın sizin beyninizi çekişlemesi imkanı söz konusu değildir. O bu imkanın sahibi değildir. Allah Teala ondan bu imkanı almıştır. Kim başının üzerine devrin imamının ruhunu almışsa şeytanın o kişiye böyle bir tesir etmek imkanı yok edilmiştir. Başın üzerinde devrin imamının ruhu var olduğu için. Her tabiyetini sağlayan kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, 10 tane ihsanı almışsa, öyle mürşidine ulaşmışsa, şeytanın büyüsünden de, hüddamından da, o kişinin tayin mekan olayında başını çekişlemesinden de kendini mutlak olarak kurtarır. İşte bu standartlarda ölüm tahakkuk ettiği zaman eğer kişinin ruhu Allah'a daha evvel ulaşmışsa, o Allah'ın evliyasıysa, ruh Allah'ın katından mutlaka geri gelecektir. Niçin? Ölüm melekleri görevlerini yapsınlar diye. Nefsiniz fizik vücudunuzun üzerindedir, sol tarafınızda. Omuzunuzdan yaklaşık bir metre yukarıda, biraz daha fazla olması mümkün. Ruhunuz da sağ tarafınızda yer alır. İster vücudunuzdan çıksın da yer alsın, ister Allah'ın katından gelsin, ikisi de aynı zaman aralığında omuzunuzun üzerinde yer alırlar. İster kişi Allah-u Teala'nın evliyası olmasın, ruhu Allah'a ulaşmamış olsun, o zaman ruh fizik vücudun içindedir. Fizik vücuttan çıkıp yerini alacaktır kişinin sağ omuzun üzerinde. Veya Allah'a ulaşmıştır, Allah'tan gelerek yer alacaktır. Fizik vücudun içinde zaten ruh yoktur. Allah'tan gelerek yerini alacaktır, gene sağ tarafında. Ve ruh ölüm meleklerinden biri tarafından 7 tane gök katını beraberce aşarak çıkacaklardır. Sitretin müntahaya kadar bir yolculuk beraberce yapılacaktır. Oradan sonra da ruh kendisi tekrar Allah'ın zatına geri dönecek. Allah'ın zatında tekrar yok olacaktır. Ölümün korkulacak bir şey olmadığını o zaman yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Unutmayın ki hepiniz sonsuz hızın sahibisiniz. Herkes nefs tayi mekanı yapıp da vücudundan ayrıldığı zaman ışık duvarını mutlaka aşar, sonsuz hıza ulaşır, düşünce hızına ulaşır. Allah'ın kendisini ulaştırmak istediği herhangi bir gezegene ulaşır. O ulaştığı yerde farklı yaşantılar görecektir. Burada ışık duvarı aşılmıştır. Fizik vücudunuz şu veya bu şekilde uyandırıldığında bir kuvvetin sizi süratle çektiğini ya sırtınızdan çektiğini, geriye doğru bir yolculuk yaptığınızı veya ileriye doğru bir yolculuk yaptığınızı hissediyorsunuz.

Edeceksiniz. Sonra da kendinizi fizik vücudunuzun içinde bulacaksınız. Normal uyku halindeyseniz. O zaman Allah'a hayranlığınız artacak. Tayyi mekanı yaptıktan sonraki hayranlığınız artacak. Yani evveli ve sonrasını gördüğünüz tayyi mekan, kontrolü size verilmiş olan bir tayyi mekandır. O zaman vücudunuza girmenin çok kolay bir şey olmadığını yaşayacaksınız. Bütün huzurların mutlaka üst üste gelmesi gerekir. Bu ise zannettiğiniz kadar kolay bir şey değildir. O zaman Allah'a hayranlık duyacaksınız. Çünkü tayyi mekan yapmasaydınız, normal bir rüyayı yaşasaydınız, bir anda fizik vücudunuzun içinde bulacaktınız kendinizi. Allah'ın otomatik kanunları bütün huzurları aynı anda üst üste getirir. Ve bir anda nefs fizik vücudunun içine girmiştir. Söylediğim gibi eğer uykudan uyanınca, rüyadan uyanınca konuşmaya kalkarsanız uyandığınız anda konuşamadığınızı göreceksiniz. Çünkü daha nefs vücudunun içine bir anda girmiştir ama kumandaları henüz ele almamıştır. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim Allah'a ne kadar çok şükretmeniz lazım, ne kadar çok hamd etmeniz lazım. O zaman fark edeceksiniz. Allah'ın size verdiği sonsuz nimetleri, Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinin, affedersiniz, 13. ayet-i kerimesinin manasını o zaman anlayacaksınız. Ne diyor Allah Teala? Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi emrinize musahhar kıldım diyor. Siz de düşünüyordunuz şimdiye kadar. İyi ama bu sonsuz galaksilere ben hiçbir zaman gidemeyeceğime göre nasıl emrime musahhar kılmış? İşte böyle musahhar kılmış. Oraya her zaman gidiyorsunuz. Her yere gidiyorsunuz. Ama gittiğinizin farkında değilsiniz. Neden? Giderken ışık duvarını aşıyor nefsiniz. Buradakileri Allah-u Teala sizi unutturuyor. Dönerken sonsuz hızdan gene ışık hızının içinden geçerek sıfır hıza inmek mecburiyetindesiniz. İkinci defa geçerken bu sefer de oradakileri unutturuyor. Sevgili kardeşlerim, hatırlatmak istediğine de Allah-u Teala müsaade verir. Hatırlarsınız. İşte sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki nasıl size anlatayım ki Allah ile dost olmak bir muhteşem dizayndır. Ona hayran olduğunuz zaman bunları hep yaşayacağınız zamandır sevgili kardeşlerim. Tayyi mekan, ister ruh tayyi mekanı olsun, ister nefs tayyi mekanı olsun, ister fizik vücut tayyi mekanı olsun, hepsi daha zor, daha zor şartlarda gerçekleşen tayyi mekanlardır. Fizik vücudun üzerine fizik vücut tayyi mekanında ruhunuz örtü olur. Ruhunuzun devir sayısı, fizik vücudunuzun devir sayısının, elektron devir sayısının iki katı olur. Nefsinizin devir sayısı fizik vücudunuzun yarısı kadardır. Fizik vücudunuz nefsinizin iki katı kadar elektron devir sayısına sahiptir. Ruhunuz ise fizik vücudunuzun iki katı elektron devir sayısına sahiptir. Bu sebeple fizik vücudunuz da ruhunuzun içinde bir esirdir. Ve dilenen yere bir anda fizik vücudunuzu da Allah-u Teala ulaştırır. Böyle bir dizaynda insanlar sizi fizik vücut olarak görürler. Tekrar ruhunuzla dönmek mecburiyetindesiniz. Bu başınızın üzerindeki size verilen Allah-u Teala'nın bir nimeti olan ruhtur. Devrin, imamının ruhunun başının üzerinde olduğu bir kişi irşat makamına tayin edildiğinde kendisine ait olan bir ruhu da Allah Teala ona bir nimet olarak verecektir. Sevgili kardeşlerim, daha size saatlerce
Nefs tayin mekanından, ruh tayin mekanından, fizik vücut tayin mekanından bahsetmek söz konusu olabilir. Her zaman bir kısım şeyler mutlaka eksik kalmıştır. Sorarsanız inşallah tamamlarız. Sevgili kardeşlerim, sözlerimi her şey öylesine güzel ki, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle görünüyor sözleriyle bitirmek istiyorum. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrümüz vardır. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte dünyanın bir köşesinden gene sizlere sesleniyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun ki gene bir aradayız. Şu anda nerede oturuyorsanız biz oradayız. Sizinle beraberiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik sevgili kardeşlerim. Bir güzelliği yaşıyoruz beraberce. Bir muhteşem olay. Sizler Allah ve biz bir üçlü. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Diyeceksiniz ki her tarafta bunca dert varken nesi güzel Allah'ını seversen bunların? Nesi güzel biliyor musunuz? Beraber olmak güzel. Sadece bizlerin beraber oluşu değil, bizlerle beraber onun da beraber oluşu. Bizimle beraber. Ne zaman biz sizinle bu konuşmayı yapmışsak, o bizimle beraberdir. Sizlerle de, bizimle de beraber. İşte onun için her şey çok güzel. O hep bizimle. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ülkemiz ekonomik açıdan dökülüyor. Her türlü problem üst üste gelmiş. Peki, şu anda diyelim ki çok üzülüyoruz bu işe. Ne değişir ki sevgili kardeşlerim? Ama bana ne değişir ki yerine ne değişecek ki derseniz eğer, gelecekte her şey değişecek. Gelecekte bu hüzün verici tablodan bir eser kalmayacak. Öyleyse hadi gelin beraberce bir karara varalım. Bütün negatif faktörleri devreden çıkartalım. Onlar bizimle beraber olmasın. Negatiflerin dostu olan iblisle beraber olsun. Ama biz sevgili kardeşlerim sımsıcak kalplerimizle hepimiz bir bütün olarak birbirine kenetlenmiş olarak Allah'ın sıcaklığında Allah'ın güzelliğinde kaybolalım. Unutalım her şeyi. Hadi gelin. Ne kadar sıkıntı varsa içinizde atın bir kenara. Atın buraya gelin. Sizlerle bir beraberliği yaşayacağız. Güzelliklerden bahsedeceğiz. Allah'tan bahsedeceğiz. Ve mutlaka badireler hangi boyutta olursa olsun bunları mutlaka atlatacağımızdan emin olmanızı isteriz sevgili kardeşlerim. Neden biz bu kadar eminiz? Sonucu biliyoruz. Neden biz bu kadar eminiz? Allah bizimle beraber. Ne diyor? Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Güvenin. Beni vekil edin diyor. Eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor. Başka bir ayetinde diyor ki eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki sizi yenecek yoktur diyor. İşte Barbaros Ayet'in paşa gelsin gözünüzün önüne hemen. Preveze deniz zaferi gelsin. Kendisinin üç katı düşmana hem düşmanın gemileri yüksek bordalı hem Osmanlı donanmasının üç katı hem de içindeki askerler üç katı.
Ve Barbaros Hayrettin Paşa Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Şöyle diyor. Ya Rabbi, ben ilahi kelimetullah için harp ediyorum. Bu kefeleyi bozsam, dağıtsam, bu değildir benim için şeref. Senin yolunda olan birinin senin dinini unutmuş olanlara karşı zaferi. Hepsi bu kadar. Eğer diyor ben böyle değilsem ilahi kelimetullah için bu savaşı vermiyorsam Ya Rabbi emaneti şu anda teslim etmeye hazırım. Ama öyleysem bana yardım et. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilerse gemileri başka yönlerden estirir ayeti kerimesini yazın diyor gemilerin bordalarına. Ve yazılıyor. Sonuç mu? Şafak'la beraber başlayan savaşta Osmanlı donanması çok zayiat veriyor. Neden? Andrea Doria'nın gemileri 3 kat, askeri 3 kat, rüzgarı da arkadan alıyorlar. Her şey onların lehlerine. Osmanlı çok şehit veriyor. Ama Barbaros Hayrettin Paşa zaferin geleceğini biliyor, emin. Hiç soğukkanlılığını kaybetmiyor. İkindiye doğru değişen rüzgarı Osmanlı donanması arkadan almaya başlıyor. Bu zaferin başlangıç noktası. Sonra mı Andrea Doria'nın gemileri tarumar ediliyor. Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa tarafından. Yani Kaptanı Derya Deniz Kuvvetleri Kumandanı demek. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki damarlarımızda Osmanlı kanı taşıyoruz. O kan gene o kandır. Fıtrat değişmez sevgili kardeşlerim. O kan gelecekte o kan olduğunu herkese ispat edecektir. Bir sulh ve sükun devresine, bütün dünyayı kaplayacak olan bir sulh ve sükun devresine o kan imza atacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz bir güvenin içindeyiz. Hayatımızın, bizim gözümüzde bizim hayatımızın şu kadarcık değeri yok. Bu onun. Öyleyse sizler de öyle düşünüyor musunuz? Ben onunum, Allah'ınım diyor musunuz? Ne kadar bunu diyebilirseniz, kendinizden ne kadar vazgeçebilirseniz, o kadar mutlu olursunuz. Ve bütün gücünüzle Allah için yaşamaya başlarsınız. Biliyor musunuz o zaman saatlerin nasıl geçtiğini hiçbir gün anlayamazsınız. Nerede olursanız olun, yapacak o kadar çok işiniz vardır ki onların arasındasınız. Zamanın yetmezliği olayıyla karşı karşıyasınız. Zaman size yetmez. Bir kovalamacıdır, bir yarıştır, zamanla aranızda sürer gider. Sevgili kardeşlerim, bu yarış, bu kovalamaca öyle bir muhteşem dumandır ki o dumanda tüter gider. Hep arkanızda güzellikler bırakırsınız. Mutluluklar bırakırsınız. Seven yürekler oluşur etrafınızda. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz onları seviyorsunuz. Allah da hem sizi hem onları seviyor. O zaman biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun sevgili kardeşlerim? Dertler ne kadarıyla gelirse gelsin, kantar kantar gelsin. Çözüm her zaman var. Çünkü yalnız değiliz. Çünkü sahibimiz var.
Biz onun azatsız kölesiyiz. Onun için her şey öyle güzel görünüyor ki buradan sevgili kardeşlerim. Hey, orada mısınız? Bu güzelliğe bakın. Onun güzelliğine, onun kalplerimize verdiği o güven hissine bakın. O duyguya bakın ki o duygu bütün insanları mutluluğa ulaştırmak için en büyük etkendir. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a ne kadar tutkunsanız o kadarsınız. Eğer bir gün siz tamamen yok olursanız bu Allah'a hayran olduğunuz noktadır. Artık siz yoksunuz. Sadece o var. Dünyada sadece onun için var olan, kendisini onun iradesine terk etmiş olan, sadece onun yaptırdıklarını yapabilen bir köle. Aslında yapabilmek de ne demek bilmiyorum. Onun yaptırdıklarını yapabilmek, orada da bir eksiklik var. Hayır, biz yapmayız. O yaptırır. Bütün davranış biçimlerimizin arkasında o vardır. Kim neyi hak ederse ona öyle davrandırır. O davrandırır. O söyletir. Biz onun sahibimiz olduğunu şu dünya üzerinde en iyi biliriz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun yani? Hepiniz şu dünyada doğdunuz, yaşıyorsunuz. Hepiniz bir gün öleceksiniz. Biz de öyle. Ama baki kalan şu kubbede bir hoş sada imiş. Şu yaşadığımız güzellik var ya, bırakınız başka zamanları, şu an. Şu an kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Muhteşem bir olay sevgili kardeşlerim. Sevgi dolu, sadece ona dayalı, nefretin asla aramıza giremeyeceği bir sevgi zinciriyle birbirine bağlanmış olan bir topluluk olmayı başardık. Allah Teala bunu vücuda getirdi bizim aramızda. Şu anda biz cihana örnekiz. Osmanlı'nın ruhu bizlerle yaşıyor sevgili kardeşlerim. Onlar böyle bir topluluktular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe böyle bir topluluktular. Onların yaşadıklarını yaşamaktayız. Asırlar sonra ama Allah Teala bize bunu nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, öyleyse nasıl ona hamd etmeyiz? Nasıl şükretmeyiz? Bize bu kadar çok mutluluğu layık görmüşse her an onunla isek, her an onunla ve sizlerle olmanın mutluluğunu yaşatıyorsa bize, kalplerimizi sürurla, mutlulukla, bütün güzelliklerle o doldurmuşsa, o zaman biz mutlu olmayacağız da kim mutlu olacak sevgili kardeşlerim? Dünyanın o kadar derdi varmış. Var tabii. Olmakta devam edecek. Ama siz bu yolun yolcuları, Allah'a doğru yolcu olanlar, siz hep mutlu olacaksınız.
çevre şartlarınız ne olursa olsun Allah size mutluluğu yaşatacak. Yeni bir asr-ı saadetin içindesiniz. Hidayet çağı. Hidayet çağı bir mutluluk çağıdır. Bu mutluluk çağına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, siz o mutluluğun bir parçasısınız. Sizler olmasaydınız biz mutlu olamazdık. Onun öğretilerini size öğretebildiğimiz ve yaşatabildiğimiz standartlarda ve o ölçüde mutluyuz. Unutmayın, o sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle ince bir şekilde dizayn edilmiş, onun tarafından vücuda getirilmiş ki onu tanıdıkça sadece ona hayran olacaksınız. Kainatı oya gibi işleyerek yaratmış. Her şey, ama her şey onun eseri. İşte şu anda nerede bulunmaktaysanız, hangi odada, hangi salonda, nerede bulunursanız bulunun, şunu düşüneceksiniz. Şu anda burada 6 tane alem iç içe. Şu koordinatın paylaşan 6 tane alem iç içe. Ben onlardan bir tanesinde yaşıyorum ve ötekileri hissetmem mümkün olmadığı gibi onların da bu alemi, bu koordinatlarda şu anda yaşamakta olan başka alemlere ait olan varlıklarında, mesela cinlerin, mesela meleklerinde, bu koordinatta kendi alemlerinde yaşamaları ve birbirinden habersiz altı alemdeki bütün varlıklar aynı koordinatta diledikleri işlemleri vücuda getiriyorlar. Ama diğer alemlerdeki her şey onlar için sadece kara madde. Şu anda şu bulunduğunuz yerdeki yoğunluk sadece altıda birdir. Ve aynı koordinatları paylaşan bu odanın, bu salonun, bu stüdyonun içerisinde 6'da 5 kara madde mevcuttur. Şu anda bu salon neyi kapsıyorsa, ne kadar yeri kapsıyorsa, bu kapladığı alanda 6'da 5 kara madde var. 5 tane alem, bizden başka 5 tane alem aynı koordinatı paylaşıyor. Ve normal standartlarda birbirlerini hissedemiyorlar. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? O Allah. Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bu noktada şu zavallı ateist kardeşlerimize nasıl acımazsınız ki sevgili kardeşlerim? Bu bile onlara bir şey söylemiyor. Altı alemin beşi bize göre kara madde, oralarda da bizler gibi varlıklar yaşıyor. Ve hiçbirini normal standartlarda hissetmek söz konusu değil. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz ki bizi yaratmış, bize hayat vermiş, ruh üfürmüş, nefsimizi dizayn etmiş, sevva etmiş, bizi bir anne babadan dünyaya getirmiş. Varız, hamdolsun. Onun sayesinde varız,
yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, şükredecek, hamd edecek o kadar çok şeyimiz var ki, neden hamd etmiyorsunuz? Neden şükretmiyorsunuz? Gözler vermiş. Hamdolsun ki görüyoruz. Kulaklar vermiş, duyuyoruz. Ağız vermiş, konuşuyoruz. Burun vermiş, kokluyoruz. Neyi hissetmemiz lazımsa bu zahiri alemin bütün platformlarında geçerli kılmış bizi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Berzah aleminde de geçerli kılmış nefsimizle, emr aleminde de geçerli kılmış ruhumuzla. Öyle bir varlık yaratmış ki üç alemde üç vücudu var. Ve kapladığınız saha aynı zamanda Allah'ın da bir uzantısıdır. Yani o ilmiyle ve rahmetiyle sizi de kaplamaktadır. Sevgili kardeşlerim, öğrendikçe asıl ifadesiyle Allah size öğrettikçe dünyanız nasıl değişir biliyor musunuz? Kapkaranlık bir dünyada yaşarken her tarafı pırıl pırıl olan yeni bir dünyaya göç edersiniz. Sizden çevrenize sadece mutluluk yayılır. O zaman söylersiniz bunu. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Size nasıl geliyor sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Beni dinlerken sıkılıyor musunuz? Aranızda biz konuşuyoruz diye huzursuz olanlar var mı? İşte o kardeşlerime sesleniyorum. Sizler daha güzele ulaşabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'ı tanımak isterseniz biz varız. Allah'a ulaşmayı dilerseniz biz varız. Ve size mutluluğu vaat ediyoruz. Mutlu olmamanız mümkün değil. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse kim bize düşmansa bilsin ki biz ona düşman değiliz. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşamalısınız ki düşmanlarınız olsa bile sadece onlar size düşman olmalı. Siz onlara düşman olmamayı başarmalısınız. Düşmanımız yoksa bir harp söz konusu olursa nasıl harp edeceğiz mi diyorsunuz? Harp başka şey sevgili kardeşlerim. O Allah'ın emri. Kıtal diyor, hoşunuza gitse de gitmese de Bakara 216'da üzerinize yazıldı diyor. Eğer düşmanlar sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyorlarsa, eğer düşmanlar sizi öldürmek istiyorlarsa, size tecavüz etmek istiyorlarsa, Allah-u Teala'nın emri var. Onlarla savaş vereceksiniz diyor. Onlar sizi nasıl öldürüyorlarsa siz de onları öldüreceksiniz diyor. Orada farklı bir dizayn var. Siz saldırmayacaksınız. Onlar saldıracak.
O zaman sizin üzerinize hak olacak onları öldürmek. Ve buna mecbur olacaksınız. Eğer öldürmezseniz o noktada öldürüleceksiniz. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği savaşlar Kur'an'da Allah'ın emrettiği kıtal emri bu standartlardadır. Ya sizi yurdunuzdan çıkarmak üzere saldıracaklardır. Bir, ya sizi öldürmek üzere saldıracaklardır. Size kasıt vardır. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarına saldırdıklarında Allah'ın dostlarının beraberinde Allah vardır. Ve galip gelecek olan onlardır. Allah'ın yardımının nereden, nasıl geleceğini kimse bilemez. Ama Allah'ın dostları mutlaka yardım alırlar. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Aynen şöyle diyor. Yerlerin ve göklerin orduları Allah'ındır. Bir gün Allah Teala size göklerin ordularını gösterecek. Her savaşta aranızdan kim ölürse onu gören ötekilerden kalp gözü açık olanlar iki kişi olduğunu görecekler ölenin. Birisi sırt üstü uzanmış yatıyor, şehit olmuş. Ama diğeri oradan kalkıyor ve göklerin ordusuna karışıyor. Siz şehitleri ölenler zannedersiniz diyor Allah Teala. Oysa ki onlar ölmezler diyor. Biz onları canlı tutarız ve rızıklandırırız diyor. Sevgili kardeşlerim, birçok insana korkunç görünen, çirkin görünen ölüm olayını hiç yaşadınız mı? Yaşasaydınız hiç de öyle olmadığını görecektiniz. Kim tayin mekanı yaşadıysa aşağıda yatanın, aşağıda seccade üzerinde oturanın kendisi olduğunu ilk gördüğü zaman olay şekillenir. Ölüm artık onun için bir korku vasıtası değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki o bize hayat vermiş. Hayatı sadece biz veririz diyor Allah-u Teala. Hayatı Allah'tan başka hiçbir varlık veremez. Ne ruh ne başka bir şey insana hayat vermek yetkisinin sahibi değildir. Hayatı veren sadece Allah'tır. Bu canlı olmakla cansız olmak arasındaki farktır. Hayat kendi kendine karar verme yetkisi ve yeteneği. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki bizleri insan olarak yaratmış. Kainattaki en üstün mahluklar olarak. Diyor ki ve sahhara lekum ma fi's semavati ve ma fi'l ardı cemian minhu. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Hasretti diyor, sihretti diyor. Bütün göklerde yarattığı her şeyi, bütün arzlarda yarattığı her şeyi. Sadece bizim dünyamızın bir arz olduğunu düşünmeyin. 27 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bizim dünyamızın dışında da insanların hayatının var olduğunu söylüyor. Hep var olmakta da devam edecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın size verdiği en güzel haslet sevmektir.
Etrafınızdaki insanları sevin. Onlar sizlerden sevgi beklerler. Ve siz onlara sevgiyi ulaştırdığınız zaman bu verdiğiniz şey karşılıksız kalmaz. Etrafınızdaki her insan bir aynanızdır sizin. Onlara sevgi ulaştırdığınız zaman onlardan size sevgi döner. Onlara mutluluk ulaştırdığınız zaman onlardan size mutluluk döner. Onlara kötü davrandığınız zaman onlardan size dönen şey de aynısıdır. Daha güzeli olabilir mi? Evet. Eğer bir kısım insanlar başkalarına kötü davrandıkları zaman onlardan kötü olmayan güzel bir davranış kendisine dönüyorsa, o bunu o şekle dönüştüren kişi mutlaka Allah'ın bir yakınıdır. Bir sevgilisidir, bir dostudur. Allah'ın evliyasıdır. Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah'a tabi oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat, yani kötülükle iyilik bir olur mu? Sen seyyiati, kötülüğü hasenatla, iyilikle söndür. Kötülüğe, seyyiate, iyilikle, hasenatla cevap vermek yetkisi herkese verilmez. Onlar, bunu yapabilenler, gerçekleştirebilenler, hazzün azimin sahibidir diyor Allah Teala. Öyleyse iki açıdan dikkatle etrafınızdaki kişilere bakın. Onlara mutluluk ulaştırmak birinci göreviniz. Onlardan gelecek olan yanlış davranışlardan negatif etkilenmemek, negatife pozitifle cevap vermek ikinci göreviniz. Siz asr-ı hidayetin sahabelerisiniz. Böyle davranmayı öğrenmelisiniz. Sizden hiç kimseye onları incitecek bir söz, bir davranış biçimi ulaşmamalıdır. İnsanların sizi kendilerine bir yol gösterici olarak düşünmeleri normal standartlarda mümkün değildir. Ama ne zaman Allah'ın boyasıyla iradeniz de boyanırsa, o noktadan sonra irşat makamının sahibi olursunuz. Allah'ın boyasıyla evvela ruhunuz boyanır. Sonra fizik vücudunuz, sonra nefsiniz, en sonra iradeniz. O zaman demin söylediğim ana kaidenin dışında bir insan olursunuz. Ne demiştim? İnsanlar sizin için aynadır. Siz onlara iyi davranırsanız onlar da size iyi davranırlar. Siz onlara kötü davranırsanız onlar da size kötü davranırlar. Bunun ikinci cephesi öyle bir insan için artık yoktur. Sadece başkalarını mutlu edecek davranışlar sadır olur onlarda. İşte bu güzellikleri yaşar kişi.
her şeyin en güzelini. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman başkaları size kötü davransa da siz onlara iyi davranırsanız, hangi şartlar içinde olursa olsun, sizden onlara sadece sevgi ulaşırsa, o zaman Allah'ın başkalarına örnek gösterdiği bir insan olursunuz. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarını sevmezler. Bu şeytanın onlara tesiri sebebiyledir. Tamam. Ama Allah'ın dostları kendilerini sevmeyenleri de severler. Öyleyse arada çok büyük bir fark var sevgili kardeşlerim. O farkı hep yaşatın. Siz öyle bir insan olun ki başkaları size kötü davransalar da siz onlara iyi davranmayı başarmalısınız. O zaman bütün cepheleriyle güzel olan bir dünyada yaşarsınız. Hiçbir şey sizdeki güzelliklere negatif tesir edemez. Her zaman Allah'ı sizinle beraber hissedersiniz. Onunla birlikte yaşarsınız. Onun her yaptığınızdan her an haberdar olduğunu yaşayarak bilirsiniz. Her şey öyle güzel şekillenir ki o şekillenmede sahiplik edene, o şekillenmeyi oluşturana, Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok şey vermiş ki bizlere Allah-u Teala. Sadece tek başına şu düşünme kabiliyeti bile Allah-u Teala'nın bir muhteşem ihsanı değil mi sevgili kardeşlerim? Zihninizin bütün fakülteleri, zeka, muhakeme, hafıza,

Bunların her biri ayrı bir özellik taşır. Hepsi de size ücretsiz olarak ve karşılıksız olarak verilmiştir. Allah Teala diyor, ben bu kulumu yarattım. Ona onun mutlu olması için her şeyi verdim ve onu hani fıtratıyla yarattım. Öyleyse ben onun sadece mutlu olmasını isterim diyor Allah Teala. Hem dünya saadeti onun olsun, hem de ahiret saadeti onun olsun diyor. İşte bu mutlulukları yaşamak sevgili kardeşlerim hiç de zor değil. Zorlaştıran ve yaşayamamanızı temin eden siz değilsiniz, iblis. O her an sizinle beraberdir. Bir taraftan insan şeytanlar sizi negatif istikamette etkileyeceklerdir, etkilemeye çalışacaklardır. Bir taraftan şeytanlar, bir taraftan da cin şeytanlar. Allah'ın tağut adını verdiği kavramda hem insan şeytanlar var, hem cin şeytanlar var, hem de bizatihi şeytan olan şeytanlar var. Onlar sizden sadece bir tek şey isterler, sizin kendileri gibi mutsuz olmanızı. Onların arasında her zaman kavga vardır, gürültü vardır, hercimeş vardır. Hiçbir zaman sülh ve sükun üzere yaşayamazlar. Ve sizin de kendileri gibi olmanızı isterler. Sizi mutsuz etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ama siz insansınız. Onların arasında en üstün olan mahluksunuz. Unutmayın. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emretti. Meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da üstün olan oydu. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a esmasını öğretti. Allah'ın her esması Adem Aleyhisselam üzerinde Allah'ın öğrettiği bir metotla tecelli ediyordu. Bu ilmi iblis de öğrenmişti. Ama Allah'ın esmalarının pozitif olanlarını hayatı boyunca hiç kullanmadı. Ve esmaların sırrını hala muhafaza ediyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan. Hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz.
Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder. Diyorsa o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığını

Bilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz, şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmar? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Allah ile ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Yani yasaklar cephesinde. Kesintisiz bir mutluluk. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte o zaman göreceksiniz ki her şey zannettiğinizden çok daha güzel dizayn edilmiş. Nasıl olmuş da daha evvelki devrelerde bu güzellikleri görememişim diyeceksiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine sadece sizin mutluluğunuza dönük ki, her şey öylesine ona göre yaratılmış ki, ona sadece bu açıdan baktığınız zaman bile hayran olmamanız mümkün değildir. O sizi yaratandır, sahibinizdir. Hamdolsun ki sevgili kardeşlerim, sahipsiz değiliz. O bizim sahibimiz. Bu güzellikler içinde bir dünya yaşamak istemez misiniz? O zaman sırat-ı müstakimin üzerinde olun. Allah Teala En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde diyor ki,

Revi ahdullahi evfu Hâzâ sırat-ı mustakîm fettebiûhu. Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etme konusundaki hedeflerinizi mutlaka ifa edin, yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ruhunuzun sırat-ı müstakimidir. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimidir. Nefsinizin sırat-ı müstakimidir. İradenizin sırat-ı müstakimidir. O sırat-ı müstakimin üzerinde olun, diyor Allah Teala. Sakın onun dışındaki fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki 72 fırka, onlardan hangisine tabi olursanız sizi mutlaka Allah'ın yolundan saptırır, tefrikaya düşürür, diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala hepinizin sırat-ı müstakim üzerinde olmanızı istiyor. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi, beçinizin, nefsinizin, iradenizin sırat-ı müstakimi tek bir hedef, mutluluk. Arkanızda Allah var. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimi parça parça anlayacaksınız. Hayatınıza adım adım tatbik edeceksiniz. Şeytan onları tatbik etmemeniz için her şeyi yapmaya hazırdır. Ama onu, o şeytan olmasına rağmen korkunç zeki, akıllı bir mahluk. O şeytanca şeytan olmasına rağmen siz yeneceksiniz. Çünkü Allah sizinle beraber. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bir defa daha bir aradayız. Bu sefer yarenlik etmek için bir aradayız. Güzelliklerden bahsetmek üzere. Tüm şu dünyanın kötülüklerini, çirkinliklerini hadi gelin el birliğiyle arkamıza atalım. Yokmuş sayalım onları. Biz bize olalım. Allah ile birlikte olalım. Her şeyin yalnız güzel taraflarını görmeye çalışalım. Herkes hata yapabilir. Bize insanların yanlış davranışları da olabilir. Ama biz onların bize davrandığı gibi davranmayalım. Biz onlara Allah bize nasıl emretmişse öyle davranalım. Yani şu yarenlik sohbetinde hepimiz nefsimizin afetlerini rafa kaldıralım, bir tarafa koyalım, onların elini ayağını bağlayalım. Bize ulaşamasın iblis. Sadece güzellikleri yaşayalım. Hani bir sokaktan geçersiniz, her zaman geçersiniz. Hiçbir şeyin farkına varmazsınız. Sonra bir gün o sokaktan geçerken o sokaktaki ağaçların yeşilliğini görürsünüz. O sokakta açan çiçekleri görürsünüz. Gökyüzünün maviliğini, bulutların beyazlığını görürsünüz. Renklerin cümbüşünü görürsünüz. Kuşların o güzelin seslerini duyarsınız. Kuşların cıvıltılarını. Ve başka bir dünyanın daha var olduğunu hissedersiniz. Dünya işleriyle uğraşmaktan, başkalarının size yaptığı kötülükleri düşünmekten, kendinizi alamadığınız zamanlar bu güzellikler size hiç görünmüyordu. Ama ne zaman ki onları hissetmeye başladınız, işte o zaman biz sizinle beraberiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim sizinle hep beraber olmamız bir işe yaramıyor. Her zaman beraber olmamız bir işe yaramıyor. Çoğu zaman bizleri unutuyorsunuz. Allah-u Teala da sizin beraber, sizinle beraber, biz de beraberiz. Ne zaman insanların yaptıkları kırıcı davranışlar, kötü davranışlar sizleri etkisi altına alıyorsa, hatta telefonlara sarılıp bize ulaşıyorsanız, o zaman o olayı siz yaşarken biz sizinle beraber olmuyoruz. Sizinle beraber olduğumuz zamanlar sizin başkalarının size karşı olan davranışları karşısındaki biçiminiz, tavrınız hiçbir zaman öfkeye ve lüzumsuz üzülmeye yönelik olmayacaktır. Başka insanlara dikkatle bakın kardeşlerim. Her zaman hata yapabilirler. Onların hatalarını siz ödeyecek değilsiniz. Herkes kendisi ödeyecek. Ve herkes kendi yaptığından mesuldür. Tasavvuf size şikayeti değil, olayların size olan tesirini önlemeyi öğretir. Eğer önleyemiyorsanız, o zaman henüz tasavvufu yaşamıyorsunuz.
İddialarınız bir şey ifade etmez. Yaşıyoruz demeniz bir şey ifade etmez. Yaşamıyorsunuz. En küçük başkalarının size karşı olan ters davranışında, yanlış davranışında ya öfkelenip onlar gibi davranıyorsunuz. Onlardan daha beter sözleri onlara ulaştırıyorsunuz. Veya fena halde bozuluyorsunuz bu işe. Size hakaret ettikleri kanısındasınız. Size haksızlık yapıldığı kanısındasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu madalyonun bir tarafı. Madalyonun bir tarafında siz varsınız. Öbür tarafınızda öbür tarafında dışınızdaki bütün insanlar var. Siz topluma ne verirseniz toplum size aynısını kusar. Yani başkalarından gördüğünüz her yanlış davranışın arkasında sizin daha evvel yaptığınız, topluma ulaştırdığınız bir başka yanlışlık söz konusudur. Neyi verirseniz onu geri alacaksınız. Bu sizin elinizde olan bir şey değil. Her zaman düşünmelisiniz. Neden bu olay başkalarına değil de bana yapılıyor? Niçin ben muhatabım diye. İblis size bütün muhatap olduğunuz devrelerde size suçlu göstermeyecek olan her şeyi söylemeye çalışır. Çoğu da zaten yalandır. Ama şunu bilmelisiniz. Ne zaman sizi üzecek bir olay başkalarından size ulaşmışsa bunun arkasında o başkası yok. Bunun arkasında sizler varsınız. Öyleyse biz burada sizlere hitap ediyoruz. Niçin hitap ediyoruz? Niçin yarenlik ediyoruz? Sizi mutlu kılmak için. Unutmayın, mutluluğunuzu önleyen sadece sizsiniz. Topu başkalarına atmak çok kolay. Falanca bana böyle davrandığı için mutsuzum. Falanca bana şöyle bir yanlışı yaptığı için mutsuzum. Falancının davranışı şöyle, çok üzüldüm. Çok güzel de neden kendinize bakmıyorsunuz? Acaba size falancanın, feşmekanın o tarzdaki davranışlarında sizin hiç mi hatanız yok? Acaba neden size öyle davranıldı? Hiç kendi kendinize sordunuz mu? Kendinizi sorgulayabildiniz mi? Nasıl sorgulayacaksınız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İçinizden çıkacaksınız. Tarafsız bir hakim olacaksınız. Tarafsız bir yargıç. Size o davranışı yapanlar siz. Ve kendinize yontmayacaksınız. Şeytanın sizi kendinize yontmaya, zorlamasına mahal vermeyeceksiniz. İmkan vermeyeceksiniz. Adaletli olmak mecburiyetindesiniz. Ve adaletli olduğunuz zaman olayın arkasında kendinizi kalın çizgilerle yakalayacaksınız. Şeytan ve nefsiniz size evvelce neler yaptırmışsa onların bedelini ödüyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, aslında mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki. Madde 1, Allah sizi seviyor. Çok seviyor. Madde 2, biz de sizi seviyoruz. Madde 3, siz de kendinizi seviyorsunuz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu üçlü var ya, siz, biz,
Ve o Allah. Üçümüz de sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Ama mutsuzsunuz. Bize ulaşan her kardeşimizin bir mutsuzluk şarkısı söylediğini her seferinde dinliyoruz. Neden acaba kardeşlerimiz, sevgili kardeşlerim, kendinizi niçin aramıyorsunuz orada, o söylediğiniz şeylerin arkasında? Size bütün hatalarınızı tek tek saymamız mı gerekecek? Allah Teala emretseydi mutlaka yapardık. Ama bu size bir şey kazandırmazdı. Öyle bir olay ki olaylara bakış açınızı simgeler. Nasıl bakarsanız öyle yorumlarsınız. Hani hatırlayın, yarım bardak suyu çölün kenarındaki iki kişi. Birincisi diyor ki eyvah diyor, yarım bardak suyumuz kalmış. İkincisi de diyor ki Allah'a sonsuz hamd ve şükrederim ki hala yarım bardak suyumuz var. Öyleyse dikkatle bakın. Allah'ın muradı hangi şartların içinde olursanız olun sizi üzmek değildir. Bizim de muradımız her zaman odur. Öyleyse sizinle etrafınızdaki insanlar arasında devamlı bir alışveriş olduğunu, ne verirseniz onu mutlaka geri almak mecburiyetinde olduğunuzu hiç unutmayın. Davranış biçimlerinizdeki yanlışlıklar başkaları üzerinde birikim yapacaktır. Ve o birikimler onlar tarafından veya başkaları tarafından mutlaka geri tepecektir. Size 100 üzerinden 100 ile geri dönecektir. Aynı oranda. Tıpkı birleşik kaplardaki gibi. Birleşik kapların herhangi birinde su hangi ölçüde yüksekse bütün kaplarda aynı yüksekliktedir. Aralarında su irtibatı varsa. Öyleyse ne verirseniz onu geri alırsınız. Ve aslında her davranış biçimindeki sizi üzen taraf için Allah'a hamd etmelisiniz, şükretmelisiniz. Başkalarının size olan davranışlarında sizi üzen her şey için Allah'a hamd etmelisiniz, şükretmelisiniz. Neden biliyor musunuz? Her davranış biçiminin arkasında o kişiyle ve başkalarıyla olan daha evvelki davranışlarımızı hissetmeliyiz. Karşımızdaki bize hangi açıdan çatıyorsa, hangi açıdan ne söylüyorsa kendimizi tarafsız olarak yargılayabilmeliyiz. Gerçekten ben bu sözlere muhatap olmalı mıydım? Eğer adaletli olursanız kendinizin kendinizden birçok şeyi saklamaya çalıştığınızı göreceksiniz. İblis ve sizin nefsiniz yapacak bunu. İnsanlar acaba neden başkalarına şikayet ederler, hiç düşündünüz mü? Etrafınızdaki insanlara size olan bir yanlış davranışı aksettirdiğinizi bir düşünün. Neler aksettirirsiniz? Hep sizin haklı olduğunuz, başkalarının da haklı olduğu, sizin haklı olduğunuz başkalarının haksız olduğu taraflarını, olayların. Maksadınız nedir? Maksadınız karşınızdaki kişiyi sizin haklı olduğunuza inandırmak. Peki doğru mu? Hani adaletli olacaktınız?
Eğer üzülmüşseniz hiç unutmayın. Mutlaka arkasında hatalarınız var. Zaten olmasaydı üzülmezdiniz. Başka birinin sizin bir farz oluşturmadığınız, metaldar olmadığınız, içine girmediğiniz herhangi bir konuda size bir şeyler söylemesi aslında sizi hiç üzmemeli. Çünkü öyle bir konuyla hiç alakanız yok. Ama dizayn edilen, size ulaşan sözler mutlaka çevrenizdeki insanlardan gelecek. Dikkat edin ki onlar da sizin gibi nefs taşıyor. Sizin belli davranışlarınızın size ve onlara negatif sonuçlar ulaştırması söz konusudur. Sizin yaptığınız bir yanlış davranış, başkalarına tesir eden bir davranış, onları üzen bir davranış, her davranış biçiminizin dizaynına dikkatle bakın. Hangi konuda etrafınızdaki insanlar acaba sizi suçluyorlar? Bunu araştırmalısınız. Etrafınızdaki insanların hepsi sizin için sizin bir aynanızdır. Siz onlara nasıl davranıyorsanız onlar da size aynı şekilde davranacaklardır. Öyleyse onlardan sert muameleler görüyorsanız, sizi üzen davranışlar görüyorsanız, bu sizsiniz. Sevgili kardeşlerim, üzülmenizin arkasında sizin nefsinizden başka kimse yok. Ötekiler mi? Size o davranışlarda bulunanlar mı? Sadece birer piyon. Önemli olan sizin başkalarına ulaştırdıklarınızla yalın olarak karşılaşmanız. Bu Allah'ın kanunu. Mutlaka hayatınız boyunca böyle olacak. Allah Teala sizin üzülmenizi istediği için mi buna müsaade ediyor? Hayır. Evvela size hatalarınızı anlatmak için. Kimse de hangi açıdan bir eleştiri getiriyorsa, sizi tenkit ediyorsa, onun yerine koyarak kendinize bakın. Kendinizi onun yerine koyarak kendinize bakın. Acaba söylediklerinde ne kadar haklı? İlk etapta ne kadarını kabul ediyorsunuz? Eğer yapabilirseniz bir kağıda yazın. Sonra olayı daha geniş olarak düşünmeye başlayın. Geçmiş günlere doğru dönün. Nerede neler yaptığınızı düşünün, hatırlayın. Hatırladıkça ilk andaki görüşlerinizin ne kadar kendinize yontuk bir görüş olduğunu tespit edeceksiniz. Öyleyse Allah'ın muradı var. Size, sizi tanıtmak, sizi size öğretmek, göstermek, sizi kendinizle yargılamak. Bunu dilerseniz yaparsınız, bütün üzüntülerinizden kurtulursunuz. Her olayın arkasında sizin yatınızı tespit ettikçe başkalarında hata arayamazsınız. Ama aslında çok kolay bir şey. Falanca bana böyle davrandı. Ben bu işe çok üzüldüm demek. İnceleyin.
ve kendinize karşı adil olun. Bu herkese adil olmanız demektir. Adaletle davrandığınız zaman o zaman isyan etmezsiniz. Doğruları yakalamış olursunuz. Allah Teala unutmayın sizin mutlu olmanızı istiyor. Başkalarına size kötü davranmaları için Allah Teala müsaade etmeseydi onlar size bu davranışı yapamazlardı. Acaba Allah Teala niye müsaade ediyor sizi üzmek için mi zannediyorsunuz? Hayır. Size sizi tanıtmak için. Kendinizi tarafsız bir hakim olarak yargıladığınız zaman doğrularla karşılaşacaksınız. Ve etrafınızdaki insanların neden size öyle davrandıklarını tespit edeceksiniz. Sırf kendinize ait olan sebepler dolayısıyla. Sevgili kardeşlerim, unutmayın burada sizin mutluluğunuz için bulunmuyoruz. Size mutluluğu öğretmek için, yaşatmak için bulunuyoruz. Bir gün başkalarının davranışları ne kadar haksız, ne kadar gayri adil olursa olsun, ne kadar hırpalayıcı olursa olsun, size onların tesir etmediği bir noktaya ulaşacaksınız. İşte o zaman tasavvuf, o zaman Allah'ın temel kanunları sizin üzerinizde de hükmünü icra etmiş olacak. O noktada daimi zikrin sahibisiniz. O noktada nefsinizde afetler yok. O noktada başkalarını artık suçlamıyorsunuz. O noktada başkalarının size olan davranışı neyi ifade ederse etsin, size o davranışı yapan sizin düşmanınız değil. Bir dostunuzun yaptığı, sizi üzmesi artık mümkün olmayan yanlışlar. Sevgili kardeşlerim, işte tasavvuf sizi bir gün oraya ulaştıracak. Olaylar karşısında tesir almama noktasına. Hadi gelin bakalım Yunus kardeşimiz ne demiş? Ne yokluğa gerinirim, ne varlığa sevinirim diyor. Ne diyor Yunus kardeşimiz? Sövene dilsiz gerek. Dövene elsiz gerek. Derviş gönülsüz gerek. Böyle diyor. Kur'an-ı Kerim'in özetini istiyorsanız Yunus'ta var. Derviş gönülsüz gerek ne demek? Gönül koymayan adam olmak demek. Gönül koymamaksa başkalarının her yaptığını hoş görmek demek. Başkalarının her yaptığından hoş görmekte kalmayıp kendine pay çıkarmak demek. Ve bütün açılardan üzülmemek demek. Bir gün başkalarının yaptıklarının sizin için sadece hayır olduğunu keşfedeceksiniz. O zaman o dediğim sokaktan geçtiğinizi düşünün. O güne kadar çiçeklerinin, ağaçlarının, gökyüzünün, ağaçlardaki kuşlarının farkına varamadığınız o sokaktan bahsediyorum. Bir gün ansızın oranın da Allah'ın bütün güzelliklerini taşıdığını göreceksiniz. Renkler gözünüzü alacak. Bir tablo gibi göreceksiniz. Ağaçlarıyla, bahçeleriyle, çiçekleriyle o sokağa. Tasavvufta olmak, o sokakta yaşamak demek. Her an güzellikleri görebilmek demek. Böyle bir şey için
kendinizi eğitmeniz lazım. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman başkalarının davranışlarının size batmadığını, sizi incitmediğini, size acı vermediğini görmekle kalmayacaksınız. Onlara belki o seviyeleri gereğince acıyacaksınız. Sadece bir acıma duygusu. Ama kendiniz için bir güzellikle karşı karşıyasınız. Kim sizi tenkit ediyorsa aslında sizi daha güzele ulaştırmak için bu sadece bir vesiledir. Allah'ın nasip kıldığı bir vesile. Olaylar şeytanın gözlükleriyle ayrı, Allah'ın gözlükleriyle ayrı görünür ve değerleme ölçüleri de ona göre farklı olur. Hangi olayda olursa olsun, şeytan sizin hiçbir hatanızı size göstermemek için bütün gücünü kullanır. Hep başkalarının hata olmayan davranışlarını bile hataymış gibi size göstermeye çalışır. Her arkadaşlarınıza şikayet ettiğiniz başka bir arkadaşınız aslında sizin şeytanın tuzağına bir defa daha düşmüş olduğunuzu gösterir sadece. Her dedikodunuz duyarsa başkalarının üzülebileceği hüviyetinde başkalarını çekiştirdiğiniz her sözünüz sadece şeytanın size söylettiği ve sizi bir zavallı olarak kullandığı olaylar dizisini teşkil eder. Siz dedikodu yaptığınız sürece başkalarını çekiştirecek hüviyette konuşmalar yaptığınız sürece, yani bu konuşmaları hakkında o konuşmayı yaptığınız kişi duyduğu zaman üzüleceği bir vaka olan bütün konuşmalarınızda çok yanlış bir şey yapıyorsunuz. Müracaat merceğiniz arkadaşlarınız değil. Müracaat merceğiniz yukarısı Allah-u Teala. Bakın sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya bir konuyu dilediğiniz gibi şikayet edebilirsiniz. Kendi görüş açınız ne olursa olsun, başkasını ne kadar suçlarsanız suçlayın, Allah-u Teala böyle bir suçlamada bulunuyorsunuz diye size derecat kaybettirmez. Sizi sevmemezlik de etmez. Ve en güzeli yaptığınız için Allah-u Teala memnundur. Niçin en güzel? Bir, sizi üzen bir olayı başkasına gidip anlatıp ondan size inanmasını dilemiyorsunuz. Kendinize ait olan hataları göstermeden sırf başkalarını hatalı olarak anlattığınız şeylerin onun da sizden taraf olmasını sağlamaya yönelik olduğunu unutmayın. İki defa haksızlık ediyorsunuz. Hem doğruları örterek hem de başka birini yanlışların tarafında bulunmak üzere teçhiz ettiğiniz için. Sevgili kardeşlerim, her şeyin bir doğrusu var ve yanlışlar da var. Ne zaman hangi olay karşısında üzülmüşseniz bilin ki yanlış doğrunun yerini almıştır. Bilin ki şeytan güzellikleri ortadan kaldırmayı başarmıştır. Öyleyse neden şeytana bu yetkiyi verelim ki? Şeytan neden bizi avucunun içine aslında kendi istikametinde kullansın? Neden başka insanlarla düşman olalım iblis yüzünden? Neden başka insanları kendimize düşman edelim iblis yüzünden?
Bunların her biri iblisin ekmeğine yağ sürmektir. Onu memnun etmektir. Ne ister iblis? Bir. Herkesin birbirine düşman olmasını ister. Arkasına ne yatar? İki. Asıl hedefi yatar. İnsanları üzmek. Ne kadar huzursuz olursanız o kadar memnun olur. Ne kadar birbirinize düşman olursanız o kadar memnun olur. Düşmanlık neyi sağlayacaktır? İnsanların birbirine kötülük yapmasını. Her düşmanlık karşı tarafında düşmanlarını, her karşı tarafına yapılan kötülük karşı tarafında kötülüğünü celbedecektir. İşte böyle bir dizaynda herkes birbirinin düşmanı olduğu gün iblis bayram yapar. Allah ise ne ister? Sahabenin yaşadığı hayatı yaşamanızı ister. Hepinizin birbirine dost olmasını ister. Onlar olmuşlar mı? Bakınız ne diyor Allah Teala. Ali İmran 103. Ey sahabe, siz önceden birbirinizin can düşmanıydınız. Allah kalplerinizi telif etti de artık birbirinizin can dostu oldunuz. Sevgili kardeşlerim, hani bizler sahabe gibi olacaktık? Hani onlar nasıl davranmışlarsa öyle davranmayı kendimize usul ittihaz edecektik. Hani onlar gibi Kur'an'ın bütününe tabi olacaktık. Yola çıkmak, yolun sonuna varmak demek değildir. Elbette yolun sonuna varana kadar çok şeylerle imtihan edileceksiniz. Bu imtihanlar bundan asırlarca önce onlara güç gelmedi. Her bir imtihanı başarıyla verdiler, savaşlar dahil. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Bizler bir taraftayız. Siz, biz ve Allah. Karşımızda sadece iblis var ve şimdi sualime cevap verin. Üzgün müsünüz? Üzgünseniz üçe karşı bir olmasına rağmen o galip. Düşünün. Allah Teala sizden ne istiyor? Mutlu olmanızı istiyor. İblis sizden ne istiyor? Mutsuz olmanızı istiyor. Siz ne durumdasınız? Mutsuz. Kim kazanmış savaşı? Öyleyse Allah'ı ve onun Kur'an-ı Kerim boyunca size hedef gösterdiklerini hiç unutmayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin mutluluğunuz için buradayız. Öyleyse sorun bakalım kendi kendinize neden mutlu değilsiniz? Tasavvuf size bugüne kadar ondan beklediğiniz şeyleri verebilseydi siz de şimdi mutluların arasında olacaktınız. Allah'ın etrafınızda vücuda getirdiği her şeyin sizi daha güzele ulaştırmak için merdivenin bir basamağı olduğunu o zaman fark edeceksiniz. Bugüne kadar neler öğrendinizse hep bugünün için öğrendiniz. Bugün öğrendiğinizi de eskilere katın, yarınınız için. Öyleyse mutsuzluktan mutluluğa doğru bir gidişi Allah Teala size hedef gösteriyor. Bir çocuk sadece nefsinin afetleriyle hareket eder. Son derece doğal bir şey. Çünkü o nefs tezkiyesi, terbiyesi nedir diye bir şey bilmez.
küçücük olduğu andan itibaren nefsi ne isterse onun arkasından ağlamaya, bağırmaya başlar. İlle o istediği şeyi, nefsin istediği şeyi yaptıracak anne babasına, abilerine, ablalarına. Allah-u Teala ise size nefsinizi değil, ruhunuzu dinlemenizi emrediyor. Nefsinizde sadece afetler var. İşte nefsinizin afetleri, işte ruhunuzun hasletleri. Birinci grup sizi sadece mutsuz kılar. İkinci grupta sadece mutlu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın sizden ne istediğine dikkatle bakın. Bizim sizden ne istediğimize dikkatle bakın. Sadece mutluluğunuz için varız. Sizin mutluluğunuz için Allah-u Teala size her şeyi vermeye hazır. Ama bunun kanununu koymuş. Layık olmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın bütün mükafatları liyakata paralel bir şekilde size verilir. Liyakatinize paralel bir şekilde size verilir. Liyakatiniz ise neye bağlıdır? İhtiyacınıza, Allah yolunda hizmet etme konusundaki o derin talebinize. Alelade bir insanın Allah yolunda yaptığını yapacaksanız ihtiyaç sahibi değilsiniz. Normal bir talep sahibisiniz siz. Ne zaman alelade insanın ötesinde bir hizmet anlayışının, bir hizmet aşkının, bir hizmet standardının içine girerseniz o zaman iştiyak sahibisiniz. O noktadan itibaren Allah'ın sizi iştiyak sahibi görmesi üzerine iştiyakinizi arttıracağı kesindir. Arttıkça daha çok hizmet vereceksiniz. Daha çok iştiyakiniz artacak. İştiyakinizin artması liyakatinizi arttırır. Liyakat ve iştiyak birbirine paralel bir merdivenler dizisidir. Artan iştiyakiniz artan liyakatinizi oluşturur. Liyakatiniz ise o liyakatinize eşit seviyede mükafatı size Allah-u Teala'nın teslim etmesini ifade eder. İşte o mükafatın bir cephesi mutlak olarak mutluluktur. Allah yolunda ne yapmışsanız onun huzurunu yaşatır Allah-u Teala size. Öyleyse birbirinizle olan davranışlarınızda neden kendinizi Allah'ın istediği teraziye oturtmuyorsunuz? Neden hep başkalarını hatalı görüyorsunuz? Davranış biçimlerinizi sadece başkalarının hatasına göre dizayn ediyorsunuz. Söylediklerimi bir düşünün bakalım. Başkalarının size karşı olan davranışlarında acaba sizin ne kadar rolünüz var? Üzülmeniz neyi ifade ediyor? Size karşı bir davranış biçiminin haksız, adaletsiz, hırpalayıcı, sizi rencide edici olduğu kanaatine. Acaba hangi ölçüde doğruyu yakalamış durumdasınız? Bu davranış biçimine ya siz sebep olduysanız, daha belki davranış biçimlerinizle, o davranış biçimlerinizin bir muhasalasıysa bu, bir toplamıysa, sizi bu açıdan sonuca ulaştıran odur Allah-u Teala'nın adaleti. Eğer yeterli boyutta zikir yapmıyorsanız,
Dünyada birçok problemlerle karşı karşıya insanız. Her birisi sizi ayrı bir cepheden üzüyorsa, neden Allah'a sığınmıyorsunuz? Allah'a neden içinizi açmıyorsunuz? Her gece, her an sizi dinlemeye hazırdır. Başka insanlar problemlerinize çözüm getiremezler. Ama onun yaratığı olan insan çözüm getiremez. Ama o çözümü getirebilecek gücün sahibidir. O Allah'tır. Başka insanları hangi şekilde zemmederseniz edin, başka insanlar hakkında ne kadar kötü konuşursanız konuşun, serbestsiniz. Allah-u Teala'ya söylediğiniz bu sözlerin hiçbirisi sizin amel defterinize negatif bir işaret koymaz. Her şeyi söylemekte serbestsiniz. Allah hiç kusurunuza bakmaz. Yaptığınız şey bir dedikodu da değildir, bir iftira da değildir. Velev ki yanlış söylediniz, velev ki bir insanın yapmadığı bir şeyi yapmış gibi söylediniz Allah-u Teala'ya. Hiçbir negatif puana sahip olmazsınız. Yetmez. Ondan çözüm istediğiniz zaman çözümü size mutlaka getirecektir. Ve sizi terbiye ederek, sizi güzelliklerin sahibi kalacak olan yegane yol sizin nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirmenizdir. Bu ise sizin terbiyenizdir. Nefs terbiyeniz. Allah-u Teala tarafından dizayn edilir, şekillendirilir ve sizi mutlaka başarıya götürür. Öyleyse şimdi düşünün, bir gamlı, hüzünlü, her an huzursuzluktan oluşan bir dünyada yaşıyorsunuz. Bir de bütün bu meseleleri bitirmişsiniz. Etrafınızdaki o insanların, size olan davranışlarının negatif veya pozitif olması, başkalarının ölçüsüyle konuşuyorum, sizi hiç etkilemiyor. Siz Allah yolunda kendisine düşeni yapan ve bunun huzuru içinde olan bir insan hüviyetinde oluyorsunuz. Her zaman mutlu. Başkaları yanlış davranışlarda bulunabilirler. Bulundukları zaman üzülmeyen bir insan. Huzursuz olmayan bir insan. Allah Teala'nın dizaynında sevgili kardeşlerim, hepiniz için sadece Allah'ın hepinizden mutlu olmanızı istemesi söz konusu. O sadece sizi mutlu görmek ve mutlu kılmak ister. Bunun için size bütün vasıtaları teslim etmeye hazırdır. Ama küçücük bir kayıtla, liyakatiniz. Öyleyse nereye ulaşmak istiyorsanız onun liyakatine sahip olmak mecburiyetindesiniz. Sıfırdan başlayan bir rezon yavaş yavaş böyle yukarı doğru çıkar. Birbirine bağlantılı olarak devamlı ihtiyacınızı, liyakatinizi arttırmalısınız. Sadece hizmet konusunda değil, başkalarıyla olan ilişkilerinizde de. Allah-u Teala'nın indinde her şeyin en güzel olabileceği bir noktaya bir gün mutlaka ulaşacaksınız. Eğer vazgeçmezseniz, ipi sıkı tutarsanız, bundan 14 asır evvel sahabe ulaşmışsa, asırlardan beri Allah'ın evliyaları şu dünya üzerinde hiç eksik olmamışsa, bugün de sizler varsanız, o zaman evliya olmaya layık bir hayatı yaşamayı kendinize şiar etmeyecek misiniz? Hedef göstermeyecek misiniz? Hedef almayacak mısınız? Onun yolunda
sevgili kardeşlerim, onun yolunda hissetmeye çalışın kendinizi. Olayların arkasındaki sizi üzebilen veya sizi sevindirebilen iki ayrı sonuçtan hep sevindirecek olanları tercih edin. Olaylara şeytanın gözlükleriyle bakmayın. Şeytan ne ister sizden? Başkasını, size karşı hangi davranışta bulunursa bulunsun, bir noktada mutlaka suçlamanızı ister. O kişi ne kadar üst niyet sahibi olursa olsun, iblis mutlaka onun bir kusur noktasını bulacak, son derecedeki bir mahluk, ve size onu yutturmaya çalışacaktır. Sadece bir tek gayesi var. O kişiyle aranızı açma. Ve bu oyuna geldiğiniz an beraber değilsiniz. O kızdığınız kişiyle onun karşısındasınız. İblis herkesin davranışlarının veya sözlerinin belki küçücük bir parçasını alarak size sadece bir tek intiba vermeye çalışır. Muhatabınızın, konuştuğunuz kişinin, davranış biçimlerine muhatap olduğunuz kişinin sizin karşınızda olması, yanınızda değil. Yanınızdaysa bile onu sizin karşınızda göstermeye çalışmak onun hem hedefidir hem de becerisidir. Bunu şeytani bir zekayla başarır. Birçok olayları siz bir muhatabınızla yaşadıktan sonra, hasarlı neticeler aldıktan sonra, yani onun sözleriyle yaralandıktan sonra gitseniz onunla yeniden konuşsanız, sükunetle onun size yaptığı şeyin, sizin evvelki ölçülerinizde hakaret olarak kabul ettiğiniz şeylerin bir hakaret olmadığı inancına ulaşarak, sizi üzebilecek bir şeyler olmadığına ulaşarak giderseniz eğer, hangi olayların sizi nereye götürdüğünü ona anlatırsanız eğer, o zaman o sizi can kulağıyla dinleyecektir. Ve sizinle beraber çözüm aramaya başlayacaktır galip bir ihtimalle. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Allah Teala? Siz kötülüğe karşı iyilikle mukabele edin. Seyyiata karşı hasenatla mukabele edin. Ancak o zaman düşmanınız olan kişi size dost olur diyor Allah Teala. Nitekim sahabe birbirine düşmanlarken birbirine dost olmuşlar. Yani hayallerden bahsetmiyoruz. Yaşanmış olaylardan bahsediyoruz. Her devirde sahabeler vardır. Bugün de var. İşte o sahabelerin yerinde sizlerin olması lazım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse neden aynı gözlüklerle bakamıyoruz olaylara? Siz insanların davranışlarında hep sizi yaralayan, zedeleyen, size hakaret eden sonuçları arıyorsunuz. Ve bunları bulmakta çok mahir olduğunuzda kesin. O zaman üzüntüyü kendinize eş ediyorsunuz. Allah'ın istediğiyse mutluluğu kendinize eş etmek. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Kendinize zulmediyorsunuz. Olayların değerlendirilmesini her yanlış yaptığınızda arkasından sadece huzursuzluk duyarsınız. Başka birisi tarafından kötü bir muameleye muhatap olduğunuzu, haksız bir davranışla karşı karşıya olduğunuzu düşünürsünüz. Bundan vazgeçmezsiniz. Hani bana bir söz vermiştiniz.
başkalarının size karşı olan davranışlarında onların haksızlıklarını değil, o sözleri size söylemelerindeki haklı sebepleri arayacaktınız. Hani bana bir söz vermiştiniz, siz başkalarına davranırken, başkalarına karşı olan davranışlarınızda haklı olduğunuzu aramayacaktınız. Neden haksız olduğunuzu arayacaktınız. Sadece bu iki faktörü gerçekleştirebildiğiniz anda her şey tamamlanmıştır. Başkaları size huzursuzluk veremezler. Sevgili kardeşlerim, çok çabuk kederleniyorsunuz. Olayların tesir altına çabucak giriyorsunuz. Ve iblis o girdiği yerden sizin içinizi kemiriyor. Ve sizi hep sonsuz üzüntülerin, hüzünlerin sahibi kılıyor. Peki bu kendinize işkence etmek değil mi? Kendinize zulmetmek.

Ya sizi huzursuz eden davranışlar başkalarının davranışları oluyor hep. Oysa ki kendi davranışlarından huzursuz, kendi davranışlarınızdan huzursuzluk duymalı ve o davranışlarınızdan duyduğunuz huzursuzluğu sıfırlayabilmelisiniz. Siz ne zaman başkalarına karşı yaptığınız bütün davranışlarınızdan sadece mutluluk ve huzur sonucuna ulaşabilirseniz, bütün davranışlarınızın arkasından, başka insanlara yaptığınız bütün davranışlarınızın arkasından mutluluğu ve huzuru yaşarsanız, bunu hissederseniz, o zaman başkalarının size yapabilecekleri hiçbir şey kalmaz. Ne yaparlarsa yapsınlar, sizi mutsuz edemezler. Siz kendi davranışlarınızın arkasından mutluluğu ve huzuru yaşayabiliyorsanız her zaman, bunun manası sizin bütün davranışlarınız Allah'ın emrettiği istikamettedir. O zaman başkalarından da aynı hüviyette davranışlar göreceksiniz. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Allah'ın yolunda vermek her zaman mukaddestir. Hiçbir seviyede almakla eşit değildir. İşte sevgili kardeşlerim, şu dünyada mutlu olmak varken neden kendinize bu dünyayı zehir edersiniz? İşte burasını hiç anlayamıyorum. Bunca yıldır söylediklerimiz size bu kadar az mı tesir ediyor? Görüyorsunuz ki sizin için varız. Sizin için yaşıyoruz. Bütün dileğimiz sizleri bir nokta daha ilerideki bir mutluluğa ulaştırmak. Bir basamak daha ötedeki bir mutluluk. Her zaman bunun için yaşıyoruz. Eğer mutlu olmak istiyorsanız, ki hepinizin mutlu olmayı istediğinize eminim, o zaman şeytanın tuzağında değil misiniz? Mutlulukları bir düşünün. Bu mutluluklar hepimiz için, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ve Allah-u Teala bizim sadece mutlu olmamızı istiyor. Ve biz Allah'ı, onun yakınlarını bir tarafa bırakıyoruz ve iblisi bizi idare etmesi için vekil tayin ediyoruz. Ne oluyor o zaman? Başkalarının bütün yaptıkları bize batıyor. Çünkü iblis bütün davranışlarda sadece bizim üzülmemiz lazım gelenleri devamlı olarak bize hatırlatır ve sevinmemiz lazım gelenleri hemen unutturmaya çalışır. Bu kainattaki en büyük düşmanımız iblis. Öyleyse böyle bir dizaynda hepiniz bir ana görevle görevlisiniz. Bu görev mutlu olmaya çalışmaktır. Mutlu olmaya çalışmak doğruları yapmakla gerçekleşir. Allah'ın doğrularını gerçekleştirdiğiniz sürece mutlusunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Onun sizden istediği şey sadece mutlu olmanız. Allah'ın sizin hiçbir şeyinize ihtiyacı yok. Öyleyse neden yaşamıyorsunuz mutluluğu?

ne yapmamız lazım? Bütün düşmanlıkları, kinleri, bize olan yanlış davranışları, hepsini unutmamız lazım. Devre dışı bırakmamız lazım. Bize silahlar yerine, uzatılan silahlarla bize yapılan düşmanlık yerine biz onlara dost elimizi uzatmalıyız. Kim, hangi silahla bize saldırırsa saldırsın, söz silahlarından bahsediyorum, karşılığında bizden hiçbir zaman bir silahın mukabelesini görmemelidir. Bizden daima dostluk görmelidir. Her zaman mutluluğunuzun anahtarının başkalarıyla en iyi davranışlar içinde bulunmak olduğunu hiç unutmayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala hepinizin sonsuz bir mutluluğa ulaşmasını istiyor. Ancak böyle hedefinize ulaşabilirsiniz. Herkese en güzel davranışlarla davranmak, başkaları yanlış davransalar da bize karşı haksız olarak düşündüğümüz kötü davranışlarda bulunsalar da biz dost olmalıyız. Eğer onlar bu size anlattıklarımı tatbik edebilselerdi, öyle davranmayacaklardı. Öyleyse hepinize hitap ediyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birbirinize karşı dost olun. Sevgi dolu olun. Sözlerinizle birbirinizi kırmayın. Allah'ın ülkesinde yaşamak için çalışın ve mutlu olun. Bütün mutsuzlukları bir kenara bırakalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Geleceğe el ele, gönül gönüle, dostluk şarkıları söyleyerek ulaşalım. Dostluk, beraberlik, Allah yolunda birlik. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle, dualarıyla sözlerimizi inşallah burada sona erdiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Yine güzel bir günde daha sizlerle birlikteyiz ve bir sohbetimizi sohbetiyle daha Muhterem Efendimiz Tasavvuf Doktoru İskender Acemi'dir. Az sonra sizlerle bir soracağız ve müsaadenizle hemen kendilerine dönüyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle evlerinize inşallah sonsuz hürmet ediyoruz. Çok kıymetli dualarınızı bekliyoruz. Ve bugünkü bu eski sohbetimizde zaten bizi muhterem dinleyici, izleyici ve de sevgili öğrencilerimizle baş başa bırakırken mübarek evlerinizden sonsuz hürmet ediyoruz muhterem Efendimiz inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Aleyhi ve sellem. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak için kalp kalbe, gönül gönüle bir Allah beraberliği. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyorum ki O bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Yeni bir mutluluğu yaşamak için yeniden kalbimizde onu, Allah'ı hissedebilmek için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Dünyanın neresinde olursanız olun, işte şu anda sizlere ulaşmış durumdayız. Hamdine şükür ederiz dünyanın her tarafından. Kardeşlerimiz bizlere ulaşıyor artık. Allah Teala'nın bizi böyle bir imkanla, bilgisayar aracılığıyla, radyo aracılığıyla bir araya getirmesi, bize göre dünyadaki en büyük mutluluk, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte sizler, biz ve Allah bir üçlü. Bir yeni mutluluğu bir defa daha yaşamak. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada Allah Teala'nın dizayneti statüde her şey mutluluğa yönelik. Biz insanlar o mutluluğu yok etmekte sanki yarış ediyoruz birbirimizle. Her tarafta asık suratlar, kavga eder gibi konuşmalar, dokunsan öfkeden çatlayacak insanlar ve birbirine sanki sadece kötülük etmeye çalışan bir İnsanlar, insanlar, insanlar dizisi. Böyle mi olmalı sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler ve dinleyenler? Allah Teala sevgiyi emrediyor. Allah Teala dostluğu emrediyor. Allah Teala diyor ki başkasına hizmet edin. Başkasına hizmet edin ki bana hizmet etmiş olursunuz. Adeta zikirle hizmeti aynı parantezi almış Allah-u Teala. Her ikisinde de mutluluk içkeninde Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. İster Allah'ın size verdiği bütün imkanları, bir başkasını veya başkalarını mutlu etmek istikametinde kullanın. İster Allah-u Teala'yı zikredin. İkisi de sizi mutluluğun meltem rüzgarlarında dolaştıracaktır. Bu mutluluğu bir defa yaşadıktan sonra onun tiryakisi olacaksınız. Her zaman başkalarına hizmet etmek isteyeceksiniz. O hizmetin sizde oluşturduğu o sonsuz mutluluğu yaşamak için. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Onun için var onlar. Hepinizin etrafındaki kardeşleriniz veya başka insanlar sırf sizin mutlu olabilmeniz için var. Siz de başkalarının mutlu olabilmesi için varsınız. Öyleyse dikkat edin. Neslin talebi Rabbena hep bana demek şeklidir. Hep kendilerine bir hisse çıkarmak, başkalarını kendileri için kullanmak isterler. Bütün nesler. Ama sadece ruhlar mutluluğun sırrını bilirler. Bilirler ki kendilerinin mutlu olabilmesi başkalarını mutlu etmelerine bağlıdır. İşte doğru çözüm. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde başkalarına mutluluk vermek için harekete geçtiğinizi düşünelim. Ve bir gününüzü başkalarına adadınız. Etrafınızdaki herkesle ama herkesle meşgul oldunuz. Herkesin halini sordunuz, hatırını sordunuz. Onlarla ilgilendiniz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Herkes kendileriyle ilgilenmenizi bekler. Bunu size söyleseler de, söylemeseler de konunun gerçeğinde bu yeter. Eğer onlarla ilgilenirseniz size bir şey sormak istiyorum. Ne kaybedersiniz? Nefsiniz sayılmak ister, saygı görmek ister. Başkalarına üstün olduğunuzu vurgulamak ister. Yani hep kendisinin sayılmasını, üst seviyede olmasını, biliyoda olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, bunun size mutluluk getireceğini zannediyorsanız çok acı bir şekilde aldandığınızı göreceksiniz. Hiç kimse hak etmediği bir saygıyı görüyor diye mutlu olmaz. Sevgili kardeşlerim, çok çok zengin insanlar vardır. Garsonları para yağmuruna tutar. Kendilerine garsonlar saygı göstersin diye. Bu sahte mutluluk, sahte nezaket onlara her zaman gösterilir. Ama bu onları tatmin etmez. Her şey gönülden gelen bir güzelliği aksettirmedikçe insanı mutlu kılamaz. Sevgili kardeşlerim, insanlara mutluluk ulaştırdığınız zaman onlara yaşattığınız mutluluğun iki katını Allah-u Teala ve ruhunuz size yaşatacaktır. Üstelik o insanlara mutluluğu ulaştırabilseniz de ulaştıramasanız da, ulaştırmak istediğiniz mutluluk onları mutlu etse de mutlu etmese de, siz onu ulaştırmaya çalıştığınız süreç içerisinde Allah'ın size ulaştırdığı mutluluğu mutlak olarak yaşarsınız. Yani Allah'ın size verdiği her şeyi, zamanınızı, enerjinizi, Allah'ın size verdiği parayı, elinizdeki bütün imkanları, bütün vasıtaları herhangi bir insanın mutluluğu için harcamaya başladığınız zaman itibaren içinizde sebebini bilmediğiniz bir hafiflik, bir ferahlık, kendini bir şeylere adamanın o sonsuz sevincini, yaşama sevincini hissedersiniz. Ve hizmete koşarsınız. Gayeniz sadece o kişiye mutluluk vermektir. Onun ruhu istikametinde, Allah'ın istediği güzellikler malzemesi içerisinde bir kişi için bir saatinizi harcadığınızı ve ona hedeflediğiniz mutluluğu ulaştırdığınızı düşünelim. Bu bir saatin başından itibaren, yani siz ona o mutluluğu ulaştırmayı düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın sizi mutlu kılma hususundaki yardımı size derhal ulaşmıştır. O mutluluğu ona ulaştırıp da sunduğunuz ana kadar Allah Teala size hep o gönül huzurunu, iç huzurunu, mutluluğu yaşatacaktır. O kişiye mutluluğu ulaştırdığınız zaman olay tamamlanmıştır. Orada Allah Teala size bir defa daha mutluluk verecektir. Ruhunuzda, nefsinize huzur ulaştıracaktır. Ferahlık ulaştıracaktır. Diyelim ki bu noktadan itibaren bir başkasına yardıma gittiniz. Bir saatte onun için harcadınız. Zamanınız hep kıymetli zamanlar içerisinde. Yani zamanı faydalı alanlarda kullanıyorsunuz. Zaman siz onu kullansınız da kullanmasanız da geçecektir. Tembel tembel yattınız, uyudunuz, dünyayla ilgilenmediniz. 24 saat isteseniz de istemeseniz de mütemadiyen geçer. Her yeni gün size mutluluk değil, sadece huzursuzluk getirir. Ama diyelim ki bir gününüzde 10 saatinizi her birine birer saat olmak üzere 10 insana harcadınız. Bunlardan bir kısmı sizin onlara ulaştırdığınız mutlulukla büyük bir mutluluğa ulaştılar. Hissettiniz gözlerindeki ışıltıdan, davranış biçimlerinden bir güzelliği yaşadınız onlarla birlikte. Ve yine gördünüz ki daha siz onları mutlu etmek konusunda düşünce sisteminizde harekete geçtiğiniz zaman daha kuvveden fiile çıkarmamanız halinde bile Allah Teala size büyük bir ferahlık hissettirdi. İşte bir günlük devrede 10 saatinizi birer saatten 10 kişiye tahsis ettiğinizi düşünelim. O insanlara o mutluluğu ulaştırdığınız sürece asıl mutlu olan sizsiniz. İşte mutluluğun eşyanın tabiatına uygun olan çözümü Budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dostluk varsa düşmanlık sıfırlanmıştır. Sevgi varsa nefret ve bunun benzeri bütün negatif duygular yok olmuştur. Sevgi bütün negatif duyguların hepsine tek başına yeter. Ve 10 saat boyunca başkalarının ulaştırdığınız mutluluğun iki katını hep siz yaşayacaksınız. Yani o 10 kişiden bir tanesinin onu ulaştırdığınız mutluluğu yaşadığı bir miktar mutluluğun tam 20 katını yaşayacaksınız. Her birinde 2 kat yaşayacağınız için nüsayı arttıkça, onlara tahsis ettiğiniz zaman parçası arttıkça sizin mutluluk ufuklarınız devamlı büyüyecektir. Herkes, etrafınızdaki insanlar kimler olurlarsa olsunlar, herkes sizin mutluluğunuza açılan bir kapıdır. Mutluluğunuzun açılış kapıları. Sevgili kardeşlerim, bu sonsuz bir vesiledir. İsterseniz bütün zamanınızı başkalarının mutluluğuna adayıp sonsuz bir saadetin içinde olabilirsiniz. Her mutluluğun ulaştırdığınız insanın gözündeki sevinç ışıltısı, onunla ilgilendiğinizin, ona yardım etmek istediğinizin samimi huzuru size mutlaka onlardan geri dönecektir. Herkes, etrafınızdaki herkes bir aynadır sevgili kardeşlerim. Onlara ışık tutarsınız, onlardan size ışık gelir. Onları seversiniz, onlardan size sevgi döner. Onlardan nefret edersiniz, onlar da sizden nefret eder. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Onların sizin mutluluğun için elzem olduğunu, mutlaka bulunmaları lazım geldiğini düşünün. Mutluluğun doğru bilançosu bu bilançodur. Sevgi vererek sevgi almak. Mutsuzluğun yanlış bilançosu ise nefretle başkalarına davranmak, onlardan da nefretle karşılık görmek. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Her halükarda zarar söz konusudur. Öfkeli kişi intikamını almak için harekete geçmiştir. Başardığını kabul edelim. İntikamını aldı. Rahatlayacak mı? Şeytanın ona verdiği "Oh olsun, ondan intikamını alsın" duygusu birkaç dakika sizi meşgul edebilir. Ondan sonra o kişinin kalbini kırdığınız için duyacağınız huzursuzluk devreye gider. Devreye girer ve sizi bırakmaz. Onun üzgün, çaresiz, sıkıntı içindeki sizin kötülüğünün sebebiyle sıkıntıyı yaşayan yüzü aklımızdan çıkmaz. Ona o kötülüğü siz yaptınız. Ve onun huzursuzluğunu yaşarsınız. Tıpkı bunun gibi başkalarına ulaştırdığınız mutluluğun arkasından o kişinin sizin için duyduğu hisleri onun yüzündeki minnet ışıltılarından derhal sezersiniz. Mutluluğunu hissedersiniz. Arkasında siz varsınız. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Etrafınızdaki insanları mutlu ettiğiniz zaman onların o mutluluk havasını siz teneffüs edersiniz asıl. Bütün bunlar nefsinizi ona dur diyerek devre dışı bırakmanız, ruhunuzu öne geçirmeniz ve başka insanlara yardım için seferber olmanızdır. Hep Hazreti Ömer'i hatırlamanızı istiyorum. Ben bugün Allah için ne yaptım dermiş her gece yattığı zaman. Kaç kişiye hizmet götürdüm? Kaç kişinin gönlünü aldım? İnsanlara daha başka nasıl hizmet edebilirim? İşte Hazreti Ömer'in bilançosu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aynı imkanlar hepinize verildi. Sakın boş şeylerle oyalanmayın. Ben başkalarına hizmet edemiyorum, onlara para veremiyorum. Allah bana çok para verseydi de, ben onlara para verseydim ne kadar güzel olurdu diye. Hayallerle kendinizi aldatmayın. Allah'ın şu anda size verdiği şey neyse, ne kadar paranız varsa, ne kadar zamanınız varsa, elinizdeki vasıtalar ne olursa olsun, onlar etrafınızdaki herkese sizin hizmet etmeniz için yeterlidir. Olsaydı şöyle yapardım, böyle yapardım diye düşünmeniz şeytanın bir tuzağıdır. Sakın böyle bir tuzağa düşmeyin. Bilin ki şu an Allah'ın size verdiği her şey başkalarının mutluluğu konusunda en sağlam teminattır. Yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaşlı insana siz de geçerken hizmet ettiniz, koluna girdiniz, onun karşıya ulaşmasını sağladınız. Ne yaptınız? Birkaç dakikanızı onu karşıya geçirene kadar harcadınız. Onun bundan duyduğu mutluluğu mutlaka yaşayacaksınız. Davranışlarından onun mutlu olduğunu hissedip siz mutlu olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, düşenin dostu olmaz derler. Siz düşeni kaldırmak için harekete geçin. Başkaları varsın, onu terk etsinler. Sevgili kardeşlerim, siz sakın öyle olmayın. O düşeni bırakıp da onun etrafından kaçanlar, onlar kaybedenlerdir. Siz düşenle beraber olun. Onu kaldırmak için bir gayretin içinde olun. Ona yardım edinizi uzatın. Sevgili kardeşlerim, şunu bilmenizi istiyorum. Herkes birbirine muhtaç olarak yaratılmıştır. Bir düşünün, şu dünyada yaşayabilmeniz için üstünüze elbise almak mecburiyetindesiniz. Ayağınıza ayakkabı almak mecburiyetindesiniz. Yemek içmek mecburiyetindesiniz. Her bir ihtiyacınızı başkalarından temin etmek mecburiyetindesiniz. Başkaları da sizin ürettiğiniz şeye muhtaçtır. Öyleyse her şeyden evvel düşünün ki insanlar sizin sevginize muhtaç. Neden onlara o sevgiyi vermiyorsunuz, hiç düşündünüz mü? Şeytan ve nefsinizin afetleri, nefret, kin, öfke, kıskançlık, haset, düşmanlık, bunlar şeytanın devamlı beslediği sizin mutsuzluk odaklarınızdır. Şeytan bunları beslemekten hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. Bir tek maksada dayalıdır bütün davranışları. Sizi başkalarıyla düşman hale getirmek. İblis ister ki şu dünyada kim varsa hepsiyle ayrı ayrı kavga etsin. Hepsiyle ayrı ayrı ulaşarak onların hepsiyle uğraşmak suretiyle hepsini birbirine düşman etmeye çalışır. Düşmanlık varsa, kin tohumlarını atmışsa insanların kalbine, orada düşmanlık vardır. Düşünün sevgili kardeşlerim, sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğu zaman hepsi kanlı katildiler. Her bir kabileden başkaları o kişilerin annelerini, babalarını, akrabalarını öldürmüşlerdi. Bu sebeple başka kabilelere karşı kin besliyorlardı. Ama onlar da başka kabilelerdeki insanları öldürmüşlerdi. Başka kabilelerdekiler, başka kabilelerdeki insanlar da onlara kin besliyordu. Böylece bitmek, tükenmek bilmeyen bir kan davası asırlardan beri cinayet denetimi görülen binlerce olayda onları devamlı birbirine daha çok, daha çok, daha çok düşman olmuştu. Allah Teala onların kalplerini telif etti. Geçmiş geçmişte kaldı. Bir belli günden sonra onlar birbirlerine kucak açtılar. Can dostları oldular. Allah Teala Fussilet Suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde diyor ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağıranından daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiat ve hasenat bir olur mu? Siz seyyiatı hasenatla önleyin. Bu seyyiate hasenatla kötülüğe iyilikle mukabele etme yetkisi herkese verilmez. Onlar hazırladığının sahipleridir diyor Allah-u Teala. Sahabe için Allah Teala diyor ki ey sahabe sizler birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostları oldunuz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı hayata Allah-u Teala'nın dizaynıyla asr-ı saadet adı veriliyor. Saadet devri, mutluluk devri. Neden biliyor musunuz? Her sahabe başkası için yaşadı. Hayatını onlara vakfetti. Mutluluğun sırrını 14 asır evvel onlar çözmüşlerdi. Her peygamber devrinde yaşayan insanlar, o peygambere tabi olanlar, onların hepsi aynı mutluluğu yaşadılar. Her peygamber devrinde o peygambere tabi olanlar, hepsi Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini teslim etmeyi başardılar. Sevgili kardeşlerim, nefsinizdeki afetler yok oldukça şeytanın tuzaklarını birer birer sezeceksiniz. İblisin sizi nerelerde nasıl aldattığını, yokuşa sürdüğünü, başka insanlara kavga için kışkırttığını hemen yakalayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah için olun. Allah için olmak, Allah'a hizmetle gerçekleşir. İşte başkalarına hizmet mi ediyorsunuz? Allah-u Teala bu hizmeti kendisi için hizmet olarak kabul eder. Allah-u Teala diyor ki, hanginiz başka bir kardeşinize bir daha geri istememek üzere borç verir? Bu karz-ı hasendir diyor. Borçların ahsen olanıdır, en güzel olanıdır. Bu Allah'a verilmiş bir borçtur diyor Allah-u Teala. Ama siz onu Allah'a vermediniz. ihtiyacı olan bir insana verdiniz. Ama almamak kastıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman böyle bir şey yaparsanız, o zaman bu parayı siz o kişiye değil, Allah'a vermiş olursunuz. Allah bunun kendisine verildiğini kabul ediyor. Allah'a verilen bir borç. Böyle bir güzelliği yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Allah her zaman size yardım için hazırdır. İnsanların arasındaki sevgi terazisinde severseniz sevinirsiniz muhtevası var. Ama dikkat edin sevgili kardeşlerim. Karşılığı mutlaka o kişiden almanız gerekmiyor. Siz kim olursa olsun insanlara sevgi ile yaklaşın. İnsanlara sevgiyle hitap edin. Onlar hangi yanlışı yaparlarsa yapsınlar, onlardan intikam almaya çalışmayın. Onlara acımayı öğrenin. İnsanlar başkalarına kötülük ettikleri sürece hep acınacak bir pozisyondadırlar. Sadece acınacak bir durum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onları bir tanısanız, o kötü insanların iç dünyalarını bir görebilseniz, sadece onlara acıyabilirsiniz. O kötü görünüşlerinin arkasında, öylesine karanlık bir dünyada yaşıyorlar ki, öylesine mutsuzlar ki, başkalarından intikam alarak, başkalarına kötü davranarak mutsuzluklarının azalacağı zihniyetindeler. Şeytan onlara öyle gösteriyor. Arkasından da her kötülüğü gerçekleştirdikleri zaman yeni bir huzursuzlukla daha tanışmış oluyorlar. Şeytanın her davranışı bir tuzaktır. Ulaşmak istediğinizi değil, onun tam tersini size tattıracak olan bir tuzak. Sevgili kardeşlerim, başkalarının size saygı göstermesi için siz onlara karşı kuvvetli, sizde ise sert muamele ediyorsunuz ve onlara hakimiyetinizi ispat etmek istiyorsunuz. Öyle bir şey yaptığınızı düşünün. Mutlu mu olacağınızı zannediyorsunuz? Nefsinizin talebiyle olan bütün bu üstünlük iddialarınız, davranışlarınız onlara karşı sizi sadece huzursuz kılar. Onlara karşı her yaptığınız üstün olduğunuz mesajını verme gayreti, nefsani bir davranışın sizden onlara ulaşmasını temin eder. Bu onlarda aynı standartlarda size cevap verme eğilimini oluşturur. Üstünlük iddiasında bulunduğunuz ve bunu ispata yeltendiğiniz her noktada etrafınızdaki insanlardan aynı cevabı alırsınız. Nefsin bir afetine karşılık bir başka afetle cevap. Onlar sizden nefret ederler. Onlar sizi sevmezler. Sizin üstünlük tasladığınız her davranışınızdan etrafa yayılmaktadır. Siz boşuna bir gayretin içindesiniz. Emek harcıyorsunuz, zaman harcıyorsunuz, para harcıyorsunuz, başkalarını mutlu etmek için değil, mutsuz etmek için. Siz şeytanın negatif dünyasında, şeytanın üçgeninde yaşıyorsunuz. Bir kenarı nefsinizin afetleri olan, bir kenarı şeytan olan, üçüncü kenarı da kaybettiğiniz dereceler olan bir karanlık dünyada karanlık hedeflerin arkasından koşturuyorsunuz ve şeytanın ülkesinde hep mutsuzluğu yaşıyorsunuz. İnsanlar her şeyi yaparlar. Para kazanmak için çeşitli Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlerler. Arkasından duydukları şey hep mutsuzluktur, hep huzursuzluktur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün bu güzellikler sizin için, sizin mutluluğunuza dayalı. Ne ekerseniz sadece onu biçersiniz. Bu Allah'ın kanununu hiç unutmayın. Bütün insanlar sadece bir aynadır. Onlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Size nasıl davranıyorlar? İşte o davranış sizin onlara davranışınızın bir karşılığıdır. Aksetmesidir. Eğer sevilmeyen bir insansanız, başkalarına kabahat bulmayın. Sevilmemenizin arkasında sadece sizin nefsiniz var ve nefsinizin arkasında da şeytan. Siz onlara kötü davrandığınız için, siz onlara sevecen davranmadığınız için onlar sizi sevmiyorlar. Arkasında sizin onlara karşı olan sevgisizliğiniz var. Sakın onları suçlamayın. Kendilerinden bir şeyler ilave etseler bile temelde baz olarak sizin onlara yaptığınız yanlış davranışların onlar üzerinde oluşturduğu karanlığı hissedersiniz. Sevgili kardeşlerim, neden? Diyelim ki öyle bir dünyada yaşadınız ki orada sadece nefret vardı. İnsanlar birbirlerine alabildiğine kötülük ediyorlardı. İnsanlar gruplara ayrılmıştı. Hatta birbirlerini öldürüyorlardı. O günler çok gerilerde kaldı. Siz nefrete dayalı, düşmanlığa dayalı bir dünyada yaşamamalısınız. Sevgiye dayalı, dostluğa dayalı, başkalarına bütün gönlünüzü açtığınız, onlara kucak dolusu sevgiler ulaştırdığınız bir dünyada yaşamaya çalışın. Yüzünüz her zaman gülmeli. Onları mutlu edecek olan güzel şeyler söyleseniz, böyle davransanız ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Sorumluluklarınız bile başkalarına kötü davranmaya sizi itmemeli. Allah uğrunda yaşantınızda başkalarından hizmet isteyebilirsiniz. Böyle bir zorunlulukla Allah Teala sizi karşı karşıya bırakabilir. İnsanlardan beklediğiniz hizmeti alamayabilirsiniz. O zaman dahi onların kalbini kırmamalısınız. Sevgili kardeşlerim, burada bir hususa mutlak dikkat etmeniz gerekiyor davranış biçimlerinizde. Eğer insanların nefsani istikametteki davranışlarına devamlı müsaade ederseniz onların yozlaşmasına sebebiyet verirsiniz. Bunun düzeltilmesi konusunda davranış biçiminizin onları üzmesi gerekmiyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Ne zaman bir insanı üzecek bir davranışta bulunsanız, arkasında mutlak olarak şeytan vardır. İkinizi de kullanır. Sizin ona, karşınızdakine yaptığınız, o anda öfkenize kapılarak yaptığınız bir negatif davranışın, şeytan ondaki etkisini arttırmaya çalışır. Öfke spiralini devamlı yükseltmek istikametinde bir gayetin sahibidir. İki tarafa da tesir eder. Birinci taraf bir yanlışlık yapmıştır. Karşısındaki de öfkelendirecek olan bir davranışla bulunmuştur. Şeytan hemen ikinciye ulaşır. Onun yaptığı hareketin negatif yönlerini onu öfkelendirecek bir biçimde kullanıp onun da karşısındakine daha kötü davranması için zemin hazırlar. İşte bu noktada şeytanın tuzağına düşersiniz. Öyleyse sakın şeytanın tuzağına düşmeyin. Ve bunları yaparken İblis hep etrafınızdaki insanların size karşı negatif davranacaklarını, sizi küçümseyeceklerini, bir mutsuzluk süreci içerisinde size söyleyecektir. Maksadı aynı öfke spiralinin içine sizi de alıp karşılığın size yapılandan daha şiddetli bir şekilde, daha intikam alıcı bir şekilde karşıya ulaştırılmasını sağlamaktır. Böyle bir gayretin içinde olan şeytan ikinci etapta karşınızdakinden size daha şiddetli bir olayı ulaştırdı diyelim. Şimdi sıra sizdedir, size ulaşacaktır. Onun yaptığını daha kötü göstermeye çalışarak sizin ona daha şiddetli bir cevap vermenizi isteyecektir. Böylece iki tarafı devamlı bir öfke zinciri içinde birbirine bağımlı kılarak insanların arasındaki kini, öfkeyi, haseti mutlaka canlandırmak isteyecektir. Körüklemek isteyecektir. İstediği tek şey insanların birbirlerine en üst seviyede düşman olması, kanlı bıçaklı olması, insanları katle ulaştırmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynı en güzel standartlarda gerçekleştirebilirsiniz. Öyleyse nelerden bahsediyoruz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün söylediklerimiz sizin mutluluğunuza birer destektir. Unutmayın, Allah-u Teala sizi huzursuz olmanız için ve başkalarını da huzursuz etmeniz için bu dünyaya göndermedi. Bu dünyada Allah'ın sizi yaşatmasından murat, bütün insanlara dostluk kucağınızı açmanızdır. Dikkat edin, dostluğunuzun muhtevasında sakın şeytan sizi aldatmasın. Sevgi, nefsani dizaynda bir varlık değildir. Nefsin afetleriyle hiçbir zaman bağdaşmaz. Öyleyse sevginizi başka insanlara hasrettiğiniz zaman bu sevgiyi onların şeytani taleplerinin tatmini istikametinde kullanamazsınız. O zaman onları mutlu etmezsiniz. Daha çok mutsuz olmalarına sebebiyet verirsiniz. Öyleyse sevginizin dizaynında daima bir ölçünün olması lazım geldiğini bileceksiniz. İnsanlara yaptığınız bütün yardımlar onların ruhlarının mutluluk duymasını sağlayacak olan yardımlar olmalıdır. nefsin hegemonyasına, şeytanın hegemonyasına kesinlikle kapınızı açmayacaksınız. Orada iblis sizi sakın tuzağına düşürmesin. Başka bir insanın nefsani taleplerinin tatmini doğrultusunda siz kendinizi ona hizmet etmiş sayarsanız yanlış bir hedefe yönelmiş olursunuz. Şeytana hizmet etmiş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, bu nazik konuyu ait olduğu standartlarda yerlerine oturtun. Bir hırsız bir bankayı soymak istiyor diye siz de benim görevim insanlara yardım, ona yardım edeyim de beraber bankayı soyalım diye düşünür müsünüz? Böyle bir şey yaptığınız zaman siz ona yardım etmiş olmazsınız. Onu daha da aşağı öfke seviyelerine, daha da primitif bir noktaya, ilkel bir noktaya, nefsinin daha çok hizmetinde olacağı bir noktaya ulaştırıyorsunuz. Öyleyse sevgi kötülükte birleşmez. Sevgi kötülükte meyve vermez. Kötülük varsa sevgi yoktur. Sevgili kardeşlerim, ışık karanlığın sona ermesi halidir. Öyleyse ışık varsa karanlık yoktur. Işığı ne kadar kuvvetlendirirseniz karanlığı o kadar yok edersiniz. İşte sevginin yeşerdiği her ortamda karanlığı temsil eden sevgisizlik, nefret, kin, düşmanlık yok olur. Öyleyse yakın geleceğin dünyasında bir yeni asr-ı saadet söz konusu sevgili kardeşlerim. Bunun meyvelerini ancak asr-ı saadeti yaşayan sahabe gibi davranabildiğiniz takdirde toplayabilirsiniz. Sevgi, sevgiyi, nefret, nefreti celbeder. Başkalarına ulaştırdığınız her kalbinizin aydınlığı, nuru, başkalarında da nur oluşturacaktır. Her kötü kalpli insanın başkalarına yaptığı kötülük, onları da kendisine karşı kötülüğe teşvik eden bir hüviyet taşır. Her yapılan iyilik, insanlara mutluluk ulaştırma gayreti, o insanlarda da bu eğilimi arttıran bir özellik taşır. Şimdi toplumun bütün üyelerinin birbirlerine karşı en güzel davranışları sergilediğini, birbirlerine karşı hep yardım etmek için yaşadıklarını düşünün. Herkesin başkaları için olduğu bir ortamda sonsuz bir saadet söz konusudur. Bu saadete dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu saadet sizi en güzele ulaştıracaktır. En güzele ulaşmanız sizin gayretinize bağlı. Etrafınızdaki insanların en güzeli ulaşması gene sizin gayretinize bağlı. Öyleyse sevgi, sevgiyi çekerek bütün toplumu sevginin yerleşmesinin mimarları yapar. Nefret, nefreti çekerek bütün toplumu nefretin tohumlarının saçıldığı bir yer haline getirir. insanların rahatça öldürülebildiği, onların en basit haklarının bile kendisine verilmediği bir ortam düşünün. Böyle bir ortam varsa herkes birbirinin aleyhinde, herkes birbirinin mutsuzluğu için çalışıyorsa, mutsuzluk için çalışanların hepsi de zaten mutsuz insanlardır. Ve ektikleri şey mutsuzluk tohumlarıdır. Bunun karşılığında çıkan meyveler mutsuzluğu sadece daha çok, daha çok, daha çok arttırır. İnsanlar sözlerine sadık değillerse, sözlerine sadık olanlarda da sözlerine sadık olmamak eğilimini adım adım oluşturacaktır. Kişisel ahlak, toplumsal ahlakın sadece bir parçasıdır. Toplam, bu ahlakın dejenerasyonuna paralel bir seviye gösterir. Sevgili kardeşlerim, bir ülke düşünün, bizim ülkemiz. Nüfusun dörtte biri birbiriyle davalı durumda. Her bir dava dosyasında 3 kişi mevcut diye düşünüyor genel ölçüde insanlar.

Başkalarından intikam almak suretiyle eritmek sevdasındalar. Toplumun fertlerinden birinin bir başkasına kötü davranması halini düşünün. O kişi kendisine kötü davranandan kuvvetlidir diye intikamını alamıyorsa başkalarına yönelip onlardan intikam almak isteyecektir. Her tarafında toplumun haksızlıklar varsa, her taraftaki negatif etkiyi alan insanlar bu negatif etkiyi başkalarına negatif şekilde ödeyeceklerdir. Böylece kaos adım adım büyüyecektir. Ülkemizin kaderinde bir negatif zincir insanları daha çok mutsuz etmek konusunda bir faaliyet sürdürmektedir. Sevgili kardeşlerim, siz bu negatif zincirin dışında kalın. Öfke ve intikam kaosu sakın sizi zincirleri içine almasın. Sakın şeytanın esiri olmayın. İnsanlar vaatlerini yerine getirmeseler, senetlerin, çeklerin %58'i ödenmese, gene de siz borçlarınıza sadık kalın. Mutlaka borcunuzu ödeyin. Herkes ödemiyor. Ben niye ödeyeyim demeyin. Sevgili kardeşlerim, siz bu toplumun geleceğinin güneşlerisiniz, nurlarısınız, ışıklarısınız. Her şey size bağlı. Başkaları kötülük yapabilir. Başkaları başkalarına kötü davranabilir, onları dövebilir, yaralayabilir, öldürebilir, onlardan bir şeyler çalar. Toplumun bu yapısının içinde o karanlık sahneleri siz aynı karanlıkla mukabele ederek daha karanlık hale getirmeyin. Unutmayın, gelecek güzel günlere gebedir. O güzel günler çok uzaklarda değil. Yeni bir devrede ikinci asr-ı saadet yaşanacaktır. Güzellikler sizin sağlam tutumunuzla yerleşecektir. Öyleyse başka insanlar hangi kötülüğü yaparlarsa yapsınlar, sakın siz onlara uymayın. Sahabe gibi olun. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele etmişlerdi. Onlar sahabeydiler. Kimdir kötülüğe iyilikle mukabele edenler? İşaret veriyor Allah Teala. Allah'a çağıranlar, Allah'a teslim olanlar. Siz Allah'a çağırın. Siz Allah'a teslim olun. Öyleyse toplumun yapısını değiştirebilecek olan özün ve Allah'ın yardımının sadece sizler sahibisiniz. Allah'ın yolunda olan başkalarına her zaman en güzel davranışlarda bulunan sizler. Sakın bu güzelliğinizi, Allah ile beraber oluşunuzu şeytanın tuzağına düşerek zayıflatmayın. İnsanlar hangi kötülüklerinize bunu olurlarsa olsunlar, siz onlar için her zaman bir ışık olun, bir nur olun. Bütün davranışlarınız topluma yol gösterecek bir güzelliği sergilesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda üzerinize düşen rol öylesine önemli ki, geleceği en güzele ulaştıracak olan standartlar
sizler.

Ve öyleyse her şeyi Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta ait olduğu yere oturtmalısınız. Muhtevaya dikkatle bakın. Bütün bir dizayn içerisinde hepiniz en iyinin temsilcileri olmalısınız. Topluma güzellikleri aşılayan, örnek olan insanlar olmalısınız. Sizler Mir Vakfı'nın müntesiplerisiniz. Allah'ın üniversitesinin öğrencilerisiniz. Öyleyse davranışlarınız da buna değer olmalı. Sizi tanımayanlar bile davranışlarınızdan onu çıkarmalılar. Bu insanda bir başkalık var. Başkalarının hangi kötü standartlarda davranışına muhatap olurlarsa olsunlar, onlar karşılarındaki gibi, muhatapları gibi davranmazlar. Onlar Allah'ın kendilerine emrettiği güzellikleri sergilerler. İşte sizi ilk defa tanıyanlar bile sizin davranışlarınızdan bu sonucu çıkartabilmeli. Allah'ın dostu olmanın onurunu ve şerefini sakın lekelemeyin. Allah'ın dostu başka insanların düşmanı değildir. Onların da dostudur. Onlar kendisine düşman olsa bile. Sevgili kardeşlerim, işte toplum devamlı çürüyor. Her geçen gün ahlaki değerler biraz daha sıfıra doğru iniyor. Böyle bir ortamda kirli akan suları temizleyebilecek olanlar o suların tesirini pozitife çevirmeye çalışanlardır. Sevgili kardeşlerim, bu istikamette yapmanız lazım gelen şey dayanmak, gayret etmek, topluma Allah'ın güzelliklerini aşılayabilecek mesajları verebilmektir. Onlar yanlış yapıyorlar. Onlar nefslerine uymuşlar. Her türlü toplumsal yanlışlıklar onlar tarafından birer birer toplum içinde toplumu karartıcı bir hüviyette işleniyor, işleniyor, işleniyor. Siz toplumu karartan değil, toplumun yüzünü ağartan, kalbini aydınlatan, onlarda doğruluğu, güzel davranışı oluşturan bir dizaynın temsilcilerisiniz. Öyleyse unutmayın, topluma güzel davranışlarınızla yön vermek mevkiinde olanlarsınız. Size bakanlar, biz bu toplumu çürümüş zannediyorduk ama işte bu toplumda böyle misaller de var diyebilecekleri örnek kişiler olmanızı istiyorum sizlerden. Şartlar ne olursa olsun taviz vermeyin kötülüğe, şeytana, nefsinizin afetlerine. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman bu söylediğim tavsiyelere hiç ihtiyacınız kalmayacak. Çünkü içinizden gelen şey zaten iradenizi kullanmanıza gerek kalmadan bütün insanlara en iyiyi sunmak olacak. Onlar size yaptıkları kötülüklerin karşısında sizden aldıkları beklemedikleri güzellikteki davranış biçimleriyle size karşı sevgi duyacaklardır.
sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün bu dizayn içerisinde geleceğin nurları, geleceğin ışıkları, geleceğin güneşleri olan sizlere sesleniyorum sevgili kardeşlerim, öğrencilerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizler geleceğin teminatısınız. Allah'ın huzurundaki yerinizi iyi muhafaza edin. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salatu ve selamı aleyhi.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzüme bu akşam Babalar Günü'nün akşamı. Evvela hepinize beni hepinizin babası olarak kabul ettim. Babalarınızın da babası olarak kabul ettim. Teşekkür etmek istiyorum Allah-u Teala'nın huzurunda. Allah'a şükrediyorum böyle kıldığı için bizden. Allah-u Teala'nın dininde insanlar var. Allah'ın her insana güveni farklı bir yelpazenin noktasını işaret eder. Bir spektrum içerisinde herkes Allah'ın güveninin bir basamağındadır. Bir basamak işgal eder. Herkesin de bulunduğu yer birbirinden mutlaka farklıdır. Öyleyse Allah'ın size olan güvenini saptayan, tespit eden temel esaslar nelerdir? Bu Allah'ın sevgisine paralel olan bir işlem. Öylesine muhteşem bir dizayn kurmuş ki hepinizi çok seviyor. Hepinize güveniyor. Ama herkese olan güveni de farklı bir seviyeyi sergiliyor. Öyleyse dikkatle ve ibretle kendinize bakın. Allah'ın size olan güveninin simgesi, işareti hepinizin kalbinizde yaşar. Siz kendinize ne kadar güveniyorsunuz? Burada konunun esasına, özüne, tek realitesine, bir tek realite var. Ulaşmak istiyorum. Siz kendinize ne kadar güveniyorsunuz dediğim zaman aslında sormak istediğim şu: sizin kendinize güveniniz Allah'a olan güveninizin eseri olduğu cihetle Allah'a ne kadar güveniyorsunuz? Siz ona ne kadar güveniyorsanız o da size o kadar güveniyor. Siz ona olan güveninizi iki katına ulaştırdığınız zaman o size olan güveninizi 1000 kattan 2000 kata yükseltir. Tıpkı sevginiz gibi. Evvela şunu söylemek istiyorum ki o hepinize güvenir. Sizin güveninizin derecesi sizin Allah'a güvenmenize paralelendir. Hepimiz bir yolda ilerliyoruz. Bir treniz mi? Bir arabayı, arabayı çeken atlarız. Biz her şeyiz. Ama Allah ile beraber her şeyiz. Ve bir tarafta o var, bir tarafta ona güvenen bizler var. Bir tarafta biz varız, bir tarafta bize güvenen Allah var. Öyleyse dengeyi kurduğumuz zaman biz ona ne kadar güven duyuyorsak o da bize o kadar güven duyuyor. Onun için herkes Allah'ın güven duyduğu yelpazede de, insanların Allah'a güven duyduğu yelpazede de ayrı bir yerdedir. Merdivenin trilyonlarca basamağı var ve insanlar o basamaklardan mutlaka birinde ve her zaman da yer değiştirmeleri mümkün. Allah'a olan güveninizi her zaman arttırabilirsiniz. Diyorum ki kutuplar her zaman değişir. Neden değişir? Yeryüzünde olanlardan birisi mevcut kutupların sahip olduğu pozitif derecatın daha ötesine geçtiği an o kutup oradan alınır, yeryüzünde yaşayan kişi oraya konulur. Ve bu sebeple hep değişir. Değişmeyen bir tek kişi var dedik. her zaman Kutbül Aktap olan Abdülkadir Geylani Hazretleri, onun derecesine kimse çıkamadı daha. Çıkamadığı için de o iş değişmez. İşte Allah-u Teala'nın size duyduğu güven de sahip olduğunuz derecelerle, Allah'a olan güveninizle %100 alakalıdır. Ona ne kadar güveniyorsunuz? Oraya dikkatle bakın. Ona duyduğunuz güven korkusuzluğunuzun da işaretini taşır. Ne zaman kendinizi bir hiç olarak değerlendirebilirseniz, kendinizden ne zaman %100 vazgeçebilirseniz, işte o zaman Allah'a en çok güven noktasındasınız. Allah'ın da en çok güvenini kazanmış noktadasınız. Böyle bir noktada bulunmak belki uzun zaman olacaktır. Ama bir gün buna yaklaşacaksınız. Bakacaksınız ki her şeyiniz Allah'ın, size ait olan bir şey yok. Allah yolunda sizin eskiden kendinize ait denettiğiniz şeyleri tüketmenin sonsuz zevkine ulaşacaksınız. Allah yolunda tükeneceksiniz. O zaman varlığınız size sadece huzur verecek, mutluluk verecek, Allah'a olan sonsuz güveni yaşayacaksınız. Niçin ondan evvel sonsuz değil? Niçin o zaman sonsuz? Çünkü evvelki devrelerin her birinde siz kendinize de değer veriyordunuz. Kendinizin bir varlığı olduğunu, bir şeylerden sakladığınız, bir şeylerden korktuğunuz bir varlığın sahibi görüyordunuz kendinizi. Ama bir gün onu sıfırlayabilirseniz korkulacak bir şey kalmadığını göreceksiniz. O zaman bu güvenin bütününe ulaştığınızı gösterir. Sizin olan her şey Allah'ınsa, size ait bir şey kalmamışsa, koruyacak neniz var ki? O zaman güveninizin bütünleşmemesi için sebep kalmıyor. Çünkü koruyacağınız bir şey yok. Hepsi Allah'ın. Ona teslim olmuşsunuz. Ona teslim etmişsiniz. Fizik vücudunuzu, nefsinizi, ruhunuzu, her şey onun. Siz yoksunuz, o var. Sadece onun kumandası altında iradi yapının hiçbir noktasını kullanmayan bir insan kalıyor geriye. İşte o zaman Allah'ın en çok güvenini kazanmış insan oluyorsunuz. Çünkü siz tam bir güven içinde yaşıyorsunuz. Allah'a mutlak bir güven. O mu? O sizi dilerse yaşatır. O mu? O sizi dilerse öldürür. O mu? O sizi dilerse hizmetin en yüksek noktasına çıkarır. O mu? O sizi dilerse hizmetin sıfırına indirir. Emanetini dilediği an alır. Öyleyse eğer ona güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Hiçbir şeyden korkunuz kalmadığı için. Neden korkunuz yok? Çünkü siz yoksunuz. Size ait olan hiçbir şey kalmamış. Hepsini ona, sahibinize teslim etmişsiniz. O zaman güvenin bütününün sahibisiniz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde hedefiniz Allah'a teslim olmaktır. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu, nefsinizi her zerresiyle ona teslim etmek ve böylece size ait olan bir şey kalmadığı için güvenin bütününü yaşamak, bütününü sağlamak. Bu hepinizin elinde olan bir şeydir. Zaman içerisinde bunu gerçekleştirmek üzere harekete geçeceksiniz. Bunun başlangıç noktası daimi zikirdir. Yıllarca bu istikamette çalışmanızı öneriyorum. Daimi zikir hepiniz için hedeftir. Zikri mutluluğunuzun temel vasıtası olarak kabul etmedikçe bu hedefe varamazsınız. Zikir sizin için bir angaryaysa bu hedefe varamazsınız. Zikri zevk edinmelisiniz. hayatınızın her saniyesini zikirle geçirmenin yolunu bulmalısınız. Beni dinlerken zikir yapmalısınız. Eğer elinizde tesbih yoksa elinizi nabzınıza koyarak iç dünyanızda Allah kelimesini devamlı ateşlendirerek hep Allah'ın adını tekrar etmek. Allah'a olan güveninizin artmasını istiyorsanız bunun asli unsuru daimi zikirdir. Oraya ulaşmadan Allah'a gerekli güvenin sahibi olamazsınız. Hep eksikleriniz vardır. Nefsinizin afetleri sizi devamlı o güvenden men eder. Ne Allah'ın güvenini kazanabilirsiniz onun istediği boyutta, ne de siz Allah'a güvenebilirsiniz gene onun istediği boyutta. Öyleyse standartları onunla ilişkinizin dizaynına bağlayacaksınız. O ilişki sizin için teslimi içerir. Neyinizi Allah'a teslim ettiyseniz onun korunması size ait değil artık. Ona ait. O zaman Allah Teala'nın ne söylediğinin farkına varacaksınız. Eğer Allah'a güveniyorsanız, eğer Allah'a inanıyorsanız ona güvenin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bu güveninizin derecesine bağlı bir olgudur. Güveniniz hangi boyuttaysa o kadar kuvvetlisiniz. Niçin kuvvetlisiniz? Siz mi kuvvetlisiniz? Hayır. Hiçbir zaman siz, hiçbir zaman ben kuvvetli değiliz. Ama eğer kainatı yaratan, kainatın en kuvvetlisi bizimle beraberse, o beraber olduğu için kuvvetli olan biri. O zaman bütün düşman kalabalıklarının içine yalnız başınıza girebilirsiniz. Sonuç hiç değişmez. Onlar neyi düşünürlerse düşünsünler, onlar neyi yaparlarsa yapsınlar, kazanan her şey olursunuz. Çünkü siz Allah'la berabersiniz. Öyleyse Allah'ın güven duyduğu, Allah'a güvenen insanlar için Allah Teala diyor ki onlar hiçbir şeyden korkmazlar. Neden böyle söylüyor? Çok mu cesaret sahipleri? Hayır değil. Sadece Allah'a güveniyorlar. Kendilerini yok sayabildikleri noktada bunu şuurlarına ve kalplerine gerçek anlamda yerleştirmişlerse onlar bir şeyden korkmazlar. Çünkü korkacak bir şeyleri kalmamıştır. Hepsi O'nundur, O'na teslim olmuştur. Koruyacak olan veya korumayacak olan O'dur. Sahibi olmadığınız bir şeyi O'nun sahibinin koruması altında muhafaza etmekle mükellefsiniz. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Kölelik arttıkça hürriyetin artmasına. Hem siz teslim olmuşsunuz, ona teslim etmişseniz, hem de muhafaza etmekle mükellefsiniz. Buradaki ikilemi hiç unutmayın. Teslimi muhafaza etmekle mükellefsiniz. Yokluğunuzu muhafaza etmekle mükellefsiniz. Ona verdiğinizi geri almamakla mükellefsiniz. Çünkü bunu siz istiyorsunuz. Allah Teala siz istemedikçe sizi teslim almaz. Unutmayın, mutluluğunuz köleliğinizin boyutlarına tabidir. Köleliğiniz de teslimin boyutlarına tabidir. Tesliminiz de Allah'a güveninizin boyutlarını temin eder. Öyleyse dizaynı merdivenin basamaklarında ait olduğu yerlere yerleştirin. Oralarda hep siz varsınız. Ama teslimin tamamlandığı yerde siz yoksunuz. Sadece O var. İşte o zaman O'nun size güveni tamdır. Neden tamdır? Çünkü sizde artık müdafaa edeceğiniz bir şey yok. Size ait olan hiçbir şey kalmamış.
2: Kendi müdafasını almış Allah-u Teala. Kendi koruyor. O zaman elbette siz onun tam güveninin sahibi olacaksınız. Siz de ona tam güveneceksiniz. Çünkü sizde bir şey yok. Her şey onda. Kainatı yaratan, kainattaki en kuvvetli varlık olan Allah'ta. İşte bunun için en kuvvetli olacaksınız. Allah'a en çok güvenen kişi olacaksınız. Allah'ın en çok güvendiği kişi olacaksınız. Şeytanın en büyük düşmanı, Allah'ın en büyük dostu. Ve şeytan sizin için sadece bir gazoz ağacı olacak. Hiçbir şey yapması, hiçbir kötülükte bulunması mümkün olmayan en büyük düşmanına hasetle, öfkeyle, kinle bakacak. Hiçbir zaman alamayacağı bir intikamın, bir kinin elinde tarumar olacak. Sizse kainattaki en büyük dostun Allah'ın o muhteşem köleliğinde ona da iblise de meydan okuyacaksınız. Çünkü siz kendinizin muhafazasında değilsiniz. Siz Allah'ın muhafazasındasınız. Onun size kötülük edebileceği bütün alanları Allah-u Teala önce yok ediyor. Nedir bu alanlar? Nefsinizin afetleri. Onların bütününü yok olduğu ortamda şeytanın size hiçbir şey yapabilmesi mümkün değildir. Yetmez. Sizin muhafazanız altına girenlere de bir şey yapması mümkün değildir. Çünkü onların hepsinin başının üzerinde sizin ruhunuz oluşacaktır. Bunun manası iblis size yapamadığı hiçbir şeyi sizin ruhunuzun başınızın üzerinde bulunduğu insanlara da yapamaz. Öyleyse niçin Allah'a güven duyuyoruz? Niçin Allah bize güven duyuyor? Bu söylediğimiz standartlara dikkatle bakın. Her biri sizin için bir kilometre taşıdır. Bir aynadır. Bir işarettir. Allah'ın Resullerine dikkatle bakın. Ne diyor Allah Teala? Seni diyor, insanlar için evvela bir şahit olarak yarattım diyor. Sonra ne diyor? Sonra diyor, onları nurlandıran bir ışık olarak yarattım diyor. Seni diyor, adaletin temsilcisi yaptım diyor. İnsanlara müjdeleri verecek kişi olarak yarattım diyor. İnsanları ikaz edecek kişi olarak yarattım diyor. Bunların hepsi birer vasıf. Bu vasfı Allah-u Teala zaman içerisinde üzerinize nakşediyor. Allah için kıymetli oluyorsunuz. Çünkü kıymetli olan her şeyinizi ona iade etmişsiniz. Geri kalanlarla kıymetlisiniz. Yani kocaman, koskocaman bir sıfırla kıymetlisiniz. Öyleyse ne demek istediğimi anlıyor musunuz gerçekten? Bir sıfır nasıl kıymetli olabilir? O sıfırın muhtevası sizsiniz. Bu genel görüntü. Bu muhtevanın derinindeki her şey artık sizde değil, onda. Ve onda olan, sizi sıfır yapan temeller, asıllar, Allah'ın size olan bütün ihsanları sahibine devredilmiş durumda. Siz sadece şu varlığınızla bir sıfırı temsil ediyorsunuz. İşte o sıfır, kendisini sıfır yapan bütün faktörlerin, onların gerçek sahibine teslimi sebebiyle Allah'ın en çok güvenini kazananıdır. Dikkat edin. Allah'ın güvenini kazanabilmek Allah'a teslimle olur. Bu sizin iradenizin mahsulü olacaktır. Ona teslim olmayı o size teklif etmeyecek. Sizin talebiniz üzerine teklif gelecektir. Teslim olmayı siz isteyeceksiniz. Hazreti İbrahim Allah'a teslim olmayı istiyor. Allah Teala diyor ki bu çok zor bir iştir. Ya İbrahim, olsun diyor Hazreti İbrahim, ben sana teslim olmak istiyorum. Teslimi külliyle. Hazreti İbrahim Allah'a teslim oldu mu? Gerçek anlamda. Bütün boyutlarıyla evet. O yüzden Hazreti İbrahim'in atıldığı ateş su oldu. Hazreti İbrahim'i yakmadı. Odunlar balık oldu. Hazreti İbrahim Allah'a olan sonsuz güveni sebebiyle oraya ulaştı. Bakınız Hazreti İbrahim ateşe atılacağı an Cebrail Aleyhisselam karşısında. Söyle bana diyor, şu ateşi söndüreyim mi? Söyle bana diyor, Firavun'u öldüreyim mi? Söyle bana diyor, ne istersen söyle, yerine getireceğim. Hazreti İbrahim, Allah'a olan sonsuz güvenini gerçekleştiren temel sözü söylüyor. O, benim ne yapacağımı, ne olduğumu bilmiyor mu diyor. Hazreti İbrahim'in Allah'a olan sonsuz güvenini sergilediği söz işte bu sözdür. O ne olacağını bilmiyor mu? O beni muhafaza eder manası var burada. Ben her şeyimi ona teslim etmişsem o dilediğini yapar benim üzerimde. Benim o ateşle yakması da neticeyi değiştirmez. O ateşi su haline getirmesi neticeyi değiştirmez. Ben onun azap kabul etmez kölesiyim diyor Hazreti İbrahim. Bu nedir? Bu Allah'a duyulan sonsuz güvenin işaretidir. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emrettiği zaman sonsuz güvenin bir defa daha tecelli ettiğini görüyoruz. Hazreti İbrahim'in Allah'a olan güveni. Oğlu da kendisi gibi bir varlık. En çok sevdiği. Allah için onu kurban edebilecek olan özelliğinin sahibi Hazreti İbrahim. Hazreti İsmail'de de aynı şeyi görüyoruz. Allah Teala ona aynı şeyi emrettiği zaman, seni baban benim için kurban ettiği zaman ben hazırım diyor Rabbim diyor. O da her şeyiyle Allah'a teslim olmuş. Allah'a tam bir güvenin sahibi, hayatla ölüm arasındaki farkı yüzlerce defa yaşamış birisi Hazreti İsmail de. Onun için babası gelip de onu kurban etmek istediği zaman Hazreti İsmail diyor ki, baba diyor, ben hazırım, ne zaman istersen gereğini yapacağız. Sözlerin arasında şeytandan bahsettim size. Şeytan son numarasını yapıyor. Gidiyor İsmail'in kulağına eğiliyor. O babana diyor, sen ne diye güveniyorsun diyor, seni diyor öldürecek babam diyor. Hazreti İsmail şöyle gülümseyerek şeytana bakmış, yerden bir taşı kaptığı gibi şeytanın gözü budur diye patlatmış gözüne. Şeytanın gözü o günden bu tarafa hep şaşıdır. Bir gözü sakar. Hazreti İsmail sebebiyle. Kıyamete kadar yaşayacak olan bu varlık, bu iblis, Hazreti İbrahim'den aldığı dersi hiçbir zaman unutamaz. Hazreti İsmail vasıtasıyla. Ve geri kalanı biliyorsunuz. Allah'a olan güvenin sonsuz yetkili iki tane temsilcisi Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Bıçağı çekiyor Hazreti İbrahim, oğlunun boğazına sürüyor bıçağı. Onu kesmek üzere. Ama bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Allah'a duyulan güvenin bir muhteşem gösterisiyle karşı karşıyayız. Bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Hazreti İbrahim yanlış bıçak mı aldım diye şaşırıyor. Bıçağı taşa sürüyor. Bıçak taşı kesiyor. Ve Cebrail Aleyhisselam beraberindeki poşla iniyor. Onu bırak diyor. Allah Teala bunu kurban etmeni istiyor. O günden bu tarafa kurban vacip olmuştur. Öyleyse Allah'a güven duymak. Siz Allah'a neyinizi teslim etmişseniz ona o kadar güven duyarsınız. O da siz ona neyinizi teslim ettiyseniz size o kadar güven duyar. İnsanlar düşünün, zavallı insanlar, Allah'a teslimin ne olduğundan habersiz, ne ruhlarını, ne fizik vücutlarını, ne nefslerini, hiçbir şeylerini Allah'a teslim etmek gereğini duymayan, şu dünya üzerinde bir ot gibi yaşayacak olan ve bir gün ölecek, cehenneme direkt olarak gidecek olan bir zavallı insanlar kervanı. Bu insanların Allah'a olan güvenle ne alakası var ki? Ne alakası olabilir ki? Ama siz öyle değilsiniz. Siz tabi olduğunuz andan itibaren Allah'a güven duymanın adım adım idrakine varacak olanlarsınız. Yolun neresinde olduğunuzu bana sormayın. Kendi iç dünyanıza bakın. Ne kadar Allah'a teslim olduğunuz. Ona ne kadar güven duyuyorsunuz. Sizi Allah'ın nelerden kurtaracağına inanıyorsunuz. Bir gün şu düşünce platformunda kurtuluş zannettiğiniz şeylerin hiçbirinin geçerli olmadığı bir noktaya ulaşacaksınız. Allah'a teslim olduğunuz zaman. O zaman ölümden kurtulmak, hastalıktan kurtulmak, parasızlıktan kurtulmak, şundan kurtulmak, bundan kurtulmak size şu kadarcık mana ifade etmeyecek. Sadece ona teslim olmanın, ona tam güven duymanın o muhteşem mutluluğunu yaşayacaksınız. O zaman dünya üzerinde hiçbir düşmanınız kalmayacak. Hiç kimse size düşman olamaz. Bu hep yanlış anlaşılıyor. Yani siz hiç kimseye düşman olamazsınız. Onlar gene size düşman olmakta devam edecekler. Ama yapacakları şey sizin için bir mana hiçbir zaman ifade etmeyecektir. Öyleyse Allah, öyleyse siz ve Allah ve sizin arasındaki, aranızdaki güven duygusu. İşte bunu en üst boyutta çıkarabilmeniz, size ait olan varlıkların hepsini birer birer Allah'a teslim etmenizle gerçekleşir. Oraya vardığınız zaman şunu göreceksiniz ki zaten onların hiçbirisi size ait değildi. Zaten ona aitti. Size vekaleten verilmişti. İşte bu vekalet ve asalet müessesesini ancak teslimlerinizden sonra idrak edeceksiniz. Mutluluğunuz mu tesliminizle paralel olarak artacak. Allah'a duyduğunuz güven tesliminizle mutluluğunuz bu güvenle devamlı bir artışın içinde olacak. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki dünya üzerindeki olaylar sizi rahatsız edemeyecek bir boyut kazanacak. İşte bu Allah'a tam güven duyduğunuz noktada tahakkuk eder. Artık sizin için Allah vardır. Ama siz artık yoksunuz. Öyleyse hepinizin o olmadığınız noktaya ulaşmanızı, Allah'a tam güven duyduğunuz bir noktaya ulaşmanızı, kendinizi Allah yolunda sıfır oluşuncaya kadar tüketmenizi Yüce Rabbimizden niyaz ederek bu akşamki bu konumuzu inşallah tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a.
3: Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Sizler Allah'ın yarattığı en değerli mahluk olan sizler. Sizler insansınız. Allah-u Teala bütün kainatı sizler için yaratmış. Ve yarattığı her şeyi de emrinize vermiş. İşte böyle olduğunu söylüyor. Diyor ki arzda neyi yarattıysam hepsini sizler için yarattım. Ey insanlar diyor Allah-u Teala. Ve gene diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Dikkat edin Yüce Rabbimiz. Yerdeki insanlar diyor, göklerdeki insanlar diyor ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Zannetmeyin ki bizim sadece şu zavallı dünyamızda hayat var. Bizim gezegenimiz gibi birçok gezegen hayatla dolu. Ve gördüğümüz o ki her tarafta hep din var. Bütün gezegenlerdeki insanlar Allah'ı tanıyorlar. Ona ibadet ediyorlar. Bütün kainatta İslam dini, zaten tek din olan İslam, bütün kainatta da var ve geçerli. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde ne mutlu bizlere ki hepimizi, bütün insanları Allah-u Teala İslam fıtratı üzerine yaratmış. Aynen öyle söylüyor. Kendinizi dine ikame edin. Dine doğrultun ki ben bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattım buyuruyor Allah-u Teala. O hepimizi Hanif fıtratıyla yaratmış. Ne demek acaba Hanif? İki tane temel anlam içeriyor Hanif kelimesi. Bir, tek Allah'a inanma fıtratı. Yani böyle iç dünyanızdan sımsıkı sarılın düşünce sisteminize ve düşünün birden fazla Allah olabilir mi? Cevabı iç dünyanız size verecek. Hayır, olamaz. Eğer olsaydı onlar hep birbirleriyle kavga ederlerdi. Olamaz. Tek bir Allah var. Bütün kainatı o yaratmış. İç dünyanızdan ona sımsıkı sarılırsanız bunu verecek size. Şeytan da mütemadiyen aksini iddia edecek tabii. Ve iç dünyanızdan bir başka faktör gelecek. Allah'a teslim olmanın bütün fıtratına sahipsiniz. Hepinizin bildiği gibi üç tane vücudunuz var. Bir tanesi ruhunuz, bir tanesi nefsiniz, bir tanesi de fizik vücudunuz. Baş gözlerinizle sadece fizik vücudunuzu görebilirsiniz. Rüyalarınızda da sadece nefsinizi görebilirsiniz. Bazen ruhları da görmek mümkün olur. Ama ruhunuzu baş gözlerinizle göremezsiniz. Onu görmek için mutlaka kalp gözüne ihtiyacınız var. İşte böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın size emanet ettiği üç emanetinde Allah'a teslimi emrediliyor. Allah Teala buyuruyor. Allah emanetleri sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Dikkat edin. Sahiplerine demiyor. Emanetleri diyor. Sahiplerine demiyor. Sahibine diyor. Emanetleri emanet olarak çabuk
çoğul kullanmış ama sahibini tekil kullanmış. Öyleyse emanetlerin bir tek sahibi var, o Allah. Sizin de 3 tane emanetle mücehhez olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Ruhunuz da bir emanettir. İlk defa o kavuşur. Allah'a sahibi olan Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücudunuz bir emanettir. O Allah'a teslim olur. Allah'a ulaşıp Allah'a kavuşarak değil, ahsen olarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi olarak. Ve nihayet nefsiniz Allah'a teslim olur. Halis olarak nefsinizdeki bütün afetleri yok ederek nefsiniz Allah'a teslim olur. Emanet, onun muhtevasında afetler dolu. Yalnız afetlerden ibaret bir nefsle doğarsınız. Ve nefsinizdeki bütün afetleri temizlediğiniz zaman, yerine ruhunuzun bütün hasletlerini, bütün güzelliklerini ikame ettiğiniz zaman, yerleştirdiğiniz zaman, işte o zaman nefsiniz de Allah'a teslim olmuş olur. Muhtevayı bozan bütün afetler yok olur ve halis olursunuz. Onun için nefsinizin Allah'a teslimi halis olmanız da mümkündür. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi Allah'ın bütün emirlerine tam itaatle mümkündür. Ruhunuzun teslimi ise zaten bütün emirlerine tam olarak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan ruhunuz Allah'a bizatihi ulaşarak Allah'ın zatında ifna olarak teslim olacaktır. Öyleyse 3 tesliminiz var. Ruhunuzun teslimi 1, fizik vücudunuzun teslimi 2, nefsinizin teslimi 3. İşte böylece hepiniz için söz konusu olan şey hedefe ulaşmaktır. Evet, buyurun. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün güzellikler sizin için. İslam kelimesi silm kökünden geliyor, seleme. Bu kelimenin, bu kökten türetilen kelimelerin en önemlisi teslim kelimesidir. Ve İslam teslim olmak demektir. Kim ruhunu Allah'a teslim ederse İslam olma yolunda ilk safhayı tamamlamış olur. Kim fizik vücudunda Allah-u Teala'ya teslim ederse İslam olmak yolunda ikinci safhayı da tamamlamış olur. Kim ki bu ikisinden sonra nefsini de Allah'a teslim ederse işte o İslam olmak şerefine erer. Öyleyse İslam bir teslimler manzumesidir. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi Allah'a teslim edebildiğiniz zaman İslam oluyorsunuz. Her ne kadar insanlar kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse o İslam olur diyorlar ise de bu dini koyan Allah öyle söylemiyor. İslam olabilmeniz için 3 tane teslim şart diyor Allah-u Teala. İslam dairesine girersiniz. Ne zaman Hans gelir de mesela bir din görevlisinin önünde diz çöker ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah der dediği anda tamamdır, o İslam dairesine girmiştir. Manası İslam adetlerine göre defnedilecektir öldüğü zaman. İslam olmuş mudur? Hayır. İslam dairesine girmiştir. İslam olmak hayatınızın en büyük macerasıdır. 28 basamaklı bir maceradan bahsediyorum. Bir fenomenden bahsediyorum. Bir olgunlaşma sürecinden bahsediyorum. Böyle bir hedefe ulaşmanız için yıllar gerekir. Oysa ki birinci teslim olan ruhun teslimi 5-6 ayda tamamlanabilen bir vetiredir. Hatta 3 ayda tamamlanabilen bir vetiredir. Siz bilin ki her şey size bağlı. İhtiyacınız ne alemde? Ne kadar çabuk Allah-u Teala'ya teslim olmak istiyorsunuz? O kadar
çabuk teslim olursunuz. Sizin talebinizle fiiliyatta vücuda gelen olaylar arasında mutlak bir denge söz konusudur. Allah her şeyi sizin kalbinizdeki dileğe göre tahakkuk ettirir. Var mı kalbinizde Allah'a teslim olma dileği? Eğer varsa hiç korkmayın. Mutlaka Allah'a teslim olursunuz. Önce ruhunuzu teslim edersiniz. Tasavvufun nimetlerini yaşadıkça mutluluğunuz sonsuza yaklaşır. Tasavvuf diyorum. Nedir tasavvuf? İslam'ı yaşamaktır. Hangi İslam'ı? Bizimkilerin söylediği İslam'ın 5 tane şartını mı? Hayır. Kur'an'ın söylediği, Allah'ın söylediği İslam'ın temel standartlarını uygulamak. Öyleyse İslam nedir? İslam ruhunu, fizik vücudunu ve en son nefsini Allah'a teslim etmektir. Allah-u Teala 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ve bu indirdiği Kur'an-ı Kerim'e dikkatle bakın. Burada Allah'ın hedef gösterdiği her şey var. Yaşanmış misalleriyle var. Niçin Kur'an-ı Kerim 23 yıl sürdü? Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi süreci tam 23 yıldır. Çünkü Allah-u Teala gelecek nesillere bir uygulama mirası bırakmak istiyordu. İşte o mirasın sahiplerinin adına sahabe diyoruz. Onların devamı tabi'in. Onların devamı tebe'a tabi'in. Öyleyse sahabe kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz hayattayken ona ulaşıp da önünde diz çöken, tövbe eden, el öpen, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip de Allah'a ulaşmayı dileyerek bu işleri yapan, gerçekten mümin olan bütün insanlar sahabe adına oluyor. Sonra bunu yapıp aslında müminleri kandırmaya çalışanlar da var. Onların adlarına da münafıklar diyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse kimdir sahabe? Sahabe, Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. İşte Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin adına tasavvuf diyoruz. Çünkü sahabeyi ehli sufa temsil ediyordu. En üst seviyede onlar hayatlarını bu işe vakfetmişlerdi. Hayatlarını Medine'deki mescidin arka tarafında bulunan, üzeri kapalı, kenarları açık bir verandada, bir sofada geçiriyorlardı. Bu sebeple adlarına ehli sufa deniyordu, sofanın sahipleri. İşte tasavvuf kelimesi de bu sufa kelimesinden geliyor. Bir başka kaynak, tasavvuf kelimesinin sof kelimesinden, yani Arapça yün kelimesinden geldiğini söylüyor. Aynı şey, netice değişmez. Çünkü bu ehli sufanın hepsi o sonsuz sıcaklıkta yün yiyorlardı. Dikkat edin, yün sadece sizin vücudunuzun sıcaklığını dışarı bırakmamak görevi değil, dışarıdaki sıcaklığı da içeri bırakmamak gibi bir rol oynar. Onlar yün giyiyorlardı, sof giyiyorlardı. Bu sebeple sofların sahipleri olarak da değerlendirdiler. Öyleyse İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmaktır. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? İnne dîne indallâhil İslam. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Öyleyse dikkat edin, sadece bir tane Allah var. Kainatı yaratmadan da vardı, yokluktaydı. Kainatı yarattı, gene yoklukta. Bir gün kıyamette kainatı yok edecek, kendisi gene yoklukta. Zaman mı? Allah vardı ama zaman yoktu. Onun için zamanın ne kadar gerisine giderseniz gidin, evveline giderseniz gidin, Allah hep vardı. Ne kadar ilerisine giderseniz gidin, gene Allah var olmakta devam edecek. Zaman bitecek, zaman başa dönecek ve Allah var olmakta devam edecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu güzellikleri başkaları için değil,
sizler için, siz insansınız. Her şeyden evvel mutluluğa layık olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Sakın bu konuda ümitsiz olmayın. Bütün güzellikler sizin için yaratılmış. Evet, sizin için. Evet, görüyorum sizi. Şöyle düşünüyorsunuz, şu dünyada acaba benden daha mutsuz insan var mıdır? Yoktur. Çünkü bu güzelliklerden haberdar değilsiniz. Kim bilir bu mutlu olmayı ne kadar zor bir şey olarak tabir ediyorsunuz. Oysa ki hiç değil. Biliyor musunuz ki mutlu olmanız sadece ve sadece bir dileğe bağlı. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp ona, Allah'a teslim olmayı dileyeceksiniz. Bu talebiniz var olduğu anda Allah mutlaka onu kalbinize hep bakan Allah-u Teala, hep kalbinize bakan Allah-u Teala, kalbinizdeki yeşeren bu talebi, Allah'a ulaşma dileğini hem görür, hem işitir, hem de bilir. Allah'ı Semî'ün Alîm diyor. Allah işitir ve bilir. Allah'ı Basirül Bil İbad diyor. Allah kullarını, özellikle kullarının kalbini görücüdür diyor. Öyleyse işiten, bilen ve gören Allah kalbinizdekini işitmek, bilmek ve görmek ister. Çünkü geri kalanın hiç önemi yok. İnsanın dilinde her şey olabilir. İnsanlar kendilerini çok methederler. Çok şeyler söylerler kendileri için. Dillerindedir. Kalplerini görebilmiş olsaydınız, dillerle kalpler arasında ne kadar farklılık olduğunu da görecektiniz. O zaman onlara çok acıyacaktınız. Böyle söylemek gereğini duydukları için kendilerinde eksik olan şeyleri dilleriyle tamamladıkları için. Oysa ki bu sadece iç alemde bir tamamlamıştır. Dışa yansımaz. Ve o kişi hep eksik kalmakta devam edecektir. Sakın siz onlardan biri olmayın. Mutluluğunuz her an mümkün olan bir vesiledir. Kur'an-ı Kerim size diyor ki, siz sadece Allah'a ulaşmayı, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırıp, hayattayken, siz yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeyi dileyin. Yani İslam olmanın birinci safhasını yerine getirmeyi dileyin. Yani İslam olmayı dileyin. Ondan sonra bırakın geri kalanını Allah yapsın. Yapar mı? Sözü var. Mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilediğiniz anda Allah bunu işitir, bilir ve görür ve derhal kendi koyduğu kanunu uygulamaya başlar. Kanunu ne? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Hadis-i şerife bakalım, ne diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı gerektirirse Allah da onu kendisine ulaştırmayı gerektirir. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemek ve bunun şartı tabi olmaktır. Allah Teala Ali İmran Suresi'nde buyuruyor ki

ikramdır. En güzel hasreti de sevgidir. Öyleyse şunu bilmenizi istiyorum. Allah'ın kin duyduğu, Allah'ın intikam almak istediği kimse yoktur. Allah insanlara kızıyor diye insanları cehenneme atmaz. İnsanlar kendi kendilerini cehenneme atar. Eğer siz de benim bu anlattıklarımdan hedefe ulaşamazsanız, Allah'ın güzelliklerine ulaşmayı dilemeden bu sohbeti biz tamamlarsak, o zaman siz kendinize bu dünyadaki en büyük kötülüğü etmiş olursunuz. Çünkü gideceğiniz yer cehennemdir. Evet, ne yazık ki hepinize sesleniyorum. Eğer sözlerimizden gerekli ders alamazsanız, bu Kur'an hakikatlerini bilmeyen bizim ülkemizdeki o bütün din adamları gibi hepiniz kurtulamazsınız. Bir din öğretimi düşünün ki bizim ülkemizde ne öğretenler kurtulabilir ne de kendilerine öğrettiği kişiler kurtulabilir. Kur'an'ın temel unsurlarını bilmeden, Kur'an'ın hakikatlerini bilmeden kitaplardan öğrendikleri din standartlarında sizlere sesleniyorlar. Kurtulabilirler mi? Hadi gelin beraber bakalım. Allah Teala şöyle söylüyor. Onlar ki ölmeden evvel ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Kimlerden bahsediyor? Ruhlarını bu hayatı yaşadıkları sürece Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Kim bu adamlar? Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Nasıl gafiller? Kur'an'ı okumuyorlar. Öğrenmeye çalışmıyorlar. 14 asırdır yazılan kitaplardan 6 grup kitap var. Kütüb-i-Sitte deniyor adlarına. Bu kitaplardan dinlerini öğrenenler. Bu kitapların hepsini tetkik ettik. Hiçbirisinde Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek, ruhunu Allah'a ölmeden teslim etmeyi dilemek, üçü de aynı şey diye bir husustan ne yazık ki hiç bahsedilmiyor. Peki böyle bir şeyi talep etmeyen bir kişinin sadece Allah-u Teala'nın ayetlerinden gafil oluşu mu söz konusu? Hayır. Yunus 7'de böyle söylüyor Allah-u Teala. Bir sonraki ayet-i kerimede diyor ki onların gidecekleri yer ateştir diyor, cehennemdir diyor. İşte size Allah'ın temel kanunu. Üzerinize 9 defa farz kılınan ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak, Allah'a teslim etmek emrini 9 defa farz. Yerine getirmezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ki bu emri yerine getirmek için Allah'a ulaşmayı dilemek yeterli. Neden biz de onlar gibi yapıyoruz? Sizi korkutuyoruz cehennemle. Ama onlar bundan nasıl kurtulacağınızı bilmiyorlar. Nasıl cehenneme gideceğinizi bilmiyorlar. Ve size verdikleri tavsiye namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 tane şartla kurtulacağınızı söylüyorlar ve zannediyorlar. Hiçbiriniz kurtulamazsınız. İşte buradan başlıyor olay. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeyi dilemedikçe, üzerinize 9 defa farz kılınan bir hususu dilemedikçe kurtulamazsınız. Mutlaka gireceğiniz yer cehennemdir. Sakın bana onlar gibi söylemeyin. Kimin cehenneme gideceğini, cennete gideceğini Allah bilir, sen bilmezsin. Allah siz öğrenin diye söylüyor Kur'an-ı Kerim'de bunu. Eğer diyor bana ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Duyduk duymadık demeyin diyor. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Biz öyle söylediğimiz için değil, Allah öyle söylediği için ve siz bilmediğiniz için. Allah Teala bunları bize niçin söyletiyor? Onlar gibi göründüğümüz

0: nokta buraya kadar. Ne demek istiyorum? Hep sizi korkuturlar. Gidersiniz cuma namazına. Hep Allah'tan korkun. Cehenneme götürür Allah sizi. Allah sizi cehenneme atar. Allah'ı sadece cezalandıran bir Allah olarak size tanıtıyorlar. Hayır. Allah ondan korkmanızı istemiyor. Allah onu sevmenizi istiyor. Ona aşık olmanızı istiyor. Ona hayran olmanızı istiyor. Unutmayın sevgili seyirciler, dinleyiciler, seven sevdiğine koşar. Ama korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse evvela şu korkunun üzerinde durmak istiyorum. Biz de öyle başladık onlar gibi. Ama hemen arkasından dedik ki size, durun bakalım, telaşlanmanıza gerek yok. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şeytanın sizi cehenneme atacak olan tuzağından yakınızı kurtarmış olursunuz. İşte bunlar onu bilmiyorlar. Ne yazık ki kim bilir kaç bin defa tekrarladıkları namaz kılarken Velâsıl suresinin mahiyetinden haberleri yok. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki vel asra zamana yemin ederim. İnnel insane lefî hüs. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Ne olur insanlar hüsrandaysa? Cehenneme giderler. Allah Teala Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Bu kadar değil, vasıf veriyor. Kimler bu cehenneme girenler diye hele bir sorunla biz cevap verelim. Kimler bu cehenneme gidenler sizin yerinize biz soruyoruz ve cevap veriyoruz. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi onlar hüsranda olanlardır diyor. Ne diyor Velâsıl suresi? İnsanlar asra zamanı yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar diyor. Yani son derece açık yani. Yani insanlar hüsrandadır. Yani insanlar cehenneme gidecek. Yani insanlar cehenneme gidecek. Yani insanlar cehenneme gidecek. Ama 4 tane istisna koymuş. Şunlar, şunlar, şunlar, şunlar diye 4 istisnanın gitmeyeceğini söylüyor cehenneme. Birincisi amenü olanlar. İllellezine amenü. İlla hariç. Ellezine onlar ki amenü. Amenudurlar. Kim bu amenü olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte sadece dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bunu yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şimdi soruyorum. Gideceğiniz yer cehennem ise ve o sizi kurtaracağını zannettiğiniz ibadetler sizi kurtaramıyorsa, çünkü ibadetlerin sizi kurtaracak olanını şeytan defterden silmiş. Zikir müessesesini toz etmiş, yok etmiş. Dikkat edin. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmedikçe biliyorsunuz nefesi benden fazla olanlar da var.
1: Allah!
0: Tekrar etmedikçe nefsinizin kalbine Allah'ın nurları ulaşamaz. Nefs tezkiyesi yapamazsınız. Oysa ki Allah Teala'ya nefsinizi tezkiye edeceğiniz dair yemin verdiniz özelde. Nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ne demek nefsinizi tezkiye etmek? %7 nur biriktiriyorsunuz nefsinizin kalbinde Allah Allah diyerek. İster iç sesinizle söyleyin, ister dış sesinizle söyleyin. %7 nuru nefsinizin kalbinde biriktirdiğiniz zaman nefs-i emareyi tamamlamış olursunuz. Temel şart mürşide ulaşmak. Mürşidinize ulaştığınız takdirde geçerli. Ve o insanlar size mürşit yoktur diyorlar. Allah Teala diyor ki onlardan, insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler. emrimizle insanların ruhlarını bize ulaştırsınlar, bize teslim etsinler diye insanlardan imamlar, mürşitler kıldık diyor Allah Teala. Biz kıldık diyor. Ve bizim halkımız arasında bir kuyruklu yalan hep dolaşmaktadır. Allah ile insan arasına kimse giremezmiş. Şimdiki Cumhurbaşkanımız bile böyle söyledi bir televizyon toplantısında. Çok iyi hatırlıyorum. Allah ile kul arasına dedi, kimse giremez dedi. Ama bunun bir izah tazı dedi. Ama Allah Teala da gireceğini söylüyor. İnsanla kul arasına diyor, girer diyor. Ben koyarım diyor. İnsanların ruhlarını bize ulaştırsın diye, bize teslimini gerçekleştirsin diye diyor Allah Teala. Öyleyse bütün güzellikler onun tarafından ortaya konulmuş, sizin tarafınızdan keşfedilmeyi bekliyor. Ama siz bilmiyorsunuz. Bakın ne diyor Allah Teala Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde, Rabbiniz bilir, siz bilmezsiniz diyor. Biz de bilmiyorduk ama Rabbimiz hep biliyordu. Bize öğretti, bir de küçücük vazife verdi. Sizlere de öğretmek mecburiyetindeyiz. Onun için bu kadar gayretimiz, hayatımızı bu işe vakfetmemiz, dünyadaki bütün her şeyi ikinci plana etmemiz, yalnız bunun için yaşamamız, bunun için. Ve dinledikçe, tahkik ettikçe, göreceksiniz ki söylediklerimizi başka kimseden dinleyemezsiniz dünya üzerinde. Onlar bilmiyorlar. Tabii size çok hak veriyorum. İnsanlar var. Profesör olmuş, doçent olmuş. Ha biz de doktor olduk o arada. Her neyse, bu insanlar dini temsil ediyorlar. Ve bizim gibi ilahiyat fakültesinden mezun olmamış ama artık oradan mezun olmadıysak da Amerika'da onların doktor olabileceği üniversiteden doktor unvanıyla mezun olduk. Evet, hamd ederiz, şükrederiz Rabbimize. Bize bunu nasip kıldı. Ha, diplomam yayınlandı Mihir dergisinde. Merak edenler lütfedip baksınlar. Louisiana State Üniversitesi. Üniversitenin adı Columbia. Biliyor musunuz, insanın kendisinden bahsetmesi çok zor bir olay. Ama bunlar beni mecbur ediyorlar. Size hak verdiğimi söylemiştim. Neden hak veriyorum? İnsanlar ilahiyat fakültesinin profesörleri, doçentleri, Türkiye'deki yegane dini kuruluş olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın elemanları. 100 binden fazla insan. Ama bilmiyorlar dinlerini. Şimdi tabii siz onların sahip oldukları mevkilere bakarak bizim bilmediğimizi zannedersiniz baştan. Bir tahkik edebilseniz, bir güvendiğiniz Arapça bilen doğru insanlar olsa ve size söylediklerimizin hepsinin %100 doğru olduğunu söylese, acaba o zaman ne yapacaksınız? Unutmayın. Biz sadece sizin kurtuluşunuz için varız. Eğer dinlemezseniz, tahkik etmezseniz mutlaka cehenneme girersiniz. Ve diyoruz ki bu kadar kolay bir şey. O kadar zor mu yani Allah'a ulaşmayı dilemek? İşte kurtuluşunuz buna bağlı. Çünkü bunu dilediğiniz zaman arka arkaya gelir olanlar. İşte Velâ Suresi'nin 4 faktörü birbirinin arkasından geliyor. Birincisi, amili olanlar Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeyi dileyenler. 2, amili salihat yapanlar. Yani nefs tezkiyesi yapanlar. Ne zaman yaparsınız? Dalaleten hidayete adım attığınız zaman. Yani mürşidinize ulaştığınız zaman. Sonra hakka ruhunu ulaştırıp da ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edip hakkı tavsiye edenler, bu macerayı yaşamış, bunun tecrübesine sahip olmuş olan ve gönlünü gere gere evet, hamdolsun ki benim ruhum Allah'a ulaştı Rabbimin yardımıyla, hepinizi Allah'a ulaşmaya davet ediyorum diyen insanlar ne zaman diyebilirler bunu? Ruhları Allah'a ulaştığı zaman. Ha, bunun da günah olduğunu söylüyorlar bizimkiler. Ama unuttukları bir küçücük şey var. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a davet ediyorlarmış. Biz davet ettiğimiz için kafir oluyormuşuz da onlar davet ettikleri için Allah'ın en sevgilileri oluyorlarmış. Ama onlar bu davetin farkında değiller. İşte onlara bir küçücük sayfa açın, bir parantez açın ve deyin ki lütfen açıp bakar mısınız? Acaba Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne buyurmuş? Onlar arama devam etsinler, ben size söyleyeyim. Diyor ki Habibim, o kitap sahiplerine ve ümmilere de ki benim ve bana tabi olanların, yani sahabenin, bizim hepimizin görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe Allah'a davet ediyordu. Biz de davet ediyoruz. E onlar zaten Allah'a ulaşılmaz kabul ediyorlar. Allah'a diyorlar ulaşılmazdır. Hiç kimsenin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah-u Teala demiyor mu? Sonunda hepiniz Allah'a döneceksiniz. Ha diyor, o başka. Ölümden sonra işte bir defa insan ruhu Allah'a ölümden sonra ulaşır. Ondan önce ulaşması asla ve kat'a mümkün değildir. İyi de Allah-u Teala asla ve kat'a mümkün olmayan bu olayı 9 defa üzerinize farz kılmış. Tam 9 defa. Ama şimdi yeri gelmişken söylemem lazım. İşte birinci farz, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, o zaman özelde bana demiştiniz ki, işittik ve itaat ettik. Biz de sizin üzerinize bütün yeminlerinizi farz kılmıştık diyor. Şimdi bakalım ne demek istiyor? Ezelde Allah Teala hepimizi bir araya topluyor ve bize diyor ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ve arkasından ifade geliyor. Kalu bela, kalu dediler ki ela, evet. Hepimiz Allah Teala'ya evet demeyeceğiz. Sen bizim Rabbimizsin. Özür dilerim. Sonra ne olmuş? Allah Teala bizi buyuruyor ki, tekrar özür dilerim. Ben size Rabbiniz miyim diye sordum. Siz de bana evet dediniz. Ben Rabbinizsem hepinizden yemin istiyorum ey nefsler, tezkiye olacağınıza dair. Hepinizden misak istiyorum ey ruhlar, bana fizik vücudunuz ölmeden evvel ulaşacağınıza dair. Hepinizden ahd istiyorum ey fizik vücutlar, şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair. Soruyor Allah Teala, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz, semina, işittik. Allah Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Yemin istediği nefslerimiz yemin veriyor. Misak istediği ruhlarımız misak veriyor. Ahd istediği fizik vücutlarımız ahd veriyor Allah-u Teala'ya. Ve böylece yemin, misak ve ahd tahakkuk ediyor. Allah-u Teala da buyuruyor hepimize. Niye buyuruyor? Diyor ki bana verdiğiniz bu yemin, misak, ahd var ya, İşte diyor, onu tahakkuk ettirdiniz mi? Verdiniz mi bana? Emrime itaat ettiniz mi? Cevap veriyoruz. Atana, itaat ettik. Allah-u Teala da buyuruyor. Hepinizin üzerine yemininizi, misakinizi ve ahdinizi farz kıldım diyor. Üç yeminimiz birden üzerimize farz kılınmış. Üçü birden. Enam 152. Üçü birden bir defa daha farz. Onlar Allah ile olan ilgili bütün emirleri, bütün yeminleri, yeminlerini, misaklarını ve ahitlerini yerine getirirler diyor Allah-u Teala. Hepiniz diyor, Allah'a verdiğiniz yemini, misaki ve ahdi yerine getirin diyor. Sonra ruhumuzun Allah'a ulaşması daha 7 defa farz kılınıyor. Birincisi Zümer 54. Allah-u Teala buyuruyor, üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün ve ona teslim olun. İkincisi, Allah Teala diyor ki ona dön, Rabbine dön, Allah'a ulaş. Üçüncüsü, irci'i ila Rabbiki buyuruyor Rabbine, rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncüsü, zariyat elli fefirru ilallahi öyleyse, Allah'a koş, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşincisi, Lokman 15. Onlar nasıl bana sıratımızdakinden uzak üzerinden ulaştılarsa, sen de onların yaptığı gibi ya, aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Ondan sonra Allah Teala buyuruyor ki Allah teslim yurduna, teslim yurdu olan kendi zatına davet eder. Kimleri oraya ulaştıracaksa onları sıratımızdakine ulaştırır. Ve 7. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaşmanız 7 defa bu tek tek ayetlerde, 2 defa da 3 yeminimiz birden söylenerek üzerimizde tam 9 defa farz kılınmış. Ve bu insanlar Kur'an-ı Kerim'de böyle fazlar yoktur diyorlar. Ol mahiler ki derya işlenir, deryayı bilmezler. Onların bilmemesi çok önemli değil gibi görünüyor. Ama aslında çok çok önemli. Çünkü onların din konusundaki ilmine güvenip de onların söylediklerini yapanların kurtulması mümkün değil. Bakınız Allah-u Teala bu konuda ne diyor? Ne kadar azim bir sözü var. Asaf suresi 67-68. Ayet-i kerimeler. Cehennemdekiler derler ki Ya Rabbi biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, dinde ileri gelenlerine tabi olduk. Onların dediklerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Bu Allah'a insan ruhunun ulaşmasını çok sayanlar. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala tarafından lanetleniyorlar zaten. Diyor ki Allah-u Teala onlar ki Allah'a ulaşmayı, hidayeti ketmederler, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Hem kendilerine yazık ediyorlar ama bizim üzüldüğümüz hem de sizlere yazık ediyorlar. Ve siz hala bizim yanlış söylediğimizi zannediyorsunuz. Ne kadar hazin bir tablo. Peki niçin incelemiyorsunuz? Ondan da korkutuyorlar sizi değil mi? Çünkü biz bu Kur'an-ı Kerim incelemelerini Allah-u Teala bize emredip ortaya koymaya başladığımız zaman yüzlerce kişi geldi bizi tehdit etti. Sen Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarını yapacak adam mısın? Kafir olursun. Muhakkak kafir olursun. Bu Kur'an-ı Kerim incelemelerini bir tarafa bırak. Allah-u Teala bize emrediyor Kur'an-ı Kerim'in bütün açıklamalarını yapmamızı. Bunlar da gelip bizi tehdit ediyorlar ki bizi öldürürlermişmiş. İyi ya. Hadi buyurun. Çok önemli bir sevap işlersiniz. Biliyorsunuz ki eğer bir insan ölümü yaşamışsa onun artık ölümden korkması söz konusu değildir. Ama başka bir açıdan daha size cevap vermek istiyorum. Bu beni öldürmeyi dileyen sevgili kardeşlerime. Ayet-i kerimeyi vereyim de öyle beraberce gidelim sonuca. Diyor ki Allah-u Teala Uhud'da kardeşlerimiz ölmeyeceklerdi. Eğer savaşa gitmeselerdi. Münafıklar söylüyor bunu. Allah-u Teala cevap veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Hayır öyle değil. Onlar sürüklene sürüklene öldükleri yere götürülüp orada ve aynı anda can vereceklerdi diyor. Anlamı çok açık. Hani bizi öldürmeye çalışanlar var ya, diyelim ki bunu başardılar. Başarmasalardı ne olacaktı? Biz gene orada ölecektik. Ne haber? Eğer olay buysa o zaman neden korkalım ki? Eğer onlar bunu başaramazsa biz zaten orada öleceğiz. Başarmışlarsa zavallılar bir ton günah yüklenip bizim yüzümüzden cehenneme gidecekler. bizi cennete götürmek üzere. Hadi hadi gayret edin, fena değil. Şimdi sizlere şunu söylemek istiyorum. Aldatılıyorsunuz. Ve bunu öğrenmek mevkiindesiniz, mecburiyetindesiniz. Hiç mi güvendiğiniz Arapça bilenler yok? Sözlerimizi niçin kasete almıyorsunuz? Biz bütün konferanslarımızda, bu konuşmalar konferans değil, bütün konferanslarımızda hep ayet veririz size özellikle. Bütün kardeşlerimiz orada denizde her hafta geliyorlar. Konferans veriyorlar. O konferans verdikleri zaman da ayetleri birbirinin arkasına sıralıyorlar. Neden kasete almıyorsunuz? Alıp da neden karşılaştırmıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'den doğru mu değil mi diye sözlerimiz. O zaman vebal üzerinizde. Bakınız Allah-u Teala ne kadar açık söylüyor bunu. Mülk suresi 8, 9, 10 ayeti kerimeler. Kıyamet günü cehenneme girenler cehennemin kapılarında toplanırlar. Burunları sürtülerek cehennemden içeri girerler. Cehennem bekçiler onları derler ki size, sizin aranızdan, sizin dilinizi konuşan insanlar size cehenneme gireceğinizi, buraya geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da cevap verirler, söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Onların söylediklerini işitmiş olsaydık ve idrak etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? İşte o insanlardan biriyiz. Sizi ikaz ediyoruz. Diyoruz ki bakın cehenneme gideceksiniz diyoruz. Tam bu Mülk suresinin 7, 8, 9, 10. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala'nın söylediğinin gerçek olacağını söylüyoruz. O gün aklınız başınıza geldiği zaman çok geç olacak. İnsanlık tarihi boyunca hep Allah'ın dostları, bütün insanları bu açıklamaları yapmışlar. Ama yalnız siz değil, o zamanların insanları da kabul etmemişler söylediklerini. Allah-u Teala Mü'minin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün kavimlere birbiri ardından arası kesilmeksizin Resuller göndeririz. Ve hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi o Resulleri reddettiler. İnkar ettiler. Biz size sizin kurtuluşunuz için gerekli olan Kur'an hakikatlerinden bahsediyoruz. Ağzı kalabalık olan insanlar da sizlere söylediğimizin yanlış olduğunu söylüyorlar. Ama hiçbir ayetle bize cevap veremediler bugüne kadar. Hiç kimse bizimle Kur'an-ı Kerim'i tartışmaya cesaret edemiyor. Biz diyoruz ki biz Allah'ın Resulüyüz, asla peygamber değiliz. Bize utanmadan peygamberlik iddiasında bulunuyor diyorlar. Bu bir iftira. Hayatımız boyunca hiçbir zaman bir peygamber olduğumuzu söylemedik. Biz sadece Allah'ın bir velisiyiz. Ve bizim görevimiz sizleri hidayete erdirmek. Bütün hidayete erdirenin isimleri Mehdi'dir. Asırlar boyu hep var olmuştur bu insanlar. Hidayete erdirenler. Ve biz de onlardan bir tanesiyiz. Tekrar ediyorum, hiçbir zaman peygamber olduğumuzu iddia etmedik. Ama bizim aleyhimizde bulunanlar böyle bir iddiada bulunduğumuzu iddia ediyorlar. Böyle bir şeyi hiçbir zaman ispat etmeleri mümkün olmadı. Ama onlar yine iddia ederler. Dikkat edin, biz hayatımızı sizin için ortaya koyduk. Biz Allah yolunda bir zekatız. Kendimiz zekatız. Bu ten, bu canda kaldıkça hep zekat olmakta devam edeceğiz. Sizler için. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün güzelliklerin sizin için olduğunu, sizi beklediğini ve o güzelliklere Allah'ın sizi mutlaka ulaştıracağını ve bunu çok istediğini bilmenizi istiyoruz. sadece siz istemiyorsunuz diye ve yanlış şeylere itimat ediyorsunuz diye başaramıyorsunuz. Bütün güzellikler aslında sizin için. Hep sizin sayesinde söz konusu. Demiştim ki Allah Teala kimseyi cehennemine atmaz. İnsanlar kendi kendilerini cehenneme atarlar. Doğru mu? Hadi beraberce bakalım. İnsanların davranış biçimleri iki tane şekil gösterir. Bir tanesinin adına kaza, ikincisinin adına kader diyoruz. Eğer bir olay bizim irademizle vücuda geldiyse, bu olayı biz kaza ettik demektir, vücuda getirdik demektir. Eğer bir olay bizim irademizin dışından vücuda gelmiş ve bize tesir etmişse, yani ya başka birisi ya da Allah-u Teala bir olay vücuda getirmişse, ikisi de geçerli, ikisi de kaderdir. Bizim irademizin dahli yok. Şimdi o Allah bizi neden cehenneme atıyor diyenlere soruyoruz. Şimdi kader denilen müesseseye beraberce bakalım. Kader iki şekilde oluşur. Bir, başka birisi size bir zarar verir. İki, veya bir fayda sağlar. Sadece iki tane faktör var. Başka birisi size bir fayda sağlar. Mesela bir hediye verdi. Bundan memnun olursunuz. Derecat kaybetmezsiniz veya kazanmazsınız. Ama size bir hediye verilmiştir. Hatırınız sayılmıştır. Bundan memnuniyet duyarsınız. Tamam. Ama eğer birisi size bir zarar verirse, o zaman bundan derecat kazanırsınız. Çünkü kul hakkı doğmuştur. Size zarar veren kişi şer işlemiştir. Şer işlemek demek, derecat kaybetmek demek. Derecat kaybetmiştir. Onun kaybettiği dereceyi kazanmak hakkına sahip oldunuz. Öyleyse sizin için söz konusu olan şey nedir? Sizin için söz konusu olan şey bütün güzellikleri yaşamaktır. Ve başka birinin vücuda getirdiği bir olay size zarar veriyorsa siz bundan derecat kazanırsınız. Öyleyse başka birisinin bir davranış biçimi sizin üzerinize bir tesir icra edecek. Bu size zarar verecek, derecat kazanırsınız. Ama kaybetmezsiniz. Peki size bir fayda sağlandığı zaman derecatı kazanırsınız, kaybetmezsiniz. Size bir zarar verdikleri zaman derecat kazanırsınız, kaybetmezsiniz. Öyleyse başka birinin ya da Allah-u Teala üzerinize herhangi bir olayı getirirse, vücuda getirirse getirsin, hiçbir Allah-u Teala'nın üzerinize vücuda getireceği olay size derecat kaybettiremez. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kim cehenneme gider? Kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olanlar cehenneme gider sadece. Allah'ın kanuna dikkatle bakın. Kimin kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazlaysa, onları sadece cehenneme atarız diyor Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi. Başka birisi vasıtasıyla veya Allah'ın bizatihi üzerinizde vücuda getirdiği olaylar dolayısıyla derecat kaybedebilir misiniz? Hayır, bu mümkün değil. Hiç kimse başka birisinin davranışları sebebiyle veya Allah'ın vücuda getirdiği olaylar sebebiyle derecat kaybedemez. Kaybedemezse ne Allah ne de başka herhangi birinin sizin üzerinize vücuda getirdiği olaylar, yani kader adını verdiğimiz müessesenin hiçbir şekli size derecat kaybettiremez. Öyleyse cehenneme atamaz sizi. Öyleyse boşuna Allah-u Teala'yı suçlamayın. Allah kimseyi cehennemine atmaz. İnsanlar kaybettikleri derecelerle kendi kendilerini cehenneme atarlar. İşte biz size kaybettiğiniz derecelerden daha fazlasını kazanmanızın yolunu onun bize öğretmesiyle size öğretmek üzere vazifelendik. Yolu var mı? Elbette var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ne olur? Allah da sizi kendisine ulaştırmayı diler. Ne olur? Mutlaka kendisine ulaştırır. Ne olur? Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Allah'a ulaşan kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer mi? Kesin. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimeleri Allah Teala buyuruyor. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol. Allah'ın rızasını kazan. Yani teskiye ol, yani bana verdiğin yemini yerine getir. Ey ruh, sen de fizik vücudun ölmeden evvel Allah'a geri dön. Bana verdiğin misaki yerine getir. Ey fizik vücut, nefsini teskiye ettiğin zaman, ruhunu da bana ulaştırdığın zaman, işte o zaman bana kul olursun. Sen de gel, kullarımın arasına gir. Ve sonucu söylüyor Allah Teala. Ne olmuş? Nefs teskiye olmuş, yeminini yerine getirmiş. Ruh Allah'a ulaşmış, misakini yerine getirmiş. Fizik vücut Allah'a kul olmuş, ahdini yerine getirmiş. Sonucu söylüyor. Ve çulî cenneti ve cennetime yür. İşte bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman onun gireceği yer Allah'ın cennetidir. İşte Âl-i İmrân suresi 76-77. ayet-i kerimeler. Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a verdiği yemin-i misaki ahdi yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Yani gidecekleri yer cehennemdir. Allah Teala diyor ki bir sonraki ayet-i kerimede, ama kim Allah'a verdiği yemin-i misaki ahdi gerçekleştirirse o takva sahibi olur. Takva sahiplerinize gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse Allah-u Teala hepinizi cennetine almaya hazır ve bütün hedefi herkesi cennete almak, ama insanlar kendi kendilerini cehenneme mahkum ediyorlar. Sakın siz de onlardan birisi olmayın. İşte biz de baştan onlar gibi diyoruz ki gideceğiniz yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka kurtulursunuz. Öyleyse dileyen kişiler var mı Allah-u Teala'yı? Kur'an-ı Kerim yazıyor mu? Evet yazıyor. İşte Ra'd suresinin 22. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Ve onlar Allah'ın ve onlar sabırla Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Peki Allah'ın da kendisine ulaştırmayı diledikleri var mı? Var. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onlar diyor Allah onların göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açar. Kimlerin, kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların. Peki ulaştırır mı? Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır mı? İşte size üç grup ayet-i kerime. Birincisi Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan ameli olanları, ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak olanlardır. Allah onların ruhlarını mutlaka onlar hayattayken kendi zatına ulaştıracaktır. İşte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimeleri. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani onlar mutlaka ruhlarını Allah'ın tayin ettiği o takvim parçası içinde Allah'a ulaştıracaklardır. Üçüncü grup ayet-i kerimede Bakara suresinin 156 ve 157. ayet-i kerimeleri. Allah Teala buyuruyor ki onlar derler ki biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a geri döneceğiz. Mutlaka Allah'a ruhumuzu ulaştıracağız hayattayken. Ve Allah Teala buyuruyor işte hidayete erenler, Allah'a ruhlarını ulaştırabilenler, Allah'ın ruhlarını kendisine ulaştırdığı kişiler işte onlardır. Onlar hidayete erenlerdir. Allah'ın rahmeti ve salavatı sadece onların üzerindedir. Öyleyse ne görüyoruz? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendi zatına ulaştırıyor. Öyleyse sadece Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyeceksiniz. Şimdi hepinize soruyorum. Elinizi kalbinize koyun, vicdanınıza koyun ve sorun kendi kendinize. Bu kadar zor bir şey mi söylediğiniz? Sadece bir dilek. Ayrıca bir şey daha sormak istiyoruz. Unutmayın, kurtuluşa ulaşacak olan sizsiniz. Bu kadar zor bir şey mi? Kendi kendinize bu kadar zulmediyorsunuz. Ne gideceğiniz yer kesinlikle cehennem. Biz onun da size ikazda bulunurken diyoruz ki, ikazda bulunuyoruz ama kurtuluşun da bu kadar kolay bir sebebe dayalı olduğunu ifade ediyoruz. Onlar da sizi korkutuyorlar ama çözüm getirmeleri mümkün değil. Sadece İslam'ın 5 tane şartından bahsedebiliyorlar. Onlarsa hiç kimseyi kurtarmaz. İsterseniz beraberce bakalım. 4 tane kurtuluş söylüyor Allah Teala. Vel asırda birincisi amil olmak. İslam'ın 5 tane şartında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir husus var mı? Yok. İkincisi mürşide ulaşmak. Unutmayın, mürşidinize ulaşamazsınız. Dalalettesiniz. İslam'ın 5 tane şartında mürşide ulaşmak diye bir şey var mı? Ne yazık ki yok. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Aslında bu kelime-i şehadet getirmeyi Kur'an'daki şekliyle alsalardı, bunun mürşide ulaşmak anlamına geldiğini görecektiniz. Ama onu da perdelemişler, yok etmişler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeyi bir insan kendi kendine yapsa da aynı hedefe ulaşır diyorlar. Halbuki öyle değil. Ne zaman hacet namazı kılarsanız, Allah Teala size mürşidinizi gösterirse, o mürşide ulaştığınız takdirde onun önünde diz çökeceksiniz, tövbe edeceksiniz, ona tabi olacaksınız, el öpeceksiniz. Ondan sonra diyeceksiniz bunu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İşte o zaman mümin olursunuz. Neden? Çünkü kalbinizin içine iman yazılır. Neden? Çünkü başınızın üzerine mürşidin ruhu ulaşır. Onun için kalbinizde iman yazılır. Kim mürşidine ulaşmışsa, ulaştığı an, önünde tövbesini tamamladığı an mürşidin ruhu gelir, kişinin başının üzerine ulaşır. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Onlara Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. Ve Mücadele Suresi 22. ayet-i kerimesi. Onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz ve onların kalplerinin içine imanı yazarız o zaman diyor. Ne zaman? Başımızın üzerine mürşidimizin ruhu geldiği zaman. Ne zaman gelir? Ne zaman hacet namazı kılıp Allah'tan mürşidimizi sormuşsak, onların önüne çöküp tövbe ettiysek ve arkasından La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişsek, Allah'a ulaşmayı dilemişsek ve bu tövbeyi ondan sonra yapmışsak, mutlaka kalbimizin içine iman yazılır. Ne olur? İman yazılırsa mutlaka Allah'ın cennetine gireriz. Çünkü Allah'ın indinde kalplerine iman yazılanlar mümindir. Ondan evvel mümin olmak standartının sahibi değilsiniz. İşte Hücurat 14 Allah Teala buyuruyor. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı. İslam dairesine girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Öyleyse kalbinizin içine iman yazılmadıkça mümin olamazsınız. Kalbinizin içine iman yazılmasıysa mürşidinize ulaştığınız gün mümkün. Peki mümin olursanız ne olur? Bunun cevabını Mümin Suresinin 40 numaralı suredir. 40. ayet-i kerimesi cevaplıyor. Diyor ki Allah Teala, onlar ki mümindirler, kadın olsun, erkek olsun, Allah müminlerini mutlaka cennetine koyacak ve onları hesapsız rızıklandıracaktır. Yanılgı şuradan başlıyor. İnsanlar Allah'a ulaştıkları için mümin olduklarını zannediyor. Allah'a inandıkları için mümin olduklarını zannediyorlar. Allah'a inanmak mümin olmanın temel şartlarından biridir. Ama hiç kimseyi mümin yapmaz. Daha inanç şartının geri kalanını hiç söylemiyorlar. Allah'a inanmanın ötesinde Allah'ın kitaplarına, nesillerine, meleklerine, masum Adem Mevke ve ruhun ölmeden hemen Allah'a ulaşmasına inanmak mecburiyeti var. Demek ki inanç şartları sadece Allah'a inanmakla bitmiyor, yetmez. Sadece inanmak da mümin olmak için yeterli değil. Şekil şartı koymuş üçler Allah Teala. Bir, kalbinizin içine iman yazılmadıkça mümin olamazsınız. İki, ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yolculuğa çıkmadıkça mümin olamazsınız. Üç, nefs tezkiyesine, yani amel-i salihata, nefs-i ıslah-ı camellere başlamadıkça mümin olamazsınız. Allah'ın bütün kavramları mahvedilmiş 14 asırda ve bütün güzellikler yok edilmiş. İşte onun için çıkardığımız Kur'an-ı Kerim'in birinci cildine Allah'ın ilk yazdığı şey Kur'an-ı Kerim mefhumlarıydı. 91 sayfa Kur'an-ı Kerim mefhumu yazdık. Neden yazdık? Neden yazdırdı? Çünkü hepsi kavramını yitirmiş. Mümin kavramına Allah'a inananlar diyor adamlar. Hayır, sadece Allah'a inanmak değil. İnanç şartı olarak Allah'a, kitaplarına, peygamberlerine, masum ademlerde Allah'a ulaşmaya inandıktan sonra yetmez. Şekil şartları vermiş Allah Teala. Kalbinize iman yazılması şekil şartıdır. Eğer kalbinize iman yazılmazsa, gördüğünüz ayet-i kerimeyi, Hucurat 14, Allah sizi müminler safında kabul etmiyor. Aynı anda gerçekleşir. Mürşidinize ulaştığınız an, önünüze diz çöküp tövbe edip La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğiniz an, mürşidin ruhu başınızın üzerine gelir ve kalbinizin içine Allah imanı yazar. Aynı anda zikir yaparsanız nefs tezkiyesine başlarsınız. Aynı anda ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. İslam'ın üç tane şekil şartı gerçekleşir. Aslında bu şekil şartlarının ebediyatına giderseniz başka şekil şartları da oluştuğunu göreceksiniz. Mesela kalbinizdeki ekinletin alınması yerine ihbat konulması lazım. Kalbinizdeki nur kapısının, Allah'ın kapısının şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma ulaşması lazım. Allah'ın göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açması lazım. Bunlar da şekil şartı. Ama bizim hazretlerin bunların hiçbirisinden Allah'a çok şükürler olsun haberleri yok. Ve bu kadar ilimden az nasibini almış insanlar hükmediyorlar ve herkese yanlış şeyler söyleyip en hazini onları, yani sizleri inandırıyorlar bunları. İşte bize en çok güzel şey bu. Neden tahkik etmiyorsunuz? Kendi kendinizi ateşe attığınızın farkında değil misiniz? Bu bapta herhalde söylemek istediğim çok şey var. Ama zamanımız o kadar çok yok. Sizlere daha sık ulaşmak istiyorum. Allah Teala nasip ederse. Söylemek istediğim çok şey var. Ama bizi dinlemiyorsunuz. İncelemiyorsunuz söylediklerimizi. Ve kendinize yazık ediyorsunuz. Unutmayın, sizin Allah'ın yoluna girmeniz ne bize ne Allah'a bir şey kazandırmaz. Ama siz kendinize çok şeyler kazandırabilirsiniz. Cenneti kazandırabilirsiniz. Unutmayın, Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin diyor. Onların ruhlarını bana ulaştıramazsın diyor. Neden böyle söylüyor? Onlar istemedikçe demektir bunun manası. Öyleyse siz istemedikçe hiç kimse sizin ruhunuzu Allah'a ulaştıramaz. Kendi kendinize şu kainatta yapılabilecek olan en büyük fenalığı yapmaktasınız. Söylediklerimizi dinlemediğiniz için hiç unutmayın Mülk Suresinin 7, 8, 9, 10. ayetlerini. Unutmayın ki kulağınıza şüphe olsun. Size de diyecekler. Kıyametten sonraki gün, kıyamet günü hatta, cehenneme gittiğiniz zaman size soracak o zaman oranın melekleri. size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyenler, sizin dilinizde sizden olan insanlar gelip bunları söylemediler mi diyecekler. Sizin söylemedi demeniz neye yarar ki? Hayat filminiz onların elinde. Söylediğimiz açık ve kesin olarak görünecek. Saklayabileceğiniz hiçbir şey yok. Bunu kendimiz için mi söylüyoruz? Bir düşünün bakalım. Yoksa hayatımızı size mi mahvettik? 100.000 tane adam var karşımızda. En az 100.000 kişi. Ve bu insanlar her söylediğimizi yalanlıyorlar. Ve yalan söylüyorlar. Siz de onlara inanıyorsunuz. Kendi kendinize yapabileceğiniz daha büyük bir fenalık düşünemiyorum. Bu söylediklerimizi dikkate almadığınız sürece kendinizi cehenneme kendiniz mahkum ediyorsunuz. Ve biz sırf oradan kurtulmanız için hayatımızı vakfetmişiz. Şimdi hepinize soruyorum, kendinize yazık etmiyor musunuz? Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hepinizin cuması mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse, işte onlara Allah-u Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi
1: öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Kişi işitmekte kalmıyor, manaya varmakta kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah Teala burada diyor ki herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri. Bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayetler, ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.
2: Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve Ramazan sohbetlerinden İslam nedir konusunun işlediği bugünkü bu eski sohbetimizde zaten muhterem izleyici, dinleyici ve destekli öğrencilerimizle başlıca bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinden sonsuz hürmet ediyoruz inşallah.
1: Allah razı olsun Erhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Nestaîn ihdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Gâirul maddûbi aleyhim ve lezzâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak için buradayız. Konumuz İslam nedir? Ramazan sohbetlerinden İslam nedir? Herkese göre İslam farklı bir şey. Bir kısmı İslam'ın 5 tane şartından ibarettir deyip konuyu bitirir. Ama biz bitirmeyeceğiz. Allah Teala neler demişse onları sizlere anlatmakla vazifeliyiz. İslam kelimesi sin kökünden geliyor. Sin, lam ve min. İslam kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi ve nihayet teslim kelimesi hepsi sin kökünden gelir. Öyleyse İslam her şeyden evvel Allah'a teslim olmaktır. Birinci ve temel manası İslam'ın Allah'a teslim olmaktır. Böyle bir teslim keyfiyetinin dizaynına baktığımız zaman önce ruhumuzun, sonra fizik vücudumuzun, sonra nefsimizin, sonra irademizin Allah'a teslimi söz konusu. Evvela her şeyden evvel İslam dini yeni bir din değildir. Kainatın insanın yaratıldığından itibaren
3: tek dinidir. Hazreti İbrahim zamanında İslam dininin adı

Bizi yaratan Allah Teala hadis fıtratıyla yaratmış. Yarattığı bu fıtratla sadece Hanif dinini yani İslam'ı yaşayabiliriz. Başka bir din hiç olmamış ve yaratılan vücutlarımız başka bir dini yaşamak özelliğinin sahibi değil. Bu dine göre uyarlanan, dizayn edilen fizik vücutların, nefslerin ve ruhların sahipleriyiz. Öyleyse İslam nedir? İslam Hanif dinidir. Allah'a teslim olmayı içerir. Bir, tek Allah'a inanmayı içerir. İki, tek bir toplum oluşturmayı içerir. Üç, yani Allah'ın zatında vahdet, tevhid, teklik ve cemaatte teklik. Tevhid akidesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhteva içerisinde Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i kainatın son şeriat kitabı olarak indirdiği Kur'an-ı Kerim'i kendisine imzal ettiği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Rum Suresi 30. ve 31. ayetler. Hanif olarak kendini dine ikame et diyor Allah Teala. O din ki buyuruyor. Biz insanları hanif olarak yarattık diyor. Ne Allah'ın dininde ne de insanları yaratmasında bir değişiklik yoktur, olmayacaktır diyor Allah-u Teala. Yani diyor ki sen Hanif'sin diyor Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne. Hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine doğrult kendini diyor. Ve diyor biz insanları bu dini yaşayabilecek olan özellikle Hanif olarak yarattık. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kainatın tek dini, yegane dini, Hanif dinidir, yani İslam dinidir. İslam, Hanif kelimesinin Allah'a teslim olma standartlarının ifadesi olan, Arapça indirildiği için Arapça da bu isme itibar eden İslam kelimesidir. Öyleyse ne kadar İslamsınız? Hangi ölçüde teslimlerinizi gerçekleştirebilirseniz o kadar İslamsınız. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve bütün bu teslimlerin gerçekleşmesi standartlarında siz daha çok, daha çok, daha çok İslam, yani daha çok teslim olmuş hüviyetine gireceksiniz. Her devirde kainat üzerinde Allah'a en çok teslim olmuş birisi mutlaka yaşar. Bu kişi devrin huzur namazının imamıdır. İradesinden sonra aklını da Allah'a teslim etmiştir.

Akıl ki bütün insanları idare eden kuvvettir. Allah Teala tarafından bütün insanlara bir ihsan olarak verilmiştir. Ve kişi aklını seçim hakkının sahibi olarak kullanır. Yapacağı davranışları seçme hakkının sahibidir insanoğlu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, en çok İslam olan, en çok teslim olan bu seçim hakkını da Allah'a teslim eden kişidir. Onların diyor Allah Teala seçim hakkı, hakkı hiyarı yoktur. Onlar kendinden bir şey söylemezler diyor. Onlar kendinden bir şey yapmazlar diyor. Öyleyse İslam bu kainatın yegane dini, affedersiniz, insanları Allah'a teslim olmaya davet eder. İslam 7 tane safhadan oluşur. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İkinci safhada mürşidinize ulaşacaksınız. Allah'tan alacağınız 10 tane ihsanla. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler ve kainatın en büyük mürşidine tabi oldular. Sonra üçüncü safhada ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız ve ruhunuz Allah'ın zatında yok olacak, ifna olacak. İslam'ın üçüncü safhasında ilk tesliminizi gerçekleştirmiş olacaksınız. Birinci safha, ikinci basamaktan yedinci basamakta tamamlanır. İlk 7 basamağı rahat eder. Allah'a ulaşmayı dilemedi. İkinci safha 8. basamaktan 14. basamağa kadar yine 7 basamak ihtiva eder. Tabiiyet burada gerçekleşir. Burada mümin olur. Üçüncü 7 basamak 15. basamaktan başlar. 21. basamakta tamamlanır. Çok Allah'a ulaşmıştır. Bundan sonra Allah'ın zatında yok olacaktır. Bundan sonra Allah'ın zatında yok olmak söz konusu olduğu için ruh Allah'a teslim olacaktır. Ve teslimlerin ilki İslam olmanın insanı evliyadan biri yapan, veli yapan ilk sonucu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yine de şimdi basamakta fizik vücudunuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşturacaksınız. Bu da fizik vücudunuzun Allah'a teslimidir. Yirmi yedinci basamakta nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz.
size gözünü kapatmanın 5. mertebesinde kalbiniz yayan olacak ve irşada ulaşacaksınız. Ve 28. basamağın 5. mertebesinde iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve İslam'ı böylece İslam olmak şerefine ereceksiniz. Gerçek bir İslam olacaksınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam olmak, İslam olmak bunları içerir. Bir müessese İslam. Ve Allah-u Teala insanın serbest iradesine çok büyük bir önem vermiş. İnsanları ikiye ayırıyor. Bir, cennete girecek olanlar. İki, cehenneme girecek olanlar. Hiç kimse Allah-u Teala tarafından bir haksızlığa uğratılmaz. Cennete girecek olanlar hiçbir zaman cehenneme girmezler. Cenneti hak edenler hiçbir zaman cehenneme girmezler. Cehennemi hak edenlerin de cennete girmesi hiçbir zaman söz konusu değildir. Bir başka ifadeyle bir insan ya Allah'ın cennetine girer, ebediyen orada kalır, ya da Allah'ın cehennemine girer, ebediyen orada kalır. Cehennemde bir süre kaldıktan sonra cennete girme olayı kesinlikle 31 tane ayet-i kerime gereğince mümkün değildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. İslam'da Allah-u Teala her şeyi en güzel standartlarda dizayn etmiş. İnsanlar kendi iradeleriyle bilerek, isteyerek kendilerini kurtarmaya teşebbüs etmedikçe Allah-u Teala onları kurtarmıyor. İnsanın iradesini mutlaka kullanmasını istiyor. Öyleyse cennetle cehennemi birbirinden ayıran muhtevaya baktığımız zaman bunun bir tek şey olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir dilek sadece. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala o kişinin mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacağını söylüyor. Öyleyse bir insanın Allah'ın cennetine ulaşabilmesi Allah Teala tarafından şarta bağlı kılınmış. Şart ne? Bir dilek. Bir insan kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişinin kurtuluşunun mümkün olmadığını söylüyor Allah Teala. İslam bu sebeple niyetin amelden üstün olduğu bir karakter taşır. İslam'da niyet amelden bu sebeple üstündür. Cennete girebilmek kesinlikle bir niyetinizin varlığını ifade eder İslam'da. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Vazgeçmedikçe bu dilekten. Eğer dilemezseniz o zaman gideceğiniz yer ne yazık ki cehennemdir.
ne yaparsanız yapın, bütün ibadetlerinizi en güzel standartlarda yerine getiren bir insan olun ki ne yazık ki bütün ibadetlerin yapılması söz konusu olmuyor. Mesela zikir ibadeti ibadetlerin arasından alınmış, farzların arasından koparılmış ve insan mutluluğunun bel kemiği zikirdir. Omurgası zikirdir. Evvela şu birinci faktörü yerine oturtalım. İslam'da kainatın tek dininde niyet amelden üstündür. Kesinlikle sonsuz bir saadete ulaşacağınız cennete Allah'a ulaşmayı dilemeden giremezsiniz. Cennet sizin olmaz. Mutlaka iradi yapınızı kullanmanızı istiyor Allah-u Teala. Evvela şunu unutmayın. İslam'ın anlatım standartlarında Allah-u Teala Allah'a açılan bütün kapıların başlangıçta kapalı olduğunu açık ve kesin olarak belirtiyor. Gözleriniz kapalı, hicab-ı mestire var. İrşat makamına baktığınız zaman onu irşat makamı olarak göremezsiniz. Kulaklarınız kapalı, kulaklarınızda vaka var. İrşada mütalik söylenenleri ya da Allah'a teslime mütalik olan söylenenleri işitemezsiniz. Yani İslam olamazsınız, kapalı kulaklarınız. Kalbinizde ekinnet var. İslam'a mütalik, Allah'a teslime mütalik söylenen şeyleri idrak edemezsiniz. Yetmez. Kalbinizin nur kapısı Allah'a değil, şeytana dönük konumda. Yetmez. Kalbinizin içinde küfür kelimesi var. Ve bu kalbiniz mühürlü. Hem küfür kelimesi var, hem de mühürlü. Öyleyse Allah'la ilişki kurabileceğiniz olan bütün sistemler özellikle kapatılmış, Allah-u Teala tarafından mühürlenmiş. Bu Allah'ın sizin serbest iradenize ne kadar değer verdiğini gösteriyor. İradenizi mutlaka devreye sokmak mecburiyetindesiniz. Mutlaka talebinizi belirtmek mecburiyetindesiniz Allah-u Teala'ya. Kalbinizde Allah'a ulaşma talebi ışıldadığı an Allah onu işitir, bilir ve görür. Üç fonksiyon birden aynı anda Allah-u Teala tarafından tahakkuk ettirilir. Allah işitir, bilir ve görür. Bundan sonra derhal kurtuluşunuzun kapıları açılmaya başlar. Gözlerinizdeki engeli alır, kulaklarınızdaki engeli alır, kalbinizdeki engeli alır ve sizi kalbinizdeki mührü açabileceğiniz noktaya ulaştırmak için gerekli olan işlemlerin hepsini yapar. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açar. Böyle bir yol başlangıçta mevcut değildir. Yani kalbinize nurların ulaşması mümkün değildir. Ve ancak Allah-u Teala sizde mürşit sevgisini mutlaka oluşturacaktır. Ona ulaşıp da tabi olduğunuz zaman Allah-u Teala kalbinizin mührünü açacaktır. Kalbinizdeki küfür kelimesini alacaktır. Kalbinizin içine iman kelimesini yazacaktır. Ve size 10 tane de nimet verecektir. Hidayete adım atacaksınız. Öyleyse siz Allah'a ulaşmayı dileyerek bir adım atacaksınız. Bunun karşılığında Allah-u Teala size tam 10 tane ihsanda bulunacak. Siz mürşidinize ulaşarak
ikinci adım atacaksınız. Allah Teala size bu sefer de 10 tane nimet verecek. Ve adeta cehenneme gitmenizi kesinlikle imkansız hale getirecek. Bütün bunlar sadece iki seviyede işlem yapmanıza bağlı. Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi bir tatbikat, mürşidinize tabi olmak. Öyleyse niyetin amelden üstün olduğu kesin mi? Ne yazık ki kesin sevgili kardeşlerim. Birçok insan zanneder ki İslam'ın 5 tane şartını yapınca mutlaka Allah'ın cennetine gireceklerdir. Ama hiç kimse İslam'ın 5 tane şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Bu şeytanın bir tuzağıdır. Bir insan düşünün. 80 yaşında rahmetli olsun. 15 yaşında sorumluluk başladığı cennetle 65 yıl bütün namazlarını kılmış olsun. Zekatlarını vermiş olsun. Hacca gitmiş olsun. Kelime-i şehadet getirmiş olsun.

Yani İslam'ın 5 tane şartının hepsini yerine getirmiş olsun. Ve bu insan Allah beni bakalım hangi cennete alacak diye bir hayal içinde ömrünü tüketmiştir. Ama gideceği yer cehennem var. Sadece Allah'a ulaşmayı bilemediği için. İşte Tevhid kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki Yunus Suresi'nin 6. ayetlerinde, 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَلَعُدُ بِالْحَيَاتِ الدِّنْيَا وَاتْمَنُ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هِمْ اَنْ عَيَاتِنَا قَافِلُونَ بِلَاِنْ كِمْ اَوَاهُ مِنْ نَارُ مِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Doyuma ulaşmışlardır. Onların gidecekleri yer onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Ve onların girecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemedikçe kurtuluş mümkün değil. Bir niyet sizi cennetin sahibi kılar. Bu niyetin sahibi olmamanız bütün ibadetlerinize rağmen sizi Allah'ın cennetine sokamaz. Ne yazık ki cehenneme gitmeniz söz konusu olur. Ve bunları insanlara anlatmak hepinizin vazifesi. Onların kendilerini sırf bilgisizlik sebebiyle, Kur'an-ı Kerim'i bilmemeleri sebebiyle ve yanlış ve eksik eğitimin oluşturduğu faydasız ilim sebebiyle onların cehenneme gitmelerine göz yummamalısınız. Onlara yazık oluyor. Çünkü onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanları kurtarmak konusunda böylesine bir çabanın sahibi olduğumuz için insanlar bize düşman. Çünkü şeytan bütün insanları cehenneme götürmek istiyor ve tuzağını korkunç bir şekilde kurmuş. Bu tuzak Allah'ın bütün güzelliklerini ve kurtuluş reçetesini saklama tuzağıdır. İnsanlar bir tek dilekle Allah'ın cennetine gidecekse, iblis de insanların sadece cehenneme gitmesini arzu ediyorsa, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda insanların cennete girmeleri iblisin fena halde üzülmesine sebebiyet verir. Çünkü diyordu ki, ben bütün insanların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım, sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Bir insanın sırat-ı müstakime ulaşabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemezse böyle bir şey hiçbir zaman mümkün değil. Şartlar ard arda geliyor. Hiçbir zaman mümkün değil. Öyleyse şimdi iki kişiyi karşılaştıracağız. Birisi 80 yaşına kadar yaşamış olan, hayatının 65 senesini
Ondan da fazlasını ama 65 senesinde mutlaka Allah İslam'ın 5 tane şartını gerçekleştirerek geçirmiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacı gitmiş, kelime-i şehadet de getirmiş ve cennetlerden cennet beğeni almış. Ama cennete giremez. Allah'a ulaşmayı bilememiş bir insan olarak ölüyorsa bu kişinin cennete girmesine eski mümkün değildir. Söylediğimiz standartlar sebebiyle. Öbür taraftan bu insanın ömrünü ibadetle geçirmesinin tam zıttı olan bir başkasını düşünelim. Bu kişi bu ifadeyi duymuş, tahkik etmiş Kur'an-ı Kerim'den. Doğruluğuna kanaat getirmiş. Ve Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah dilediği anda derhal o kişi üzerindeki tesirlerini oluşturur. Yani gözlerindeki hicab-ı mestireyi, kulaklarındaki vakayı, kalbindeki hikmeti alır, yerine ihbat koyar, o kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Birkaç dakika içinde bunların hepsi gerçekleşir. Gerçekleşmiş. Ondan sonra da o kişi ertesi gün ölmüş. Hiç ibadet yapamadan ölmüş. Birçoklarınız şimdi diyecektir ki şimdi bu hak mı? Sen eğer bu adamın cennete gireceğini söylüyorsan ikisi arasında büyük bir adaletsizlik yok mu? Hayır, adaletsizlik yok sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın iradeye ne kadar değer verdiğini ispat etmesi var. Bu söylediğimiz kişi hiç ibadet yapamadan Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah-u Teala birkaç dakika içinde onun kapalı olan bütün kapılarını açtığı an o kişi Allah'ın cennetine ehil olur. Ve böyle olursa amin olarak ölmüştür. Mutlaka Allah'ın cennetine gidecektir. Kimdir amin olan kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. İşte sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki bir tarafta dünya kadar amel var ama irade yok. İradi yapı Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemezse o kişi iradesini sevk etmediği için kurtuluşu mümkün değil. Dilediyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse Allah-u Teala'nın sözü var. Vel Asr suresinde diyor ki Vel Asr İnnel insane lefî husr illellezîne âmenû. Asra zamana yemin olsun insanlar hüsrandadır, yani gidecekleri yer cehennemdir ama amin olanların gidecekleri yer cehennem değildir. Onlar hüsranda olmayacaklardır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler.

Öyleyse sevgili öğrenciler, İslam niyetin amelden üstün olduğu kainatın yegane dinidir. Allah-u Teala serbest iradeyle yarattığı insanın iradesine öylesine değer veriyor ki mutlaka iradesini kullanmasını istiyor. Ben şeytan bunun ne kadar önemli olduğunu bildiği için asırlar boyunca bunu insanlardan gizlemeyi başarmış. Hala başarıyor. Bu kadar açık ve net ayetler var olduğu halde hala insanlar Allah'a ulaşmayı bilemiyorlar. Çok çok büyük bir kısım insan. Bilemezlerse ne olur? Bilemezlerse kurtuluşları yok. Peki bilenlerse neden kurtuluşları var? Bunlar alındığı için Vakra, Ekinnet, Hicab-ı Mestur'e o insanın gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bakın ne diyor Mülk Suresi'nin 8-9. ayetleri. Cehennem bekçileri cehenneme girenlere sorarlar diyor, size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Acaba bu nasıl bir soru? Yani şunu söyleyecekler hepinize. Size Allah'a ulaşmayı dilemeniz, iradenizi mutlaka kullanmanız, kullanamazsanız mutlaka cehenneme gideceğiniz söylenmedi mi? O devrin nezdini tarafından bu size söylenmedi mi? Konunun bu olduğu ayetin geri kalanından anlaşılıyor. 8-9-10. ayetlerde cevap, evet söyledi. Ve biz onlara bu nezirlere inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir. Allah'ın böyle bir emri yoktur dedik. Eğer biz işitmiş ve akıl etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Yani Allah-u Teala bizim kulaklarımızdaki vakayı alsaydı da işitebilseydik ve kalbimizdeki ekinleti alsaydı da akıl edebilseydik, idrak edebilseydik, o zaman burada cehennemde mi olurduk diyor. Öyleyse kurtuluş burada. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın muhtevasındaki 28 basamağa dikkatle bakın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse 3. basamaktan mutlaka 21. basamağa kadar yükselecektir. O yükselmeyecektir. Allah onu oraya ulaştıracaktır. O kişi Allah'a inandığı için bir, Allah'ın kendisine ölmeden evvel ulaşacağı bir Tanrı, tek Tanrı olduğuna inandığı için ve bunu gerçekleştirmek üzere Allah-u Teala onu teçhiz ettiği için mutlaka ruhunu Allah'a Allah o kişinin ulaştıracaktır. Mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, bu ilk kurtuluştur. Ne yazık ki bunu gerçekleştirecek olan bütün şartları, bütün emirleri İblis 14 asırda devreden çıkarmış ve İblis bütün insanların Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde mutlaka kurtuluşa ulaşacaklarını bildiğine göre bunu saklaması kadar tabii bir şey olamaz. Ve İblis
bunu başarmış. Bütün insanlardan saklamayı başarmış. İnsanları Kur'an-ı Kerim'den ayırmayı başarmış. Başka insanların öğretilerinden faydalanmalarını sağlamış. Çok mantıklı bir reçete sunmuş. Demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Kur'an-ı Kerim'i ancak derin ilim sahipleri anlar. Onların yazdıkları kitapları okursanız o zaman bunu gerçekleştirirsiniz. Kur'an-ı Kerim'i anlayabilirsiniz. Ve insanlar böyle yapmışlar. Asırlarca Kur'an-ı Kerim'i değil, insanların yazdığı kitapları öğrenmişler. Ve ilmiş ustalıkla yazılan kitaplardan kurtuluşa medar olan bütün evvelce söylediğimiz teslimleri, kurtuluşun bütün şartlarını devreden çıkarmış ve İslam'ın 5 tane şartıyla baş başa bırakmayı başarmış. Ve bütün insanları cehenneme mahkum etmiş. Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutturmuş. Mürşide ulaşmayı dilemeyi reddetmiş. Aksini kabul ettirmiş insanlara. Ruhu Allah'a ulaştırmayı reddetmiş. İnsan ruhu ölümden sonra Allah'a ulaştırabilir, ulaşabilir dediğini kabul ettirmiş insanlara. Her şey Kur'an-ı Kerim'e ters bir şekilde ilim halini almış. Bu üç faktörü gerçekleştiren iblis İslam'ın bacaklarını kesmiş. İslam'ı bitkisel hayata etmiş. Kalmamış onunla insanların ruhlarını Allah'laştırmaların ötesinde fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri var. Bunları da devreden çıkararak insanların dünya saadetini de %100 engellemiş. İslam'dan geriye insanları kurtuluşa ulaştıracak olan hiçbir şey kalmamış. İslam'ın cennet saadetini ulaştıracak olan temel emirlerini Kur'an'da hepsi var olmasına rağmen ve bütün sahabe bunları gerçekleştirmesine rağmen yok etmeyi başaran iblis İslam'ın bacaklarını kesmiş. Arkasından bütün sahabenin gerçekleştirmesine rağmen insanların dünya saadetine ulaşmasının bütün faktörlerini devreden çıkaran, insanlara unutturan iblis, İslam'ın kollarını da kesmeyi başarmış ve İslam bugün bir bitkisel hayatta. Sevgili kardeşlerim, İslam Allah-u Teala'nın emirleriyle var olan bir dindir. İradenizi esas alır ve o irade bugünkü insanlar tarafından kullanılıyor. Sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel bütün sahabe bunları gerçekleştirdiler. İslam olmayı başardılar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdı ölmeden evvel. Zümer suresi 18. ayet-i kerime, 17 ile 18'i birleştirerek söylersek daha iyi. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَوُ الْتَعْبُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَا بِيْلَ اللّٰهِ لَهُمِ الْمِشْرَى فَبَشَلْ اِبَادِينَ diyor Allah Teala. Onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele ediyor Allah-u Teala. İşte bu Allah'a kul olan 17. ayet-i kerimede Allah'a kul olduğu anlatılan insanlar 18. ayette şöyle anlatılıyor sahabe. Onlar sizi dinlerler, sizin ahsen olanına, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediğine, bir de Kur'an'da yazılı olan Allah söylediği için ahsen olanına tabi olurlar.
Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler. Öyleyse bütün sahabe üçüncü safayı gerçekleştirmiş. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Şimdi Rad Suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerine beraberce bakıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ لِعَصُ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُلُونَ الْمِنْسَابِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَةِ وَيُوَابُونَ سُوَا الْمِنْسَابِ وَاَيَحْشَنَّ رَبِّهِمْ وَالَّذ۪ينَ سَابِرِتْتِقَا اَيَوَتْشَ رَبِّهِمْ. Onlar Allah'ın ahdini gerçekleştirdiler, ifa ettiler ve misaklerini bozmadılar. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Onlar kötü hesaptan korkanlardır. Onlar Rablerine karşı huşu duyanlardır. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Kimmiş ruhunu Allah'a ulaştıran? Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bütün sahabe öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemişler ki ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İkinci safa bütün sahabe mürşitlerine ulaşmış, kainatın en büyük mürşidine ve tabi olmuşlar. Fethihan'da Allah-u Teala tabiyetini sana anlatıyor. Zaten bu konu ihtilafsız olan tek konu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabiyet. Gene tabiyet Hazreti Ebubekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye ihtilafsız. İhtilaflı olan üçüncüsü tabi'in de sahabeye tabi olmuş Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesine göre. Ve diyorlar ki bugünün din adamları Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra mürşit de olmayacaktır, tabi'yet de olmayacaktır. Yani Allah-u Teala o güne kadar olan insanlara kurtuluşu nasip kılmış, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra doğacak olan insanlara kurtuluş yok. Sevgili kardeşlerim, ne gördük? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuş bütün sahabe. Üçüncü safa ruhun Allah'a ulaştırması, demin gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Bu konu tam 12 defa üzerimize farz kılınmış Allah tarafından. Ve inkar ediliyor. Deniyor ki ruhun ölmeden hemen Allah'a ulaşması mümkün değildir. Çünkü insanın hayatı ruh verir. Ruh alındığı zaman insan ölür. Sevgili kardeşlerim, safsatalar Kur'an-ı Kerim hükümlerini devre dışı bırakmayı başarmış. Korkunç bir tuzak bütün dünya insanını şeytanın eseri yapmış. İnandırmış insanları. Bir sürü din çıkarmış ortaya. Aslında iki tane bile din yok. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani Arapça indirilen Kur'an-ı Kerim'deki net adıyla İslam dini. Allah'a teslim olmak dini. Her ikisinde manası o. Sonra ne olmuş? Sahabe bundan sonra, yani ruhlarını Allah'a teslim ettikten sonra fizik ve cidden de teslim etmişler. Ali İmran 20. Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerinde ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe bununla da kalmamış, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Bakara Suresi 136. ayet-i kerimede deyin ki nahnu lehu muslimun diyor Allah-u Teala. Ve daha evvel bütün peygamberlerin, nebilerin, resullerin böyle söylediğini ve iradelerin de nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim ettiklerini ifade eden Allah-u Teala sahabeye de onlar nasıl biz muhakkak ki
Müslümanlarız, kendimizi Allah'a tam teslim edenleriz dedilerse, sahabeye de aynı şeyi söyletiyor. 132. ayetten 136. ayet-i kerimeye kadar bu misalleri verdikten sonra sahabenin de aynı özelliğe sahip olduğunu teslimiyet açısından söylüyor. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Daha ötesi de var mı? Evet, daha ötesi de var. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi sahabenin iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini kesinleştiriyor. Öyleyse bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Yani bir hakkın tövbenin, bir hakkın takvanın sahibi oldukları, irşat makamının sahibi oldukları, Allah tarafından irşat makamına tayin edildikleri kesin. Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, o sabikunen evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macerindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Ensara ve macerine tabi olunduğu hiçbir tartışmaya mal vermeyecek kadar açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer almış durumda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyle bir muhteva söz konusu ki bu muhteva bütün insanlar için geçerli. Bütün sahabe hepsini gerçekleştirmişler. İslam'ın 5 safhasında yaşamışlar. İşte o İslam ki 28 basamaktan oluşur ve insanın Allah'ın verdiği bütün emanetlerini Allah'a teslim etmesini istiva eder. Ruhunuzu da, içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. Çünkü Allah Teala Bakara Suresi'nin 132. ayet-i kerimesinde, Ali İmran Suresi'nin 132. ayet-i kerimesinde, ey amel olanlar, öyle bir takvayla Allah'a teslim olun ki bu bir hakkın takva olsun, hakkı tukatihi takva olsun diyor. İşte böyle bir dizaynla Allah Teala bütün muhtevayı emretmiş ve insanlara bunu vasiyet etmiş. Bütün insanlara demiş, bu vasiyetim var ya, bu benim ahdimdir demiş. Allah'ın ahdi. Ruhu, beçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte İslam Allah'a teslimdir. İlk 7 basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. On dördüncü basamakta 10 tane insanla mürşidinize ulaşırsınız. Tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz. Bu 10 tane insana almak için bir adım attınız siz Allah'a. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah 10 adımla size cevap verdi. 10 tane insanda bulundu. İkinci defa bir adım atacaksınız. Müşriğinizde tabi olacaksınız. Allah size mutlaka 10. insan olarak müşriğinizi gösterecektir. Tabi olduğunuz zaman 10 tane nimet alacaksınız bu sefer de Allah-u Teala'dan.

0: 10 insanın verilerek irşat makamına ulaşan bir kişi gerçek anlamda tabiyetini gerçekleştirmiş olur ve derhal 10 tane nimeti almaya hak kazanır. Devrinin olduğu ruhu başlarının üzerine gelir. Kalplerin içindeki kalplerin mührünü Allah açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Kalbin içine imanı yazar. 4 nimet. O kişinin bütün günahlarını sevabı çevirir. 5. nimet. O kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Ruh hidayet üzeredir. Nefs tezkiye olmaya başlar. Nefs hidayet üzeredir. Fizik vücut tezkiyenin ölçüleri ne paralel olarak, oranına paralel olarak hangi oranda tezkiye varsa, nefsin kalbindeki temizlenme varsa onun paralelinde şeytanın hakimiyetinden kurtulacağı için şeytanın hakimiyetinden kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlar. Böylece dizaynı Allah'ın emrettiği bir statüye oturtmuş olur kişi. Ve Allah o kişiye biri 10 verirken o güne kadar biri 100 vermeye başlar. Buna biri 7'ye kadar çıkaracaktır. 9. nimet. Ve o kişiye rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavat da vermeye başlar Allah'ta da 10. nimet. Bu noktadan itibaren ruh Allah'a doğru yola çıkacaktır. Nefsin tezkiyesine paralel olarak. Nefs iman kelimesinin etrafında faziletlerin toplanmasıyla ilk yüzeyli nur birikiminde nefsi emmareyi sonra devame, mülkime, mutmainne, radiye, maliye ve tezkiye kademelerinde hep %7 nur birikimlerini gerçekleştirir. Bu şuradaki %2 nurla birlikte tezkiye olduğu zaman kişi %51 nur birikimini gerçekleştirir. Doğru da her tezkiye kademesinde bir gök katı yükselmek hakkının sahibidir. Ve 7. kata ulaştıktan sonra 7 alemi geçer soldan sağa ve Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamağa ulaşır kişi ruhu Allah'a teslim olmuştur. Bu nokta 21. basamaktır. Allah'a ulaşmıştır ruh. 22. basamakta teslimiyet tamamlamıştır. Yani Allah'a ulaşan ruh, Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir noktada ruhunuz Allah'ta yok olmuştur. Fena makamının sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'e yükselir. Sonra Allah Teala size bir taht ihsan eder, altın taht. Beka makamının sahibi olursunuz. %71'e yükselir nur. Zühd makamının sahibi olursunuz. Zikriniz günün yarısını aşar. %81'e yükselir. Kalbinizdeki nurlar ve fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Nurlar %91'e yükselir. Bundan sonra 4. makam olan fena makamını, muhsinler makamı deniyor bu makama. Allah'a fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz makama. Ondan sonra daimi zikrin sahibi olacaksınız, hemde yok olacaksınız. Ve sonra da nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 5. makamda ulvi olursunuz. 6. makamda muhlis olursunuz. Nefsiniz Allah'a teslim olmuştur. 7. makam felah makamıdır. Tövbe-i Nasuh'a davet olunup o makama ulaşırsınız. Ve bunun 4. mertebesinde irşada ulaşırsınız. Kalbiniz müzeyyenidir. Bu 6. safhası İslam'ın ve nihayet iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Allah'ın iradesine bağlanırsınız. Devamlı Allah'tan emir alan ve sadece o emirleri gerçekleştiren Allah'ın çok sevdiği bir kul olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynı yerli yerine tuttuğumuz zaman şunu biliyoruz ki İslam Allah'a teslim dinidir. Bütün emanetlerinizi Allah'a teslim etmenizi Allah-u Teala emrediyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَنْجَلْ اَمَانَاتِ اِلٰى اَحْنِهَا Allah emanetleri onların sahibine teslim olmanızı teslim etmenizi emreder diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki İslam Allah'a teslimiyetimizi içeren, Allah'ın temel emirlerini izah eden dini, Allah'ın yegane dinidir. Hepinizin İslam'ın bütün şartlarını gerçekleştirerek hem ruhunuzu, hem nefsinizi, hem nefsinizi, hem iradenizi Allah'a teslim etmenizi ve sonsuz bir cennet ve dünya saadetini yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salamu aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Bina enavti aleyhim ve al-mazhar aleyhim ve yattar illa. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim. Ve bu sevgisine dayalı olarak sizin en güzeli ulaşmanızı ister. Allah'ın hepinize sonsuz mutluluklar ihsan etmesini dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah razı olsun. Merhan?
1: Dimitri Beyşanlı'nın evinde inşallah sonsuz simit ediyoruz. Evet, muhtemelen seyirciler, dinleyiciler ve destekli öğrenciler. Böylelikle Ramazan sohbetlerinden İslam nedir konusunun işlenmiş olduğu bir eser sohbetiyle daha muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Beşir.
0: Selam ve az salavat, Allah'ıma salam ve muhammed. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alamin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir aradayız. Bir defa daha Allah'tan bahsediyoruz.

İnsanoğlunun ruhu var, insanoğlunun nefsi var, insanoğlunun fizik vücudu var. Üç tane vücut. Ruh, nefs ve fizik vücut. Birçok insan ruhtan ve fizik vücuttan ibarettir hükmünü vermiştir. Kur'an-ı Kerim'den yüzlerce yıl ayrı kalmanın bedelini ödüyor insanlık. Her şey yanlış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Diyorlar ki insan ruhla vücuttan ibarettir, fizik vücuttan ibarettir. Ruh kötü olursa nefs adını alır, iyi olursa ruh adını alır. Sevgili kardeşlerim, her türlü saçmalığı insanlardan işitebilirsiniz. Eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç olur bu. İşte ruha baktığınız zaman Allah'tan size verilen bir emanet olduğunu göreceksiniz ruhunuzun. Ve Allah'tan size üflenen bir ruhun sahibisiniz. Ve ruhunuzun mutlaka Allah'a döneceği kesin. Ve ruhunuz tekamülün son safhasında yaratıldığı için Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün değildir. Allah'ın emirlerinden hiçbirisini gerçekleştirmemesi de mümkün değildir. Allah'tan gelmiştir, Allah'a geri dönecektir. Ama nefsiniz Allah'tan gelen bir emanet değildir size. Sadece Allah'ın bir yaratığıdır ve geceleri rüyayı yaşadığınız vücudunuzun adıdır. Her gece nefsinizle bir yerlere gidersiniz. Yani aklınız nefsinize kumanda eder. Nefsiniz de fizik vücudunuzla beraber yaptıklarından mesuldür. Ve cehennem azabı sadece fizik vücudunuza has bir azap değildir. Nefsiniz de fizik vücudunuzun içinde bu azaba muhatap olacaktır. Sadece fizik vücudunuz değil, nefsiniz de kabir azabına muhatap olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsiniz ve fizik vücudunuz Mahkeme-i Kübra'da yargılanır. Yani hayat filmi fizik vücudunuza ve nefsinize gösterilir. Ve kazandığı dereceler fazlaysa fizik vücudunuzla beraber nefsiniz de cennete girer. Fizik vücudunun içinde olarak. Eğer kaybettiği dereceler fazlaysa o zaman nefsiniz de fizik vücudunuz beraberce cehenneme girerler. Öyleyse nefsinizin kaderi fizik vücudunuzla beraber olmaktır. Ama ruhunuzun kaderi Allah ile beraber olmaktır. Öyleyse her şeyleri birbirinden farklı olan iki tane vücut, nefsiniz ve ruhunuz. Nefsimiz gök katlarına yükselemez. Zemin katın bir adım ötesine geçemez. Ama ruhunuz emr aleminin varlığıdır. Yedi tane gök katını aşıp Allah'a ulaşmakla vazifeli kılınmıştır. 11 defa

12 defa Allah Teala üzerinize farz kılmıştır bunu. Öyleyse insanlar tek tek ayetlere bakarak hüküm sahibi olmuşlar. Yani Allah Teala'nın herhangi bir ayetteki o andaki olaya bakış açısının spesifik mahsulü sadece bir cepheye bakan mahsulü orada bir ayette görünmüşse insanlar onun bütüne teşmilini yapmışlar ve öyle kabul etmişler. Yani nefsi de ruhu da aynı varlık kabul etmişler. Nefs kötü olan ruh, ruh da iyi olan ruh. Hatta bazen nefse de ruha da eski evliyalar, eski alimler, ruhu hayvani ve ruhu sultani diye iki isim takmışlar. Ruh adını verdiğimiz bu isimlerden birincisini alıyor muhtevasına. Ruhu sultani yani ruhumuz. Ruhu hayvani yani nefsimiz. Ama aslında hiçbir açıdan sonuç öyle değildir. Ruh Allah'tan gelen ve mutlaka tekrar Allah'a geri dönecek olan bir varlıktır. Ve sadece hasletlerden oluşur. Nefs sadece afetlerden oluşur. Doğduğunuz andan itibaren size verilen nefs %100 afetlerle doludur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhun tekamüle ihtiyacı yoktur. Tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Ama nefsiniz ruhun statüsüne ulaşmakla emrolunmuştur. Nefsiniz tezkiye olmak mecburiyetindedir ve tasfiye olmak mecburiyetindedir. Allah Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esveli safiline reddettik. Yani nefsinizin dizaynına baktığınız zaman nefsiniz esveli safiline gidebilecek olan bütün özelliklerin sahibi. On dokuz tane hasletten oluşur. On dokuz tane afetten oluşur. Bunlara heva diyor Allah Teala. İnsanın nefsinin afetleri. Ruhunuzsa 19 tane hasletten oluşur. Nefsinizin bütün afetlerinin karşıtı olan güzellikler hep ruhunuzdadır. Öyleyse hiçbir açıdan birbirine benzemeyen iki tane varlık nefsinizde ruhunuz, fizik vücudunuz, ruhunuz ve nefsinizde siz bir üçlüsünüz. Üç vücutla
yaratıldınız. Fizik vücudunuz halk edildi. Nefsiniz sevva edildi. Ve ruhunuz üfürüldü. Allah Teala ruh için diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Secde suresinin 9. ayet kelimesi. Fizik vücudumuzu halk etmiş Allah Teala. وَلَكَدْ حَلَقْنَا الْاِنْسَانُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِيٍ مَسْنُونَ. And olsun ki biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik diyor. Yarattık diyor Allah Teala. Nefsimiz içinse Allah Teala nefsimizi seva ettiğini söylüyor. Ve nefsen ve nefsin rema seva. Şems suresi 7. ayet-i kerime. O nefsi ve onu seva eden ediyor. Öyleyse üç ayrı fiil, üç ayrı vücut. Fizik vücut, nefs ve ruh. İşte böyle bir dizaynla insanoğlu kulvara çıkıyor. Ruhla nefs arasında bir benzerlik kurmanız mümkün değil. İkisi birbirinin tamamen zıttı. İki tane varlık. Ruh var olduğundan itibaren Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir yaratılıştadır. Tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Nefsiniz ise baştan aşağı afetlerle mücehizdir ve Allah'tan emir almıştır. Tezkiye olacaktır, farz kılınmıştır üzerine ve tasfiye olacaktır, tezkiye olacaktır. Nefsinin afetlerinin yarısından daha fazlasını yok edecektir. Yerlerine faziletleri yerleştirerek yetmez. Daha ötede tasfiye olacaktır. Nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmayacaktır. Böyle bir statüde Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzele dönüştüğünü göreceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse ruhunuza dikkatle bakın. Hepiniz fizik vücutlarınızı gördünüz. Aynaya baktığınız zaman yeniden göreceksiniz. Hepiniz nefslerinizi de gördünüz. Yüzlerce defa, belki binlerce defa. Çünkü her gece rüyayı nefsinizle yaşarsınız. Aklınız nefsinize kumanda eder. Ama ruhunuzu görmediniz. Başka ruhları da görmediniz. Ne zaman Allah Teala size gök katlarını göstermeye başlarsa o zaman ruhları göreceksiniz. Ne zaman Allah Teala size başlangıçta ana dergahı gösterirse orada insan ruhlarının nasıl onarlık diziler teşkil ettiğini göreceksiniz. Nasıl seyri süluka başladıklarını göreceksiniz. Birinci katta nasıl secde ettiklerini, ikinci katta nasıl su varılma hücrelerinde, şeffaf havuzlarda su varıldıklarını göreceksiniz. Üçüncü kattaki mescidin üst katında da alt katında da secde edildiğini göreceksiniz ruhlar tarafından. Bütün ruhların minik nebzinden Allah'a doğru nasıl
sonsuz hızla hareket ettiğini göreceksiniz. Dördüncü kattaki Mescid-i Haram'da, Mescid-i Aksa'da bütün ruhların nasıl secde ettiğini göreceksiniz. Ön safların nasıl kubbeden yukarıya doğru yükseldiğini göreceksiniz. Beşinci katta Mescid-i Haram'ın aslını göreceksiniz. Orada ruhları göreceksiniz. Kapıdan uçarak nasıl yürüdüklerini, nasıl secde ettiklerini, ön safların yine kubbeden nasıl yükseldiğini göreceksiniz. Altıncı katta buz kalıbına benzer bir nurdan çıkan beyaz, çok açık yeşil beyaz nurların nasıl ruhların yüzlerini ve ellerini çatlattığını göreceksiniz. Derilerini nasıl çatlattığını göreceksiniz. Bu çatlakların nasıl izale edildiğini göreceksiniz. Öyleyse bunun sonucunda ne olur diye düşünüyorsanız, bir gün derisi çatlamayan bir ruh olacaktır. Onu elbiseleri değiştirilerek yukarıya doğru yolculuğa çıkardıklarını göreceksiniz. Böylece bu yolculuğun dizaynı Allah'a doğru olacaktır. Yedinci gök katına doğru. Yedinci gök katına ulaşan ruhunuz bir altın kapıdan uçarak içeri girecektir. Bu fetih kapısıdır. Bu altın kapıyla yedinci katın girişini teşkil eden bu altın kapıyla zemin katın çıkışını teşkil eden altın kapı şekil olarak birbirinin %100 aynıdır. Ama yedinci kattaki altın kapının altında 7 tane beyaz mermerden basamak vardır. 7 beyaz mermerden basamağın üzerinde de bir sağanlık vardır. Kapıdan içeri girmenizi temin edecek. Yetmez. Beyaz mermerden olan trabzanları birbirine bağlayan 7 tane baklığın oluşan bir altın zincir göreceksiniz. Her bir baklası 30 santim civarında olan ve elinizdeki kadışla o zincire bir defa vuracaksınız. Zincirin ikiye ayrıldığını, aynı anda arkadaki altın kapının üzerinde baklava dilimleri bulunan altın kapının açıldığını göreceksiniz. Buradan tavandan yukarıya yükseldiğiniz zaman kader hücrelerine ulaşacaksınız. Sol tarafınız geçmişinizdir. Zamanın sadece o noktasından ulaşabilirsiniz yedinci gök katına. Ne zaman ulaşmışsanız geçmiş zaman sol tarafınızdaki bir duvarla örtülüdür. Bu duvara dikkatle bakarsanız duvarda sıva falan olmadığını, taşların üst üste konulması suretiyle vücuda getirilen bir özel duvar olduğunu göreceksiniz. Sağ tarafınıza dönerseniz önünüzde uzanan altıgen, bal peteklerinin aynı hüviyette vücuda getirilmiş, sonsuza kadar uzanan kader hücrelerinizi göreceksiniz. Her biri 24 saatlik bir zaman parçasını içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu yolculuğu sadece ruhlar yapabilirler. Ruhla nefsin arasındaki yetki açısından farklılık, ruhun 7 tane gök katını aşıp emr aleminde yukarıya doğru bir yolculuk yapıp, seyri sülük yapıp Allah'ın zatına ulaşması söz konusu.
Nefsiniz ise zemin kattan birinci kata bile çıkamaz. Hep zemin katta kalmaya mahkumdur. Şu anda ölen insanların hepsinin nefsleri berzah aleminde yaşamaya devam etmektedir. Ölen insanların hepsinin ruhları ise Allah'tadır. Öyleyse gidecekleri yerler birbirinden tamamen farklı olan iki tane vücut, nefs ve ruh. İnsanlar nasıl oluyor da ikisinin aynı şey olduğunu iddia edebiliyorlar? Bu Kur'an-ı Kerim cehaleti yüzünden sevgili kardeşlerim. Bilmiyorlar Kur'an-ı Kerim'i. Ve insanların yazdığı kitap, kitaplar dizisi, herkese ayrı ihtisas konularına ayırmış, herkes kendi ihtisasına ait olan kitapları okumakla meşgul. Oysa ki ihtisasın bütünü Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir dizaynı Allah-u Teala'nın yaptırması söz konusu. Ruhlarımız 7. katın 1. alemi olan zikir hücrelerini açtığı zaman 2. aleme geçeceklerdir. 2. alem Ümmül Kitap. Ümmül Kitap bütün kitapların anası. Kitap yaklaşık 10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran bir kitap. Hiçbir tarafa dayanmaz. Arşı tutan melekler hiç görünmeden o kitabı boşlukta tutarlar. Tıpkı İndi İlahi'deki tahtları boşlukta tuttukları gibi. Ümmü kitabın bir sayfası açıktır. Tabiatıyla iki sayfasının açık olduğunu gösterir bu. Ümmü kitabın altında devrin imamının Ümmü kitap hakkında devamlı ders verdiğini görürsünüz. Kenarları bilardo masasına benzeyen, üstü normal bir kürsü hüviyetinde olan bir kürsü düşünün. Çok büyük bir kürsü. Sağından başlayarak bütün kürsünün etrafı insan ruhlarıyla doludur. Soluna kadar gelir. Sağında 30 kişi, solunda 30 kişi olmak üzere 60 kişiye, 60 tane ruha devrin imamı devamlı ders vermektedir. Dersini tamamlayan ayrılır, yerine yenileri gelir. Devamlı bir değişim söz konusudur. Ümmü kitaptan sonraki üçüncü alem kudret denizidir. O denizin derinliklerine Allah-u Teala sizin ruhunuzu gönderecektir. Ve orada sırlar göreceksiniz. O sulara kudretinizle girdiğiniz zaman elbiselerinizle girersiniz. Atlas elbiselerinizle. Bütün ruhlar, bu noktalara ulaşabilen ruhların hepsi sarıklıdır ve cübbelidir. Belde muhakkak kuşak vardır. Kemer değil, kuşak vardır. Yakası olmayan mintan söz konusudur. Ve pantolon hüviyetindeki nesne golf pantolon hüviyetindedir.
bileklerden sıkıştırılmış, sıkıştırılmış bir golf pantolon ajansı, geniş olan. Ayaklarda da ucu yukarıya doğru kıvırıp sarı geçalar renkte ayakkabılar söz konusudur. Aslında ayakkabıdan ziyade çorap gibi veya bir çarık gibi görüntüleri. İşte böyle bir kıyafetin sahibidir bütün ruhlar. Bu ruhların içinden sadece 3 tanesi indi ilahide sarıklı değildir. Huzur namazının imamıyla arkasındaki 2 kişi sarıklı değildir. Onların başlarının üzerinde Kabe'ye gittiğiniz zaman Arapların giydiği tarzda farklı bir etrafı böyle çevrilmiş farklı bir yapı göreceksiniz. Onun bu 3 kişinin dışındaki herkes sarıklı ve cübbelidir. Cübbeler gruplara göre değişiktir. Bu atlas elbiseler, cübbeler, sarıklar Kudret Denizi'ne girdiğiniz zaman ıslanmazlar. Sanki boşlukta yüzüyormuşsunuz gibi. Ne kadar derinlere giderseniz gidin, ruhunuz için nefes almak mecburiyeti olmadığı için bir ölüm söz konusu değildir. Buradaki belki en güzel şey kendinize hep dışarıdan bakmanızdır. Allah Teala size kendinizi ve etrafınızdaki tabi olanları da olmayanları da dışarıdan gösterir, kalp gözünüzle gösterir. Ve 4. aleme geldiğiniz zaman buranın makam-ı Mahmud olduğunu göreceksiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun 4 tane halifesi arkasından irşat makamına tayin edilmiş olan bütün sahabe orada göreceksiniz. Bize gösterilen bölüm belki de sadece İslam'a ait olan bölüm olabilir. Çünkü diğer peygamberleri orada göstermedi Allah-u Teala. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çok büyük bir salonda ayakta durma söz konusudur. Makam-ı Mahmud'dan sonra Divan-ı Salihin. Orada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Ve daire şeklindeki bir mescit söz konusu. Ve katları olan bir mescit, balkonları olan bir mescit. Divan-ı Salihin orada toplanıyor. Divan-ı Salihini Allah-u Teala size gösterdikten sonra bir şey dikkatinizi çekecektir. Sadece bir tek gece Divan-ı Salihinde kimseyi bulamazsınız. Divan-ı Salihin tamamen boşalmıştır. İşte o gece Kadir gecesidir. Sadece bir tek gece Kadir gecesinde oradaki bütün ruhlar Divan-ı Salihini terk ederler ve dünya semalarına inerler.
ve yedinci, altıncı alem zikir hücreleri. Zikir hücreleri diğerleri kadar aydınlık bir hüviye taşımaz. Loş bir, çok büyük bir salon düşünün. 2 metre veya 2 metre 20 santim yüksekliğinde küresel şeffaf küreler göreceksiniz. Çok muntazam bir diziyle soldan sağa, yine çok muntazam bir diziyle önden arkaya doğru yerleştirilmiş, aralarında boşluk olan çok sayıda zikir hücresi. Bu 2 metreden daha yüksek olan zikir hücrelerin içinde insan ruhları devamlı zikrediyorlar. O sizlere gösterdiğimiz özel şekilde oturan bu ruhlar devamlı zikrederler. Zikrini devam ettirdiği sürece ruhlar oradadır. Devrin imamı ve arkasındaki iki kişi her 24 saatte seher vaktinde oraya ulaşırlar. Ve devrin imamı oradaki bütün zikir ehli olan ruhlara her gün mutlaka sohbet yapar. Böyle bir sohbetin dinlenmesi çok özel bir merasime tabidir. En sağ ön sıranın en sağındaki ruh en kıdemlidir. Birinci sıra tamamlanmadan ikinci sıraya getirmez. Kapıdan girdiğiniz zaman en sağdaki hücrenin önüne çıkarsınız ve hücreler, zikir hücreleri, bu şeffaf 2 metre yüksekliğindeki küreler yere oturtulmuş durumdadır ve soldan sağa uzanırlar. Bu giden 30 tane, 40 tane, belki daha fazla sayıdaki kürelerin her birinde bir ruh tesbih, zikir yapmaktadır. Tesbihli zikir. Arkaya doğru da 30 tane sıra uzanır. Soldan sağa. Ve bunların hepsi sohbet yapılmadan evvel sırayla, muntazam bir sırayla oradan ayrılırlar. Gelirler. El öpenler ve bir hilal meydana getirmek üzere evvela hilalin iç çeperini vücuda getirirler. Türk bayrağındaki yıldızın bulunduğu yerde bu üç kişi vardır. İmam ve arkasındaki kişi ve bir hilal vücuda getirir geri kalanlar. Bu hilalin birinci çeperi, iç çeperi, oradaki insan ruhlarının bu hilali meydana getirecek şekilde sıralanmasıyla oluşur. Sonra hilalin ikinci sırası oluşur arkadan. Birbirlerine yakın bir duruşla ayakta dururlar. Ve ikinci sıra İlk sıranın birincilerini atlayarak başlar. Yani ilk sıranın sağda da solda da ikincisinin hizasından başlar. Ve
öbür başa, hilalin öbür başına kadar doldurulur. Sonra üçüncü sıra geriye doğru gelecektir. Birinci ve ikinci atlanarak ikinciden sonra üçüncü kişinin hizasında üçüncü sıra oluşur. Böylece birçok sıra oluşarak bir hilal vücuda getirilir. Sohbet tamamlandıktan sonra tekrar el öpmeyle geriye dönüş ve herkesin, bütün ruhların ait oldukları zikir hücrelerine dönmeleri söz konusu olur. Ve huzur namazının diğer namazlarını kılmak üzere üç kişi tekrar Allah'ın huzuruna geri dönenler. Bu muhtevanın sonuncu alemi indi ilahidir. İndi ilahi huzur namazının kılındığı sonsuz bir diziyi ifade eder. Huzur namazının imamına yukarıdan baktığınız zaman imamın arkasında iki kişi daha göreceksiniz. İmam da bu iki kişi de kefilidir. Sonra arkalarında bir kişi göreceksiniz, sarıklı. Ondan sonra onların arkasında iki kişi göreceksiniz, sarıklı. Ondan sonra yedi kişi göreceksiniz. Bundan sonrakilerin zaten hepsi sarıklı. İki kişi de yedi kişi de muhtelif türde cübbeler giyerler. Cübbeler genellikle birbirine benzer, renkleri değişik oluyor. Sonra yedi tane daha cübbeli göreceksiniz ondan sonraki safta. Onlar bu sonraki yedi kişi, yani birinci yedi kişiden sonra gelen yedi kişi beyaz elbiselidirler. Bütün cübbeleri de elbiseleri de sadece beyazdır, sarıkları da.

Var. Öndeki 7 kişinin önündeki 2 kişi devrin imamının 2 baş veziridir. Ondan sonra da 7 tane vezir gelir. 9 tane vezir söz konusudur. Sonraki beyaz denizliler kutupları oluşturur. 7 tane kutbun en sağında başkalarından farklı bir özelliği bulunan boynunda bir sırımla bağlanmış bir kese taşıyan Abdülkadir Geylani Hazretlerini göreceksiniz. Kesenin içinde Abdülkadir Geylani Hazretlerinin mührü var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

7 kişilik sıradan sonraki bütün sıralar artık hep onarlıdır. Onarlı sıra arkaya doğru uzanır gider. İlk 4 sıra 40'ları teşkil eder. Siyaha yakın koyu kahverengi, siyah da diyebilirsiniz. Cübbeler taşırlar. Yakaları kürklüdür, green. Ve bu kürkün ön tarafında çapraz altın sırma söz konusudur. Kırklar için böyle bir değişik kıyafet Allah-u Teala önermiş. Kırklardan sonra 70'ler geliyor, 7 sıra. Bal rengi cübbelere sahipler. Sonra yeşil cübbeleriyle ve başka renkteki cübbeleriyle arkaya doğru çeşitli ruhlar sıralanır. Huzur namazına arkadan bakıyorsanız imamın sol tarafında önde 25-30 metre önde yerden yaklaşık 4 metre yükseklikte en alt sıraları yerden yaklaşık 4 metre yükseklikte bulunan altın tahtlar göreceksiniz. Bu altın tahtlar boşlukta duruyor. En alttakiler som altından yukarıya doğru yükseldikçe sayısı azalıyor yavaş yavaş tahtların ve üzerleri mücevherle süslenmeye başlıyor. Daha yukarıdakiler tamamen altının üzerine mücevherlerle süslenmiş bir özel durumda. En üstteki tahtın üzerinde de Livai Hamd var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gün dostlarım, orası indi ilahidir. Çimenler ve çimenlerin üzerinde seccadeler ve güneşin en parlak zamandaki ışık kadar ışıklı bir alem ama ışığın kaynağını göremezsiniz. Gözleriniz güneşi ararsa orada güneşi bulamayacaksınız. Güneş yok. Ama her taraf pırıl pırıl aydınlık. Ve imamın başının üzerinden arkaya doğru bakıyorsanız, yukarıya doğru bakışlarınızı kaldırın. Allah yokluktadır. İşte göğün yedi katı. Bu son nokta indi ilahi adını alıyor. Yani Allah'ın huzuru. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu söylediğimiz standartlar gibilerin birinci kattan itibaren daha zemin kattaki dergâhtan itibaren gördüklerinizin hepsi ruhtur. Allah Teala size zemin katın ana mescidini
ana dergahını göstermedikçe ruhları göremezsiniz. Mutlaka ruhları görebilmek için kalp gözümüzün açılmış olması gerekir. Allah-u Teala'nın size mutlaka zemin katı göstermesi gerekir. Daimi zikrin sahibi olacaksınız. Kalp yüzünüz ve kalp kulağınız açılmış olacak. Ve Allah-u Teala gösterdiği her şey hakkında size devamlı bilgiler ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ruh deyince nefsinizden farklı bir hüviyette, eğer onu Allah'a gönderdiyseniz, göndermelemez size mevcut olan bir varlığı düşüneceksiniz. Allah'tan gelen ve her halükarda mutlaka Allah'ın zatına geri dönecek olan bir varlık. Eğer siz Allah'ın 12 tane farzına uyarak ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırırsanız, bu sizi evliya kılar. Yani evliyadan birisi bir veli yapar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin en güzel dizaynda Allah-u Teala tarafından vücuda getirildiğini, ruhla ve nefsle teçhiz edildiğinizi unutmamalısınız. Ruhunuzu bu standartlar içinde Allah'a ulaştırdığınız zaman siz Allah'a vasıl olmuş bir insan olursunuz. Allah'ın zatında ruhunu yok etmiş olan birisi olursunuz. Allah'a ruhunu teslim etmiş birisi olursunuz. Ve bütün ruhlar için sonuç budur. Eğer bir insan bunu yapamazsa ne olur? Diyelim ki gerçekleştirmek istemiyor kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmak istemiyor. Allah-u Teala kimseye zorla bir şey yaptırmaz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa zaten kurtuluşu söz konusu değildir. Ruhu o hayattayken Allah'a ulaşmayacaktır. Peki ne olur? Kişi öldükten sonra ruhu Allah'a ulaşır. Kişinin ruhu o kişi öldükten sonra Allah'a ulaşır. Ölüm melekleri size ulaşırlar. Kontağı kapatırlar. Yani vücudunuzdaki mitokondrilerin elektrik üretimine mani olurlar. Elektrik enerjisi artık vücudunuzda üretilmediği için ölürsünüz. Beyinden başlayan, beyne oksijen gitmediği için beyinden başlayan bir ölüm bütün vücudunuza yayılır. Ve öldüğünüz zaman vücudunuzdaki manyetik alan da sona erer. Bu manyetik alanın bütün vücudunuzu kaplayan, bütün mitokondrilerin oluşturduğu bu manyetik alanın var olabilmesi mutlaka elektrik üretiminin mevcudiyetine bağlı. Çünkü bu bir elektromanyetik alandır. Bir kutbuyla ruhunuzu,
İkinci kutbuyla da nefsinizi kendine çeken bir özellik taşır. Ve vücudunuzda elektrik enerjisi sona erdiği zaman buna dayalı olan manyetik alan da sona erecektir. Elektromanyetik alan da sona erecektir. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudunuz artık ruhunuzu ve nefsinizi kendisine çekemeyecektir. Ve nefs ve ruh ikisi birden vücudunuzu terk edeceklerdir. Eğer vücudunuzdaysa ruhunuz. Değilse Allah'tadır, mutlaka geri gelecektir. Azrail Aleyhisselam'ın ve onun meleklerinin görevlerini yapabilmesi için. Ve başınızın, omuzlarınızın üzerinde sağ tarafta ruhunuz, sol tarafta nefsiniz yere paralel bir vaziyette vaziyet olacaklardır. Yaklaşık omuzlarınızdan bir metre yukarıda veya biraz daha yukarıda. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sonra mı ne olacak? Sonra Azrail Aleyhisselam veya onun meleklerinden birisi ruhunuzu alacak ve 7 tane gök katını beraber aşacaklar. Sitet-i Münteha'ya kadar bir beraber yolculukları olacak. Sitet-i Münteha Hind-i İlahi'nin en yüksek noktası ve orada bir ağaç var. Kökleri de dışarıda olan bir ağaç. Sondaki varlıklar aleminin en sonundaki ağaç. Sitret-i Münteha. Azrail Aleyhisselam bir melek olarak oraya kadar yükselebilir. Daha öteye gitmesi mümkün değildir. Sitret-i Münteha'dan sonra ruhunuzu orada bırakan ölüm melekleri geriye dönerler. Ruhunuz da otomatik olarak Allah'a ulaşır. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ruhunuzun Allah'a ulaşması. Ruhunuz ölmeden evvel Allah'a ulaşmış olsa da Azrail Aleyhisselam'ın görev yapması için tekrar vücudunuza geri dönecektir. Bu husus net olarak anlatılıyor Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Huşu sahiplerinden bahsediyor Allah Teala daha evvel. Bu huşu sahipleri ki diyor Allah Teala, onlar Allah'a mülaki olacaklarına yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Ve ondan sonra da tekrar Allah'a rücu edeceklerine ruhlarının tekrar Allah'a rücu ettirileceğine yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Birisi ölmeden evvel ruhun bizim iradi talebimiz üzerine mürşidimize ulaştığımız an o insanla vücudumuzdan ayrılması ve seri sülûkü yaşaması ve nefsimizdeki 7 kademelik olgunlaşma süresince emmarede 1. gök katına, levvamede 2. gök katına, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarına ulaşması söz konusu olacaktır ruhunuzun. Sonra
7 tane alemi geçecektir. En son Sitret-i Münteha'ya ulaşacaktır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Allah'a teslim olacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir durum söz konusu. Bu ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızdır. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Allah'ı göreceksiniz. Sonra Allah-u Teala ruhunuzun nasıl Allah'a ulaştığını, nasıl Allah'ın zatında yok olduğunu, onu da size gösterecek. Ne zaman gösterecek? Bir hakkın takvanın sahibi olduğunuz, Allah'ın zatını görmeye ehil olduğunuz zaman. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın zatında yok olan ruhunuz öldüğünüz zaman tekrar size geri dönecek. Söylediğimiz gibi başınızın, omuzlarınızın üzerinde sağ tarafta ruhunuz, sol tarafta nefsiniz olmak üzere ölümünüzden sonra bir beraberlik olacaktır. Sonra nefsiniz fizik vücudunuzda kalacaktır. 40 gün süreyle ve ruhunuz öldüğünüz zaman ister Allah-u Teala'dan gelerek başınızın üzerinde, omuzunuzun üzerinde yerleşsin, ister vücudunuzdan ayrılarak yerleşsin. Her ikisinde de Azrail Aleyhisselam veya onun ölüm melekleri ruhunuzu alacak ve Allah'a götüreceklerdir. Öyleyse ruh dediğiniz zaman aklınıza emr alemi gelecek. 7 tane gök katını birer birer aşmak gelecek. Sırat-ı müstakim, yani Allah'a ulaştıran yol önce birinci sebili içerir. Birinci sebil yataydır. Tabi olduğunuz yerle ana dergah arasındaki mesafe kadardır. Nerede tabi olduysanız mürşidinize, oradan ana dergaha kadar yolunuzun yapacağı ilk yolculuk yatay bir yolculuktur. Sırat-ı müstakimin birinci sebebini. Sonra bu ana dergahtaki altın kapıdan yukarıya doğru dikey bir yolculuk başlar. Bu yolculuk 7 tane gök katını birbirine bağlayan Tarık-ı Müstakim'i ifade eder. Allah-u Teala buyuruyor ki Velekat halakna fevkaküm sab'a tarayka. Üzerinize diyor 7 tane gök katı, 7 tane yol, 7 tane tarik yarattık diyor Allah-u Teala. وَلَكَدْ حَلَكْنَا فَفْكَكُمْ سَحْقَ تَرَائِكَ. Andolsun ki üzerimizde 7 tane yol yarattık diyor, tarik yarattık diyor. Bunun adı Tarik-i Müstakim. Zemin kattan ruhunuzu alacak, Allah'a kadar ulaştıracak olan Tarik-i Müstakim. Sonra bu dikey bir sebil. İkinci sebil. Üçüncü sebil, kader hücrelerinden başlayarak Sitret-i Münteha'ya kadar ulaşan yatay sebil, 7 tane alemden geçeceksiniz. Üçüncü sebil, yatay. Sitret-i Münteha'dan itibaren de Allah'a ulaşan dikey sebil, dördüncü sebil. 4 tane sebilden oluşuyor Sırat-ı Müstakim. Bunlardan sadece bir tanesinin adı Tarık-ı Müstakim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzelliği daha burada tamamlıyoruz.
sizlere ruhlarınızdan bahsettik. Biliniz ki ruhunuz ve içiniz ve fizik vücudunuz olmak üzere üç ayrı vücudun sahibisiniz, iki tane değil. Kur'an hakikatlerini birer birer öğrenecek ve öğreteceksiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Ey Rabbi, ilâhi ve ilâhi. Ki özü.

Evet. Allah Teala hepinizden razı olsun. Yüce Rabbimize bir defa daha hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Allah Teala'nın indinde hepimiz bir güzelliği yaşamak üzere bir defa daha bir aradayız. Konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 1.2.12.3. Ali İmran Suresi 56. ayet-i kerimeden inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآهِرَاتِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرٍ Allah Teala buyuruyor ki o kafirlere gelince onları dünyada da ahirette de şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onlar için yardımcılardan da kimse yoktur buyuruyor Allah-u Teala. Onları şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Sevgili kardeşlerim, niçin yardımcılardan kimse yoktur o insanlar için? Çünkü Allah'a ulaşmayı bilemiyorlar. Bunu gerçekleştirmek için hiçbir zaman mürşide ulaşmayacaklar. Ulaşmayacakları için onlara yardım edecek olan, onları hidayete erdirecek olan mürşit olmayacak. Yardımcıları yok. Ne olurdu eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi, bu küfürden kurtulması için de sebep teşkil edecekti. Bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle doğarlar. İnsanların hepsinin kalbinde küfür yazar. Ve bütün kalpler doğuştan itibaren mühürlüdür. Mühürlü kalpler ise kafirlere aittir. Kafirlerin müşterek özelliği kalplerinde küfür kelimesinin bulunmasıdır. Kafir kelimesinin manası küfrün sahibi. Kalplerindeki küfre malik olan insanlar, kalplerinde küfür yazan insanlar, kafir adıyla anılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kalplerinde iman yazan insanlar, mümin adıyla anılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse küfrün sahipleri, kalplerindeki küfrün sahipleri kafir, kalplerindeki imanın sahipleri mümin. İşte bir insan eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala biliyorsunuz ki ona 10 tane ihsanda bulunacak. Mutlaka mürşidine ulaştıracak. Biz Allah'a bir adım atıyoruz, Allah bize 10 adım atıyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda 3. basamaktayız. Allah Teala derhal görüyor, biliyor ve işitiyor kalbimizdeki talebi. Bunun üzerine Allah Teala derhal harekete geçiyor ve bu hareketi bir yere ulaştırıyor bizi. On tane ihsan. Birinci ihsan Allah rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. İkinci, irşat makamıyla aramızdaki nefrete sebebiyet veren hicab-ı mesureyi kaldırıyor. İrşat makamına sevgi duymaya başlıyoruz. Üçüncüsü, kulağımızdaki vakrayı alıyor. İrşat makamının söylediği, irşada mütalik şeylerin manasını anlamaya, işitmeye başlıyoruz. Dört, kalbimizdeki ekinleti alıyor. İdrak etmeye başlıyoruz. Çünkü beş, kalbimize Allah-u Teala ihbat koymuştur. Ekinleti alıp, idraki önleyen ilahi kompütörü alıp, idraki sağlayan ilahi kompütörü nefsimizin kalbine sünnetullah yerleştirmiştir. Ve böylece
5

Hani insanı aldık Allah Teala. Altıncı insan, Allah kalbimize hidayet koyuyor. Kalbimize Allah'ın hidayet koyması son derece önemli bir olay. Çünkü böylece Allah kalbimizin nur kapısını Allah'a döndürüyor. Göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor. Beşinci, Allah'ın ihbat koymasıydı kalbimize. Altıncısı, kalbimize hidayet koymasıydı. Yedincisi, kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmesi. Sekizincisi, göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açması. Dokuzuncusu, Allah bizi huşu sahibi yapıyor. Dokuzuncu ihsan. Ve onuncu ihsan, mürşidimizi gösteriyor. Mürşidimize ulaşmak gene bizim görevimiz. Olay ne? Birinci olayda biz bir adım atıyoruz. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah işitiyor, biliyor, görüyor. 10 tane ihsan veriyor bize hiçbir şey yapmadığımız halde. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemenin karşılığı 10 tane mükafat geliyor ard arda. Ondan sonra ne oluyor? Biz Allah Teala bize mürşidimizi gösteriyor sorumuz üzerine, hacet namazı kılmamız üzerine ve mürşidimize ulaşmak bizim ikinci adımımız. Biz ikinci adımı kendi irademize atmak mecburiyetindeyiz. Atarız veya atmayız ama Allah'a ulaşmayı diliyorsak mutlaka mürşide ulaşmak konusunda bir iştiyak duyacağız içimizde. Allah hicab-ı mestureyi kaldırdığı için mürşide ulaşmak konusunda bir talep oluşuyor içimizde. Ve ulaşıyoruz. İkinci adım atıyoruz. Bu sefer de Allah Teala 10 tane nimet veriyor. Birinci nimeti devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. İkinci nimet kalbimizin mührünü açıyor Allah Teala. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini çıkarıyor, dışarı atıyor. Üçüncü nimet, dördüncü nimet kalbimizin içine Allah imanı yazıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Beşinci nimet, bütün günahlarımız sevaba çevriliyor. Furkan 70. Altıncı nimet, nefs tezkiyesine başladığımız için nefs tezkiyesine başlıyoruz ve mümin oluyoruz. Hem Furkan 70 hem mümin 40. Altıncı nimet ruhumuz Allah'a doğru yola çıktığı için mümin oluyoruz. Yedinci nimet bu. Sekizinci nimet fizik vücudumuz Allah'a kul olmaya başladığı için mümin oluyoruz. Üçü de hidayet. Ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkması, ruhumuzun hidayetinin başlangıcı. Nefsimizin tezkiyeye başlaması, nefsimizin hidayete başlaması. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olmaya başlaması, fizik vücudumuzun hidayete başlaması. Sekiz nimet oldu. Dokuzuncusu Allah'a o güne kadar bize bütün sevaplarımıza 1'e 10 verirken şimdi 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve bunu 700'e kadar, 700 kata kadar çıkaracak. Allah'ın 10. nimeti ise o güne kadar bize rahmet ve fazl veren Allah Teala zikir yaptığımız zaman mürşidimize ulaştığımız andan itibaren bu 10 tane ihsanı aldığımızdan sonra mürşidimize ulaştığımız andan itibaren 10 tane nimet başlayınca Allah Teala bize rahmet fazla birlikte salavat isimli yeni bir nuru daha gönderiyor. Ne oluyor? Bir yardımcıya sahip oluyoruz. Bize Allah rızası için yardım edecek olan, bizi Allah'a ulaştırmak için Allah'ın vazifelendirdiği bir kişi. İşte bu Allah-u Teala'nın burada söylediği yardımcı budur. Onlara yardımcılardan da kimse yoktur. Neden? Çünkü onlar kafir. Mürşitlerine ulaşmış olsalardı kalplerine iman yazılacaktı. Kalplerinin mührü açılacaktı. Mührün açılması önemli mi? Son derece önemli. Çünkü Allah Teala kafirleri tarif ederken Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde diyor ki Habibim sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür diyor Allah Teala.
bütün kafirlerin müşterek özelliği kalplerinde mühür olması. Ve bütün kafirler aynı zamanda dalalette olanlardır. Kafirlerin de dalalette olanların da kalpleri mühürlüdür. Bütün kafirler, bütün dalalette olanlar aynı zamanda fasıklardır. Onların da kalpleri mühürlüdür. Öyleyse mühürlü olan kalplerin içinde sadece küfür yazısı söz konusudur. Kimin kalbinin mührünü Allah-u Teala açmışsa, onun kalbindeki küfür kelimesini mutlaka almak için açmıştır. Küfür kelimesi kalpten alınır. Mutlaka Allah-u Teala o kalbi, kalbin içine iman kelimesini yazmak için açmıştır. Kalbin içine mutlaka iman kelimesi yazılır. Öyleyse bir bütünleşme söz konusu. Küfrün alınması, imanın konulması. İşte kişiler kafirseler, kalplerinde küfür yazıyorsa, kalpleri mühürlüyse bunlar kesinlikle mürşitlerine ulaşmamış olanlardır. Ulaşmamışsa yardımcıları yoktur. Çünkü ancak mürşide ulaştıkları için mürşit sebebiyle Allah-u Teala onlara yardımda bulunuyor. Ulaşmasalar ikinci 10 tane nimet katiyen gelmeyecek. 10 tane nimete dikkat edin. Kalbin mührünün açılması, kalbin içine imanın yazılması, küfrün alınarak imanın yazılması, Allah'ın 3 tane nimeti, dördüncüsü başın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi ve diğer nimetler, bunların hepsi mürşide ulaşıldığı için yapılıyor. Mürşit yardımını devam edecektir. O insanlarla olan ilişkilerinde mürşit yardımını devam ettirecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ve görüyorsunuz ki mürşit fiili olarak bir şey yapmıyor. Yani o kalbinizin içindeki mührü açan o değil, kalbinin içine imanı yazan o değil. Ama mürşide ulaştığınız için gerçekleşiyor. Onun için mürşit mutlaka ulaşılması lazım gelen bir vasıta olarak görünüyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Onun için Allah Teala burada onlar için yardımcılar da yoktur diyor. Yani mürşitler yoktur. Eğer mürşitlerine ulaşsalardı, bütün bu 10 tane nimet onlara mutlaka verilecekti. Nimet verilmiyor, küfürde kalıyorlar. Ayrıca kimse tarafından da kendilerine manevi yolda, Allah'a ulaştıran yolda yardım edilmiyor. Zaten kimse yardım edemez. İrşad makamının dışında bir manevi yardım kimseye söz konusu değildir. Allah'ın tayin ettiği insanlar, onlara ulaşıldığı takdirde bu olaylar gerçekleşir. Burada büyük yanlışlar yapılıyor. Eskiden de, zamanımızda da, eskiden de yapılmış, şimdi de yapılıyor. Bizim insanlara olan bu açıklamalarımızın neticesinde olayları tamamen ters algıladıklarını görüyoruz. Yani öyle bir şekil almış ki olay, mürşide ulaşırlarsa kurtuluşa ulaşacaklar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, mürşitlere ulaşıyorlar, kurtulacaklarını zannediyorlar. Hayır, imkansız. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah demin söylediğim 10 tane nimetini size vermez. Mürşidinizi de göstermez. Siz mürşide ulaşanlar kurtuluyormuş diye gidip herhangi bir mürşide tabi olursunuz. Kime tabi olursanız olun, devrin imamına tabi olun isterseniz kurtuluşa ulaşamazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, başka bir ifadeyle Allah'ın mürşide ulaşmadan evvelki 10 tane nimetini almadıkça, nefs tezkiyesi için hazırlanmadıkça, kalbinizde 7 tane şart oluşmadıkça Allah'ın size yardımları gelmez. Sevgili kardeşlerim, her şey belli sebeplere dayalı. Her olay arkasından bir takım imkanlar getiriyor sizlere. Onlar olmaksızın hedefinize ulaşamazsınız.
Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kim hangi mürşide ulaşırsa ulaşsın kurtulamaz. Mürşide ulaşmak belli şartlara sahip olmadıkça bir kurtuluş değildir. Mürşide ulaşmak daha evvelki şartlara bağımlıdır. Eğer siz Allah'a ulaşmayı diliyorsanız işte o zaman hedefinize ulaşacaksınız. Allah'a ulaşmayı diliyorsanız o zaman Allah Teala size 10 tane ihsan verecek. Birinci adımı atacaksınız, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve mürşide ulaşmaya ehil hale geleceksiniz. O zaman Allah Teala mürşidinizi gösterecek ve bu sefer de 10 tane nimet alacaksınız. Bu nimetlerin belki en önemlisi mümin olmak. Belki bir başkası ondan da önemli, bütün günahlarınızın sevaba çevrilmesi. Öyleyse hidayete adım atmak üç ayrı cepheden birden, hepsi ancak daha evvelki şartların sahibi olmanız halinde geçerlidir. Allah Teala şimdi ne yaptı? Kafirlerden bahsetti. Kalbinde küfür yazılı olanlar, onlar için kurtuluşun olmadığını söylüyor Allah Teala ve dünyada da ahirette de azap var o insanlara. Ne dünyada ne azap var? Devamlı hatalar işleyecekler. Her hatanın arkasından hem Allah azap edecek hem de ruhların nefslerini azap edecek. Kabirde aynı azabı bir defa daha yaşayacaklar. Eğer akıllarını başlarına toplayamazlarsa cehennemde aynı azap korkunç bir şekilde bu sefer işkence şeklinde, fiziki azap şeklinde tahakkuk edecek. Şimdi Allah Teala 57. ayet-i kerimede diyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve emmellezine aminu ve amilussalihati fe yuvaffihim ucurahum. Vallahu la yuhibbuz zalimin. O aminu olup Allah'a ulaşmayı dileyip amilussalihat nefsi ıslah edici amel işleyenler. Onlar var ya diyor Allah Teala. Onların mükafatları, ücretleri kendilerine verilecektir. Tamamen verilecektir. Hesapları ödenecektir. Ve Allah zalimleri sevmez. Şimdi burada Allah Teala aminu olup nefsi ıslah edici ameller işleyenlerden bahsediyor. Kimdir aminu? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Ne zaman nefsi ıslah edici amellere başlayabilir? İkinci safhada, mürşidine ulaştığı safhada mümkün olabilir bu. Ondan evvel o kişi nefsi ıslah edici amellerde bulunamaz. Çünkü kalp durumu müsait değildir. Ne kadar zikir yaparsa yapsın, netice değişmez. Nefsini tezkiye edemez. Tasfiye etmesi tabii hiçbir zaman mümkün değildir. Öyleyse nefsindeki temizliği yapabilmesi için 7 tane kalp şartına sahip olması lazım kişi. Kalbindeki ekinet alınmış olacak, yerine ifat konulmuş olacak. 2, kalbinin nur kapısı Allah'a dönük olacak. 3, göğsünden kalbine nur yolu açılmış olacak. 4, kalbinin mühürü açılmış olacak. 5, kalbin içindeki küfür kelimesi alınıp Allah-u Teala tarafından atılmış olacak. 6, kalbinin içine Allah imanı yazmış olacak. 7, kimde bu 7 tane şart varsa onlar sadece amülüs salihat yapabilir. Nefsi ıslah edici ameller yapabilir. Nasıl gerçekleşir nefsi ıslah edici amel? Kişi zikir yapar. Bu aşamada zikir yapar kişi. Bu neticeye ulaşmadan evvel bir kişinin kendi kendine zikir yaptığını düşünün. Hiçbir Allah'tan ihsan almamış ama zikir yapıyor. Hiçbir şey ifade etmez. Yalnız yaptığı zikir ona gerçekten büyük bir şey sağlar. Eğer bir takım üzüntülerin sahibi olursa bir abdest alıp onun 5 dakikalık bir zikir yapması kalbindeki bütün vesveseleri, sıkıntıları gerçekten alır.
Şimdi böyle bir dizaynda meselemize bakıyoruz. Kişi zikir yapıyor. Hiçbir ihsan almamış Allah-u Teala'dan daha. Zikir yapıyor ve Allah'tan gelen rahmetle fal o kişiye mutlaka göğsüne ulaşıyor. Ama göğsünden kalbine yol yok. Üstelik kalbi de mühürlü. Göğüse kadar gelen yol olmadığı için yol bulamayan bu rahmet ve faz partikülleri, evvela iki tanesi geliyor rahmetle faz, bunlar tekrar Allah'a geri dönüyorlar. Kişinin iç dünyasında hiçbir değişiklik yapmıyorlar. Ama söylediğim gibi eğer bir kişi bir büyük huzursuzluğa uğramışsa, sıkıntı duyuyorsa, büyük sıkıntı duyuyorsa bir boy abdesti alsın ve zikir yapmaya başlasın. 5 dakika içinde kalbindeki bütün sıkıntıları Allah-u Teala mutlaka alacaktır. Bu önemli bir reçetedir sevgili kardeşlerim. Etrafınıza bu reçeteyi sağlık verin. Göreceksiniz ki mutlaka Allah-u Teala dediğini yapacaktır. Şimdi ikinci safhayı düşünelim. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah ard arda ihsanlarını vermiş. Bu kişi zikir yaptığında Allah-u Teala'dan gene yalnız rahmetle fazl gelir, salavat henüz gelmez. İkinci safhada kişi ihsanları almış ve henüz mürşidine ulaşmamış. Bu safhada o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl göğsüne gelir. Göğsünden açılmış olan yolu takip ederek kalbine ulaşır. Ama kalbine giremez. Çünkü kalbi kişinin mühürlü. Mühürlü olduğuna göre yalnız bir tek alternatif kalıyor, sızmak. Fazl hiç sızamaz. Ama rahmet sızabilir. Rahmetin hem sızma özelliği var, hem de kalpteki, nefsin kalbinde o sırada bulunan küfür kelimesi sadece karanlıkları çeker ve kalbe başka bir şey yerleşirse onu kendisine çekmez. Kalpte kalıcı olmasına zemin hazırlamaz. Ama rahmette öyle bir hasta vardır ki o kalp karanlıklardan ibaret olmasına rağmen gene kalpte tutunabilir. Fakat fazla tutunamaz. Fazlın tutunabilmesi için mutlaka iman kelimesi olacak kalpte. İman kelimesini çekecek fazla etrafına yapıştıracak. O standartlar altında fazlalar kalpte kalabilir. Böyle bir olay yoksa fazl için kalpte kalmak hiçbir zaman söz konusu değildir. Zaten kalbe fazl giremez de. Çünkü bundan evvelki safhada kalp mühürlüdür. Mühürlü kalbe giren, kalbe kadar ulaşan rahmet ve fazldan rahmet sızabilir içeriye ve nefsin kalbinde birazcık birikim yapar. %1, en çok %2'ye kadar ulaşır bu birikim. Ne zaman %2'ye ulaşırsa o kişi huşu sahibi olur. İşte mürşide ulaşmadan evvelki nimet almaya başlamamış bir insanın durumu, kalbine göğsünden içeriye hiçbir zaman nur girmesi mümkün değil. Ama ihsan alan bir kişinin kalbine nurlar ulaşıyor ama kalbi mühürlü. Kalbinden rahmet içeri girip huşu sahibi kılıyor kişiyi. Huşu sahibi olunca kişi Allah'tan mürşidini soruyor. Allah ona gönderiyor, gösteriyor mürşidini. Kişi mürşidine ulaşırsa ne olur? Kişi mürşidine ulaşırsa ulaştığı anda kalbindeki mühür açılır, kalbinin içindeki küfür kelimesi alınır, kalbinin içine iman yazılır. Bu noktadan itibaren kişi zikir yaparsa ne olur? Rahmet, faz ve salavat isimli, rahmetle faz ve rahmetle salavat olarak iki grup nur gelir. Göğüse, göğüsten kalbe ulaşır ve kalpte iman kelimesi var artık. İman kelimesinin çekim gücü fazlı kendisine çeker ve etrafında biriktirmeye başlar. İşte bu Allah'ın emirlerine mutlak itaat edecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan fazılların, fazilet sisteminin kişinin nefsinin kalbinde yerleşmeye başlamasını ifade eder. İşte o kalpte
Böyle bir dizayn oluşuyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kalbin içindeki dizayn bu. Nefsin kalbinde fazıllar toplanmaya başlıyor. Yapıştıkça oraya o yeri yeniden karanlıkların işgal etmesi, nefsin afetlerinin işgal etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü çekim gücü artık küfür kelimesinde değildir. Küfür kelimesi karanlıkları kendine çekip nefsin kalbinde tutma gücünün, çekim gücünün sahibi olan küfür kelimesi orada yok. Artık karanlıklar o kalpte tutunamaz. Tutunabilen, fazılları kendisine çeken iman kelimesi. Ve fazıllar orada yerleşir ve iman kelimesinin çekim gücüne kapılan fazıllar devamlı olarak nefsin kalbinde artar. İşte bu amelü salihattır. Nefsi ıslah edici amellerdir bunlar. Ve bu amellerin neticesinde kişinin kalbinde giderek Allah'ın nurları artar, artar, artar. Bu yerleşme standartları içinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizayn içerisinde Allah Teala diyor ki onların mükafatları kendilerine verilecektir. Bunlar kimlermiş? Nefsi ıslah edici amellerde bulunanlar, amel-i salihat yapanlar. Sadece mürşidine ulaşan bir kişi amel-i salihat yapabilir. Allah razı olsun. Ayet 58'de Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Zalike netluhu aleyke minel ayati ve zikril hakim. İşte böylece diyor Allah Teala sana ayetlerden ve hikmet dolu zikirden, zikril hakim kullanıyor Allah Teala. Hikmet sahibi olan kitap. Burada Allah Teala ümmül kitaptan bahsediyor. Ümmül kitap. Allah Teala'nın hangi nebiye hangi kitabı vermişse bu bütün kitapları ihtiva eden ana kitabı. 7. gök katının 2. aleminde bu 10 katlı apartman büyüklüğündeki ümmül kitap durur. İşte Allah Teala diyor ki sana bunları kitaptan tilavet ediyoruz. Kitaptan okuyoruz, sana anlatıyoruz. Allah razı olsun. Ayet 59. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne mesele İsa indallahi ke mesele Adem. Halakahu min turabin sümme kâle lehu kün feyekün. Allah'ın katında, Allah'ın indinde, indallahi, Allah'ın indi, Allah'ın huzurunda Hazreti İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi. O da o zaman oluverdi.

Hazreti Meryem, Hazreti Cebrail kendisine göründüğü zaman ve bir çocukla müjdelendiği zaman diyor ki, bana hiçbir erkek dokunmadı ki ben nasıl bir çocuk doğurabilirim? Cebrail Aleyhisselam da ona dedi ki, öyledir, söylediğin doğrudur. Ama oldu bile diyor. Hiçbir kimse tarafından hiçbir yaklaşma yok kesinlikle. Ve Cebrail Aleyhisselam'ın sadece düşünce sisteminde onu bir anda hamile duruma getirmesi söz konusu. Yani Allah Teala Hazreti Meryem'i hiçbir temas meselesi olmaksızın çocuk sahibi yapıyor. Allah'ın ol demesi, Cebrail Aleyhisselam'ın Allah Teala'nın emrini tebliğ etmesi yeterli. Meryem daha bunları söylerken Hazreti Cebrail diyor ki, oldu bile diyor. Elbette senin hiç kimseyle temasın olmadı ama bu işlem oldu bile. Sen fark etmedin bile bunun nasıl olduğunu. Ama Allah için her şey kadirdir. Allah her şeye kadirdir. Allah için her şey mümkündür diyor. İşte Allah Teala Hazreti Adem'i neden yarattı? Çamurdan. Sonra ne yaptı? Ona hayat verdi. Hazreti Adem'i de babasız yarattı. Dünya üzerinde babasız yaratılan bir başka insan hiç olmadı. Adem Aleyhisselam hariç. Öyleyse Adem Aleyhisselam için anne de yok, baba da yok. Hazreti İsa için baba yok ama anne var. Ayet 60'ta Allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. El hakku min rabbike fe la tekun minel mümterin. Bu konudaki hak söz Rabbindendir. Rabbin sana ne derse sadece o doğrudur. Sakın şüphecilerden olma. Sakın içine şüphe düşmesin diyor Allah Teala. Şeytan bütün nebilere, bütün resullere vesvese vermeye çalışır. Her açıdan. Allah Teala da diyor ki Haç 52'de, biz diyor şeytan insanlara, nebilere, resullere bile vesvese vermeye kalkınca biz hemen müdahale ederiz. Onların kalplerini sağlam bir hale getiririz. Şeytan onlara tesir edemez diyor Allah-u Teala. İşte Allah'ın yardımıyla gerçekleşiyor. Ve Allah-u Teala da burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim söylediğim doğrudur diyor. Şeytan sana bunun dışında birçok şey söyleyecektir. Ama sakın sen onun sözlerine kanıp da şüphecilerden olma. Ayet 61'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Femen hacceke fihi min ba'di ma ca'eke minel ilmi fekul tealev ned'u ebnaena ve ebnaikum ve nisaena ve nisaikum ve enfisena ve enfisekum sümme nebtehil fe nec'al lanetallahi alel kazibin. Allah Teala diyor ki, sana ilimden geldikten sonra, yani sana ben bu ilimleri katımdan indirdikten sonra artık kim seninle bu konuda tartışacak olursa de ki, haydi gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi
ve kendinizi davet edelim, çağıralım. Sonra da Allah'ın lanetinin yalancıların üzerine olmasına dua edelim. Yalvaralım Allah'a. Allah Teala Aleykazibin diyor, tekzip edenlerin, yalanlayanların. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Ali İmran Suresinin 61. ayet-i kerimesi, Kur'an-ı Kerim'deki bir delildir. Allah'ın en sağlam delili. Allah Teala Resullerine emirlerini verir. O emirlerin yapılması asıldır. Ama şeytan birçok insanların kalbine şüphe tohumları atarak onları her devirde Resul'e karşı kışkırtmıştır. Başarmış mıdır? Her zaman. Her zaman toplumun büyük kısmı Allah'ın Resulünü hangi devirde olursa olsun mutlaka inkar etmiştir. Allah-u Teala Mümin'in 44'te diyor ki, biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ard arda göndeririz. Aralarında fetret devri olmadan göndeririz diyor Allah-u Teala. Sonra da diyor ki, hangi kavme Resul geldiyse bütün kavimler Resullerini yalanladılar diyor Allah-u Teala. Bütün kavimler Resullerini yalanladılar, inkar ettiler diyor. Öyleyse bütün kavimlere gelen bütün Resuller şeytanın kışkırtmalarıyla, kalplerine koyduğu şüpheyle, yalanla tesir altına girdiler ve Resullerini yalanladılar. İşte bu Bakara Ali İmran Suresinin 61. ayet-i kerimesi bir ispat ayet-i kerimesidir. Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran Suresi açılır. 61. ayet-i kerimesinin üzerine iki tarafta el basar, ellerini koyarlar. Ve derler ki, Ya Rabbi, İki taraftan birisi yalan söylüyor. Senin lanetin yalan söyleyenin üzerine olsun. Öyleyse bu bir delildir. Bu bir ispat vasıtasıdır. Bu vasıtanın ne kadar önemli olduğunu bilmeyen insanlar Allah'ın Resulüne İnkar gözüyle bakarlar. Hayır derler, sen Allah'ın sana yazdırmadığı bir kitabı kendin yazmışsın ve bize onu yutturmaya çalışıyorsun. Sen Allah'ın Resulü değilsin. Bunun üzerine Resul Allah'tan sorar. Yemine davet edeyim mi? Hatta bazen sormadan Allah-u Teala onu yemine davet et diye emrini gönderir. Ve Allah'ın Resulü elini bu ayetin üzerine koyar Kur'an-ı Kerim'de ve der ki, sen şu anda Allah'ın Resulünü inkar etmiş durumdasın. Ve Ali İmran Suresinin 61. ayet-i kerimesi, Resul'le herhangi bir kişinin arasındaki bir anlaşmazlığı ifade ediyorsa, o zaman bu ayet harekete geçer. Bu ayet bir ispat vasıtasıdır. Şimdi gel koy bakalım elini Kur'an-ı Kerim'in üzerine. Senle biz diyeceğiz ki Allah-u Teala'ya, Ya Rabbi, ikimizden birisi yalan söylüyor. Senin lanetin yalan söyleyenin üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, bütün devirlerde bu tarzda bir ayet mutlaka var olmuştur. Ve kim Allah'ın Resulüne yalancı demişse ve bu yemini etmişse Allah-u Teala o kişiyi
öldürmüştür. Bu dünya hayatını yaşarken kişinin hayatına mal olmuştur bu. Ve bu devirde de olmuştur. Birçok kişi Allah'ın Resulüne demiştir ki sen bir sahtekarsın. Allah'ın sana yazdırmadığı bir kitabı yazdın ve bunu herkese yutturmaya çalışıyorsun. Bunun üzerine yemine davet edilmiştir. Bir kısmı çok net bir şekilde yeminden kaçmışlardır. Ama bir kısmı cehaletleri sebebiyle ellerini koymuşlar ve yemin etmişlerdir. Bu yemin edenler birer birer öldüler. Sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu konuya dikkatle bakın. Kim Allah'ın Resulüne bir iftirada bulunursa o mutlaka yemine davet edilir. Âl-i İmrân suresinin 61. ayet-i kerimesinin üzerine el basar ve ondan sonra da Allah Teala onun hesabını görür. Birçok kişiye bu konuda bu yemin verilmek mecburiyetinde kalınmıştır. Yemine uyanlar ölmüşlerdir. Bir kısmı kaçmayı başarmıştır yeminden. Yemin etmemekle hayatta kalmışlardır. Sevgili kardeşlerim, bu ayeti bu açıdan çok büyük bir dikkatle yerlerine oturtun. Bu ayet bir ispat ayeti kerimesidir. Ve yalancıyı mutlaka cezalandırır. Onun için kim size Allah'ın Resulü'nün bir sahtekar olduğunu söylerse onu yemine davet edin. Ve Âl-i İmrân suresinin 61. ayet-i kerimesinin üzerine o da el koysun, siz de el koyun ve yemine davet edin. O zaman Allah'ın neler yaptığını siz de göreceksiniz. Onlar da görecekler şimdiye kadar kaç kişi gördüğü gibi. Allah razı olsun. Âl-i İmrân suresinin 62. ayet-i kerimesi. İnne haza le huvel kasasul hakku ve ma min ilahin illallah ve innallâhe le huvel azizul hakim. Muhakkak ki bu kıssa, bu anlatılan haktır. Yani Hazreti İsa hakkında anlatılanlar. Allah'tan başka ilah yoktur. Hiç şüphesiz Allah, o mutlak azizül hakimdir. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İsa hakkında Allah-u Teala'nın söyledikleri geçen dersimizde geçmişti. Diyor ki Hazreti İsa'ya seni alacağız, ifa ettireceğiz. Vefa ettireceğiz. Ve seni katımıza alacağız. Ve Allah'ın orada kullandığı mütevefike kelimesi birçok insanlar tarafından ölüm olarak değerlendirilmiş. Ne yazık ki bu incelemeyi yapmadan evvel, son incelemeyi yapmadan evvel biz de öyle değerlendirmiştik. Herkes öyle değerlendirdiği için, ama bu ansiklopedik lügatta korkunç bir yanlışlık var sevgili kardeşlerim. Mütevefa kelimesine ölmek, vefat etmek manasını vermiş Osmanlıca Türkçe ansiklopedik lügat ve ondan sonra da diyor ki mevt kelimesine bakın.
Mütevaffa kelimesi mevt kelimesinden gelmez. Mütevaffa kelimesi vefa kelimesiyle ifa kelimesiyle aynı kökten gelir. Ve Arapçada ölüm anlamına gelmez. İfa etmek, vefa etmek. Mesela ahde vefa etmek veya herhangi bir görevi ifa etmek. Her ikisi de aynı kökten gelir. Ama hiçbir zaman mütevaffa kelimesi mevt kökünden gelmez. Mütevaffa kelimesinin içinde F vardır. Vav vardır. Mevt kelimesinde ise vav vardır ama F yoktur. T vardır. Öyleyse hiç mevt kelimesi mütevaffa kelimesinin kökü olabilir mi? Bu yanlışlığı ansiklopedik lügatın sahipleri mutlaka düzeltmelidir. Ve şunu söylemek istiyorum size, Hz. İsa hakkında söylenilenler, o ölmüştür, kıyametten evvel gelmeyecektir sözleri yanlıştır, ölmemiştir. Canlı olarak hayattayken Allah'ın katına kaldırılmıştır. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktıysa, Allah ile konuştuktan sonra geriye dönmüşse, döndüyse Hz. İsa da Allah'ın katındadır şu anda ve dönecektir. Canlı olarak dönecektir ve bizimle de beraber olacaktır. Sevgili kardeşlerim, kim derse ki hayır, o ölmüştür, gelmeyecektir. O zaman bu ayet sizin için geçerlidir. Âl-i İmrân suresinin 61. ayeti kerimesi. Böyle bir iddiada bulunan herkes için bu ayeti kerimeyi kullanmak üzerinize farzdır. Kim buna cesaret edebilirse koysun elini onun üzerine. İkinizden birisi yalan söylüyorsunuz. Allah-u Teala diyor ki, seni ifa ettireceğiz. İade edeceğiz. Katımıza yükselteceğiz. Ama ölüm hayır. Bütün İngilizce metinleri inceledik. Hiçbirinde ölüm kullanılmıyor. Seni iade edeceğiz deniyor. Katımıza alacağız deniyor. Öyleyse tekrar ediyorum. Kesin bir lisanla tekrar ediyorum. Ve kim inanmıyorsa hepsini de yemine davet ediyorum. Âl-i İmrân suresinin 61. ayet-i kerimesi gelince Hz. İsa ölmemiştir. Allah'ın katındadır. Ve sadece 2 gün yaşlanarak tekrar inecektir. 2000 yılda 2 gün yaşlanarak. Çünkü orada her bir gün dünyadaki 1000 yıla eşittir. Allah razı olsun. Öyleyse Allah Teala burada diyor ki 62. ayette, işte bu kıssa Hz. İsa hakkında söylediklerimiz haktır. Kur'an gerçeğidir. Allah'ın gerçeğidir. Allah'tan başka bir ilah yoktur. Kim Allah'tan başka bir ilah var diyorsa o onların problemi. Allah'tan başka bir ilah hiç olmamıştır. Olması da mümkün değildir. Muhakkak ki Allah o mutlak olarak azizdir, üstündür ve hikmet sahibidir, hakimdir. Allah razı olsun. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 63. ayet-i kerimesinde buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim. Fe in tevellev fe innallâhe
alimün bil müfsidin. Buna rağmen diyor Allah Teala, eğer yüz çevirirlerse hiç şüphesiz Allah, muhakkak ki Allah fesat çıkaranları bilendir, alimdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala Allah'tan başka ilah yoktur diyor. Dönüşünüz onadır diyor. Allah'a ruhunuzu ölmeden hemen ulaştıracaksınız diyor. Üzerinize bunu 11 defa farz kıldım diyor. Bütün bunlara rağmen insanlar inkar ediyorlar Allah'ın bütün bu hakikatlerini.

İnsanları iblis Allah'ın söylediklerinin dışına taşımak için asırlar boyunca her şeyi yapmış. Ve insanları kandırmayı başarmış. Ve Hristiyanlar arasında üç Allah fikri, Baba Allah, Oğul Allah ve Ruhul Kudüs üçü de Allah'tır ifadesi Hristiyanların büyük kısmı tarafından kabul edilmiş. Ama Allah Teala da diyor ki burada diyor sana ne söylüyorsak o haktır diyor. Ve Hazreti İsa'nın da hayattayken etrafındaki Hristiyanlara söylediği şey Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir diyor. Kendisi Rabbe tabi olan bir insan, bir Allah Teala tarafından vücuda getirilmiş Allah'ın bir kelimesi ama Allah değil. Allah oğul edindi dediğiniz zaman Allah'ı insan mevkiine koyuyorsunuz. Allah insan değildir. Gördüğünüz zaman göreceksiniz ki Allah insan değildir. Bir defa insan gibi üç boyutlu değil. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hakikatlerini kim sizinle tartışmaya kalkarsa onlara söylediklerinin yanlış olduğunu ifade edin. Ama ısrar ederlerse o zaman onları yemine davet etmek zarureti doğar. Hiçbir zaman kimseyle nizah etmeniz Allah-u Teala tarafından uygun görülmüyor. Ama mecbur olursanız yemine davet edeceksiniz. Şimdi burada 63. ayet-i kerimede Allah-u Teala müfsitlerden bahsediyor. Yeryüzünde fesat çıkaranlardan. Acaba kim bu insanlar? Rad suresinin 20 ve 21. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor: Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudunel misak ve lezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale ve yuhafune su'el hisab ve yahşemne rabbihim ve lezine sabir iftigaye ve çerabbihim. Allah Teala buyuruyor ki onlar Allah ile olan ahitlerini, yani yemin, misak ve ahitlerini yerine getirirler. İfa ederler. İşte demin söylediğim mütevaffa kelimesindeki ifa bu. Vefa kelimesi, ifa kelimesi hep bu kökten gelir. Ölmek, yalnız Türkiye'de, Türkçemizde mütevaffa kelimesi ölü anlamına kullanılıyor. Söylediğim gibi bir büyük hata da ansiklopedik lügatta yapılmış. Buradaki ifa, vefa kelimesi onlar ahitlerini ifa ederler diyor Allah Teala. En'am suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bi'ahdillahi effu Allah ile olan ahdinizi ifa edin, yerine getirin. İşte gene ifa. Her insan için bir ifa söz konusu. Allah Teala da Hazreti İsa için kullanıyor bunu. Onu katına alma konusundaki işlemi kendine geri alış. Ona ifa diyor Allah Teala. Vefa istikametinde kullanıyor. Sahip çıkmak. Reddetmemek. Reddi geri almak anlamına kullanılıyor. İşte ve onlar Allah ile olan ahitlerini ifa ederler ve misaklerini nakletmezler, bozmazlar. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar buyuruyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırırlar. Neymiş olay? İnsanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırması. Rad 21. 22, 23, 24, 25. 25. ayet-i kerimesinde Rad suresinin Allah Teala diyor ki onlar ki misaklerini
Allah'a misak vermelerine rağmen misaklerini bozarlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler diyor Allah Teala. Nedir at 21? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Zat 25 ne? Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah Teala. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. İşte bu fesatı Allah-u Teala anlatıyor bize. Neymiş fesat? Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği, Allah ona 10 defa emretmesine rağmen ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse o yeryüzünde fesat çıkaran olarak adlandırılıyor. Peki ama neden? Herkes serbest. Dileyen Allah'ın kendisine emrettiği şeyi gerçekleştirir. Dileyen gerçekleştirmez. Neden fesat çıkarıyorlar bu insanlar? Neden fesatçı olarak kabul ediliyor? Bunun cevabını Nisa 167, 168, 169 veriyor. Allah Teala diyor ki: İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi kat dali dalalen baida. İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafir lehum ve la liyetihim tarika illa tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Diyor ki Allah Teala, onlar kafirlerdir. Bu kafirler insanları Allah'ın yolundan men ederler. Ruhlarını Allah'a doğru yola çıkarmaktan insanları men ederler diyor Allah-u Teala. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Kimmiş kafirler? İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarına mani olanlar. Yani kendileri vuslatı kesmişler, kendileri kafir. Allah'ın yoluna girmemişler, vuslatı kesmişler. Ama yetmez. Bu vuslatı kesenler kendilerine sorulduğu zaman başka insanları da vuslatı kesmeye davet edenler, hatta bunu özellikle gerçekleştirmek için onlara baskı bile uygulayanlar. Böyle olması lazım ki Allah-u Teala 68'de onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor. Niçin kafirdirler? Mürşitlerine ulaşmamışlar, ruhlarını Allah-u Teala'ya doğru bu sebeple yola çıkarmamışlar. Ve kalplerindeki küfür kelimesi bu sebeple aynen duruyor. Ulaşsalardı kalplerindeki küfür alınıp yerine iman kelimesi yazılacaktı. Ama öyle yapmamışlar. Ve görüyorsunuz ki Allah-u Teala onlara, onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor. Niçin? Başka insanların Allah'ın yoluna girmesine, ruhlarını Allah'a göndermesine mani oldukları için. Saddu an sebilillahi. Allah'ın yolundan çevirirler, saptırırlar. Allah'ın yoluna girmelerine mani olurlar diyor Allah Teala. Ve bu sebeple başkalarına zulmederler.

Bunlar yeryüzünde fesat çıkaranlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada sözlerimiz inşallah tamamlanıyor. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Allah'a hepiniz için cennet ve dünya saadeti konusunda dualar edip sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Fatiha ve as-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Allah'ın bir zikir sohbetinde bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Ve konumuz mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu musunuz? Bu suali kendi kendinize hep sormanızı isterim. Eğer mutlu değilim diyorsanız, arkanızda bu mutsuzluğun arkasında sadece kendinizi aramanızı hedef gösteriyorum hepinize. Kim mutsuzsa ve mutluluğunu engelleyen şey başkalarıdır diye düşünüyorsa bilin ki o yanılıyor. Her zaman mutluluğunuzun arkasında sadece siz varsınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizi mutlu kılacak bütün faktörlerle, bütün fonksiyonel sistemlerle birlikte yarattı. Onlarla donatarak yarattı hepinizi. Hepiniz düşünebiliyorsunuz. Yani hepinize aklınız kumanda ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size verdiği şu aklı bir çalıştırın. Ve kendi kendinize sorun. Neden mutsuzsunuz? 100 kişiden 90 küsurunda şunu görüyorum. Hep başkaları hatalı ve başkalarının hatası yüzünden mutsuzlar. Başkaları kendilerine kötü davranıyor diye mutsuzlar. Oysa ki davranış bozukluğu böyle söyleyenlerin içindedir. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki başkaları size kötü davranıyor. Hiç düşündünüz mü? Acaba size neden kötü davranıyorlar? Neden onların size olan kötü davranışlarına üzülmek yerine onları böyle bir kötü davranışa itebilecek bir şeyler yapabileceğinizi düşünmüyorsunuz? Mutluluğun temel vasıfları olarak size hep iki şey

tavsiye etmişizdir. Allah'ın emri doğrultusunda söylediğimiz hep odur. Bir, hatayı kendinizde arama. Mutsuzluğunuzun sebebini kendinizde arama. İki, başkalarının kötü davranışlarında onların haklı taraflarını aramak. Niçin mutsuzsunuz? Hiç düşündünüz mü? Bu mutsuzluğunuzu etrafınıza aksettiriyorsunuz her zaman. Niçin aksettirdiğinizi hiç düşündünüz mü? Başkalarıyla olan anlaşmazlıklarınızı gene başkalarına aktarıyorsunuz. Başka birilerine. Ama bir muradınız var. O başka birileri sizi dinlesin de sizi haklı kabul etsinler. Bunun için bir kısım olayları atlıyorsunuz. Bir kısım olaylara ilaveler yapıyorsunuz. Bunun boşuna bir uğraş olduğunun farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Eğer bir probleminiz varsa bunu Allah'a ulaştıracaksınız. Eğer bir probleminiz varsa bunu Resul'e ulaştıracaksınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O, siz Allah'a müracaat ettiğiniz zaman içinizdeki bütün huzursuzluğu alır. Öyleyse etrafınızdaki insanlarla konuşurken başkalarını zem ettiğiniz zaman, başkalarını kötülediğiniz zaman evvela kendinizi huzursuz edecek önemli bir yanlışı yapıyorsunuz demektir. Hatırlayın, son defa başka birini, bir arkadaşınıza şikayet ettiğiniz günü, olayı hatırlayın. Ne söylemiştiniz? Olay neydi? Neden kendinize ait olan hataları da bütün samimiyetinizle ortaya dökmediniz? O zaman nefsinizin emrinde değil misiniz? Nefsiniz ne ister? O söylediğiniz kişinin size hak vermesini ister. Böylece ferahlayacaktır. Yanlışının üzerine yatacaktır. Aa, sevgili kardeşlerim, bu size ne sağlar ki? Yanlışların üzerine bina edilmiş bir sistem içinde yaşamak sizi o yanlışların kurbanı hüviyetine sokar. Bu açıdan doğru muhakeme etmek mecburiyetindesiniz. Aslında bütün meselelerin çözümü bir açıdan son derece kolay. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala söylemiyor mu ne yapmanız lazım geldiğini? Neyi de yapmamanız lazım geldiğini? Bir emirleri var Allah-u Teala'nın, bir de nehileri var. Acaba niçin koymuş emirlerini ve nehileri, niçin koymuş Allah-u Teala? Emirleri yerine getiresiniz diye koymuş ve bu emirlerin yerine getirilmesi ruhunuzun hasletleri için mutlak itaat edilmesi gereken faktörlerdir. Mutlaka itaat ederler. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka yerine getirmek ister. Ruhunuz Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlememek ister. Ama nefsinizin afetleri böyle değildir. Tam tersini onlar devreye sokmak isterler.
nefsinizin afetleri, Allah Teala ne emretmişse onu asla yapmak istemezler. Nefsinizin afetleri, Allah neyi yasaklamışsa mutlaka onu yapmak isterler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yapmanız lazım gelen şeyler belli. Yapmamanız lazım gelen şeyler de belli. Ne zaman kendinizi mutsuz hissediyorsanız arkasında mutlaka Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapmanız veya emrettiği bir şeyi yapmamanız söz konusudur. İşte bu etki müessesesi sizden çevrenize yayılan bir dalga boyları dizisini vücuda getirir. Ya etrafınızdaki insanların hoşuna giden, Allah'ın emrettiği güzel davranışlarda bulunursunuz, ya da etrafınızdaki insanları rahatsız eden, Allah'ın yasak ettiği istikamette bir davranışta bulunursunuz. İkisi de mümkündür. Ama birincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutlu eder. İkincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutsuz eder. Yetmez. Bu zincirleme reaksiyonun başlangıcıdır. Başka birine mutluluk verecek bir şey yaptıysanız, bir sözünüzle ona bir huzur verdiyseniz, bir gönül almanızla onun hoşuna giden, onu mutlu kılan bir davranış biçimi sergilemişseniz, onun dost gözlerinde sizi mutlu eden bir şeyler okuyacaksınız. Bir sabah gittiniz dergaha, baktınız ki orada kardeşlerinizden birisi size karşı küskün gibi. Ne yapmanız lazım sevgili kardeşlerim? Hemen gidip yanına onunla konuşmalısınız. Acaba onun kalbini kıracak bir şey mi yaptınız? Olur ya, farkına bile varmadan doğrulardan birini yapmışsınızdır. Ama bu doğru ona ters gelmiştir. Birçok doğru vardır. Şunu hiç unutmayın. Eğer kardeşlerinizden bazıları sizin doğru bildiğiniz bir şeyi tatbikatınızdan sıkıntı duyduklarını gözleriyle veya davranışlarıyla ortaya koyuyorsa, onları sıkmayacak olan, huzursuz etmeyecek olan başka bir doğruya yönelmelisiniz. Unutmayın, insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetindedir. Sosyal mahluklar olarak yaratıldınız. Yalnız yaşayamazsınız. Mutlaka başkalarıyla beraber olacaksınız. Başkalarıyla beraber olmak iki şekilde tahakkuk edebilir. Bir, sizinle beraber olmaktan mutludurlar. İki, mutsuzdurlar. Öyleyse etrafınızdakileri bir bütün olarak düşünün. Siz onlardan sadece birisiniz ve dikkat edin, varlığınız onlara mutluluk mu veriyor yoksa mutsuzluk mu veriyor? Bunu çok kolay anlarsınız. İnsanların yüzleri, gözleri hep bir şeyler söyler. Saklamak istemeseler de, saklamak isteseler de söyler. Ve o sizin aynanızdır. Size gülümsüyorlar mı? Sizi sevdiklerini her mimikleriyle, jestleriyle ifade mi ediyorlar? İkisi birbirine taban tabanadır. İki tane ayrı kutup. Sizin kişiliğinizi sergiler. Size karşı karanlık bir çehrenin sahibi ise insanlar, kırgınsalar, sizi görmeleri onları mutlu etmek yerine onlara huzursuzluk veriyorsa orada durun. Burada bir anons var. Onlardan size ulaşan bir duyuru var. Kendine dikkat et duyurusu. Kendinize gelin. Düşünün.
o kardeşinize acaba ne yaptınız? Ne yaptınız da size karşı huzursuz, size karşı yücenik, yüzü kapalı, sizinle birlikte mutlu değil. İki tane kanun. Bir, hatayı kendinizde aramak. İki, karşınızdakinin haklı sebeplerini aramak. Siz ne yapıyorsunuz? Hatayı başkalarında arıyorsunuz. Bir, başkalarının haksız sebeplerini arıyorsunuz. Yani iblis size öyle bir tesir ediyor ki, kapıyı açacak olan anahtarın tersini size teslim etmiş. Kapıyı kapatacak olan bir anahtar. Hatayı başkalarında aramak, kendinizi haklı görmek. Allah'ın istediğiyle şeytanın istediği, bakın birbirinden ne kadar farklı, sonuçlar ne kadar farklı. Allah'ın istediğini yapsanız, toplumun içinde hem kendisi mutlu olan, hem de etrafına mutluluk dağıtan bir insan olacaksınız. Ama hem kendiniz mutsuzsunuz, hem çevrenize mutsuzluk dağıtıyorsunuz. Ve bu kadar kolay bir formülün arkasında her şey. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünmezsiniz. Başka birisi size kötü davrandıysa, ay o bana bunu nasıl yapar? Niçin bana karşı kötü davranıyor? Hiç düşünmezsiniz ki, acaba siz ona daha evvel ne yaptınız da o size öyle davranıyor? Onun öyle davranmasını, sizi üzen bir davranışta bulunmasını haklı kılan sebebi var mıdır acaba bu kardeşinizin? Bunları düşünmeye gerek görmezsiniz. O size kötü davranmıştır. Sizin de ona kötü davranmanız için zemin açılmıştır. Öyleyse şeytan size tesir edip ona kötü bir davranış sergilemenizi isteyecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevaya dikkatle bakın. Bu şeytanın tuzağıdır. Toplum ahlaken moral değerlerini yitirdikçe, ahlaki değerlerini yitirdikçe etrafınızda hep asık suratlı, abuz çehreli, birbirine karşı saygısız, fırsat buldukça birbirini didiklemeye çalışan, başkalarına olan öfkelerini diğer insanlara kusan kalabalık bir toplum yapısı göreceksiniz. Ve Türkiye her gün biraz daha ulaştırılmak istendiği kaosa doğru yaklaşıyor. Her gün daha mutsuz insanlarla karşılaşacaksınız. Tasavvufu yaşamayan insanlar kaosun öncüleridir. Ve dünyaya hakim olmak isteyen şeytan ve onun yandaşları yeni dünya düzeni dedikleri bir statüde aslında kaosu hedefliyorlar ve bunu onların defterleri, kitapları açık bir şekilde yazıyor. Kaos düzeni. Ekonomiyi yerle bir etmek, insanları işsiz bırakmak ve arkasından da kaos oluşturacak olan bütün standartları hazırlamak. Aç bir insan evine ekmek götüremeyecek olan bir durumdaysa her şeyi yapabilir. İşte onların istediği de bu. Her şeyin yapılması, bütün ülkelerde kargaşa olması, kaosun oluşması. Sevgili kardeşlerim, iblisin
dünyaya hakim olmak için kurduğu plan bu. Bu planı kaos seviyesinde yerine gelecektir. Ama neticeye varması mümkün değildir. Dünyanın hakimi olacağı anda her şeyin tersine döndüğünü görecek. Sevgili kardeşlerim, Türkiye bu tuzağa düşmüş, bu ekonomik tuzağa düşmüş ülkelerden bir tanesi ve kaosa doğru hızla ilerliyor. Öyleyse etrafımızda her gün daha öfkeli, daha sıkıntılı, hırsızlığa, soyguna meyal insanların sayısının arttığını göreceksiniz. Çalışamayan, evine ekmek götüremeyen insanlar buna mecbur oldukları bir devrenin içindeler. Bu ileride daha büyük boyutlara tırmanacaktır. İstedikleri de bu. Şimdi sevgili kardeşlerim, sizinle çevrenizin ilişkilerine bakıyoruz. Onlara ne veriyorsunuz? Onlardan ne alıyorsunuz? Onlara verdiğinizin aynası onların yüzleridir. Sizi seviyorlar mı? Yüzlerinden anlarsınız bunu. Her geçen gün dostlarınız azalıyorsa, insanların size karşı davranışları soğuksa, sizi sevmiyorlarsa, o zaman bir şeylerin eksik olduğunu hissetmenizsiniz. İşte çözüm burada sevgili kardeşlerim. Eğer bunun yok edilmesi istikametinde harekete geçerseniz, meselelerinizi çabucak çözersiniz. Kim soğuk bir görünüşün içindeyse ona siz yaklaşın. Başkalarına o kişiyi bana karşı soğuk davranıyor diye zemedeceğiniz yerde, bir dedikoduyu vücuda getireceğiniz yerde direkt olarak ona gidin, çözüm orada. Ona Allah'a karşı hesap vermek mecburiyetinde olduğunuzu, onun size karşı takındığı tavırda sanki sizden rahatsız olmuş gibi bir hava sezdiğinizi ve Allah'a hesap vermek için bunu öğrenmek istediğinizi, ayrıca böyle bir şey yapmışsanız kendisinden af dilemek istediğinizi söyleyeceksiniz. Çok mu zor sevgili kardeşlerim? Bu size zor geliyorsa zaten mutsuzluğunun sebebi budur. Gururunuz. Neden gurur? Neden kibir? Üstün olabilirsiniz. Allah-u Teala herkesi farklı bir yapıyla yaratmıştır. Üstün hüviyette olan kişi başkalarını ezmesi lazım gelen kişi değildir. Üstünlüğü sebebiyle başkalarına üstün olmayanlardan daha fazla yardım etmesi gereken kişidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yardım edin. Ferahlarsınız. Başka insanların dertlerine çözüm arayın onlarla beraber. El ele, gönül gönüle herkesin problemlerini çözebileceğiniz, müştereken çözebileceğiniz bir toplum şuuru yaratmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, tatbikata başladığınız zaman zor olmadığını, size kapalı görülen bütün kapıların birer birer açıldığını göreceksiniz. Çünkü aslında kapılar kapalı değil. Size öyle görünüyor. Ne demek istiyoruz? Herkes küs olmanın bir sıkıntı vücuda getireceğini, hem karşısındaki kişiyi hem kendisini üzeceğini bilir. Öyleyse çözüm varsa,
sulh için yol varsa iki tarafta mutluluğa ulaşmak üzere el birliğiyle sulh kapısından içeri girmelidir. Diyelim ki siz hatalı değilsiniz. Karşınızdaki kişi hatalı. Aslında genellikle herkesin hatası vardır. Yok olduğunu kabul ediyorum. Ama bir kardeşiniz size karşı soğuk. Ona gidip söylediğimi ona anlattığınız zaman hatanızın ne olduğunu sorduğunuz zaman şimdi burada duralım sevgili kardeşlerim. Hatanızın ne olduğunu sorduğunuz zaman sormaktan sormaya da çok fark var. Ben size şimdi bunu söyledim ya, mesela biriniz gidiyor bir başkasına, bana bak sen bana karşı çok ters davranıyorsun bugünlerde. Ben Allah'a hesap vereceğim. Söyle bakayım ben sana ne yapmışım da bana böyle davranıyorsun demek de var. Böyle bir şeyi söylediğiniz zaman o karşınızdaki kişiden size yardım etmesini bekleyebilir misiniz sevgili kardeşlerim? O hani size anlattığım bir kıssa vardı. Bir delikanlı hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş, gitmiş tasavvufa, el öpmüş, tabi olmuş. Mürşidi demiş ki şimdi sana 3 tane vazife vereceğim. Birinci odaya gideceksin, oradaki kişinin ensesine bir tane tokat atacaksın, neticede bana gidip haber vereceksin. Tarif ettiği yere gidiyor delikanlı. O kişinin ensesine bir tokat atıyor. O kişi de yerinden kalkıp bir tokat da o ona atıyor. Aynı şiddette ensesine. Delikanlı ensesini ovuştura ovuştura dönüyor. Söylüyor durumu. Ben ona bir tokat attım diyor ama o da kalktı. O da bana bir tokat patlattı diyor. Mürşidi diyor ki böyle olması lazımdı diyor evladım. Şimdi ikinci bir oda tarif edeceğim diyor sana. Şimdi oraya gideceksin. Oradaki kişinin de ensesine bir tane tokat atacaksın. Delikanlı gidiyor. Tokatı atıyor. O Kur'an-ı Kerim okuyan zat ona doğru şöyle dönmüş bakmış. Gülümsemiş. Sonra yukarı doğru bakmış. Hem gülümsemiş hem de göz kırpmış. Sonra da okumasını devam etmiş. Artık ilgilenmemiş bizimkinden. Bizimki birkaç dakika beklemiş. Tokat gelecek mi diye ama hayır. Artık yokmuş gibi davranıyor kişi ona. Gitmiş anlatmış efendisine durumu. O da demiş ki böyle olması lazım evladım demiş. Şimdi demiş son imtihanına giriyorsun. Üçüncü bir oda var demiş. Oraya gideceksin. Ona da demiş aynı şeyi yapacaksın. Birinci gitmiş. Bir tokatta üçüncü odadaki kişinin ensesini atmış. Bu sefer üçüncü kişi kalkmış yerinden. Birkaç adımda buna doğru gelmiş. Bu daha tokat geliyor, ha tokat geliyor diye beklerken o daha yaşlı olan Bulat ona demiş ki evladım demiş ensene bir tokat attım. Evvela demiş Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilerim. Mutlaka demiş ensen senin elini acıtmıştır. İşte demiş ensem senin elini acıttığı için ben kendimi bu konuda sorumlu hissediyorum ve senden af diliyorum. Beni bağışlar mısın demiş. Sonra da demiş ki bu tokadı attın, bu bir dostluğun başlangıcı. Bundan sonra hangi problemin olursa ben seninle beraberim. Gel. Bütün problemlerine beraber bir çözüm arayacağız. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'in iki ayeti tahakkuk etti. Bir, Allah-u Teala kısastan bahsediyor. Nefsinin tesiri altında olan insanlar kısas uygulayacaklardır. Birinci adam, Allah-u Teala diyor ki kısas sizin evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Birinci kişi bunu uyguluyor. Nefsi var adamın.
Nefsinin afetlerinin yarısına gelememiş daha. Ve hakim olan nefsinin gurur afeti, kibir afeti, o kişi kendisine tokatı bastırdığı zaman bu da kalkıyor, bir tane de o ona patlatıyor. Öfkeleniyor, öfkesi var, kini var, intikam hissi var. Ve madem ki üzerime yazılmış diyor kısas, ben onu uygularım. Ama ayet-i kerimenin arkası da var. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. İkinci kişi tokatı yediği zaman, bu Allah-u Teala'nın bir evliyası ama daimi zikre ulaşmamış henüz. Tokatı yediği zaman evvela Allah-u Teala'ya dönüp göz kırpıyor. Anladım diyor. Beni diyor, bununla diyor, imtihan ediyorsun diyor. Ama diyor, ben onu affettim diyor. Göz kırparak Allah'a söylediği şey bu. Ondan sonra da işine devam ediyor. Ya üçüncüsü? Üçüncüsü, kötülüğe iyilikle mukabele edenler. Seyyiati hasenatla söndürenler. Daimi zikre ulaşmış olan Allah'ın evliyaları. İşte sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinde hep bu üç tane faktör söz konusudur. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Üçüncü faktörü de ilave etmek mecburiyetindesiniz. Başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Herkes kendi sahasında kalacak. Siz birisine karşı bir davranış biçiminde bulundunuz ve kafanızdan geçen şey onun da size sizin beklediğiniz davranışı göstermesi. Göstermezse huzursuz oluyorsunuz. Yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman başkalarının sahasında top oynamış olmuyor musunuz? O davranış biçimini ulaştırdığınız kişi, o siz değilsiniz. O bir başkası. Kendi aklı var, kendi iradesi var, kendi dizaynı içerisinde kararını verecek, davranışlarını da ona göre ifade edecek. Siz eğer herhangi bir davranışta bulunduğunuz zaman, başkası da bana böyle böyle davranmalı diye bekliyorsanız, o zaman çok ilkel bir düşünce yapısının içindesiniz demektir. Evvela bunu beklemeye hakkınız olmadığını düşüneceksiniz. O kişi doğru bir düşüncede de olabilir. Davranışı buna inikas eder. Ve davranışını doğru bir davranış olarak size iletir. Bundan memnuniyet duyarsınız. Ama tersi de mümkündür. Bir anda nefsi ona hakim olur ve ters bir davranışta bulunur. O kişinin doğru düşünmesi ve davranmasından da, yanlış düşünmesi ve davranmasından da siz sorumlu değilsiniz. Size ne oluyor? O sorumlu. Diyeceksiniz ki bana, evet ama bu işin ucu bana dokunuyor. Bana karşı sert davranıyor. Tabii davranacak. Eğer onun iradesi söz konusuysa ve o irade size, sana karşı ters davranmasını gerektiriyorsa, ters davranacak. Burada size karşı sizin sahip olmanız düşünce tarzı ne olmalıdır? O kişinin sizin pozitif davranışınıza karşı negatif bir davranışla size cevap vermesi halinde sizin davranışınız ne olmalıdır? O doğru zannettiğiniz davranış biçiminin ne kadar doğru olduğunu bilemezsiniz. Söyleyiş tarzınızdan, yüzünüzün ifadesinden, ses tonunuzdan, davranış biçiminizden sizin tahmin etmediğiniz yüzlerce mana yayılır. Başka bir sebebe kızmış ve kişiden gidip o sırada af dilemiş olabilirsiniz. Baştan size gösterdiğim gibi bu af dilemesiyle o kişiden af dilediğinizi düşünün. Ondan sonra bekleyin ki o kişi sizi affedecek. Olur mu böyle şey? Sevgili kardeşlerim,
başkalarının davranış biçimlerinin sizin dışınızda olduğunu, herkesin kendi düşüncelerinin mahsulü olarak davranış biçimlerini kendileri kararlarıyla uygulayacaktır müessesesini kabul etmek mecburiyetindesiniz. Onlar, yani sizin dışınızdaki herkes, kendi iradesiyle bir karara varacak ve bu kararını uygulayacaktır. Bu size ters de gelebilir, bu size güzel de görünebilir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkalarından bir şeyler beklediğiniz sürece Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Ve başkalarından size bir menfaat ulaşsın diye yaptığınız bütün güzel davranışlar da Allah'ın önünde onun ülkesinde yaşamanız için sebep teşkil etmez. Yani bir başkası için ben ona şu iyiliği yapayım da o da bana şöyle şöyle bir karşılık versin, o da bana bir iyilik yapsın, beni daha çok saysın diye bir düşüncenin sahibiyseniz siz burada ruhunuzun davranış biçimini sergilemiyorsunuz. Nefsinizin davranış biçimini sergilemiyorsunuz. Allah'ın ülkesinde değilsiniz. Yardım etmenin arkasında bir menfaat söz konusuysa sizin için, hayır. Siz o olayı Allah için vücuda getirmiyorsunuz. Kör nefsiniz için vücuda getiriyorsunuz. Gururunuz, kibiriniz hep üstün olmak ister. Ve nerede üstün olma duygunuz zedeleniyorsa orada huzursuzluk yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, herkesin davranış biçimini sizin istediğiniz tarzda oluşturmasının iradeler başkalarına ait olduğuna göre mümkün olmadığını kabul etmek mecburiyetindesiniz. Herkes kendi iradesinin davranış biçimini sergileyecektir. Ve siz hep başkalarından bana şöyle davransınlar, bana böyle davransınlar diye biz davranış biçimleri bekleme düzeyinde olduğunuz sürece hep hayal sukutuna uğrayacaksınız. Sükutu demiyorum, sükutu denmez. Sükut susmak demektir. Sukut düşmek. Hayal sukutu olarak kullanılır kelime. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, yıllar yılı sizlere öğretmek istediğimiz, cemaat halinde yaşayan sizlerin başkalarına saygılı olmanız ve başkaları için yaşamanız prensiplerine dayalı. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Başkaları için yaşamak. O zaman beklentiyi kaldırın. Başkalarının futbol sahasında futbol oynamayın. Bırakın onlar kendi iradeleriyle gerekeni yapsınlar. Siz onların davranış biçimlerinden alınmamanın, huzursuz olmamanın yolunu arayın. Kimseye haddini bildirmeye kalkmayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevayı
yerli yerine oturtun. Siz başkalarına en güzel davranışlarda bulunmayı usul haline getirin. Varsın onlar size güzel davranmasınlar. Ama ben onlara karşı hep güzel davranıyorum da onlar bana iyi davranmıyorlar. Ben de bu yüzden çok mutsuzum. Diyorsanız söylediğiniz doğru değil. Madde bir, yalan söylüyorsunuz. Eğer siz onlara güzel davranmış olsaydınız, onlardan bir tanesinden, iki tanesinden sert davranışlar görebilirdiniz, tamam. Ama hepsinden asla. Herkesten siz kötü bir davranış görüyorsanız, asık suratla karşı karşıyaysanız, insanlar sizin yüzünüze gülmüyorsa, o zaman onlara karşı yanlış davrandığınıza garanti nazarıyla bakabilirsiniz. Sizin düşünce tarzınız ne olursa olsun bu hakikati değiştirmez. Tarih kitabının içine babanın para koyduğu kıssayı hatırlayın. Ne diyor babası evladına? Evladım diyor, işte bu senin tarih kitabın. Yarın da imtihana gireceksin. Al diyor şu kitabı oku. Eğer diyor kitabı okursan, bitirirsen sabaha kadar sana diyor işte 10 milyon para vereceğim. Çocuk hemen kapıyor babasının elinden kitabı, odasına çekiliyor. Her sabahleyin sabahın şafağında çalıyor babasının kapısını. Baba diyor tamam ver bakalım 10 milyon lirayı, kitabı okudum bitirdim. Babası diyor ki yalan söylüyorsun diyor evladım diyor. Neden yalan söyleyeyim baba diyor, okudum bitirdim. Babası diyor ki eğer okuyup bitirseydin son sayfadaki 10 milyon lirayı görecektin orada diyor. Zarfın içindeydi diyor. Tıpkı bunun gibi sevgili kardeşlerim, boşuna kendinizi aldatmayın. Eğer başkalarından kötü davranışlara muhatap oluyorsanız, arkasında siz varsınız. Her şey sizinle başlar, sizinle biter. Sevgili kardeşlerim, üç tane kaideye mutlaka riayet etmek mecburiyetindesiniz. Eğer mutlu olmak istiyorsanız, hatayı kendinizde aramak, bir, başkalarının haksız sebeplerini değil, size davranışlarındaki haklı sebepleri araştırmak. İki, üç, başkalarının sahasında top oynamamak. Yani başkalarının size sizin kalbinizden geçtiği gibi davranmasını beklemek yanlış bir şey. Siz onda ne tesir bırakırsanız o tesirin standardında karşınızdaki kişi size reaksiyon verecektir. Bir bileşik kaplar düzeyinde yaşıyorsunuz. Etrafınızdaki kişilerin hepsi bileşik kabın ikinci tarafını oluşturuyor. Sizden onlara da ulaşan her negatif etki toplumun herhangi bir tarafından size bir negatif tepki şeklinde mutlaka dönecektir. Allah'ın kanunu böyle. Çalma kapını, çalarlar kapını diyor. Ben dakika dakika. Verdiğiniz sizden çıkan her değer pozitifse size pozitif değer olarak mutlaka döner toplumdan. Sizden çıkan her değer negatifse negatif değer olarak mutlaka toplumdan size geri döner. Öyleyse başkalarından size geriye dönen şeyin negatif olmamasını temin etmek
sizin elinizde. Size hayallerden bahsetmiyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın prensiplerinden bahsediyoruz. Kanunlarından bahsediyoruz. Bu bir kanun. Kanun değişmez. Ya herkese karşı iyi davranırsınız, herkesten üstün muamele görürsünüz. Ya kötü davranırsınız, o zaman da kötü muamele görürsünüz. Ve kötü muamele gördüğünüz zaman da başkalarına suçu yüklemeye hakkınız olmaz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında mutlu olmanız, görüyorsunuz ki sizin davranışlarınıza bağımlı. Zaten daimi zikirde olsanız, davranışlarınız, başkalarına karşı davranışlarınız hep en güzel davranışlar olacağı için hiçbir anlaşmazlığa düşmeyeceksiniz. Herkese bir şeyler vermek için yaşamaya başlayacaksınız. Hayatınızı başkalarına adayacaksınız. Onlardan da geri dönen, size geri dönen hep güzel şeyler olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bir güzellikler dizisi yaşamak için Allah-u Teala tarafından size teslim edilir. Siz kendinize düşeni yapın. O zaman Allah da mutlaka gereğini yapacaktır. Ya da çevrenizdeki insanlar. Unutmayın, etrafınızdaki herkes aslında etrafınızdalarsa sizin için sadece bir mutluluk kapısı olmak üzere Allah-u Teala onları etrafınızda var etti. Sizi de onların etrafında. Neden? Çünkü etrafınızdaki herkese siz mutluluk verdikçe onlardan mutluluk geri alacaksınız. Güzel davranışlarınızın bedeli güzel davranışlar olacaktır. Hep en güzeli vermeye çalışacaksınız. En güzeli siz almaya çalışmadığınız halde size verecekler. İşte aslında olay bu kadar basit. Her çevrenize ektiğiniz kötülüğün karşılığını negatif davranış biçimleri olarak geriye almak mecburiyetindesiniz. Her güzelliği de size güzellik olarak öder çevreniz. Öyleyse çevrenizdeki insanlara dikkatle bakın, sizi seviyorlar mı? Onların bir kısmında bu sevgiyi çok büyük boyutlu olarak hissedersiniz, yaşarsınız. Bir kısmında aynı güzelliği yaşayamazsınız. Onların sizin sevginizi ve onlar için yaptığınız davranışların gerçek hüviyetini ve onlar hakkındaki düşüncelerinizin gerçeğini sadece layıklı veçhine anlamamaları söz konusudur. Öyleyse etrafınızdaki bütün insanları bir spektrum altında düşünebilirsiniz. Sıralayabilirsiniz. En az sevdiklerinizden en çok sevdiklerinize kadar. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki etrafınızda nefret ettiğiniz insanlar olmasın. Hep sevgi çemberinden geçirin hadiseleri. Hep sevin insanları. Bilin ki onlar insandır, sevgiye layıktırlar. Öyleyse siz onlara sevgi verdikçe onlardan sevgi geri alırsınız. Siz onlara nefret verirsiniz, kapınızı çalacak olan da nefrettir.
Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, başkalarının haksız taraflarını değil, haklı taraflarını arayacaksınız. Size karşı yaptıkları bütün davranışlarında acaba hangi açıdan haklı olabilirler? Bunu araştıracaksınız. Ama şeytan ve nefsinizin gurur afeti, kibir afeti böyle yapmaz. Hep insanlarda suç arar, hata arar. Hüsnü niyetle yapılmış olan hadiseleri bile negatif olaylar olarak değerlendirir. Ve kendisinin daha evvel o kişiyi yapmış olduğu bir yanlış davranışın bedelini o kişiden geri aldığını hatırlamak istemez. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hani bir söz vardır, her şey gönlünüzce olsun diye. Olabilir mi? Olabilir. Siz her şeyi etrafınızdaki insanların gönlünce onlara sunarsanız her şey gönlünüzce olur. Hem verdikleriniz hem de aldıklarınız. Hiçbir sonuç yoktur ki kendisi için bir bedel ödenmemiş olsun. Allah'ın hesapları bunu gösteriyor. Ama ben o kişiye hiçbir kötülük yapmadığım halde ondan bana kötülük geldi diyorsa içinizden biriniz, ona olabilir, yapmamış olabilirsiniz. Ama başka birine, başka birilerine mutlaka bir şeyler yapmışsınızdır. Matematik kanunlar bunu söylüyor. Kim mutsuzsa arkasında kendisine ait mutsuzluk tablolarını vücuda getirecek haksız davranışlar var. Siz başkalarına yanlış davranışlarda bulundukça, başka bir ifade kullanalım, onları mutlu edecek olan davranış biçimlerinin sahibi olmadıkça onlardan da sizi mutlu edecek olan davranış biçimleri geri dönmez. Bunun manası sizin mutsuz oluşunuzdur. Arkasında ise onlar yoktur. Arkasında sadece siz varsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki davranış biçimlerimiz mutluluğun bu safhasında, davranış biçimleri dizisinde sizi mutlu edecek olan, bütün hüviyetiyle mutlu edebilecek olan bir sonuca ulaşabilir. Siz beklediğiniz sonucu başkalarına ulaştırmanız Allah'ın kanunudur. Hangi sonucu bekliyorsanız, başkalarının size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz onlara öyle davranmak mecburiyetindesiniz. Ben onlara kötü davranayım, onlar bana iyi davransınlar diye düşünebilirsiniz. Bu sizin düşünce platformunuzda kalır, hiçbir zaman gerçekleşmez. Düşünceleriniz Allah'ın kanunlarına paralel olduğu sürece mutluluğu yaşayabilirsiniz. Onun dışında hayır, mutlu olamazsınız. Öyleyse mutluluk bazılarına göre
çok zor ulaşılabilen, ulaşılması imkansız olan bir sonuç telakki edilir. Onlara sesleniyorum aranızda, şu anda beni dinlemekte olanların arasında. Çok sayıda bu insanlardan var. Onlar değişmeyecek. Siz değişeceksiniz. Siz değiştiğiniz zaman o değişmeyen insanların size beklediğiniz davranışları sergilemeye başladığını göreceksiniz. Allah'ın bütün kapıları açtığını göreceksiniz. Sakın şeytanın düşüncelerini doğru zannetmeyin. Şeytan sizi mutsuz kılmak için her olayı size ters göstermeyi usul haline getirmiştir. Her zaman sizinle beraberdir. Her zaman sizi kışkırtır. Her zaman negatif bir fonksiyon eda eder. Olayları değiştirir. Sizi negatif bir düşüncenin, sizi ezen bir düşüncenin içine sokabilmek için. Sevgili kardeşlerim, bırakınız şeytan söyleyeceklerini söylemeye devam etsin. Ama siz söylediğim sadece 3 tane kanunu gerçekleştirebilirseniz mutluluğu yeterli boyutlarda yaşamış olacaksınız. O zaman tasavvufun size ne kadar çok şey kazandırmış olduğunu anlayacaksınız. Ama tasavvuftan istifade etmek istiyorsanız söyleneni yerine getirmeli, yani Allah'ın kanununu tatbik etmelisiniz. Işık ışığı çeker, karanlık karanlığı çeker. Her ışığın karşılığı ışıktır. Her nurun karşılığı nurdur. Her karanlığın karşılığı da karanlıktır. Eşitlik mutlaka tahakkuk eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, 3 kanunu bir defa daha tekrar ediyorum. 1. Yaptığınız yanlışlıkları araştıracaksınız. Hatalarınızı araştıracaksınız. Kendi cephenizden. Huzursuzluğun oluşmasında size ait olan hatalar hangileridir? Haklı taraflarınızı değil, haksız taraflarınızı araştıracaksınız, düzeltmeye çalışacaksınız. Karşınızdakinin size karşı olan haksız davranışını değil, o haksız davranışa sebebiyet verecek olan hangi davranışınız acaba o kardeşinizi o davranışa itti? Size karşı olan o ters davranışa itti. Yani onun haksız davranışının muhasebesini yapmayacaksınız. O davranışın haklı sebepleri olabilir mi? Sizin yaptığınız herhangi bir yanlış davranışa karşı bina edilmiş olabileceğini düşüneceksiniz. Kendi haksız davranışlarınızı araştıracaksınız. Madde 1, muhatabınızın haklı davranışlarını araştıracaksınız. Yani şimdiye kadar yaptığınızın tamamen tersini yapacaksınız. Şeytanın size yaptırdığı yanlışlıkları değil, Allah'ın size yaptıracağı doğrulukları tatbik edeceksiniz. Üçüncüsü, başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Başkalarından, yani beklenti içinde olmayacaksınız. Ben ona böyle yaptım, o da bana böyle davranmak mecburiyetinde. Hayır, değil. Hiç kimse size sizin istediğiniz gibi davranmak mecburiyetinde değil. Davranışlarınızı kendiniz dizayn edeceksiniz. Bu 3 kanunun ışığı altında.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu zaman çok hızlı bir şekilde

0: Razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve iyyake nestaîn. Ihdinas sırâta'l müstakîm. Sırâta'l müstakîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte gene Allah-u Teala ile birlikteyiz. Onunla beraberiz. Onun yolunda olmanın o büyük huzurunu, mutluluğunu, sürurunu yaşıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha gönül gönüleyiz. Sizlere kibirlenenlerden bahsetmek istiyorum bugün. Kimdir kibirli olanlar? Bu kibirli olanlar nefslerindeki kibir afetinin, gurur afetinin kurbanı olan zavallılardır sadece. Ama yeryüzünde hak etmedikleri halde kibirle dolaşırlar. Sahip oldukları standartlarda insanlara tepeden bakarlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bir dizaynına, Allah'ın bir öğretisine sahip olmadan başka insanların asırlardan beri yazmış oldukları emaniye adı verilen bir faydasız ilim demetiyle bilgilendirilmişlerdir ve hüküm sahibi olmuşlardır. Kendi dizaynlarında, o ilmin üzerinde, faydasız ilim üzerinde hüküm sahibi olmuşlardır. Ve ne yazık ki büyük kitlelere yol gösterebilecek olan bir özelliğin sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu dizaynı en güzel standartlarda yerlerine oturtmalıyız. Kibir müessesesine dikkatle bakın. İnsanları Allah'ın gözünde en çok küçülten şey kibirdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, haksız yere insan

Kendilerinin sahip oldukları kibir. Zaten kibir nefsin afetlerindendir. Öyleyse bir insan kibirliyse nefsi sebebiyle kibirlidir. Nefs her zaman şeytandan yanadır. Allah'ın emirlerine karşıdır. Yasaklarına da karşıdır. Öyleyse nefsimizin bir afetiyle karşı karşıyayız. Kibir. Bu insanlar hüküm sahibi olduklarını iddia ederler. Bir, en güzelini yaptıklarını hesap ederler. Zannederler ki onların yaptıkları en güzelidir. İkinci özellikleri. Ama amelleri boşa gitmiştir. Kehf suresinin 103, 104, 105, 106 ayetlerinde Allah Teala diyor ki Habibim size amellerini insanların nasıl hüsrana düşürdüklerini anlatayım mı? Onlar en güzelini yaptıklarını zannediyorlardı. Muhsinune sun'a diyor Allah Teala burada. Onlar en güzelini yaptıklarını yahsebune hesap ediyorlardı. Muhsinune sun'a yapılacak olanların ahsen olanını yaptıklarını düşünüyorlardı. Peki ne yapmışlar bu insanlar? Allah Teala diyor ki onlar Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı, insanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmalarını inkar ederler, örterler, küfrederler. Allah'ın ayetlerini örterler, küfrederler, inkar ederler. Ve Allah'a mülaki olmayı, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını. Allah Teala buyuruyor, onların amelleri hoşa gitmiştir. Habitat amalihim diyor. Onların amelleri boşa gitmiştir. Ama bu insanlar en güzelini yaptıklarına ümit ediyorlar. En güzelini yaptıklarından ümit etmiyorlar. Eminler. Hesap ediyorlar ki, zannediyorlar ki biz en güzelini yaparız. Kendilerinin öyle olduğunu zannediyorlar. Allah Teala onları söylüyor. Bu insanlar iki tane temelden hareket ediyorlar. Faydasız ilmin sahipleri bir, iki, en güzeli ne yaptıklarını zannedenler. Ama ortaya koydukları sonuç Allah'ın ayetlerini inkar etmek, örtmek, hatta gizlemek. Allah Teala bu insanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ve amellerinin boşa gittiğini söylüyor. Eğer bu insanlar buna daha fazlasını katmışlarsa, kibirleri sebebiyle Allah'ın ayetleriyle alay etmişlerse, Allah'ın resulleriyle alay etmişlerse, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala diyor ki onlar için mizan da tutmayız. Yani onların ne kendi kazandıklarının ne de başkalarının onlara yaptığı kötü davranışlar sebebiyle kul hakkı sebebiyle kazandıklarının onlara bir faydası olmaz diyor. Amelleri boşa gidenler kendi kazandıkları dereceler sıfırlananlardır. Ama bu insanlarda başkalarının onlara yaptıkları kötülükler dolayısıyla kul hakkı sebebiyle kazandıkları dereceler kalıyor. Ama o derecelerinde onları kurtulması, kurtarması
elbette söz konusu değil, gidecekleri yer cehennem. Şimdi bu insanlar amelleri boşa gidenler ne yapmışlar? Allah'ın ayetlerini inkar etmişler, küfretmişler. Örtmüşler ayetleri. İnkar etmişler ayetleri. Yalanlamışlar. Ve Allah-u Teala sadece ayetlerin yalanlamasından bahsetmiyor. O ayetlerin arasında en çok önem verdiğini öne geçiriyor Allah-u Teala. Diyor ki ve likallâhe, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını inkar ediyor diyor bu insanlar. Onların amelleri boşa gitmiştir. Bu insanların bir işareti var bu ayette. En güzelini yaptıklarını hesap ediyorlardı. En güzelini yaptıklarını zannediyorlardı. En güzelini yapanlar olarak kibirliydiler. Neticesine ulaşıyoruz. Hep onu söylerler onlar. En güzelini biz yaparız. Biz söyleriz. Yani en büyük biziz diyorlar. Bu kibrin tabii bir işareti. Allah'ın resulleriyle alay etmeleri de onların kibirlerinin başka bir işaretini taşıyor aynı ayeti kerimede. Ya da kerimeler dizisinde Nisa Kehf suresinin 103, 104, 105, 106. ayetleri. Ayet-i kerimeyi bir de Kur'an-ı Kerim'den okuyalım.

Allah Teala şöyle söylüyor. Kul fel nünebbiküm bil ahserine amala. De ki size amellerini hasara uğratanları, amellerini hüsrana düşürenleri, amellerini hasara uğratanları haber vereyim mi? Ellezine dalle sayühüm. Onların amelleri boşa gitmiştir. Onların amelleri hasara uğramıştır. Fil hayatet dünya, dünya hayatındaki amelleri onların dünya hayatındaki amelleri sapmıştır. Ve hüm yahsebune ennehüm muhsinune sun'a. Ve onlar hesap ediyorlardı ki, zannediyorlardı ki, en güzelini yapıyorlardı, işliyorlardı. 104. ayet-i kerime Ülâikellezîne keferû bi âyâti rabbihim. Onlar Rablerinin ayetlerini örtüyorlardı, inkar ediyorlardı, küfür ediyorlardı ayetleri. Ve likaihi, ve ona, Allah'a ulaşmayı ifade eden Allah'ın ayetlerini küfür ediyorlardı, örtüyorlardı, yalanlıyorlardı, inkar ediyorlardı. Fe habitat amalihim, ve amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Ve sonra diğer bir gruba geçiyor. فَلَا نُقِيمُوا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا ذَٰلِكَ جَزَاءُهُمْ cehennemi. Onlar için kıyamet günü mizan tutulmaz. Onların cezaları cehennemdir. بِمَا كَفَرُوا küfürleri sebebiyle. وَاتَّهَازُوا آيَاتِ ayetlerimle alay etmeleri sebebiyle ve Resulü huzuva ve Resullerimle alay etmeleri sebebiyle Allah'ın Resulleriyle alay etmeleri söz konusu olduğu cihetle bunlar kibirler olduğu kesin. Ama Allah Teala diyor ki bu Allah'ın ayetleriyle alay edenler, Resulleriyle alay edenler var ya, onlar için mizan da tutmayız diyor. Bu insanların burada önemli bir kibirlerine dayat eden hatası var. Allah'ın ayetlerini bilerek gizliyorlar. Bilerek örtüyorlar üzerine. Bilerek inkar ediyorlar. İşte bu inkarın daha açık bir şekilde gizlemeye dönüştüğünü Allah Teala ketmetme fiili kullanarak Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki Allah'ın indirdiği kitaplarla, insanlara indirdiği kitaplarla delilleriyle açıklamasına rağmen diyor Allah Teala. İnsanlar diyor vardır ki Allah'ın ayetlerini ketmederler. Gizlerler diyor Allah Teala. Hem Allah Teala kitaplarını indirmiş, beyineler koymuş o kitapları, ispat vasıtaları koymuş. Allah'ın ayetleri ve hidayet konusunda Allah'ın ispat vasıtalarına rağmen Allah'ın hidayetini, yani insan ruhunun Allah'a ulaşmasını,
fizik vücudun Allah'a teslimini, nefsin Allah'a teslimini, iradenin Allah'a teslimini, hepsi dört tane temel hidayeti temsil eder. Hidayet kavramını bilerek gizlerler diyor Allah-u Teala. Allah'ın ispat vasıtalarıyla kitaplarda anlatmasına rağmen. Ve sonunu söyler Allah-u Teala, Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara, bu inkarcılara, bu çetmedenlere, Allah'ın ayetlerini ve özellikle hidayeti gizleyenlere Allah da lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de lanet eder diyor Allah-u Teala. Şimdi bu insanlar bunu gizleyebilecek durumdalarsa demek ki onlardan fikir sormuyor. Söz sahibi insanlar bunlar. Ve Allah'ın ayetlerini Allah-u Teala burada özellikle altını çizerek hidayeti diyor. Allah'ın bütün ayetleri Allah'ın hazinelerinden birer parçadır. Ama hidayet kurtuluşu, hidayet cennet saadetini ve dünya saadetini ifade ettiği için Allah'ın da hedefi bütün insanları hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmak olduğu için hidayet Allah'ın katında son derecede önemli bir kavram. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizler şu anda hidayet çağındayız. Bütün dünyanın hidayete ulaştırılacağı bir güne ulaştık. O devri yaşıyoruz. Ahir zaman. Zamanların son noktalarındayız. Ve bu devir hidayet devridir. Hidayete erdirenlerin devridir. Sadece bir ülke için, on ülke için değil, dünya için değil, kainat için bu devir hidayet devridir. Onun için hidayet kelimesi bu devirde son derece önemli bir kavram olarak dünya literatüründe kesif konuşmalara, konferanslara neden olacaktır. Hidayet kavramı bütün dünyaca öğrenilecektir. Ama gene de insanların çoğu değil, azı hidayete erebilecektir. Şeytan da bu arada hiçbir zaman boş durmayacaktır. Bu kibirliler var ya, onlar vasıtasıyla insanlara tesir etmeye devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, bu kibirli insanlar kimler? İşte Allah'ın ayetlerini örtenler, hidayeti inkar edenler ve daha kötüsü hidayeti gizleyenler. Peki bu inkar edenlerin, gizleyenlerin, saklayanların, insanları hidayetten uzaklaştıranların durumları ne? Ne yapıyor bu insanlar? Bu kibirliler. Neye sebebiyet veriyorlara bakalım evvela. Bu kibirlilerin neticesinde acaba insanların durumu ne oluyor? Ashab suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimesi bu sualin cevabını veriyor. Cehennemdekiler derler ki, Ya Rabbi, biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, bütün konulardaki ileri gelenlere, hangi konu olursa olsun saadat deniyor. Din konusu ise dindeki ileri gelenler, onlara tabi olduk. Onlara, affedersiniz, tabi olduk değil, onlara itaat ettik. Onların
tabiyetle tabii bir alakası yok. Onlara itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. En büyük lanetinle onları lanetle. Kimdir bu kibirli olanlar? O saadetler. Dini biz biliriz diye ortaya atılıp da bütün insanları kendileriyle beraber cehenneme götüren insanlar. Devrin din konusundaki büyükleri. Televizyonları parsellemiş olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte bu kibirlilere inanan insanlar, doğru söylediklerini zanneden insanlar, onlarla birlikte ne yazık ki kurtuluş ümitlerini kaybediyorlar. Kurtulmaları mümkün değil. Öyleyse kibirlilerin vücuda getirdiği sonuçları gördükten sonra daha biraz yakından tanıyalım kibirli insanları. Kimdir bu kibirli insanlar? Araf suresinin 146 ve 147. ayetleri bu insanları açıklıyor bize. Allah Teala buyuruyor: "Se'asrufu anayetiyellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı ve en yarav külle ayeti la yu'minu biha ve en yarav sebiler rüşdi la yettehuzuhu sebila ve en yarav sebiler gayyi yettehuzuhu sebila zalike biyennehum kezzebu bi ayatina ve likail ahireti."

وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا لِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ. Allah Teala diyor ki ذَلِكَ بِيَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ekânu anha gafilin. Onlar ki diyor Allah Teala Allah'ın ayetlerini yalanlarlar ve ondan gafildirler. Ayetin 146 ve 147'nin başından gidelim. Diyor ki Allah Teala Allah o kişilere ayetlerinin gerçek anlamlarını öğretmekten sarf-ı nazar eder ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşmaktadırlar. Ne olmuş bu insanlar? Bu insanlar üniversite bitirmişler. Master yapmışlar, doktora yapmışlar, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar bu insanlar. Bu insanlar emaniye bilgilerle mücehhez olmuşlar ve ilim sahibi olduklarını zannetmenin kibiri içerisinde, yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşıyorlar. Peki özellikleri ne? Allah Teala diyor ki onlar bu kibirle yeryüzünde dolaşanlar var ya, onlar irşat yolunu gördükleri zaman, hidayete erdirecek olan yolu gördükleri zaman onu kendilerine yol olarak kabul etmezler. Hidayet yolunu ellerinin tersiyle iterler. İrşat yolunu, rüşt yolunu. Bakınız bu rüşt kelimesine dikkat edin. Çünkü onların kibirleridir ki onları rüşte erdirmiyor. Kibirleri sebebiyle rüşte eremiyorlar. Kibirleri sebebiyle buluğa eremiyorlar. Kimdir rüştünü ispat edebilen, buluğa ermiş ve aklı başında olan kişiler, kendilerini doğru standartlarda yönetebilecek kişiler, rüşte ermiş olanlar. Bir manevi rüşt var, bir de maddi rüşt var. Türkiye'de maddi rüşt 18 yaşında gerçekleşir. Kim 18 yaşını bitirmişse reşittir. Yani rüşte ermiştir. O kendini idare edebilecek olan bir vasatta kabul edilir. İşte rüşte erenlerin iki vasfı var. Hem akil olmak, normal bir aklın sahibi olmak, hem de buluğa ermek söz konusu, bali olmak, akil ve bali olmak. Yani rüştün iki basımdan bir tanesi buluğa ermek. İşte kibirliler bu maddi rüştün her zaman sahibidirler, sahibi olabilirler. Ama manevi rüşte onu inkar ettikleri için hiçbir zaman ulaşamazlar. Manevi buluğa eremezler. Manevi açıdan buluğ onlar için mümkün değildir. Allah Teala bu hususu Mümin Suresinin 56. ayet-i kerimesinde söylüyor ve oraya geleceğiz.
bu ayeti tamamladığımız zaman Araf 146 Allah-u Teala diyor ki onlar rüşt yolunu gördükleri zaman şu yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanlar rüşt yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol olarak kabul etmezler, onu yol itaz etmezler diyor Allah-u Teala. Sonra daha korkunç olan asıl sonucu söylüyor. Onlar gay yolunu gördükleri zaman, kendilerini cehenneme götürecek olan yolu gördükleri zaman, onu yol edinirler. Zaten bir insan eğer irşat yolunu seçmemişse, o kişi gay yolundadır. Hidayet yolunu seçmemişse, dalalet yolundadır. Başka bir alternatifi yok. Bütün insanlar doğuşlarına itibaren dalalettedir. Bütün insanlar doğuşlarına itibaren fısktadır. Bütün insanlar doğuşlarına itibaren küfürdedir. Ve irşat yolunu kabul etmeyenler zaten küfürde olanlardır. Zaten dalalette olanlardır. Zaten fıskta olanlardır. Zaten gay yolunun üzerindedirler. Şeytanın yolundadırlar. Öyleyse kim irşat yolunu, rüşt yolunu kendisine yol edinmezse, o rüşt açısından, irşat açısından manevi rüşte eremez. Yani rüştün iki faktöründen birisine bu insanlar akıllıdırlar. Kesin akıllı olmasaydılar üniversitelerde o başarıları gösteremezlerdi. Akıllıdırlar belki de çok akıllıdırlar. Ama ne yazık ki kibirleri sebebiyle akılları onları Allah'a yaklaştırmıyor. Allah Teala buyuruyor ki kibirlilere gök kapıları açılmaz. Gökün her katında bir kapı var sevgili öğrenciler, bizlerle ve dinleyenler. O kapılar sadece Allah'a ulaşmak isteyenlerin ruhlarına açılır. Kibirlilere gök kapıları açılmaz buyuruyor Allah Teala. Şimdi Araf 146'nın devamına bakalım. Bu insanlar demek ki irşat yolunu gördükleri zaman, rüşt yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerini ruhen hidayete, fizik vücut olarak hidayete, nefs olarak hidayete, irade olarak hidayete erdirecek olan yolu, rüşt yolunu kendilerine yol edinmiyorlar. Öyleyse bu konuda biliyor ermeleri mümkün değil. Özellikleri ne? Allah Teala söylüyor. Zalike bi ennehum kezzebu bi ayatina ve anha gafilin. Bunlar Allah'ın ayetlerini inkar edenler, tekzip edenler, yalanlayanlar. Gördünüz ki kibirlilerin hepsinin müşterek özelliği, Allah-u Teala'nın kibirli olarak vasıflandırdığı insanların müşterek özelliği, irşat yolunu kabul etmemek ve gay yolunu kabul etmek, Allah'ın ayetlerini yalanlamak, inkar etmek. Ve hemen arkasından da Allah'ın ayetlerinden gafil olmak geliyor. Ve onlar Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için böyledirler diyor Allah-u Teala.
Allah'ın ayetlerini bilirler, görürler Kur'an-ı Kerim'de. Bir kısmı manasına varamazlar. O okudukları kitaplardaki hükümler onları öylesine tesir altına almıştır ki doğrunun ve yanlışın ayrımını yapamazlar. Bu sebeple Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Bütün bu kibirli insanlar Allah'ın her söylediğini, onları kurtaracak olan her sözü sadece inkar ederler.

Allah-u Teala kibirlilere ve Allah'ın ayetlerini inkar edenlere gök kapıları açılmaz buyuruyor. Bu insanlar amelleri boşa çıkanlar olarak karşımıza güne çıkıyor. Araf 147'de Allah Teala diyor ki onlar Allah'ın ayetlerini, onlar ki Allah'ın ayetlerini inkar ederler, yalanlarlar ve yevmül ahiri de yalanlarlar. Yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını da yalanlarlar ve müşterek hükme varıyor. Sonuç, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Araf suresinin 147. ayet-i kerimesiyle ve 146. ayet-i kerimesiyle Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetleri net bir illiyet hafızası içerisinde. İlliyet hafızası çok sağlam bir illiyet ve her ikisinde de amellerin boşa gitmesinden bahsediyor Allah-u Teala ve şartlar aynı. Allah'ın ayetlerini inkar etmek, örtmek, küfretmek, yalanlamak ve hidayeti, en azından insan ruhunun Allah'a ulaşması konusundaki hidayeti yalanlamak. İşte böyle bir dizayn söz konusu oluyor. Allah'ın ayetleri yalanlanıyor. Kimler tarafından? Kibirliler tarafından. Peki sonuç ne? Sonuç amellerin boşa gitmesi. Bu insanların buluğa eremeyecekleri ifade ediliyor demiştik. Mümin suresinin 56. ayet-i kerimesinde demiştik ki rüştün kişinin ispat sahasına girmesi, yani kişinin rüştünü ispat edebilmesi akil ve bali olmasına bağlı. Normal bir aklın sahibi ve biluğa eriş. Bir insanın bir cinsel açıdan biluğa erişi var. Bir insanın İlim açısından, irfan açısından biluğa erişi var. İşte kibir insanları ilim açısından, irfan açısından buluğa asla ulaştırmaz. İşte Mümin Suresinin 56. ayet-i kerimesi. İnnellezîne yücadilûne fî âyâtillâhi bi gayri sultanin etâhim. Muhakkak ki onlar diyor Allah Teala mücadele ederler, savaş verirler. Allah'ın ayetlerinde mücadele ederler. Kendilerine bir sultan verilmeden,

Allah Teala sultanın mürşit olduğunu söylüyor. Onlara Allah Teala tarafından bir sultan verilmeden deyince burada Allah tarafından bir sultan verilmeden, yani bir Resul'e tabi olmadan veya o Resul'ün mürşitlerinden ona tabi olup da irşad noktasına onun vazifeli kıldığı insanlardan biri de kendilerine bir sultan olarak verilmeden. Allah Teala ölçü veriyor bu insanların ölçüsünü. Fi sudurihim, onların göğüslerinin içinde illa kibrün, sadece kibir vardır diyor Allah Teala. Ma hum bi balihi, onları buluğa erdirmeyecek. Onların büluğa ermesine mani olacak, büluğa eremeyecekleri bir kibir vardır diyor Allah Teala göğüslerinde. Bu ayet son derece net olarak bizlere onu veriyor. Allah Teala'nın dizaynı

arada bu insanlar bir ilmi temsil ediyorlar. Allah-u Teala Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde emaniye diyor onların sahip olduğu ilme. Bu ilmin sahiplerinin ilminin Allah-u Teala bir değeri olmadığını ifade ediyor. Sadece zanna tabi bir ilim olduğundan bahsediyor. Ve Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu insanları dalalete mahkum ediyor. İlimleri sebebiyle. Onların faydasız ilimleri sebebiyle. Diyor ki Habibim o nefslerini, nefslerinin afetlerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bıraktı. Onların kalpleri mühürlüdür diyor. Kalplerin içine iman girmemiştir diyor. Bu kibirliler kendilerinin hiçbir zaman manevi buluğa varamayacakları bir kibir içindedirler diyor. Göğüslerinde manevi buluğa ermelerini kesin olarak önleyen bir kibir vardır diyor Allah-u Teala. Dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle olunca insanlar hidayeti inkar edince onlar hem dalalette hem de kafirler olarak vasıflandırılıyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetleri. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَر۪يكًا اِلَّا طَر۪يكَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala diyor ki bir takım insanlardan bahsediyor. Onlar muhakkak ki kafirdirler diyor. Madde bir. Onlar diyor Allah'ın yolundan men ederler. Allah'ın sırat-ı müstakiminden insanları men ederler. Madde iki. İki özellik. Madde üç. Üçüncü özellik. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Yani Allah'a ulaşmayı dilememiş olan insanlardan bahsediyor. Uzak dalalet içinde olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dördüncü özellikleri aynı zamanda zalim olmaları. Hem kafirler, hem Allah'ın yolundan men ediyorlar. İki, hem dalalettiler. Üç, hem de zalimler. Neden zalimler? Başka insanlara Allah'ın hidayetle alakalı ayetlerini gizleyerek, özellikle inkar ederek onların Allah'ın yoluna girmesine mani oluyorlar. Allah'ın yoluna girmesine mani oldukları son derece açık olarak ifade ediyor Nisa 167'de. 168'de de bu sebepten zalim oldukları ifade ediliyor. Sonra diyor ki Allah Teala onlara Allah asla mağfiret etmez. Eğer bu insanlar Allah'ın yoluna girmiş olsalardı, hidayet yolunu tercih etmiş olsalardı, ne olacaktı? Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre tövbe ettikleri zaman 10 ihsanla mürşitlerine ulaşıp da tövbe ettikleri zaman Allah onların günahlarını sevaba çevirecekti. Yani onlara mağfiret edecek idi. Ama
Böyle yapmıyor Allah-u Teala. Onlara mağfiret etmiyor. Çünkü onlar bu istikamette bir dizaynın sahibi değiller. Öyleyse ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? İnsanlar var. Kalplerinde kibir var. Onları manevi buluğa erdirmiyor. Manevi rüşte erdirmiyor. Çünkü rüşt yolunu, manevi rüşte ulaşma yolunu seçmiyorlar. İrşat yolunu, rüşt yolu, irşat yolu onu seçmiyorlar. Onu gördükleri zaman reddediyorlar bu insanlar. Ve reddedenlerin, gay yolunu seçenlerin yaptıkları şey belli. Allah'ın ayetlerini ve özellikle hidayet ayetlerini inkar etmek. Böyle olunca hidayete ermeleri, yani gök katlarında yükselmeleri mümkün değil. Ve A'raf suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlara gök kapılarının açılmayacağını, yani onların ruhlarının gök katlarını aşarak Allah'a ulaşmasının mümkün olmadığını ifade buyuruyor. Diyor ki innellezine kezzebu bi ayatina. Onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar. Tıpkı A'raf 147'de ve 146'da olduğu gibi. Vestekberu anha. Onlarla kibirlenirler. Yani ayetlerini, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri sebebiyle kibirlenirler. Çünkü Allah'ın dostları, Allah'ın resulleri diyeceklerdir ki ayetlerin manası budur. Allah hidayeti farz kılmıştır. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle vazifeli kılındınız diyeceklerdir. Onlar da bu Resullerin söylediğini mutlaka inkar edeceklerdir. Yetmez, hem suçlu hem güçlüler ve onlar doğruyu söylemiş olarak kabul edeceklerdir toplumca ve Allah'ın Resullerinin sözü dinlenmeyecektir. İşte bu sebeple de onlar kibirlenecektir. Allah'ın Resullerini sahtekar mevkine koymaya çalışacaklardır. Ve onlara deli diyeceklerdir, meczup diyeceklerdir. Onları halkın gözünde küçük düşürmeye çalışacaklardır. Sahtekar olduklarını iddia edeceklerdir. Bir hedefe varmak için, büyüklenebilmeleri için. İşte burada Allah Teala onu söylüyor. Muhakkak ediyor. Onlar Allah'ın ayetlerini tekzip ederler, yalanlarlar ve onunla da Allah'ın ayetlerini yalanlamakla da tekebbür ederler, kibir sahibi olurlar. Yani ilimlerinin doğru olduğunu düşünerek falan kitap bunu yazıyor, feşmeken kitap bunu yazıyor. Bu kitaplara göre öyle hidayet midayet falan yoktur. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması ölmeden evvel zaten mümkün değildir. İnsan ruhu insana hayat verir. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılsa o zaman ölürüz. Bu itibarla bir insanın ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir teranesiyle. Allah'ın ayetlerini inkar ediyor bu insanlar. Allah'ın Resulleri Allah-u Teala'nın aldıkları için ilmi. Onlar doğruyu iddia ediyorlar daima, söylüyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim boyunca yüzlerce defa ispat ediyorlar ki doğru odur.
İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'laşması gerekir. 11 defa üzerimize farz kılınmıştır. Ama bu insanlar diyorlar ki hayır. Ruh insana hayat verir. Eğer ruhunuz alınırsa ölürsünüz. Onun için ölüm melekleri gelir, ruhunuzu aldığı için ölürsünüz. Halbuki insan evvela ölür, sonra ruhu vücudundan ayrılır. Çünkü vücuttaki mitokondriler artık elektrik üretemezler. Üretemedikleri için elektromanyetik alanlar yok olur. Yok olunca fizik vücudumuzun ruhu kendisine çekme yetkisi yok olur. Ve fizik vücudumuz ruhu da nefsi de kendisini çekemediği için bir kutbuyla nefsi bir kutbuyla ruhu çekiyordu. Çekemediği için ruh da nefs de vücuttan sigara dumanı gibi ayrılırlar. Tayin mekanı gerçek anlamda yaşadığınız zaman vücudunuzdan nefsinizin ayrıldığını, bir sigara dumanı kesafetinde olduğunu göreceksiniz. Şekillenmeden evvel sigara dumanının hem rengi hem de şekli nefsinizin temel dizaynını içerir. Karşınızda 40 mumluk bir lamba olsa, elektrik lambası, onu örtebilecek kuyulukta bir duman gibi nefsiniz sizden ayrılır. Bir gün göreceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte şimdi Allah-u Teala Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde onlar diyor muhakkak ki Allah'ın ayetlerini tekzip ederler, yalanlarlar ve onlarla büyüklenirler. La tufettehu lehum. Onlar için açılmaz. Evvabüs semai. Semanın kapıları, gök katlarının kapıları onlar için açılmaz. Ve la yetulunel cennete. Ve onlar cennete konulmazlar. Ve onlar cennete giremezler. Allah-u Teala bunun imkansız olduğunu söylemek üzere de iğne devenin deliğinden geçinceye kadar diyor. Tabiatıyla bir iğnenin bir devenin iğne deliğinden geçmesi hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Öyleyse bu insanlar bir muhteva içerisinde görünüyor ki bunlar kibirliler. Kibrin sahipleri.

Allah-u Teala bu istikamette ayetlerini söylüyor. Bu insanlar bu standartlarda hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı gelemeyeceklerdir. Hiçbir zaman kibirleri sebebiyle mürşitleri kendilerinden aşağı gördükleri için. Hiçbir zaman bir mürşide tabi olmayacaklardır. Ve her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı dilemeyecekleri için kurtuluşları mümkün değildir. Gidecekleri yer cehennemdir. Bunların bir kısmı Resullerle alay etmek küstahlığında da bulunurlar. O zaman Allah Teala diyor ki onlar için mizan da tutmayız. Cehenneme gitmeleri bir yana mizan da tutulmadığı için en alt seviyesine girecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunlar Allah'ın ayetleri. Öyleyse hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerine göre aynı vasıfları Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin standartlarında bakalım bu kibirlilerin durumu ne? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Neden dilemezler? Çünkü inkar ediyorlar bunu. Allah'a mülaki olmayı inkar ediyorlar. Böyle bir şey yok diyorlar. Hiçbir zaman dilemeleri mümkün değil. Dilemezlerse ne olur? Devam ediyor Allah Teala. Onlar diyor, dünya hayatından razı olurlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ne demek bu? Onları tatmin eden dünya hayatında kendilerine verilen önemdir. Çünkü kibirleri bunu gerektirir. Kibrin gereği olarak onlar bir dizaynın içindeler. Böyle bir ifadeyi Allah Teala niçin kullanıyor acaba? Baktığımız zaman bunun hangi anlama geldiğini görüyoruz. O insanlar kibirli. O insanlar Allah'ın güzelliklerinden yoksun. O insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Çünkü onu reddediyorlar. İşte bunun için Allah Teala onlar için diyor ki onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesinde ve onların gidecekleri yer ateştir diyor. Cehennemdir diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer cehennemdir, ateştir buyuruyor. Öyleyse kim bu insanlar? Kibirleri sebebiyle Allah'a ulaşmayı reddedenler. Çünkü Allah'ın insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına müteallik olan ayetlerini Allah kitaplarıyla ispat vasıtalarıyla insanlara ispat ettiği halde indirdiği kitaplarla bu insanlar Allah Teala'nın bu 11 defa farz kıldığı hususa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması hususuna red olarak bakıyorlar. Ve kabul etmiyorlar bunu. Kabul etmedikleri için gidecekleri yer cehennem ve Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar diyor Allah Teala.

Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ihsan etmesini dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Ve o insanlara acıyarak talanette olan, fıskta olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'ın ayetlerini inkar eden milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebebiyet veren bu insanlara, bu kibirli insanlara, haksız kibrin sahiplerine sadece acıyarak sözlerimizi bitiriyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'az salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte bir defa daha beraberlik, bir defa daha sizlere Allah'tan bahsetme konusunun.
1: El Fatiha ve as-salavat ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir ayetlerin sırları serimizde birlikteyiz. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri.

أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله تعالى نفسه sesleniyor. Ya eyyetü en nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Radiyeten mardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Sonra Allah Teala ruha sesleniyor. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rücu etmek, geri dönmek. Rabbine geri dön. Ey ruh, senin fizik vücudun dünya hayatını yaşarken geri dönerek Rabbine ulaş. Vuslata nail ol. Sonra fizik vücudumuza sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir, ithal ol. Vethuli cenneti ve cennetime gir. Sevgili kardeşlerim,

vuslata kadar olan bir muhteva. Burada Fecr 27, 28, 29, 30. ayetlerde sıralanmış durumda. Bu söylenenleri bütün içine oturttuğumuz zaman çok açık bir şekilde Allah-u Teala'nın bu dört ayetle nereye bizi ulaştırdığına birlikte bakalım inşallah. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. Birinci basamakta olayları yaşanır. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir ve insanlar tavırlarını koyarlar. Bu tavırlara göre Allah'ın seçimi söz konusudur. Ne demek istiyoruz? Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa onlar bir üstteki kademeye geçeceklerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, böyle bir talebi yoksa henüz, onlar da bir sonraki kademeye geçebileceklerdir. Ama kim insanlardan Allah'a ulaşmayı kendisi dilemeyip de başka insanların da Allah'a ruhlarını ulaştırmasına engel olacak davranışlarda bulunuyorsa, onlar toplumun çok küçük bir kısmını ifade ederler. İşte bu çok küçük kısımdaki insanlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Seçim üçüncü basamaktadır. İkinci basamaktaki insanların davranış biçimlerine göre Allah-u Teala seçimini yapar. Bu söylediğimiz kesim hariç olmak üzere bütün insanlar seçilirler. Yani insanların %90'dan fazlası, %95'ten fazlası seçilir. Niçin seçilir? Aralarından Allah'a ulaşmayı dileyecek olanların bu dileklerini rahatça gerçekleştirmeleri için. Ama ne yazık ki seçilenlerin de büyük kısmı Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Allah'a mülaki olmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'imizin hayati kavramıdır. İslam'ın giriş kapısıdır. Olmazsa olmaz şartıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun ebediyen cehennemde kalması söz konusudur. Sadece bir dilekte bulunmadı diye. Bunu negatif bir faktör olarak mı değerlendiriyorsunuz? O zaman gelin bir de pozitif tarafına bakalım. Ya o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın bir sözü var. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağına dair söz vermiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, bana yönelirse ben onu kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehti ileyhi men yünib. Allah kimi kendisine Allah dilediğini kendisine seçer. Allah'ı, Allah yeştevi seçer. İleyhi ona, kendisine, men kişiyi, yeşavi dilediği kişiyi ve yehti ve ulaştırır ona, ileyhi ona, kendisine, men kişiyi yünip, yönelen,
Ve Allah Teala Allah'a yönelen kişiyi o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri de bu konuyla %100 ilişkilidir. Önce bir insan Allah'a milaki olmayı dilemezse ne olur'a bakalım. Bu insan takva sahibi olamaz. Bu insan aynı zamanda şirktedir. İşte Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri Münibine ileyhi ve ittekuhu ve kum salat ve la tekunu minel müşrikin Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime müşriklerin vasfını belirtiyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Dinde fırkalaşmanın olduğu kesin. Dinin 73 fırkaya ayrılacağı söyleniyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Ve 72 fırkanın cehenneme gideceği, bir tek fırkanın cennete gireceği, onun da bütün kavimlerin içine dağılmış insanlardan oluştuğu ifade buyuruluyor. İşte sadece onlar felaha ererler. Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olurlar. Dilemeyenler olamazlar. Takva sahibi olamazsa gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ilk adımı atar. Dilemezse kurtuluşu söz konusu değildir. Onlar şirktedirler. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezîne lâ yercûne likâ'inâ ve râdû bil hayâtet dünyâ ve etmeynü bihâ ellezînehum an âyâtinâ gâfilûn ilâike mevâhimün nârû imâ kânû yeksibûn. Allah Teala diyor ki onlar ki muhakkak surette bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Bize mülaki olmayı, ruhlarını bize hayattayken ilka etmeyi, mülaki kılmayı, ulaştırmayı dilemezler diyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar, mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, yani cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bu ayet gereğince Allah'ın ayetlerinden gafildir. Gafil olmasaydı zaten dileyecekti. İkinci özellik bütün insanlar için çok büyük bir önem taşıyor. Onların gideceği yer cehennem. Bu babı daha fazla araştırmaya gerek yok. Bir insan demek ki Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennem. Dileyen bir insan ne olur? Konumuz onunla alakalı. Eğer kişi Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah mutlaka onu furkanlarla teçhiz eder. Onun irşat makamını irşat makamı olarak görmeyen, gözlerini irşat makamı olarak görecek şekle çevirir. Onun irşat makamı olarak görmeye engel olan, görme hassasını açar. Artık kişi inşaat makamını o hüviyette, inşaat makamı hüviyetinde görür. Onun sözlerini anlayamayan kişinin, işitemeyen, manasına varamayan kişinin kulaklarındaki vakrayı alır. Bu kişinin
İşitme hassasını açar, semiye hassasını açar. Sonra o kişinin kalbini açar ve kalbindeki idrak hassasını açar, çalışır hale getirir. Böylece kişi irşat makamının sözlerini işitmeye, idrak etmeye başlar. Başlarsa ne olur? Başlarsa Allah-u Teala onu onun kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Allah-u Teala diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْتِيَهُ اَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar. Yani göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ne olur? O kişinin Allah'a teslim olması için yeşrah sadrehu lil İslami, onun göğsünü teslim için açar. Öyleyse Allah Teala'nın buradaki yaptığı şey o kişinin göğsünü yarmak, göğsünden kalbine bir nur yolu açmaktır. Böyle bir dizaynda o kişinin göğsünden kalbine Allah Teala nur yolunu açacaktır. Ve kişi zikir yaptığı zaman o kişinin kalbine rahmet nuru ulaşacaktır. Ne olmuştur? Bu kişinin gözlerini, kulaklarını, kalbini açmıştır Allah-u Teala. Bu kişinin görme, işitme ve idrak etme hastalarını açmıştır Allah-u Teala. Kişi ne yapmıştır buna hak etmek için? Bir tek şey yapmıştır. Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Böyle bir dileğin sahibidir. Allah-u Teala'nın sözü var. Demin söyledik Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala mutlaka kim kendisine ulaşmayı dilerse o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İşte bu serüven seyri sülük adını alır. Bir insanın ruhu vücudunu terk eder. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkar. Diğerleriyle beraber yedinci gök katının yedi alemini geçer. Ve sonunda Sitre-i Münteha'ya ulaşır. Oradan Allah'ın zatına ulaşır. İşte irci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et emri böyle gerçekleşir. Ve Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala'nın dizaynına baktık. Ne gördük? Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs, nefse hitap. İrci'i ila Rabbiki, ruha hitap. Fethuli fi ibadi, fethuli cenneti. Radiyeten mardiye ifadesi geçiyor evvela. Ya iyyetühen nefsül mutmainnetü irci ila rabbiki radiyeten mardiye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak. Bu nefse hitap. Ruha hitap irci ila rabbiki ifadesi. En sonunda fethuli fi ibadi, kullarımın arasına gir, fethuli cenneti ve cennetime gir. Bu da şu fizik vücudumuzla alakalı.
Evvela Allah'ın dostlarının arasına girmek, sonra da cennete girmek. Şimdi Allah Teala kişide görme, işitme ve idrak etme hastalarını açarak onu irşad makamına ulaştırma konusunda bir hazırlıktan geçiriyor. Allah Teala kişinin kalbine ulaşıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kalbine ulaşır. Sonra Allah Teala o kişinin kalbini kendisine çevirir. Kişinin kalbi Allah'a döner. Sonra söylediğimiz olay vücut bulur. Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar.

O nur yolu açıldıktan sonra kişi zikir yapacaktır. Allah, Allah, Allah, Allah diye. Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Ve kalpte henüz iman kelimesi yer almadığı için Allah'ın kadından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından yalnız rahmet nuru kalbin içine sızabilir ve orada da %2'den fazla bir birikim sağlanması mümkün değildir. Ama Enam 129'da Allah Teala'nın söylediği olay tahakkuk etmiştir. Onun göğsünü yarmıştır Allah Teala. Göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar. Yani göğsünden kalbine nur yolu açar. Bundan sonra ne olur? Bu kişi bu noktada on üçüncü basamağa ulaşmıştır. Burada 13. basamakta nasıl ulaşır? Kişi zikir yaptığı zaman nefsinin kalbine giren nurlar %2 rahmet nuru söylediğimiz şekilde gelişir. Bu rahmet nurları nefsin kalbinin içine girip de yerleşince %2 rahmet nuru kişi hadis suresinin 16. ayet kelimesi gireyince huşuya ulaşır. Bu kişiye mürşidini Allah'tan sormak hakkını verir. O kişinin kalbine Allah'ın nurlarıyla aydınlanma vakti Allah'tan gelen nurla aydınlanma vakti daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Allah'tan gelen nur o kişinin kalbinde %2'yi bulduğu zaman o kişi gelen bu nurlarla huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olma zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. İşte burası Allah'a ulaşmayı dileğinden sonraki ikinci huşudur. Mürşide ulaşmadan evvelki son nokta. Böyle bir olay kişinin huşuya ulaşması o insana bir imkan verir. Mürşidini Allah'tan sormak. Ve kişi hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini sorar. Bu noktaya ulaşmışsa mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterir. Çünkü mürşidini istemek kişinin üzerine farzdır. Allah Teala diyor ki: Ya eyyühen Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Diyor ki Allah Teala: Ey amel olanlar, yeni bir takvaya ulaşın. Mürşidiniz size Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Kişi ameni olmuş. Birinci ameni olmuş. İnanan herkes aminidir. Ama bu Allah'a ulaşmayı dileyen bir ameni olma statüsüne erişmiş. Ondan sonra Allah Teala ona mürşidini Allah'tan isteyerek
İkinci takvanın sahibi ol diyor. Takva sahibi ol, Allah'tan seni Allah'a ulaştıracak olan vesileyi iste. Kişi hacet namazını kılıyor, Allah Teala mutlaka mürşidini gösteriyor. Kişi gidip tabi oluyor. Burası 14. basamak. Bu insan Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Bütün insanlar ya cennete girerler ya da cehenneme girerler. Allah'a ulaşmayı dilemezse kişinin gideceği yer muhakkak cehennemdir. Ama dileyen kişinin gideceği yer mutlak olarak cennettir. Çünkü o kişi sadece mümin kelimesiyle ifade edilmez artık. Adı hak mümindir. Hak mümin olmak şerefine ermiştir. İşte bu kişi bundan sonra Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olan bu kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe ettiği zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Ve bu tövbe ona çok şey kazandırır. Kim mürşidinde tövbe ederse onun bütün günahları örtülür ve sevaba çevrilir. Allah Teala Furkan 70'te diyor ki kim tövbe eder de nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihat yaparsa o kişinin günahlarını, seyyiatini Allah hasenata çevirir, günahlarını sevaba çevirir diyor Allah Teala. Kişinin seyyiatinin hasenata çevrilmesi olayı. Öyleyse bu bapta Allah Teala'nın söylediği şey gayet açık. Burada kişinin bütün günahları sevaba çevrilmiştir. Ve bu noktadan sonra kişi zikir yapmaya başlar. Bu zikir müessesesi artık farklı bir hüviyettedir. Çünkü kişi mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmiştir. Önce o kişiye sadece kalbine rahmet nuru girerken bu noktadan itibaren kalbine fazıllar ulaşmaya başlar. Tabiyetten sonra bu tabiyet ihsanla tabiyettir. Çünkü önce kişi Allah'a mülaki olmayı dilemiş. Ondan sonra mürşidine ulaşmıştır. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmıştır. İhsanla tabiyetini gerçekleştirmiştir. Ruhu vücudunu terk eder. Allah'a doğru yola çıkar. Kişinin kalbinin içine iman yazılır. Ve Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücuttan ayrıl emrini verir. Senin yevmit talakın Allah'a ilka edilme günün, Allah'a mülaki olma günün geldi. Allah Teala emrinden bir ruh gönderdiğini söylüyor. O kişinin başının üzerine, mürşide tabi olan kişinin başının üzerine ona yevmit talakın geldiğini, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini ihtar etmesi için, haber vermesi için. Ve ruh Allah'a doğru yola çıkar. Bunun için ana dergâha ulaşacaktır. Ana dergâhtaki sıra saflardan birisinde kendisine ait olan yere oturacaktır. Orada bir yeri olacaktır. Ve kısa bir süre zemin katta kaldıktan sonra birinci kata kadar çıkabilecektir. Burası nefsi emmaredir.
Herkes başlangıçta nefsi emaredir. Nefsi emare, nefsin kalbinin %100 afetlere dolu olduğu bir safayı ifade eder. Ama o kişinin ruhu birinci gök katına ulaştığı zaman da kişi hala sadece nefsinin kalbinde %7 rahmet birikimi gerçekleştiği için nefsi emarede olacaktır. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime ve ma uberru o nefsi innen nefsele emaretin bis su'i ilâ ve rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte burası nefsi emmaredir. Ruh zemin kattan birinci kata kadar yükselebilir. Sonra kişi zikrini arttıracaktır. Bu zikir arttığı zaman kişinin ruhu ikinci kata kadar çıkma imkanını kazanacaktır. Burası nefsi levvamedir. Kişi nefsini levmetmektedir. Çünkü o hep güzel davranışlarda bulunmak ister ama nefsi ona itaat etmez. Hala büyük ölçüde %90'dan fazla afet vardır nefsin kalbinde. Bu kişi henüz daha bir defa %7'nin birikimini sağlamıştır. İkinci %7 oluşmamıştır. İkinci %7'nin oluştuğu noktada kişi nefsi devam edilir. Nefsini hala kanamaktadır. Nefsinin kalbinde ikinci defa %7 fazla birikimi gerçekleşmiştir. Ruh diğerleriyle beraber ikinci gök katına kadar çıkabilmeye başlamıştır. Su arılma havuzlarına ulaşmıştır. Bu nur, bu ruh bir süre su arılma havuzlarında kalacaktır. Sonra kişi daha çok zikredecektir. Yeni bir %7'lik nura sahip olacak zikir seviyesine ulaştığı zaman mülhime kademesine ulaşacaktır. Fecr suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince diyor ki fe elhamaha o nefse takvası ve fücuru ilham edilir. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Kişiye hem şeytan fücuru ilham ederken Allah da takvayı ilham eder. Birisi çirkinlikleri, diğeri güzellikleri. Burası nefsi mülhimedir. Ruh üçüncü gök katına ulaşır. Nefsin kalbindeki her %7 nur birikimiyle ruh yukarıya doğru çıkar. İşte bu mülhime noktasından sonra kişinin ulaşacağı yer mutmainnedir. Ela bi zikrillahi tatmainnül kulübü diyor Allah Teala. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. İşte kişinin nefsinin mutmain olduğu yer dördüncü defa nur birikimini ifade eder. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri bu noktadan itibaren geçerlidir. Kişinin ruhu dördüncü katına çıkmıştır. Kişi mutmain olmuştur, doyuma ulaşmıştır. Allah'ın verdiği her şey onun için yeterlidir. Ve o aldığı para neyse o para kendisine ulaştığı zaman şöyle düşünür. Eğer Allah Teala bana bunun daha fazlasını verseydi belki ben bu parayı başka yerlerde, Allah'ın bana yasak ettiği yerlerde yiyebilirdim ama bu parayla ben hamdolsun ki geçinebiliyorum.
Allah muhakkak ki bana en güzelini verir. Bu optimaldir benim için. En güzel ücret budur diyen kişi tatmin olan birisidir, mutmain olan bir nefstir. Şimdi ayetlerimiz buradan sonra başlıyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs, irci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et. Yani Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Burada ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan ifadesi. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, radiyeten mardiye ifadeleridir. Radiye, Allah'tan razı olmak, mardiye de Allah'ın rızasını kazanmak. İrci'i ila rabbiki ifadesi ruha aittir. Ruhun da Allah'a geri dönüşünü Allah Teala sağlıyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi, nefsimizin kalbinde 7 defa %7 fazıl birikimine bağlıdır. Bu fazıl birikimi mevcut olduğu takdirde ruhumuz Allah'a ulaşabilir ve mutmainne kademesindeki 4. kata çıkan ruh, Allah'tan razı olduğumuz zaman 5. gök katına ulaşır. Sonra biz Allah'tan razı olduktan sonra mardiye kademesine ulaşırız. Allah da bizden razı olur. 6. gök katı, mardiye kademesi. Ve bunun ötesi tezkiye kademesidir. İşte Allah'tan razı olan, Allah'ın da kendisinden razı olduğu bu kişinin ruhu bir %7 daha nefsinin kalbinde fazıl birikiminde, başlangıçtaki %2 rahmet birikimini de nurların arasına katarsak, 7 defa %7 nur, %49 eder. %2 de başlangıçtaki rahmet nuru, %51, o kişinin nefsinin kalbi yarıdan daha fazla nurlarla dolmuştur. İşte burası kişinin ruhunun Allah'a ulaşma noktasıdır. Ve bu nokta tezkiye kademesidir. Fatır suresi 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye etmeyi dilerse o kişi nefsini tezkiye eder ve ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a döner, vasıl olur. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi bunu kendi nefsi için yapmıştır. Yani nefsini cehennemden kurtarmak için gerçekleştirmiştir. Ve Allah'a ulaşır diyor. 7. defa %7 nur birikiminin neticesi o kişinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle birlikte nefsin kalbini %49'u fazıl olmak üzere, kişiyi fazilet sahibi yapan fazıllar olmak üzere %51 nura ulaştırır kişiyi. Başlangıçta o kişinin nefsi %100 afetlerle doluydu. İşte bu noktada kişinin nefsinin kalbi %51 nura ulaşmıştır ve ayette emredildiği gibi irci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et, geri dönerek Rabbine ulaş ifadesinin gereği olarak Allah'a ulaşmıştır. Niçin rücu kelimesi kullanıyor Allah Teala? Çünkü ruhumuz Allah'ın ruhudur. Secde suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala ruhumuzdan bahsediyor ve
o ruhun dokuzuncu ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah ruhundan üfürmüş her doğan kişiye Allah-u Teala ruhundan mutlaka üfürür. Herkes bir nefs, bir de ruh taşır fizik vücudun içinde. İşte sonuç odur ki Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri bir bütünü ifade ediyor. Vuslattan ayrılan kişinin hüviyetini. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Mutmainne kademesine gelen, doyuma ulaşan nefs. Söyledik. Radiyeten mardiye. Allah'tan razı ol, radiye ve Allah'ın rızasını kazan var diye Fethuli bu noktadan itibaren Allah-u Teala ruhumuza sesleniyor. Artık son kademedesin. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Yani zaten 6. kata kadar çıkmıştın. Mardiye 6. kat. Şimdi bir katın kaldı. O katı da çıkarak Rabbine geri dön, Rabbine ulaş, Rabbinin zatında ifna ol. Ruh Rabbine ulaşıyor. Bu ifade Fecr 27, 28, 29 ve 30. ayetlerde 27 ve 28 nefse hitap ediyor. İrci'i ila Rabbiki ifadesi ruha hitap. Fethuli fi ibadi. O zaman fethuli ithal ol, gir cenneti. Fethuli fi ibadi, fi içine ibadi benim kullarım. O zaman kullarımın içine gir. Fethuli cenneti ve cennetime gir. Bu ifade de fizik vücuda ait. Öyleyse fecir 27, 28, 29 ve 30 nefse hitap ediyor. Nefsin son iki kademesi Allah'a varmadan evvelki radiye ve mardiye kademeleri. Ruha hitap ediyor Rabbine geri dön ifadesiyle ve kullarımın arasına gir ve cennetime gir ifadesiyle fizik vücuda hitap ediyor. Böylece fecir 27, 28, 29, 30 bir vuslat olayını bizlere kalbimizde şekillendirerek ifade ediyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ayetlerin sırları konusundaki konuşmamız burada tamamlanıyor. Ama bu konular daha çok insanlar Kur'an'ın sırlarını henüz bilmiyorlar. Adım adım öğrenecekler inşallah. Allah Teala'nın izniyle sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın. Allah Teala'nın hepinizden istediği şey sadece tek bir şeydir. Hepinizin mutlu olması. Gene unutmayın ki sadece Allah'ın yolunda olanlar mutlu olabilirler. Mutluluk zenginlikle, parayla veya aklınıza gelebilecek olan başka bir şeyle satın alınmaz. Mutluluk sadece Allah'ı hedef alan, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların yaşayabilecekleri bir beytiredir. Gene unutmayın ki Allah Teala hepinize üç tane vücut vermiş. Bir, şu fizik vücudunuz var. İkincisi, nefsiniz var. Hani rüya görüyorsunuz ya, rüya gördüğünüz zaman aslında nefsiniz vücudunuzdan ayrılmıştır. Onun gözleriyle görüyorsunuz olayları. Bütün rüyaları insanlar nefsleriyle yaşarlar. Bir de ruhunuz var. Allah'ın size doğuşunuzla birlikte üfürdüğü Allah'a ait olan bir ruhunuz. Bir kısmınız ya da büyük bir kısmınız ruhunuzu Allah-u Teala'ya hamdolsun ki ulaştırdınız. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hiç unutmayın. Allah Teala sizin hepinizden mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Hiç kimse Allah'a bir katkıda bulunamaz. Allah'a fizik standartlarda bir yardım yapamaz. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama insan Allah'a ibadet eder, Allah yolunda çok şeyler yapar. Bütün bu yaptıkları kendisinin mutluluğu içindir. Allah-u Teala'nın hiçbir şeyimize ihtiyacı yoktur. Allah-u Teala namaz kılmamızı emretmiş. İhtiyacı olduğu için değil, bizim o namazı kılarak namazın bize yaşattığı mutluluğu, huzuru yaşayabilmemiz için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın hepinizden istediği şey, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizdir. Ve bunların hiçbirisinin Allah'a bir katkısı olması söz konusu değil. Gene bir defa daha tekrar edelim. Allah'ın bizim hiçbir şeyimize ihtiyacı yok. Ama bizden birçok şey istiyor. Niçin istiyor? Bizim için sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala bizim hepimizin mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatını geçirmeyi ve kıyametten sonra mutlaka cennete girmemizi ve sonsuza kadar cennette mutluluğumuzu, huzurumuzu sürdürmemizi istiyor Allah-u Teala. Herkesin cennete girmesini ister. Ama insanlar kendi kendilerini cehenneme mahkum ederler. Son derece basit bir standartta Allah-u Teala bütün insanları cennetine almak istiyor ve öylesine kolaylaştırmış ki konuyu, inanılır gibi değil. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa. Cennet konusunda Kur'an-ı Kerim'de bir sürü bilgi var. Ağaçlar, çiçekler, meyveler, her türlü insanın hoşuna giden yiyecekler, sohbet yapabileceği başka insanlar, sadece dostluk, sadece sevgi ve her açıdan
Mutluluk. Sevgili kardeşlerim, böyle bir saadet bütün insanlar için geçerli. Sevgili kardeşlerim, Allah hem bu dünyada mutlu olmanızı ister, hem cennetinde mutlu olmanızı ister. Bunun için hem dünya saadetiniz için hem dünya cennet saadetiniz için Allah'ın bunu size verebilmesi için şart koştuğu bir standart var. Hatta buna çok basit bir şey demek mümkün. Sadece bir dilek demek mümkün. Sadece bir dilek. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı istiyor Allah-u Teala. Bunu da gene kendisi gerçekleştirecek. Sizden istediği mi? Sizden istediği sadece bir dilek. Yapmanız lazım gelen şey, ellerinizi Allah'a açıp, Ya Rabbi, hani senin binlerce, on binlerce ermiş evliyan var, belki yüz binlerce. O ermiş evliyan, Yüce Allah'ım, nasıl sana ruhlarını hayattayken ulaştırmışlarsa, ben de onlar gibi ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. İşte bu kadar. Ama buradan söyleyeceksiniz, kalpten. Kalbinizden bir talep sizden yükselerek Allah'a ulaşacak. Ulaşır mı? Her sözümüzü duyar. Her konuşmamızı işitir. Her yaptığımızdan haberdardır. Çünkü ilmiyle ve rahmetiyle hepimizi kuşatmıştır. İlmiyle ve rahmetiyle kuşattığı için de bize şah damarımızdan daha yakın. Bir takım saflar, Allah-u Teala bize şah damarımızdan daha yakınsa, sanki uzaktaymış gibi Allah-u Teala ruhumuzu Allah'a nasıl ulaştıracakmışız, bu bir saçmalık değil mi? Diyen din adamlarına rastladık. Sevgili kardeşlerim, bizim şah damarımızdan bize daha yakın olan Allah'ın zatı değil, Allah'ın ilmi ve rahmeti. Allah-u Teala diyor ki, Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kaplamıştır. Yani bütün bir kainat. Kainatı düşünün sevgili kardeşlerim. 100 milyar galaksi, 100 milyar galaksinin içinde bu ortalama rakam. Her bir galakside 100 milyar yıldız. Bizim dünyamız gibi bir kısmında hayat olan 100 milyar yıldız. Biz dünyada verilen küçücük bir gezegende yaşıyoruz. Bizim vücudumuzdaki bir elektron gibi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığınız zaman bir gerçekle karşı karşıyasınız. O biz insanları yaratmış. Ne istiyor? Mutlu olmamızı. Kendisine ait bir şey istemiyor. İstediği şey sadece bizim mutlu olmamız. Biz Allah'a ne kadar çok hizmet edebilirsek, Allah'a olan köleliğimiz ne kadar üst seviyeye çıkarsa, o kadar mutlu oluruz. Bir insanın Allah-u Teala'ya gerçek anlamda köle olabildiği yer, nefsinin bütün afetlerinin yok olduğu noktadır. Nefsimizdeki afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, bütün bu negatif faktörler nefsimizin afetleridir. Bir nefsle yaratılmışız, bir fizik vücutla, bir de ruhla. Aslında, pardon,
Yaratılışımızda ruh yok. Ruhu Allah-u Teala doğumumuzdan sonra kendi ruhundan üfleyerek bize bir nimet olarak veriyor. Allah'ın bir insandaki ruhu Allah'ın bütün insanlara verdiği en büyük nimettir. Ve bu nimetini Allah-u Teala kendisine geri istiyor. Bunu isterse ve biz de yerine getirirsek ne olur? Çok şey olur. Evvela bu üç etaplı bir olaydır. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceğiz. Sadece iki nevi insan yaşar. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyenler, bir de dilemeyenler. Ama daha buradayken durun. Sadece bir dilekten bahsettik. Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ben de o ermiş evliyalar nasıl sana ulaşmışlarsa, ruhlarını nasıl sana ulaştırmışlarsa, ben de onlar gibi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Şuradan, kalpten, sıcacık bir talep ama kalpten. Gerçekten kalbinizden bir talep Allah-u Teala'ya ulaştı mı? Bunu anlayabilir misiniz? Hepiniz rahatça anlayabilirsiniz. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı demin söylediğim tarzda bir dua ile Allah'tan dilerse, bu dileğinin arkasından ona bir şevk gelmişse, bir heyecan gelmişse, o kişi namazlarını zevkle kılmaya başlamışsa, zikirlerini yaparken zevk almaya başlamışsa, hayatı birdenbire değişmişse, huzur ve mutluluk duyuyorsa, ruhun Allah'a ulaşması 7-8 aylık bir vetiredir. Bu süre içinde kişi mutluluk duyuyorsa, huzur duyuyorsa, o kişi gerçekten buradan kalbinden bir dilekle Allah'ı dilemiştir. Başka biri de diyebilir ki, ben de diledim. Yemin ederim ki Allah Teala'ya ben ruhumu Allah'a ulaştırmayı diledim. Böyle bir sözü söyleyen kişiye dikkatle bakın. Deyin ki senin ölçülerine göre sen gerçekten Allah Teala'yı ya diledin ya da dilemedin. Sen dilediğini söylüyorsun. Şimdi ben sana bir şey sormak istiyorum. Mutlu musun? Eğer kemküm ediyorsa, mutlu değilse, ona rahatlıkla diyebilirsiniz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemiş değilsin. O da diyebilir ki nereden biliyorsun? İşaretleri açıktır sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen kim olursa olsun, dünyadaki en büyük günahları işlemiş birisi olsun, Allah Teala o kişiye namazı sevdirir. Bir, o kişi namazlarını seve seve kılmaya başlar. Orucu sevdirir. İki, biliyorsunuz ki

zikrini yapabiliyor mu kişi? Biliyorsunuz ki zikrin ilk kademesi 7000 zikirdir. 7000 zikirden zikre başlanır. Onu çekerken zorlanıyor mu kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi zorlanmak şöyle dursun. Onları çekerken ferahladığını, huzura kavuştuğunu, sulh ve sükun bulduğunu yaşayacaktır. Ama kişi aslında kalbinden değil de, buradan kalbinden değil de, dilinden Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse, Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum demişse, ama kalbi bu konuda talep sahibi değilse, kalbinden bir dilek yoksa, o zaman o kişi oruçları eskisi gibi tuttuğu zaman açlıktan sıkıntılar yaşar. Namazı kılmak onun için bir angaryadır, huzursuzluktur, sıkıntıdır. Eğer kılarsa bir an evvel kılıp o yükün üzerinden gitmesini, aman şu namazı da kılayım da yakamdan düşsün diye düşünür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunlar hep Allah'ın işaretleridir. Zikir yaparken kişi zikri de bir angarya gibi mütalaa eder. Öyleyse herkes Allah'a ulaşmayı diler diliyle, ama herkes kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilemez. İşte kim kalbiyle dilerse, gerçekten bu dileği kalbinde hissetmişse, o derhal değişim gösterir. Derhal anlar ki, ha, demek ki ben sahiden kalben Allah'a ulaşmayı dilemişim. Neden? Bakar ki namaz kılmak onun için bir zevk haline gelmiş. Bakar ki oruç tuttuğu zaman açlık hissettirmiyor Allah-u Teala. Bakar ki zikir yaptığı zaman bundan büyük bir huzur duyuyor. Hayatının en huzurlu geçen süresi zikir yaptığı zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini zikrettiği zaman o arada muhtemeldir ki Allah Teala ona cezbe verecektir. Vermezse de üzülmesin o kardeşlerimiz. Allah Teala cezbeyi dilediğine verir. Sevgili kardeşlerim, sahabenin de bir kısmı cezbeli değildi. Her ne kadar küçük bir kesimse de, ama bir kısmı cezbeli değildi. Öyleyse cezbe bir Allah'ın bu kişi benim yolumdadır işareti değildir. Allah'ın yolunda olup da cezbesiz olan birçok insan var. Her an onlar da yaşıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen kişi hayatının değiştiğini, şekil değiştirdiğini ve kendisinin ansızın onu yakalayan bir mutluluğun hiç onu bırakmadığını görecektir. Bu zikir müessesesi o kişiyi nefsinin kalbine Allah'ın nurları adım adım dolacağı için, mürşidine tabi olduğu noktada ruhu vücudundan ayrılacağı için ve nefsinin kalbinde her %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde bu kişinin ruhu bir gök katı aşacağı için, o kişinin mutluluğu her gök katında biraz daha artacaktır. Çünkü bir üst kata çıkabilmek için kişinin zikrini arttırması lazım. Daha üst kata çıkabilmek için daha çok arttırması lazım. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması 33 bin zikirle 41 bin zikir arasında bir değişiklik gösteriyor. Kişilerin hızlı veya yavaş zikir yapmalarına bağımlı olarak olabilir. Başka sebeplere dayalı olarak da olabilir. Ama bir vaka var sevgili kardeşlerim. Bu böyle. Öyleyse kişi
Allah'a ulaşmayı

Dileyen kişi zikir yaptığı zaman mutluluğu yaşayandır. Diledikten sonra mürşidine ulaştığı zaman gözyaşlarıyla bunu gerçekleştirendir. El öptükten sonra dünyasının değiştiğini görendir. Mutluyum diye bağırmak gelir içinden, pencereleri açıp da bağırmak gelir içinden. Huzurludur, hafiflemiş hissetmektedir kendisini. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci safhadadır ama cennete ehildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar cehenneme gidecek olanlardır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi onu mutlaka cehennemden kurtarır. Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar cehenneme gidecek olanlardır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gafil olmasalar da ne olurdu? Çok basit. O zaman bir taşla bir sürü kuş vurmak için hemen Allah'a ulaşmayı dilerlerdi. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilememiş, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş ve ibadetlerini yapmaya başlamış. İslam'ın 5 şartını 65 yıl yapmış, namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. 65 yıl yapmış. 15 yaşında başladığına göre 80 yaşında da ölmüş. Adam diyor ki, yahu diyor ben bütün ömrüm boyunca hamdolsun ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ben 65 yıl bunların hepsini evvelallah becerdim. Öyleyse benden daha çok cenneti hak etmiş kim olabilir ki? Bakalım Allah Teala beni cennetlerden hangisine koyacak diye düşünen bu insanın cennete girmesi imkansızdır. Bizi ilk defa dinleyenler, hadi canım sen de, yahu bu adam 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş. Daha ne yapması gerekiyordu ki cennete girmesin? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemesi gerekiyordu. Dilemiş olsaydı ne olurdu? Dilemiş olsaydı, bakınız neler olur. Allah Teala onun üzerinde derhal tecelli edecekti. Ve o kişiye namazı, orucu, zekatı, haccı, kelime-i şehadeti, zikir yapmayı mutlaka sevdirecekti. Aslında İslam'ın şartı 5 değildir. Kur'an-ı Kerim 5 rakamıyla konuşmaz. Kur'an-ı Kerim 7 rakamıyla konuşur. 7 tane gök katı, 7 tane yer katı. Allah Teala'nın temel dizaynıdır. 7 hidayet kademesi. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir. Üçüncü basamak. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 2. 14. basamak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 3. 21 ve 22. basamaklar. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. Ulul Elbab olmak. 6. Muhlis olmak. İrşad olmak. 27. basamak
ve iradeyi Allah'a teslim edip irşat makamını Allah Teala tarafından tayin edilmek 28. basamak. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi birer vakadır ve bunlar 28 basamaklık bir dizaynı ifade eder. Ama 7 rakamına göre kurulmuş sistem. 7 tane gök katının her birisi bir makamla aşılır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta bu kişi mutlaka Allah-u Teala tarafından mürşidine ulaştırılacaktır ve mutlaka tabi olacaktır. Tabi olduğu anda da ruhu vücudunu terk edecektir. Devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Oradan da seyri sülük isimli bir yolculukla aynı devrede yaşayan diğer Allah'a doğru yolculuk yapan ruhlarla birlikte vücutlardan ayrılan ruhlar ana dergaha ulaşır. Oradan Allah'a doğru bir yolculuk yaparlar. Bu yolculuğun adına seyri sülük denir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir yolculuk 7 tane gök katını aşar. Her kat farklı bir güzelliğin sahibidir. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, ne kadar çok Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz. 7 katın 7'sini de buraya kalbimize gösterdiği için Allah-u Teala, 7. gök katının 7 tane alemini gösterdiği için, Allah'ın zatını gösterdiği için, neden bu kadar mutluyuz? Bunca bize yapılan zulme, haksızlıklara karşı neden bu kadar mutluyuz sevgili kardeşlerim? Arkasında sadece Allah'ın bize karşı olan sevgisi var ve bize mutluluğu yaşatması var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan dizaynınızda bir muhteşem olay görürsünüz. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilemezseniz hiçbir şey görmezsiniz. Mutlu da olamazsınız. Hep mutsuz bir insan olursunuz. Ve düşünürsünüz kendi kendinize, yahu ben biliyordum ki insanları mutluluğa ulaştıran şey paradır. İşte şimdi para kazandım. Evim var, arabam var. Her şeyim var. Ama mutlu değilim diyor kişi. Mutluluğun parayla, zenginlikle yaşandığını da nedenlere ithaf olunur. Hayır sevgili kardeşlerim, mutluluk parayla satın alınmaz. Mutluluk Allah'la öyle bir ilişkiler dizisidir ki bunun yarısı kişiye Allah-u Teala tarafından bedava verilir. Allah-u Teala o kişiden sadece bir tek şey ister, o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Geri kalanı üçüncü kat cennete kadar Allah'a aittir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah'ın zatına ruhen ulaştırılır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diler, üçüncü basamaktadır. Mürşidini Allah-u Teala'nın istediği yer 13. basamaktır. İster 14. basamakta mürşidine tabi olur. Tabi olduğu an ikinci cennetin sahibidir. Ölse ikinci kat cennete girer. Burada da bitmez Allah'ın yardımı. O kişinin şeytanla ilişkisini keser. Şeytanın onu ruhunu Allah'laştırıncaya kadar mutsuz etmesine kesinlikle imkan vermez. Şeytan o kişiye hiçbir şey yapamaz sevgili kardeşlerim. Şeytan o kişiye huzursuzluk veremez. Ve
Bu kişi namaz kılmayı seven, oruç tuttuğu zaman karnı acıkmayan, zikir yaptığı zaman bundan zevk alan, Allah'ın bütün ibadetlerini sevgiyle, zevkle gerçekleştiren birisi olur. Aslında böyle olmadığını o kişi bir süre sonra anlayacaktır. Allah'ın kendisine bu zevkleri verdiğinin bittiği noktada. Ne zaman biter? O kişinin ruhu Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Yedi kademede ruh yedi tane gök katını aşar, yedinci gök katının sonunda Sitre-i Münteha'ya ulaşır, oradan Allah'ın zatına yükselir ve Allah'ın zatında yok olur. O zaman Allah-u Teala'nın yardımı sona erer. Şeytanla kişinin arasındaki perde Allah-u Teala tarafından kaldırılır. Ve kişinin bundan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmesi, o güne kadar ulaştığı 37 bin, 33 bin zikir veya 41 bin zikrin ikisinin arasındaki bir denge söz konusudur. O kişinin zikrini böyle 2 saatlik, 3 saatlik bir zikirden 18 saate falan çıkarması gerekir fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmek için. Bunu yapabilmek için kişinin çok büyük bir gayretin sahibi olması lazım. Bu bir dik yokuştur. Kur'an-ı Kerim buna dik yokuş diyor. Sevgili kardeşlerim, biz sadece şunu söylüyoruz. Mutlu olmak isteyen bir insan, mutlu olabilir. Bu mutluluk ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar Allah-u Teala tarafından verilen bir nimettir. Herkes bunu yaşar, istisnasız. Allah'a gerçekten kalben ulaşmayı dileyen herkese Allah-u Teala bu nimeti verir. O kişiye Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti, 14. basamakta tabiyetini gerçekleştirdiği zaman mürşidine ikinci kat cenneti, o noktada vücudundan ayrılan ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada üçüncü kat cenneti Allah-u Teala mutlaka bir nimet olarak o kişiye verir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı o kişinin mutluluğu konusunda farklı bir dizayndır. Kişi bu noktadan sonra eğer etrafında yeniden dolaşmaya başlayan şeytanı devre dışı bırakamıyorsa, şeytanı devreden çıkartamıyorsa, şeytan ona tesir edebiliyorsa ki Allah Teala şeytanla arasındaki barikatı kaldırmıştır. Ruhunu Allah'a ulaştırınca Allah'ın o kişiye verdiği söz sona eriyor. Sen beni bana ulaş, ben seni cennetime ulaştırayım, mutluluğa ulaştırayım sözü orada sona eriyor. O noktaya kadar koruma altında olan şeytanın o kişiye karşı hiçbir tesir edemediği bir noktada bulunan insan olduğu için Allah-u Teala'nın dizaynı farklı bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyinizi en güzele ulaştırabilmeniz Allah'a ulaşmayı dilemenize bağlıdır. Böyle bir dileğin kişiyi ulaştıracağı yer mutlaka ruhunu Allah-u Teala tarafından Allah'a ulaştırmaktır. Bu noktada kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla bezenmiştir. Peki bunun manası nedir? Bunun manası o kişinin fizik hayatında, dünya hayatında %51
mutluluğu yaşamasıdır. %49'da huzursuz bir hayatı olacaktır. Ama bu az bir şey değildir. Neden az bir şey değildir? Bir hiç karşılığı verildiği için. Sadece bir dilekle Allah Teala bunu ona sağlamıştır. Belki de denecektir ki iyi ama bu kişi bunun için her gün 7 vakit namaz kılmış. Zikir yapmış, zikrini 33 bine çıkarmış, 40 veya bine çıkarmış. Bu kişi bunca emeği var. Evet ama o kişi bunu kendisi yapmak isteseydi yapamayacaktı. Çünkü ona bu hedeflere varmakta Allah'ın yardımı kesin olarak gelmiştir. Gerçek mi bu? Yaşayan bilir. Ruhunu Allah'a ulaştırana kadar hiçbir sıkıntı çekmemiş olan bu kişi, ruhu Allah'a ulaştıktan sonra yavaş yavaş ibadetlerden soğumaya başlar. Artık Allah'ın koruyucu kalkanı yoktur üzerinde. Şeytan o kişiyi karata almaya çalışır ve o kişiyi negatif bir tesir için şeytanın bütün telkinlerine artık açıktır. Ve şeytan bundan faydalanıp birçok insanı Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın yolundan men etmeyi başarmıştır. Sevgili kardeşlerim, şeytanlar sizi alaşağı etmekten hiç vazgeçmezler. Çünkü siz onların karşılarında olan en büyük kuvvetsiniz. Devrin imamına bağlı olanlar. Sizi çökertmek için çalışırlar. Aranıza hainleri sokarlar. Sevgili kardeşlerim, hep kaybedenler onlar olur. Bütün güzellikleri, mutlulukları o insanlar, şeytanla işbirliği yapanlar hiçbir zaman yaşayamazlar. Onlar niçin yaşadıklarının farkında bile değillerdir. Paramı istiyorlar. Mutluluğun ne olduğunu zannediyorlar. Onları sorarsanız bunun cevabını veremezler. Mutlu olmadıkları da her hallerinden bellidir. Böyle zavallı olan insanlar, kendilerini şeytana satanlar, gerçekten sevgili kardeşlerim, belki de hiçbir zaman başkalarına değil, Allah'a değil, kendilerine ihanet ettiklerinin farkına varamayacaklardır. Ta ki cehenneme gitsinler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk mu diyorsunuz? Karşılığı sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bırakın gemi iskeleden demir alsın. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Gemi demir alır. Birinci durak mürşidinize ulaşmaktır. Bulunduğunuz liman da dahil olmak üzere 7 tane noktada bulunacaksınız. Birinci uğrayacağınız iskele mürşidinize tabiyet noktasıdır. İkinci uğrayacağınız iskele ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktadır. Üçüncü uğrayacağınız iskele fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Üçüncü uğrayacağınız iskele ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Evvela Allah'a ulaşmayı denediniz, bir. İkincisinde mürşidinize ulaştığınız, tabi oldunuz, iki. Üçüncüsünde ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız, üçüncü limandasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz, dördüncü limandasınız. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz, beşinci limandasınız. İrşad oldunuz. Tövbe-i Nasuh'la tövbe ettiniz. Altıncı limandasınız. İradenizi Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılındınız. Yedinci kademedesiniz. Sevgili kardeşlerim, irşad yetkisi insanların ben mürşidim demesiyle olmaz.
Allah'ın o kişiye irşat yetkisini vermesi gerekir. Hiç kimse ben mürşidim dediği için mürşit olamaz. Allah onu irşat makamına ulaştırdığı takdirde Allah'ın katında o bir mürşittir. Ve bunun işareti irşada memur ve mezun kılındın cümlesidir. Bu cümlenin sahibi Allah'tır. Kişinin kalp kulağına bunu açık ve kesin bir ifadeyle söyler Allah Teala. İrşada memur ve mezun kılındın. Ne demek bunun manası? Yani emirleri biz veririz diyor Allah Teala. Sen mürşid olarak sadece bizim verdiğimiz emirlere itaat edeceksin. O emirleri yerine getirmeye memursun. Amir emredendir, memur emri yerine getirendir. İşte bu sebeple Allah emreden amirdir. İrşat makamını Allah'ın getirdiği o kişi ise memurdur. Devamlı olarak Allah ona emirler verecektir. İradesini de Allah'a teslim ettiği için hep emirleri alarak yaşamak mecburiyetindedir. Ve hep böyle gider. Nereye kadar? O kişi bir ömür boyu böyle yaşayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah-u Teala tarafından en güzel ulaştırıldığı bir dünya düşünün. Mutlu olduğunuzu yaşadığınız bir dünya, ruhunuz Allah tarafından Allah'a ulaştırıldığı güne kadar bu mutluluğu yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz günden ruhunuz Allah'a ulaştığı güne kadar. Sonra, o noktadan sonra Allah'ın koruyuculuğu kalkar. Şeytanın size olan tasallutu yeniden başlar. Ve o noktadan sonra mutluluğunuzu önleyecek olan birçok şey birden devreye çıkar. Artık Allah koruyucu kalkanın alınmasıyla sizi şeytana karşı korumasını kaldırarak fizik vücudunu teslimi için daha çok zikre ulaşmanız için bırakmıştır. Bu güzelliği yaşamak buraya kadar olanı Allah-u Teala'nın bir nimeti, bir hediyesidir. Herkese açıktır kapıları. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu üçüncü kat cennetine mutlaka ulaştırır. Ne yaptı kişi? Allah'a ulaşmayı diledi. Birinci kat cennetin sahibi. 14. basamakta mürşidini gösterdi Allah-u Teala. Kişi ulaştı, teslim oldu. Tabi oldu. İkinci kat cennet. Ruhu vücudundan ayrıldı. Ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ulaştığı noktada üçüncü kat cennetin sahibi oldu kişi. Bu noktadaki zikrini koruyabilirse bir ömür boyu dünya hayatının yarısını mutlulukla geçirecektir ve mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölecektir. Ama şeytan o kişiyi o çıktığı yerden düşürmek için akla gelmez cambazlıklar kullanır. Başarabilirse kişiyi mutlaka cennetten ayağını kaydırır, düşürür. Kişi fıska düşer. %51 nurla dolan kalbi kararmaya başlar. Kişi zaten mutluluğu yaşadığını bilir. Nasıl mutluluktan tekrar mutsuzluğa dönüştüğünü günler geçtikçe daha çok yaşar. Ve eski şevki, heyecanı kalmaz. Peki bu kişinin bunu devam ettirmesi için ne yapması lazım? Devam ettirebilmesi için zikrini en az o seviyede devam ettirebilmesi lazım. Yapabilirse asla düşmez. Ömür oldukça günün yarısını mutlu olarak geçiren bir insan olur. Üçüncü kat cennetinde sahibi olarak ölür.
Sevgili kardeşlerim, daha ötesi fizik vücudun teslimi, dördüncü kat cenneti ifade eder. Daha ötesi nefsin teslimi, beşinci kat cenneti ifade eder. Daha ötesi irşad olmak, tövbe-i nasufla tövbe etmek, altıncı kat cennetin sahibi kılar kişiyi, irşad makamına tayin edilmek, yedinci kat cennetin sahibi kılar. Allah-u Teala'nın hepinizi yedinci kat cennetin sahibi kılması ve bu dünya hayatında da nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacağı için %100 dünya saadetini yaşayan bir insan olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek mutluluğun ne olduğunu size bir defa daha anlatmanın hazzını yaşattığınız için hepinize teşekkür ederek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Allah Teala diyor ki onların bu dünya hayatında infak ettiği şeylerin durumu. Kim bunlar? Kafirler. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, kimdir kafir? Kalbinde küfür yanığı olan insanlar. Ne zamandan beri kafirler? Doğuşlarından. Kafirlik nereye kadar devam eder? Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mürşidine ulaştığı gün kafirlik meselesi sona erer. Çünkü o gün Allah Teala o kişilerin kalbinin mührünü açar. Onların kalplerindeki küfür kelimesini alır. Onların kalplerinin içine iman kelimesini yazar. Kur'an'a göre kafir, kalbinde yazılı olan küfür kelimesinin sahibinin adıdır. Kur'an-ı Kerim'e göre mümin, kalbinde yazılı olan iman kelimesinin sahibinin adıdır. Şeytansa Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir diye bir yalan atmış ortaya, bütün insanları inandırmış. Şimdi bunun doğru olmadığına, doğru olanın Allah'ın söylediği olduğuna insanları ikna etmekle vazifeliyiz. Biz en çok neden faydalanıyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanların Kur'an-ı Kerim'i bilmemesinden. İnsanlar arasına iblis sakın Kur'an-ı Kerim'i okumaya, anlamaya kalkmayın. Yoksa kafir olursunuz. Bu çok üst seviyede alimlerin işidir. Sizin işiniz değildir. Sakın Kur'an-ı Kerim'e öyle onu anlayacağım diye yaklaşmayın. Allah-u Teala bize ilk emrini verdiği zaman, Kur'an-ı Kerim açıklamalarına başladığımız zaman çok insan gelip bizi tehdit etmişti. Sen Kur'an-ı Kerim'le uğraşıyorsun. Çarpılırsın. Diyenler mi ararsınız? Kur'an-ı Kerim'le uğraşanlar bilmedikleri için bunu yüzlerine gözlerine bulaştırırlar ve kafir olurlar. Sen Allah'a inanıyor musun? Diye sormuşlardı. Biz de inanıyoruz dedik inşallah. İşte şimdi sen şu anda müminsin ama bu Kur'an-ı Kerim'le biraz uğraşırsan küfre girersin. Ha? Kur'an-ı Kerim'le uğraşma. Senin işin değil. Sevgili kardeşlerim, bir grup gelmişti, kalabalık bir grup. Bütün masaları, sandalyeleri doldurmuşlardı bizim o küçücük dergahımızda. O zamanlar dergahımız çok küçük bir dergahtı. Ve bize demişlerdi ki, sen daha Fatiha'yı doğru dürüst okuyamazken kalkmışsın insanlara Kur'an'ı öğretmeye çalışıyorsun. Hangi cesaretle bunları yapıyorsun? Uzun boylu söylendiler. Biz de sorduk Allah-u Teala'ya ne yapmamız lazım diye. Dedi ki onlara vazifeli olduğunu söyle ve onları yemine davet et. Bu kadar basit. Biz dedi ki biz bu konuda vazifeliyiz. Siz de bize inanmıyorsunuz gördüğümüz kadarıyla. İşte Bakara Ali İmran Suresi 61. ayet. Biz de elimizi koyduk bu Kur'an-ı Kerim'in üzerine. Şimdi gelin bakalım. Hanginiz kendinize güveniyorsanız koyun bu kitabın Kur'an-ı Kerim'in üzerine elinizi. Şimdi Allah Teala'ya diyeceğiz ki Ya Rabbi biz vazifeliyiz. Onlar da bizim vazifeli olmadığımızı söylüyorlar. İkimizden birisi yalan söylüyor. Senin lanetin yalan söyleyenin üzerine olsun. Sanki yıldırımla çarpılmış gibi 2 dakikanın içinde hepsi dergahı terk ettiler. Bilmem anlatabildim mi sevgili kardeşlerim? Unutmayın, en kuvvetli biziz. Neden? Çünkü Allah, kainatın sahibi olan Allah bizimle beraber. Öyleyse bu Kur'an-ı Kerim'i açıklama emrini biz ondan aldık. Onun için şu anda dünya üzerinde hiç kimse bizim sahip olduğumuz seviyede Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor. Onlar için konunun en hazin tarafı ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Arapçayı doğru dürüst okuyamayan, Arapça lisanına doğru dürüst takip olamayan birisi Kur'an-ı Kerim açıklamasında onların bilmedikleri o kadar çok hakikati ortaya koyuyor ki bundan utanç duydukları için yanımıza yaklaşamıyorlar. Açık bir itirazdır da artık yok. Kaçıyorlar bizden fellik fellik. Şimdi yapabilecekleri şey bizi susturabilmek. Aman insanlar duymasın bunların söylediklerini, bizim cehaletimiz ortaya çıkacak diye ötleri patlıyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim deseler ki biz üniversitelerimizden bunu öğrendik. Kim bizim haksız olduğumuzu iddia edebilir? Biz onlara diyeceğiz ki gerçekten haklısınız. Siz üniversitelerinizden bugün öğretmekte olduğunuz dini öğrendiniz. Tasdik ediyoruz. Doğrudur. %100 haklısınız. Bu tasdikin arkasında onlara olan güvenimiz var. Öğrenmeyi dilerlerse bütün kapılar açık. Ve doğrusunu öğrendikleri gün duyacakları o büyük huzuru yanlışta devam ettikleri sürece hiçbir zaman yaşayamayacaklar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın diyarında, Allah'ın ülkesinde her şey o kadar güzel, o kadar mutluluk verici ki siz de orada olmak istemez misiniz? Allah'ın ülkesinde duyuyorum seslerinizi, istiyorsunuz. Öyleyse kendinizi başka insanlara adayın. Başka insanların mutluluğu için çalışın. Onlara saadet ulaştırmaya çalışın. Onları mutlu etmeye çalışın. Herkesle meşgul olun. Herkese karınca kaderince bir iyilik yapmaya çalışın. İşte o zaman Allah'ın ülkesindesiniz. Mutlusunuz. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha. Me'az salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Elhamdülillah.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, birazdan Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz doğru düşünme alışkanlığı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası Allah'ın öğretisinin yapıldığı bir hizmet yurdudur. Ne yazık ki Allah'ın öğretisi İblis tarafından asli hüviyetinden çıkarılmış ve hakka batıl karıştırılmıştır. Ve geçen zaman parçaları içerisinde insanlar yanlışları doğrular olarak kabul eden bir noktaya ulaştırılmışlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nasıl bir dizayn söz konusu? Allah Teala tarafından konulan nasıl bir nizam? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sadece hakikatleri, hakkı sergiler. Allah için bir tek hedef vardır: herkesi mutluluğa ulaştırmak. Ama dileyen şükredenlerden olur, mutluluğa ulaşır. Dileyen küfredenlerden olur. Öyleyse şükrü küfre tercih etmek veya küfrü şükre tercih etmek insanların kendi seçimleri. Peki iblisin buradaki rolü ne? İblis, insanların kurtuluşuna medar olacak olan temel hüviyetleri asırlar geçtikçe yok etmeyi başarmış. Eski mukaddes kitapları zaten değiştirmiş. Sonra ne yapmış? Son kitaba geliyoruz, Kur'an-ı Kerim. Kainatta iki din hiç olmamıştır sevgili kardeşlerim. Üç din, bugünkü gibi 20-30 din hiç olmamıştır. İnsanlar başka başka dinlerin mensupları olduklarını sadece zannetmektedirler. Yoksa aslında sadece bir tek din vardır, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Asıl ifadesiyle Allah'a teslim olma dini. İşte İblis insanlara yanlış öğretiler sunarak ve onlara bu yanlışları asırlar boyunca yaptığı çalışmalarla kabul ettirerek insanları öyle bir yerlere ulaştırmış ki doğrular yok olmuş. Yanlışlar doğruların yerini almış ve yerleşmiş. Ve Kur'an-ı Kerim'den 14 asır sonra Allah-u Teala'nın öğretisini başka insanlara öğretmek mecburiyetinde olanlar, Allah-u Teala tarafından bu vazifeyle görevlendirilenler bütün dünyadaki bütün kavimlerin arasında mevcut. Şu anda bütün dünyada ne kadar kavim varsa hepsinin içinde Allah'ın bir Resulü mutlaka be'as edilmiş durumda.
hiçbir devir geçmemiş ki hiçbir toplumda Resul olmasın. Külli kavmin min Resul diyor Allah Teala. Külli kavmin Resul. Bütün kavimlerde Resul vardır. Zamanın her parçasında ve dünyadaki bütün kavimlerde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım. Öyleyse öyle bir dizayn içinde olmalısınız ki hep 12'den vurmalısınız. Hep doğruyu ifade etmelisiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğrular orada durun. Ve şimdi insanların kurtuluş reçetesine beraberce bakalım. Reçetenin başlangıcında Allah'ın bir kanunu var. Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek diye iki grup insandan bahseder Kur'an-ı Kerim. İki düşünce standardı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek. Neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz husus son derece açık. Çünkü kanun cennet ve cehennemi birbirinden ayırıyor. Birbirinden ayırıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Hangi şartların içinde olursa olsun. Biliyorsa Allah-u Teala derhal o dileği görür. O kişi o andan itibaren cennetin anahtarına sahiptir. Öyleyse işareti buradan verelim. Tabi olduğu için değil. Bir mürşide tabi olduğu için değil. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Ve tabiyet ikinci olgu. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin tabiyeti Allah-u Teala tarafından kabul ediliyor. Ve o kişiye 10 tane de nimet veriliyor 10 insandan sonra. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman tabiyeti de bir mana ifade etmez. O kişi tabi olmamış hükmündedir. Yani sahabe ile münafıklar arasındaki fark gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğruyu yerli yerine oturtmak bu temel mecburiyettir. Allah'ın doğrusuna dikkatle bakın. O doğru. İnsanlar 14 asırda Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutmuşlar. İblis insanları unutturmuş. Ve kurtuluşu İslam'ın 5 şartına bağlamış. Korkunç bir tuzak kurmuş insanlara Allah Teala. Zaten diğer dinlerde olanların da İslam'ın içinde olanların da %90'dan fazlası Allah'ın hakikatlerini hep unutmuşlar. Ve şeytanın insanları doğru kabul ettirdiği kurtuluşa ulaştırması mümkün olmayan bir dizaynı benimsemiş insanlar. Onun için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğru düşünme alışkanlığı doğrular üzerine oturan bir düşünce sistemidir. Bu doğrular insanların doğruları değildir. Bu doğrular Allah'ın doğrularıdır. İnsanların doğru denettiği şeyler Allah'ın doğrusuna hiç uymamakta. İşte bugün
bu asırda, hidayet asrında insanlara hidayeti öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse hidayeti Kur'an'da ararsanız, Kur'an zaten hidayet rehberidir. Kur'an bir hidayettir, bir hidayet rehberidir. Ama Kur'an'ın hükmüne uyulduğu takdirde, doğruları Kur'an'ın, Kur'an doğruları olarak ona ters düşen insanların doğrularının üzerine çıkması kaydıyla. Öyleyse 7 safhadan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şeytanın insanlara öğrettiği doğrular arasında bu yok. Şeytanın doğruları bunu ihtiva etmiyor. Şeytanın insanlara doğru diye kabul ettirdiği şeylerden bahsediyoruz. Doğru diye kabul ettirdiği yanlışlardan bahsediyoruz. İşte o yanlışları sizlere haykırmak için buradayız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Yunus 7 ve 8. Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatme enni biha ellezine hum an ayatina gafilun ilaike mevahimin naru bima kanu yetribun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize milaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ayrılık buradan başlıyor. Çünkü şeytanın müdahil olduğu asırlar, 14 asır süren bir hakikatlerin örtülme faaliyetinden sonra bakıyoruz ki uğruna binlerce cilt kitap yazılan İslam'da artık Allah'a ulaşmayı dileme diye bir kavram mevcut değil. Eğer sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, gideceği yer cehennemse, bu da bugünkü İslami öğretinin içinde mevcut değilse, bunun manası ne biliyor musunuz? Bunun manası herkesin cehenneme gitmesi. Hidayet çağının ne kadar önemli olduğunu acaba buradan anlamak mümkün mü? Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan mutlaka cehenneme gidecekse ve bugünün din öğretiminde bu kavram külliyen yok edilmişse, ortadan kaldırılmışsa, böyle bir kavram binlerce cinsten oluşan bugünün din öğretisinde mevcut değilse, geriye kalanların söylenmesi, yazılması, öğretilmesi ne ifade eder ki? Hiç kimsenin kurtulması mümkün değil. Bu hakikati bilmeyen hiç kimsenin ne yaparsa yapsın kurtulması mümkün değil. Basit bir mukayese yapalım sizinle. Bir insan düşünün, bunu öğrenmiş, Allah'a ulaşmayı dilemek lazımmış. Öyleyse ben de dilemeliyim demiş. Allah'ın varlığına kesin olarak inanıyor kişi. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Böyle bir insan ancak ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. Ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanan bir insan Allah'a ulaşmayı diler. Bugünün din öğretisinde kitaplarda öğretilen şey ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının mümkün olmadığı,
sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler düşünebiliyor musunuz? Allah'ın üzerinize 12 defa farz kıldığı, 73 tane ayet-i kerimeyle Kur'an-ı Kerim'de derc ettiği Allah'a ulaşmak, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması bütünüyle inkar ediliyor. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığının ne kadar değer kazandığını, ne kadar değerli bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek, konunun başlangıcı ve yok edilmiş. İblis bunu yok etmeyi başarmış. Başka neyi başarmış? Kainatın yegane dininin yedi safhasını da yok etmeyi başarmış sevgili kardeşlerim. O zaman doğru düşünme alışkanlığının ne kadar önemli bir şey olduğunu yerli yerine oturtun. Kanunlarını öğrenin. Allah'ın kainattaki yegane dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, yani Arapça ismiyle İslam dininin, Allah'a teslim olma dininin. Unutmayın, Hazreti Musa da İslam'ı yaşadı kendisine tabi olanlarla birlikte. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti İsa da kendisine tabi olanlarla beraber Hazreti İsa'nın Hanif dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam'ı yaşadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam'ı yaşadı. Bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Kainatın tek dinini kendilerine tabi olanlarla birlikte. Daha konunun başında İblis Allah'a ulaşmayı dilemeyi insanları unutturmak suretiyle 12'den vurmuş. İnsanların kurtuluşu artık imkansız hale gelmiş. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Yetmez, 7 safayı da reddetmeyi iblis insanlara kabul ettirmiş. Mürşidi red ediyor iblis ve din öğreticilerine de bunu kabul ettirmiş. Ve bugünkü öğretide deniyor ki son nebi peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onunla beraber nübüvvet bitmiştir. Aynen Kur'an-ı Kerim'e uydum. Tamam. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber risalet de bitmiştir deniyor. Yetmez. İrşad da bitmiştir deniyor. Ondan sonra bir daha mürşit oluşması mümkün değildir deniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabiyetin son noktasıydı. Ondan sonra hiç kimseye tabi olunmaz deniyor. Böylece neyi iblis kaldırıyor ortadan? Tabiyeti kaldırıyor. Tabiyet yoksa kurtuluş yoktur. Tabiyetin ihsanla tabiyet olması asıldır. Öyleyse 10 tane ihsan alacaksınız Allah'a ulaşmayı dileyince ve irşat makamını Allah-u Teala sizi ulaştıracak. Dikkat edin, siz ulaşmayacaksınız. O ulaştıracak size mürşit sevgisini muhteva olarak benimsetecek ve o sevgiyle Allah'ın hacet namazını kıldığınız zaman size gösterdiği mürşide ulaşacaksınız.

yönler. Tabiyetin onunla birlikte sona ermesi söz konusu değil. Neden öyle söylüyoruz? Neden söz konusu değil diyoruz? Çünkü biliyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldular. Sonra Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi oldular. Ondan sonra bu Hulefai Raşid'in adı verilen, irşad etme yetkisinin sahibi olan dört halifenin ötesi sahabe. Ondan sonra sahabeye tabi olundu. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. O sâbikûne'l evvelîn var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardı diyor Allah-u Teala. Evvelki sabıkunlar, hayırlarda yapılan yarışmalarda, müsabakalarda ilk üç dereceyi alanlar, ulul elbab, ihlas ve selah makamlarının sahipleri diyor Allah-u Teala. Onlar Ensardandı, muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsana tabi olanlardı. Öyleyse ensara da muhacirine de tabi olunmuş. Tabiiyet kesin. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte tabiiyet kesilmiyor. Doğru düşünme alışkanlığının dayanaklarını en sağlam temeller üzerine Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ile oturtmuş. Allah Teala bilmiyor muydu şeytanın bu tuzağını? Ona göre Kur'an-ı Kerim'e hükümleri koymuş. Şeytan Kur'an-ı Kerim'de bu hükümlerin olduğunu biliyor ve onun için Kur'an-ı Kerim'i ortadan kaldırmaya çalışmış. Yani Kur'an-ı Kerim'e bakmayın diyor İblis insanlara. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız diyor. Bu öğreticiler vasıtasıyla söyletiyor. Kur'an-ı Kerim'i öyle kendi başınıza anlamaya falan kalkarsanız çarpılırsınız ha diyor. İşte olay bu sevgili öğrenciler. İzleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve insanlar iblisin sözlerine kulak vermişler. Ona inanıyorlar. İblis kendi söylediklerinin Kur'an hükümlerinden farklı olduğunu biliyorsa ve kendi söylediklerini insanlara kabul ettirmeyi hedef almışsa ne yapabilir? Akıl için yol birdir. Kitaplar yazdırır insanlara. Ve o yazdırdığı kitaplarla Kur'an-ı Kerim'in zıttı olan hükümleri asırlarca bir eğitim dizaynı içerisinde insanlara kabul ettirir. Eğer bu öğreti Kur'an'a bakmayın, kitaplara bakın, siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Bunun uzmanları olan anlamışlar o Kur'an-ı Kerim'i ve bu kitapları yazmışlar. Siz bu kitaptan öğreneceksiniz, kitaplardan öğreneceksiniz dinimizi diye İblis insanları hegemonyası altına almış. Üniversitelerde kitaplar okutulur. Üniversitelerde dersler okutulur. Bütün dersler o kitaplardan muhteva kazanır.

O kitaplarla imtihan edilirsiniz. Kitapların muhtevasını bilirseniz geçersiniz, bilemezsiniz sınıfta kalırsınız. O kitaplar yanlıştır, doğru olan Kur'an-ı Kerim'dir derseniz eğer sınıfta kalacağınız kesindir. Ve kitaplarda Kur'an-ı Kerim'in tamamen defterden silinmesi hedef alınmıştır. 100 yıllardan beri, 15 asırdan beri, 14 asırdan beri yazılan kitaplar söz konusu. O kitaplardaki ilim neyi devreden çıkarmış? Allah'a ulaşmayı, dilemeyi devreden çıkarmış. O kitaplardaki ilim neyi devreden çıkarmış? Tabiiyeti devreden çıkarmış. Kurtuluşun iki temel faktörü. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın bundan sonraki devrede yapacağı şeyler artık hiç önemli değil. Ne yaparsa yapsın o kişi Allah'ın cennetine giremez. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gireceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. O zaman bir insan düşünün, adam 80 yaşında ölmüş, 15 yaşında sorumluluğu başlamış, 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş kendi kendine, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah demiş. Adam cennetlerden cennet beğenemiyor. Acaba Allah Teala beni hangi cennete alır, şunu alsa daha iyi olmaz mı diye düşünüyor. Ama cennete giremez. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremez. Öbür taraftan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onda hemen faaliyetini göstermiş. Gözlerindeki hicab-ı mestireyi, kulaklarındaki bakrayı, kalbindeki ekineti almış, yerine ifat koymuş. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiş. Göğsünden kalbine nur yolunu açmış. Birkaç dakika içinde Allah'a ulaşmayı diledikten sonra gördüğü, işittiği, bildiği an Allah-u Teala derhal bunları faaliyete geçirir. Her biriyle kişinin derecelerini arttırır. Ve o kişiyi kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden daha üstün hale getirir. Bunları yapan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, bir saat sonra, iki saat sonra, 10 saat sonra, ertesi gün ölmüş. O kişinin gideceği yer cennettir. Çünkü Allah Teala İbrahim 23'te diyor ki, o amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler var ya, onların gireceği yer Allah'ın cennetidir. Orada onlara selam sizlere denir diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iki insan gördünüz. 80 yaşında ölen, 65 yılını ibadetle geçiren bir insan, hangi yaşta ölürse olsun Allah'a ulaşmayı dilemiş, hiçbir ibadet yapamadan ölmüş bir insan. Bunlardan o hiçbir ibadet yapamamış insan kurtuluşa ulaşıyor. Şeytanın doğru düşünme alışkanlığının dışına çıkardığı insanlardan birisi olarak Allah'ın kanunlarını bilmeden, araştırmak gereğini duymadan, doğruyu yanlıştan ayıracak olan bilginin sahibi olmadan 65 yıl adam ibadet yapmış. Ama kurtulması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Peki bu ibadetler yapılmayacak mı yani? Ne münasebet yapılmayacak olur mu? Allah'ın yolunda olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler o ibadetleri en üst boyutta yapanlardır. Namaz kılmaksa her gün 2 günlük borç öderler onlar. Zekatsa en az 2 kat verirler. Oruçsa Ramazan ayının dışında her perşembe günü oruç tutarlar, kandil günlerinde de tutarlar. Ve paraları varsa
hacı gidenler, kelime-i şehadetinde onları kurtaracak olan yerde mutlaka söylemişlerdir. 10 tane insanla mürşitlerine tabi oldukları zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeleri emredilmiştir. Onlar da söylemişlerdir. Onun dışında da kelime-i şehadet getirirler. E bütün bunların ötesinde Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın farz kıldığı ama farzların arasında mevcut olmayan zikir yaparlar. Önce ara sıra zikir yaparlar, sonra günün yarısından daha fazla zikir yaparlar, sonunda da daimi zikre ulaşırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğrular, önemli olan işte bu. Tabiiyet kişiyi mümin kılar, tabiiyet kişiyi 4 tane hidayet başlangıç noktasına getirir. Ruhun Allah'a tesliminin başlaması, fizik vücudun Allah'a tesliminin başlaması, nefsin Allah'a tesliminin başlaması, iradenin Allah'a teslim olmak üzere güçlenmeye başlaması aynı noktada başlar, 14. basamak. Öyleyse gene doğrular, gene yanlışlar. Doğru düşünebilmek için doğruyu öğrenmek mecburiyetindesiniz. Sizlere yanlışı empoze etmeye çalışacaklar, her zaman olacaktır. Onlara karşı doğruyu müdafaa edebilmelisiniz. Bundan hiç çekinmeyin sevgili kardeşlerim. Müdafaa etmek, kavga etmek demek değildir. Onlara tasavvufu yaşayanlar olarak dostça yaklaşın ve doğruları söyleyin. Doğruların üçüncü safhasında ruhun Allah'a teslimi var. Ulaştırılarak teslimi var. Ve adamlar diyorlar ki ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan ayrılırsa herkes ölür. Azrail Aleyhisselam ruhumuzu aldığı için ölürüz. Ve sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşır. Baştan aşağı yanlış sevgili kardeşlerim. Allah Teala 12 defa farz kılmış ruhumuzu Allah'a ölmeden ulaştırmayı. Allah Teala bununla acaba ölün mü diyor insanlara, intihar edin mi diyor? Kur'an-ı Kerim intiharın cehenneme getirdiğini kesin olarak ifade buyurmuş. Öyleyse Allah'ın 12 defa üzerimize farz kıldığı 73 tane ayette bahsettiği ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yok edilmiş. Binlerce cilt kitabın arasında bu konu mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, şeytanın dehasını düşünebiliyor musunuz? Bu sinsi mahluk İnsanların yazdığı binlerce cilt kitaptan hakikatleri birer birer yok etmeyi başarmış. Hakkın yerini batıla vermesini temin etmiş. Hakkın yerini batılın işgal etmesini temin etmiş. Ve insanlar batılla meşgul olur hale gelmişler. Sevgili kardeşlerim, konunun 4. safhasında fizik vücudunuzu ahsen kılarak Allah'a teslim etmeniz var. 25. basamakta Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. 27. basamakta daimi zikre ulaşırsınız. Nefsinizin kalbindeki afetler sıfıra iner.
Ve bu noktada nefsiniz de Allah'a teslim olur. Nefsinizin Allah'a teslim olabilmesi için nefsinizin kalbindeki 19 afetin, 19 grup afetin bütünüyle yok olması, yerine ruhun hasletlerinin eşili olan faziletlerin, fazılların nefsinizin kalbini tamamen doldurması gerekir. Daimi zikirden başka bir ilacı yok. Bunu gerçekleştirecek olan daimi zikirdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Daimi zikrin sağlayabileceği, sadece onun sağlayabileceği nefsin teslimini daimi zikirle oluşturabilirsiniz. Başka bir yolu yok. Daha sonra nefsinizin kalbinde 12 mertebe tezyin müessesesi tamamiyet sağladıktan sonra iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Ve ne fizik vücudun teslimi, ne nefsin teslimi, ne iradenin teslimi dört teslimin hiçbirisinin o yazılan binlerce kitapta bulamazsınız. O kitaplar bunları ihtiva etmiyor. Peki ne diyorlar, nasıl müdafaa ediyorlar kendilerini Kur'an-ı Kerim'de teslimler açık ve kesin bir şekilde geçiyor. Diyorlar ki, İslam Allah'a teslim olmak demektir. Allah'a teslim olmak manasına gelen İslam ise 5 tane şarttan ibarettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz diyorlar bunların hepsini yapıyoruz. İslam Allah'a teslim olmak demek olduğuna göre ve 5 tane şarttan oluştuğuna göre teslim etmek, biz 5 şartın 5'ini de gerçekleştiriyoruz. Allah'a teslim olanlar bizleriz diyorlar. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Allah'ın bütün doğruları insanları yedi kat cennete ulaştırabilecek olan, dünya saadetinin bütününe ulaştıracak olan bütün muhteva 14 asırda yok olmuş. İnsanlar artık doğru düşünme alışkanlığının sahibi değiller. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, doğruları düşünebilmek, yerleştirebilmek, idrak edebilmek, kendine mal edebilmek ve onun müdafasını yapabilmek, bunlarla mükellefsiniz. Hidayet çağının muhtevası budur. İnsanları ruhun hidayetine, veçin hidayetine, nefsinin hidayetine, iradenin hidayetine ulaştırmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a çok şükredelim.
Çok hamd ederim Allah-u Teala'ya ki hayattayız, varız ve Allah'ın doğruları bize öğretilmiş. Öyleyse hak geldi, batıl yok olacak. Nerede yanlışlıklar varsa onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi yok etmiş iblis, mürşide ulaşmayı yok etmiş, irşat müessesesiyle birlikte ruhun Allah'a ölmeden ulaşmasını yok etmiş. Yani böylece insanların cennet saadetine mutlaka ulaşacağı üç ana safayı yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmeyi başarmış iblis. Onunla da kalmamış, fizik vücudun, nefsin, iradenin, Allah'a teslimini de yok etmiş. İslam'ın kollarını da kesmiş. Ve İslam'ı kolsuz ve bacaksız bir bitkisel hayata itmiş. Sevgili kardeşlerim, şeytan vazgeçmez. Bütün insanları tekrar batıla döndürmek için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Ve Allah'ın doğrularını kim söylüyorsa onu insanlara yalan söyleyen birisi olarak, bir sahtekar olarak anlatmaya çalışacaktır. Ve doğruların yerine yanlışları öğrenenler ellerindeki binlerce kitabı Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmamak gayretinde olanlar, karşılaştırsalar ne olacak? Karşılaştırsalar Kur'an'daki hakikati görecekler. Hakikatleri, sevgili kardeşlerim, özellikle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ifade eden ayetlerin Türkçeleri ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde özellikle değiştirilmek için büyük gayretler sarf edilmiş. Ve her birinde farklı bir ifade, hiç Kur'an-ı Kerim'de yazmayan şeyleri oraya yazarak insanları asıl Kur'an'ın anlatmak istediği şeyden uzaklaştırmaya çalışmak söz konusu olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte o konuda biz bir araştırma yaptık bu doğru düşünme alışkanlığının tabii neticesi olarak. Kur'an-ı Kerim'deki insan ruhunun Allah'a ulaşmasıyla, ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla ilişkili 73 tane ayetin 23 tane Kur'an mealinde nasıl şekillendirildiğini, nasıl Türkçeleştirildiğini tespit ettik. 73 ayetin hepsi ana fikirden, doğrudan mutlaka saptırılmış. Sevgili kardeşlerim, özel bir gayret sarf edilmiş bu iş için. O kitabı mutlaka okumalısınız. İbreti alem için. Çünkü her birinde 23 tane Kur'an-ı Kerim'in bütün meallerini verdik. O 73 ayet-i kerime konusunda onlardaki ne demişler? 23 tane Kur'an mealinin her biri ne demiş? Bir misal, Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri. Diyor ki Allah Teala اَلَّذ۪ينَ يُوْفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın
ahdini ifa ederler. Manası ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler demek. Allah'ın ahdi bunları içeriyor. Ve la yenkudunel misak ve misaki bozmazlar. Yani Allah'a verdikleri, ezelde verdikleri bir misak var. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Ve misaklarını bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Kelime kelime şimdi bakalım. Vellezine ve onlar resulüne vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi emerallahi, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi ona, Allah'a. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, tane mealin çoğunda onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler diyorlar. Ne ulaştırmaktan bahsetmişler, ne ruhun Allah'a geri dönüşünden, hayattayken geri dönüşünden bahsetmişler. Sıla-i Rahma riayet ederler, akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler gibi laflar beyan etmişler. Sevgili kardeşlerim, özel bir gizleme gayreti doğruların yerine yanlışları getirmiş, yerleştirmişler. Ama şimdi doğru çıkmadı mı ortaya? O zaman bir büyük telaşa kapılıyorlar. Aman foyamız meydana çıkmasın telaşı. Sevgili kardeşlerim, aslında ne kadar yanlış bir düşünce biliyor musunuz? Evvela en büyük yanlış, yanlışın saklanması, yanlış olduğunun beyan edilmemesi. Neden? Çünkü yanlışı doğru olarak kabul edenlerin ne yazık ki gideceği yerin cehennem olması söz konusu ve bu insanlar 60 küsur milyon insanın vebalini alıyor omuzlarına. Doğruyu ortaya koymamakla. Peki ne uğruna? Biz o kitapları yazdık. O Kur'an-ı Kerim meallerini yazdık. Orada söylediklerimizi geri alırsak o zaman halka karşı mahcup düşeriz diyorlar. Biz de diyoruz ki hayır, mahcup düşmezsiniz. Siz onları kendiliğinizden yazmadınız. Okuduğunuz ve öğretmekle mükellef olduğunuz kitap, bu kitabı öğreteceksiniz demişler size asırlar boyunca. Öğreteceğiniz, öğretmiş olduğunuz o kitapların hepsi yanlış veya doğru ama size onlar verildi. Siz o kitapları öğrendiniz, onların öğretmeni oldunuz ve o kitapları öğretmekle vazifeli kılındınız ve ücretinizi o kitapları öğretmeniz sebebiyle aldınız. Bunda size düşen bir yanlışlık yok. Sizin yaptığınız bir yanlışlık değil bu. Kitapların yazdığı gerçekten tam sizin öğretileriniz. Ama yanlış o öğretiler. Şimdi siz bu doğruları bilmeden evvel insanlara onları öğretmişsiniz. Haklı değil misiniz? %100 haklısınız. Çünkü öğrendiğiniz bu, onun ötesinde bir doğrudan haberdar olmadan siz kitapları okudunuz, öğrendiniz, diplomalar aldınız, doktora verdiniz, profesör oldunuz. Tamam. Hepsi doğru. Ve katiyen yanlış değil yaptığınız şey. Çünkü sadece onları öğrenmekle mükelleftiniz. Öğretmekle mükelleftiniz, görevinizi yaptınız. Ama şimdi size hakikat öğretiliyor. Bu hakikat öğretildiği zaman
Eğer siz hakikatleri insanlardan saklamaya kalkarsanız, o zaman hata yapmış olursunuz. Eninde sonunda bu hakikatler öğrenilecek. Güneş balçıkla sıvanmaz. Ne kadar onları gizlemeye çalışsanız başaramazsınız. Mutlaka öğrenilecek. İşte o zaman hesap veremezsiniz. Çünkü bir de onları gizlemek gayretinin içinde olduğunuz için. İşte Kur'an'da bu olaydan bahsediyor Allah-u Teala iki ayet-i kerimede. Bir tanesi Bakara 159 buyuruyor ki Allah-u Teala biz kitapta Kur'an-ı Kerim'de delilleriyle birlikte anlatmamıza rağmen Kur'an'daki ayetlerimizi ve özellikle hidayeti ketmedenler, gizleyenler, Allah da onlara lanet eder, lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder diyor. Hidayeti gizleyenler. Öyleyse şimdi zamanımızın alimleri kitaplarından öğrendikleri bilgilerle bugüne kadar öğretimlerini sürdürdüler. Tamam. Onu öğrenmişlerdi, onu öğreteceklerdi. Başka alternatifleri yoktu. Ama şimdi doğrular öğretiliyor. Hidayet öğretiliyor. Bu Allah'ın öğretisidir. Öğretilen kitaplarda Allah'ın öğretisi mevcut olmadığı için Allah Teala bizi bu konuda görevlendirdi. O zaman sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen şey söylenenleri incelemek, Kur'an'da gerçekten bunlar var mı diye bakmak, kitaplarda Kur'an hakikatleri var mı diye bakmak, karşılaştırmak değil mi? Hayır, bunlardan bucak bucak kaçılıyor. Ve hakikatler özellikle örtülüyor. Bunlar bu çağın saadatları. Saadat her konudaki ileri gelenler demek. Din konusundaki ileri gelenler konusunda bakınız ne yazıyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Asaf 66 67 68'de. O cehennemdekiler derler ki diyor kıyamet günü ya Rabbi biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına din konusundaki ileri gelenlere itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Onlar bize yanlışı öğrettikleri için cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver. Büyük lanetle onları lanetle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğruların öğrenilmesi ve öğretilmesi söz konusu. Bu insanlar bizim söylediklerimizi çok yanlış değerlendiriyorlar. Bu sözlerimizle onları küçültmüş oluyormuşuz. Hayır. Hiçbir zaman öyle bir şey düşünmüyoruz. Ve daha onların da düşünmeleri lazım gelen daha ötede bir şey söylüyoruz. Siz diyoruz haklıydınız. O yanlış öğretiyi, Kur'an'a ters düşen öğretileri onları öğretmekte haklıydınız. Çünkü size o kitaplar verildi. O kitaplardan öğrendiniz dininizi. O kitapları öğretmeniz için ücret aldınız yıllarca. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç. Başka bir şey öğretilmedi ki size, siz de öğretesiniz. Öğrettiğinizin yanlış olduğunu zaten bilmiyordunuz. Bilseydiniz yanlışta ısrar etmezdiniz. Ama şimdi Allah-u Teala'nın bize öğrettiği hidayeti biz bütün insanlığa öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse siz bunları incelemek, doğruyu yanlıştan ayırt etmek mecburiyetindesiniz. Acaba sizin öğrendiğiniz dini öğrendiğiniz o kitaplar mı doğru, yoksa Kur'an mı doğru? Eğer kitaplar Kur'an'a uymuyorsa,
onların doğruluğunu iddia etmek mümkün mü? O zaman Kur'an hakikatlerini şu anda saklamaya çalışanlar, o 73 tane ayeti kerimeyi saptırmak suretiyle ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasını herkesten gizlemeye çalışmak yanlış bir şey değil mi? Tamam, öğrettiğimiz kitaplar öyle yazıyor. Ama doğruyu öğrendiğiniz şu noktada artık onda ısrar etmek sizi karalamaz mı? İşte asıl suç budur. Onlara ne deriz diye düşünüyorsanız onlara söyleyecek çok şeyiniz var. Biz kitaplardan dinimizi öğrendik. O kitapların Kur'an-ı Kerim'e uyup uymadığını tetkik etmek mecburiyetinde hiç bırakılmadık. Ayrıca o kitapları öğretmekle vazifeli kılındık. Bu yüzden ücret aldık. Öyleyse bu konuda kabahatli değiliz dediğiniz zaman gerçekten hiç kimse size itiraz edemez. Gerçekten kabahatli değildiniz. Ama hakikati öğrendikten sonra bu hakikati insanlardan gizlemeye çalışıyorsanız o zaman kabahatli olursunuz. O zaman cevabını veremezsiniz o insanlara. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğru düşünme alışkanlığı, doğrular üzerine inşa edilen düşüncenin kalbinize yerleşmesi demektir. Herkese doğruları söylemekle vazifelisiniz. Gayretiniz o istikamette olsun. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, nurlarısınız, yıldızlarısınız. Allah-u Teala'nın hepimizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Ne as-salavat Allah'a salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala iki tane yoldan bahsediyor. Birisi Allah'a ulaştıran yol, sırat-ı müstakim. Diğeri cehenneme ulaştıran yol, sırat-ı cehim. Birbirinin tam zıttı olarak 180 derecelik bir açıyla, yani ikisi de birbirinin tersi istikamette. Birisi Allah'a doğru giden, Allah'a ulaştıran, birisi de şeytanın ülkesinden hareketle cehenneme ulaştıran iki tane yol. 7 kat yukarı ulaşan birincisi, 7 kat aşağı ulaşan ikincisi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İşte hidayet Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim üzerine insan ruhunun ulaştığı andan başlayan bir vetiredir. Bu hidayete adım atmaktır. Böylece insan ruhu sırat-ı müstakim üzerinde evvela zemin katta bir süre bekleyecek. Sonra birinci kata ulaşacak. Sonra diğer bütün katları adım adım geçerek neticede Allah-u Teala'ya ulaşacak. Böyle bir yolculuğun adına Kur'an-ı Kerim'imiz hidayet diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer sorarsanız hidayet nedir diye, size alimlerimizin söyleyeceği şey doğru yoldur olacak. Hep derler ki hidayet doğru yoldur. O zaman onlara bir sual daha sorun sevgili izleyenler ve dinleyenler. Deyin ki o zaman madem ki hidayet doğru yoldur, sırat-ı müstakim nedir? Hayretle göreceksiniz ki size gene aynı şeyi söyleyeceklerdir. Doğru yoldur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde hep aynı büyük yanlışlığı göreceksiniz. Sırat-ı müstakim içinde, hidayet içinde hep doğru yoldur derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aslında sırat-ı müstakim gerçekten bir yoldur, gerçekten de doğru yoldur. Ama doğru yol demek yeterli mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah-u Teala açık tarif veriyor. Sırat-ı müstakim, insanların ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adıdır. İşte Nisa suresi 175. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Kim Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Açık ve kesin bir tarif veriliyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran bir yol. Adı sırat-ı müstakim. Ama hidayet bir yol değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. O yolun üzerinde yolculuk etmeni Allah'a ulaşmak adıdır. Hiç kimse Allah'a ulaşmadıkça hidayete eremez. Hidayete adım atan kişi eğer hayattaysa mutlaka hidayete erer. Çünkü ruhu sırat-ı müstakime ulaşabilen bir insan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insandır. Mürşidine ulaşmıştır. Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmıştır. Mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Hiçbir kuvvet onu Allah'a ulaşmaktan men edemez. Ruhu Allah'a ulaşmaktan men edemez. Ölüm dahi. Neden? Çünkü kişi ölse bile ruhu gene bu sefer de Azrail Aleyhisselam tarafından alınıp gene Allah'a ulaştırılacaktır. Eğer kişi hayatta kalırsa ruhu o ölmeden evvel Allah'a ulaşacak ve Allah'ın evliyası olacaktır. Öyleyse bu iki tane yola dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala A'raf suresinin 146. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah o insanlara Allah'ın ayetlerini açıklamaktan
gerçek anlamlarını açıklamaktan sarf nazar eder ki onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler onlara inanmazlar. Onlar Allah'ın hidayet yolunu görseler o yolu kendilerine yol kabul etmezler. Dahi yolunu, kendilerini cehenneme götürecek olan yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol kabul ederler. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Böyle söylüyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. Hidayete erdiren bir yol var. Adı sırat-ı müstakim. Bu yolun üzerinde seyrisülük adı verilen bir yolculukla insan ruhunun Allah'a ulaşması, bunun adı hidayet. Öyleyse hidayet yolun adı değil sevgili izleyiciler ve dinleyenler. Yolculuğun adı, vetirenin adı. Öyleyse bir işlev var. Ruhun vücuttan ayrılması, bu an dalaletten kurtulduğunuz ve hidayete adım attığınız an. Artık hidayet yolu üzerindesiniz. Kur'an-ı Kerim sizin için fi sebilillah diyor. Allah'ın yolunun içinde. Allah'ın yolu, sırat-ı müstakimin üzerinde olmak. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor, şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 diyor. Bu 73 tane fırkadan gerçekten sadece bir tanesi mi kurtulacak? Sadece bir tanesi. Peki özellikleri ne bu insanların? Sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olmak. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, sen sırat-ı müstakimin üzerindesin diyor. Kaç defa tekrar etmiş bunu. Sahabe için de aynı şeyi söylüyor. Onlar sırat-ı müstakimin üzerindedirler diye. Yetmez. Doğruyu eğriden ayıran bir davetten bahsediyor Allah Teala. Allah'a davet etmek. Şimdi sevgili izleyenler ve dinleyenler, etrafınıza dikkatle bakın. Sizi kimler Allah'a davet ediyor? Kimler bu davetten men ediyor? Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur diyor. Buraya dikkatle bakın. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiretle, yani kalp gözümüzün çalışmasıyla, kalp gözümüzle görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse başta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe Allah'a davet ediyorlardı. Bir evvelki konuşmamızda, hidayet konusundaki konuşmamızda anlattığımız gibi bütün sahabe hidayete ermişlerdi. Hepsi başkalarını da hidayete ermemişleri de, hidayete adım atmamışları da Allah'a çağırıyorlardı. İfade son derece açık olarak geliyor Fusilet 32, 33, 34, 35'te. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a davet ederler. Onlardan daha güzel sözde kim vardır? Kim vardır sevgili izleyenler? Allah Teala 11 defa ruhunuzun Allah'a ulaşmasını üzerinize farz kılıyor. Ölmeden evvel ulaşmasını farz kılıyor. Ve bir kocaman ilim camiası diyor ki hayır, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması, geri dönmesi söz konusu değildir. Ancak Azrail Aleyhisselam gelir, sizi öldürür. Nasıl öldürür? Onu da tarif ediyorlar. Ruhunuzu alarak öldürülmüş. Ve de ruhunuzu Allah'a götürülmüş. Bu sebeple de
ölmeden evvel hiç kimsenin ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değilmişmiş. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, bir sayın profesör Süleyman Ateş yaptığı açıklamada diyor ki, ruh insana hayat veren müessesedir. İnsan vücudunda ruh alındığı zaman insan ölür. Tamam, bitti film. Allah-u Teala'nın 11 defa farz kıldığı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaksınız keyfiyeti kesinlikle reddedildi. Ölmeden evvel ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu değil. Çünkü ruhunuz size hayat veriyor, öyle söylüyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala diyor ki, biz ruhu size üfürdük. Ve nefaha fihi ruhi. İnsana ruhumuzdan üfürdük. Ve geri çağırıyor verdiğini. Bizim irademize geri çağırıyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ayrıca Allah'a verdiğimiz 3 tane yemin türü var. Nefsimiz Allah'a tezkiye olacağına dair yemin vermiş. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bunun da adına hidayet diyor Kur'an-ı Kerim. Fizik vücutlarımız Allah'a, fizik vücudumuz kul olacak diye ahd vermiş. Bunun da adı hidayet. Neden üçünün de adı hidayet? Çünkü hepsi ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla mümkün ve geçerlidir. Bir insanın ruhu hayattayken Allah'a ulaşmadıkça Allah-u Teala o kişiye beklenilen hedefleri sağlamaz. 14 asır sonra sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in önerdiği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından yaşanan İslam'ın 14 asır sonraya posası kalmış sadece. İblis altından girmiş, üstünden çıkmış ve Kur'an-ı Kerim'in insanları cennet saatine ulaştıracak ve dünya saatine ulaştıracak olan bütün fonksiyonlarını Kur'an-ı Kerim'de hepsi yazılı olmasına rağmen, sahabe hepsini gerçekleştirmesine rağmen yok etmeyi başarmış. Dikkat edin, Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen yok etmeyi başarmış. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala Bakara Suresi'nin 261. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat grubu kadar İslam'da bulunuruz. Böyle buyuruyor Allah-u Teala. Birinci şart, fi sebilillah olmak. Yani ruhunuzun Allah'ın yolunda olması. İkinci şart, Allah'ın size verdiklerinden infak etmek. Başkalarını nafakalandırmak. Fizik nimetlerse, paraysa, rızıksa bunlardan başkasını nimetlendirmek, bunlardan başkasına vermek. Eğer manevi değerlerse onlardan başkasına vermek. İlim öğrenenler ve irfan öğrenenler taliplere bunları öğretmekle mükellefler. Allah-u Teala bu mükellefiyeti insanların üzerine farz kılmış. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesindeki muhtevaya baktığımız zaman nefsin tezkiye olmasının hidayet olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala Maide 105'te diyor ki, ya eyyühellezine amenu aleyküm enfiseküm. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur.
siz nefsinizi tezkiye etmeye başlayarak hidayete adım attığınız zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. La yedinlüküm men belle. O kişiler ki dalalettedir, size zarar veremezler. İzah dedeyim, izah o zaman ki siz hidayete adım attınız. Dalaletten kurtuldunuz, o anda itibaren hidayettesiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dalaletten kurtulan adam kurtulduğu anda hidayete ermez. Kurtulduğu anda hidayete adım atar. Askeri 3 aylık bir yolculuk vardır önünde, ruhunu Allah'a ulaştırana kadar. Böyle bir dizaynla mükellef insanoğlu. Burada görüyorsunuz ki nefsinizin tezkiyesi üzerimize farz diyor Allah Teala. Ve nefsinizi tezkiye etmeye başladığınızdan itibaren hidayetesiniz diyor. Bu olayı ruhun Allah'a ulaşma müessesesi üzerinden inceleyelim. Neyi görüyoruz? Ruhun vücuttan ayrıldığı andan itibaren nefs tezkiyesi başlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah Teala onda mutlaka meşru sevgisini oluşturur. Ve Allah Teala'nın zaten sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse biz onları mutlaka mürşitlerine ulaştırırız. Allah Teala bunu hidayete ulaştırır şeklinde açık bir şekilde söylüyor. Sırat-ı müstakime ulaştırır şeklinde açık bir şekilde söylüyor. Öyleyse Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde amel olanları sırat-ı müstakime ulaştırırız buyuruyor Allah Teala. Görüyoruz ki bütün ruhlar vücudu terk ettikleri zaman, Allah'a doğru yola çıktıkları zaman bu yolculuğu sırat-ı müstakim üzerinden yapacaklardır. Öyleyse sırat-ı müstakim bir yoldur. Gerçekten doğru yoldur. Ama vasıf vermek mecburiyetindeyiz. Vasfını söylemek mecburiyetindeyiz. Özelliğini, niteliğini söylemek mecburiyetindeyiz. Allah'a ulaştıran yolun adıdır sırat-ı müstakim. Hidayetse ruhun sırat-ı müstakim üzerinde bir yolculukla Allah'a ulaşmasıdır. Sıfır koddan başlayarak Allah'a doğru yapılan bu yolculuğun adı hidayet yolculuğudur. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynı yerlerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Görünen köy kılavuz istemez. Allah Teala nefsin tezkiyesinin de hidayet olduğunu buna dayalı olarak söylüyor. Çünkü kişi mürşidine ulaştığı an, başının üzerinde devrin imanı oluştuğu an kalbine iman yazılır ve mümin olur. Son derece önemli bir keyfiyet sevgili izleyenler ve dinleyenler, sıranın kesinlikle bunu ihata ettiğini görüyoruz. Kalbinize Allah-u Teala imanı yazmadıkça nefs tezkiyesi başlamaz. Kalbinize Allah-u Teala imanı yazmadıkça ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmaz. İkisi aynı anda gerçekleşir. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. Ve o zaman diyor onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. O ruh başının üzerine gelip de bizim ruhumuza emrini verdiği zaman senin Allah'a ulaşma günün geldi diye ruhumuz vücudu terk etmek imkanının, yetkisinin ve emri yerine getirme sorumluluğunun sahibidir. Allah'a doğru mutlaka yola çıkacaktır. Hangi mürşitten el öptüyse onun dergahından yolculuk başlar. Bu ayrılma olayı fiilen başladığı an nefs tezkiyesi içinde kişi hazırdır. Ama nefs tezkiyesi ruhun vücuttan ayrılması gibi emri alıp onu gerçekleştirmesi suretiyle gerçekleşmez. Kişinin
zikir adı verilen bir müesseseyi tahakkuk ettirmesi lazım. Zikir yoksa sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefs tezkiyesi de yok. Şu Allah'ın işine bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala insanların hidayet ermesi için kalplerine iman yazdıktan sonra bu hedefi gerçekleştirecek olan zikri, yani Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmesini farz kılıyor üzerimize. Zikir farz, günün yarısından daha fazla zikir farz, daimi zikir de farz. Ve 14 asır sonra sürpriz. Zikir farz değil. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, düşünebiliyor musunuz? Bütün sahabe daimi zikrin sahipleri. Allah-u Teala Cümle Suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayetlerinde diyor ki li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulul elbab kullarım var ya diyor, onlar ayaktayken, otururken ve yatarken, yani içinde bulunabilecekleri

Allah'ı çok zikirle, günün yarısından fazla, daha fazla zikrederek her gün zikrettiğiniz saatler, zikretmediğiniz saatlerden daha fazla olarak zikret. Emir kesin. Ya Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde ne buyrulur? Feskünallâhe kıyamen kûden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Daimi zikir. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi. Şimdi sevgili izleyenler, dinleyenler, açın şu şeriat kitaplarını da ibretle bakın. 32 farzın içinde veya 54 farzın içinde ya da herhangi bir farz olarak zikri görebilir misiniz? Hayhat, göremezsiniz. Çünkü bu sizi kurtuluşa ulaştıracak olan bir ilaçtır. Onun yok edilmesi lazımdı. Ve iblis bunu başarmış durumda. Zikri farzların arasından koparmış. Bugünkü şeriatın muhtevası içinde zikri bulamazsınız. Yok edilmiş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Daha Kur'an-ı Kerim'den kopan, şekli değiştirilen, asli manasından uzaklaştırılan nice kavramla birlikte. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, boşuna mı yazdığımızı zannediyorsunuz o Kur'an-ı Kerim meallerini? Bakara suresini verdiğimiz birinci cilde dikkat edin. Orada sevgili izleyenler ve dinleyenler, 90 küsur sayfalık bir Kur'an-ı Kerim sözlüğü bulacaksınız. Ne kadar kavram değiştirilmişse o değiştirilen kavramları orada bulacaksınız gerçek anlamlarıyla. Peki iblisin hidayeti değiştirmekten, kavramları değiştirmekten muradı ne? Neden böyle yapıyor? Çünkü sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim hidayete ererse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Peki şeytan ne istiyor? Herkesin kendisiyle beraber cehenneme gitmesini. Şeytan Kur'an-ı Kerim'i değiştirebilir mi? Bir harfini bile değiştiremez. Biliyor. Allah-u Teala Hicr 9'da diyor ki, bu kitabı biz indirdik, onun muhafızı biziz, biziz, biziz diyor Allah-u Teala. Değiştirmeyiz diyor Kur'an-ı Kerim'i. İblis bunu biliyor. Onu değiştiremeyen iblis tatbikatı değiştirmeyi başarmış 14 asırda. İnsanlara yazdırdığı kitaplarla seyrini değiştirmiş İslam'ın. Daha açık konuşayım mı sevgili izleyenler? İslam'ın bacaklarını da kesmiş, kollarını da kesmiş, İslam'ı bitkisel hayata ulaştırmış. Bir insanı Allah'ın cennet saatine ulaştıracağını kesin olarak söylediği bütün farzlar Kur'an-ı Kerim'den teker teker Kur'an-ı Kerim'de var olduğu halde koparılmış. Tatbikata ulaşırken yok edilmiş. İşte bu kavramlardan bir tanesi de hidayet. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması hidayet, nefsin tezkiyesi hidayet, fizik vücudun Allah'a kul olması hidayet, ve hidayet kavramının sadece doğru yol olarak Kur'an-ı Kerim boyunca hep aynı dozajda, aynı standartta verildiğini görüyoruz. Maskelenmiş bir anlatım biçimi. Özellikle sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın söylediğine dikkat edin. Kim Allah'ın ayetlerini ve özellikle hidayeti gizlerse diyor, Bakara suresi 159. ayet-i kerimesinde Allah da onlara lanet eder, lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor. Çünkü diyor biz kitaplarımızda hidayeti anlattık, delillerini de indirdik diyor hidayetin. Buna rağmen bazı insanlar diyor onu gizlerler diyor. O gizleyen insanlardan diyor Allah'tan, Allah da onlara lanet eder, lanet edenlerin de hepsi onları lanet eder diyor Allah-u Teala. Öyleyse birinci konuşmamızda insan ruhunun Allah'a ulaşmasının hidayet olduğunu söyledik. Bakıyoruz ki nefs tezkiyesi de bir hidayet. Demin söylediğimiz Maide suresinin 105.

kelimesi bunu kesinleştiriyor. Siz nefsinizi tezkiye ederek hidayete, tezkiye etmeye başlayarak hidayete adım attığınız zaman, nefsinizin tezkiyesi üzerinize farzdır. Siz bunu yapmaya başladığınız zaman, hidayete adım attığınız zaman, velayette olanlar size bir zarar veremezler diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Sadece göğüslerinden kalplerine yol açılanlar, yani göğüsleri bu nur yolunu açmak için şerh edilenler diyor Allah-u Teala. O şerh edilenler, göğüsleri şerh edilenler var ya diyor, sadece onların kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Ne yapıyor Allah-u Teala? Kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği zaman kişinin göğsünden kalbine göğsü yararak, manevi göğsü yararak, nefsin manevi kalbine, yani bu aleme ait olmayan nefsin, kendi alemine ait olan, berzah alemine ait olan nefsin kalbine Allah-u Teala bir yol açıyor. Bu açtığı yoldan Allah'ın indirdiği rahmet, farz ve salavat göğüse geliyor. Göğüsten o yoldan geçerek kalbe ulaşıyor. Ancak mürşidinize ulaşabildiğiniz gün kalbinizin mührü açılır. Ancak mürşidinize ulaştığınız gün kalbinizdeki küfür kelimesi Allah Teala tarafından alınır. Ancak mürşidinize ulaştığınız gün kalbinizin içine Allah Teala iman kelimesini yazar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiç kimsenin kalbine iman yazılmadıkça o kişi nefs tezkiyesine başlayamaz. Çünkü nefs tezkiyesi iman kelimesinin etrafında Allah'ın fazl adı verilen nurlarının birikmesi halidir. Bunlar %7'yi bulduğu zaman nefsi emareye ulaşırsınız. Her %7'de nefsi levvame, nefsi mülkime, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye, nefsi tezkiye diye 7 tane kademeyi geçeceksiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar adım adım artacak, artacak, artacak ve %50'yi aştıkları zaman nurlar nefs tezkiyesini gerçekleştireceksiniz. %100'e ulaştıkları zaman nefs tasfiyesini gerçekleştireceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbine Allah imanı yazmadıkça nefs tezkiyesine başlayamazsınız. Kalbiniz tezyin edilmez, tezkiye olmaz. İşte Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ey sahabe! Biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi dinleseydi, benim emirlerime değil sizin söylediklerinize itaat etseydi, bundan büyük zarar görürdünüz, hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve o kalbinize yazdığı iman kelimesiyle kalbinizi tezyin etti, aydınlattı, süsledi. Ve Allah Teala kainata haykırıyor. İşte onlar irşada Bütün sahabe meşlerinin kalbindeki o başlangıç noktasından itibaren bütün kalbi %100 aydınlatan onurla hepsi irşada ulaşmışlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yetmez. İrşad etme aşamasına da ulaştıklarını Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi kesinleştiriyor. Öyleyse Maide suresinin 105. ayet-i kerimesiyle başlayan nefsin tezkiyesi olayı hidayete adım atmak. Bu tezkiyenin Allah'ın nurlarıyla gerçekleştirildiği Zümer 22'dekinden o konudaki açıklamadan sonra Zümer 23'te tamamlanıyor. Zümer 22'yi tekrar söylüyorum. Diyor ki Allah Teala diyor, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açtıysa, kimin göğsünü yarıp da göğsünden kalbine nur yolunu açtıysa, sadece onların kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir diyor Zümer 22'de. Şimdi Zümer 23'te söylediklerine bakalım. Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen ve saniye takşe'irru min fi cüludul lezine yakşenne rabbehüm sümme tel'ine cüludühüm ve kulübühüm ila zikrullah.
Zalike hüdallahi. Yehdi men yeşâhü ilâ sırat-ı müstakim. Ve men yudlil femâlehu min hâdil. Allah Teala buyuruyor ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala kitaba ve onun içindeki sözlere benzer bir şekilde ikişer ikişer gökten indirir diyor. Onlara benzeyen şeyi. Nedir o? Ne olduğunu Zümer 22.1'e vekalet veriyor. Sadece göğüsleri kalplerine yol açılmak üzere yer alanların onların kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. İşte bu nurun nasıl ulaştırıldığını Allah Teala Zümer 23'te ifade ediyor. İkişer ikişer iniyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Rahmetle fal, rahmetle salavat. Allah Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde rahmetle fazlın indiğinden bahsediyor insanların göğsüne ve kalbine mürşidine ulaşmadığına var. Tekrar edelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a kavuşmayı, Allah'a kucaklamayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. İki nur. Ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Mürşidine ulaştığı zaman sırat-ı müstakime de ulaşmış olacak. Bir sonraki ayet-i kerime bu söylediğimiz Zümer 23 ile alakalı Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri. Allah Teala diyor ki kim diyor onlara bir isabet ederse o kişiler derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Allah Teala bu ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracak olanlar için söylüyor bunu. Bir taraftan bizim alimler diyorlar ki insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu değildir. Allah Teala diyor ki ruhunu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak olanlar var ya, bu ayet onlara hitap edilmiştir diyor. Onların durumunu söylüyor. İşte hidayete erecek olan sadece onlardır. Ve Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir. Birincisi ne diyordu Allah Teala? Rahmetle fazl. Burada ne diyor? Rahmetle salavat. İki ayrı grup nur, o kişi zikir yapınca o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. O açılmış olan yolu takip etmek suretiyle ve kalbin açılmış olan bir yönünü kalbin içine doğru bastırırlar. Zulmani kapıya kadar indirirler. Ve zikir boyunca hep rahmet ve fazl, rahmet ve salavat o yolun üzerine baskı yapacağı için aşağıdan iten karanlıkların, zulmetin gücüne rağmen mühür orada kalır. Zulmani kapıda kalır. Zikir devam ettiği sürece kalbin içine hiçbir karanlığın girmesi mümkün değildir. Birkaç dakika içinde kalbin içindeki bütün karanlıklar kapı dışarı taşınacaktır. Rahmet kargo uçaklarıyla. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, rahmet hem nurdur hem de kargo uçağıdır. Fazılları taşırlar, salavatları taşırlar, getirirler kalbe. İşte fazıllar iman kelimesinin çekim gücüne tabi olarak iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesi hidayetin bir muhtevası. Şimdi bu düzen içinde bakalım. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala tıpkı kitaba ve onun içindeki sözlere benzer bir şekilde nurlarını ikişer ikişer indirir diyor. Bir zarf düşünün, bir de onun içindekileri. Bir kitap düşünün, Kur'an-ı Kerim. Bir de bunun içindeki kelimeleri düşünün. Kitap ve içindekiler. Rahmet ve içindeki fazıl. Rahmet ve içindeki salavat. İkişer ikişer indirir. Ve diyor ki bunlar o kişinin kalbine ulaşır ve kalbi de vücudu da o kişinin titrer diyor Allah-u Teala. Ürperir diyor. Böylece diyor kişi huşuya ulaşır. Yetmez diyor. Bu
o kişinin kalbi de vücudu da titrer diyor ayrıca. Ve diyor Allah Teala, işte bu Allah'ın hidayetidir. Allah Teala bununla nefsleri tezkiye eder, insanları hidayete erdirir. Kim de hidayete ermeyi dilemezse onlar için bir hidayetçi yoktur diyor. Öyleyse Allah'tan gelen rahmet ve fazla rahmet ve salavat kişiyi hidayete erdiriyor. Nefs tezkiyesi kişinin nefsinde bunları gerçekleştiriyor. İlk yüzeyde nurda kişi nefsi emmareyi tamamlıyor sevgili izleyenler. Yani %100 şerri evreden nefsten %7 karanlık eksiliyor. Yerini %7 nur alıyor. Nefsi emmare. Bir %7 daha nur birikimi. Nefsi devamı kınanan bir nefs var. Birincisinde %100 şerri evreden bir nefs var. İkincisinde kınanan bir nefs var. Kişi hatalar yapıyor, nefsini kınıyor, pişmanlık duyuyor. Yapmama konusunda kararlar alıyor ama gene nefsi hataları işliyor. Ve kişi biliyor ki nefsi kendisine bu oyunları oynuyor, nefsini kınıyor. İşte böyle bir kırama o ruhun ikinci kata ulaştığını gösteren bir işarettir. Nefsi tezkiyenin sonu ruhun ikinci kata ulaşmasıdır. Bir evvelki kademede ruh, vücuttan ayrılan mürşit geldiği zaman vücudu terk eden ruh, sırat-ı müstakim üzerinde bir süre bekler, birinci kata eğil olunca birinci kata ulaşır ve kişi nefsi emareyi tamamlamıştır. Nefsi levameyi tamamlayınca ikinci kata ulaşır. Sonra Allah'tan ilham almaya başladı, nefsi mülkimeye ulaşır, üçüncü gök katı ruh için. Görüyorsunuz ki ruhun hidayetiyle nefsin hidayeti aynı standartlarda gerçekleşiyor. Ve nefsin dördüncü kademedeki dizaynı mutmain olmak. Nefs mutmain oluyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu kesin olarak artık kabul ediyor. Hırsı onu daha çok daha çok Rabbana hep bana noktasına götürmüyor. Bundan sonra bu dördüncü aşama ruhta dördüncü gök katında. Sonra kişi Allah'tan razı oluyor nefsi radiye. Beşinci gök katında ruh. Allah da ondan razı oluyor. Ruh göğün altıncı gök katında nefsi var diye. Ve tezkiye oluyor. Nefsin kalbindeki nurlar %50'yi aşıyor. Açtığı zaman Allah'ın nurları o kalpte duruma hakim artık. İşte burası nefsin tezkiyesidir. Burası ruhun Allah'a ulaştığı yerdir. Kişinin ruhu Allah'a ulaştığı için kişi hidayete ermektedir. Geçen sefer bunu uzun uzun anlatmıştık. Yani birinci, ya bundan evvelki sohbetteki birinci hidayet konusunu anlatmamızda. Şimdi de gördük ki nefsin tezkiyesi de hidayet. Sümer 23'te Allah-u Teala'nın söylediği gibi biz diyor bununla bu indirdiğimiz iki tane nurla insanları hidayete erdiririz. Hidayete ermek nefs açısından nefsin tezkiye edilmesiyle mümkün. Ruh ne olmuştur? Allah'a ulaşmıştır. Neyi tutmuştur? Allah'a verdiği misaki. Nedir misak? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Rad 21. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Nedir bu? Ayet-i kerimenin başına dönelim. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَكِ Misaklerini bozmazlar. İşte bu misaklerini bozmayanlar, misaklerini yerine getirenler nasıl yerine getiriyorlarmış? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakin yerine getirilmesi. Bu kişiyi hidayete erdirdi. Aynı anda nefs tezkiye oldu. Nefs tezkiye olmadan hiç kimsenin ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değil. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, uzun uzun anlatmıştık size ki nefs bir tutukludur.
Ruh sadece emanettir. İkisi arasında büyük farklılık var. Tutuklu olan nefs, tutukluluk sürecini her %7 nur birikiminde bir yukarı kata ruhu ulaştırma anahtarını elde ederek gerçekleştirir. Ve neticede ruhun Allah'a tesliminden sonra, fizik vücudun Allah'a tesliminden sonra nefse bir emanet olur, o da Allah'a teslim olur. Öyleyse tutukluluktan emanetlik sürecine geçmek nefs için iki aşama gerektirir. Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefsin hidayetinin teskiye olmakla mümkün olduğunu görüyoruz. Ruhun hidayeti ise ruhun Allah'a ulaşmasıyla. Bir üçüncü vücudumuz daha var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Fizik vücudumuz. Ama nefs Allah'a hangi yemini vermiş onu görelim evvela. Allah Teala diyor ki bir de Sır Suresi'nin 38-39-40. Ayetlerinde külü nefsin bima kesebet ve hüvnetin. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. Tutukludurlar. Bu rehinliklere dikkat edin. Nasıl rehinlikten kurtulur nefsimiz? Allah Teala ifade ediyor. İlla ashabel yemin. Hangi nefs yeminini yerine getirirse onlar fi cennet, cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Hangi nefs yeminini yerine getirirse onlar cennette olacaklardır buyuruyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse nefsimizin bu felaha ermesi olayı neyle mümkün? Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Fat ekraha men zekaha. Anlasın ki onlar felaha ererler, onlar cennete ulaşırlar. Kimler? Nefslerini teskiye edenler. Nefslerimizin tutması lazım gelen yemin, teskiye yemini, ruhlarımızın tutması lazım gelen yemin, Allah'a ulaşma misaki. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir de fizik vücudumuz var. Onun hidayetinden murat ne acaba? Allah Teala bunu çok açık bir insanla anlatmış. Diyor ki Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde küllü nefsin bima kesebet ve hinet. Bir evvelki ayet-i kerimeyi söylediniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu leküm adumin mübin ve eni buduni haza suresi mustakim buyuruyor Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde. Diyor ki ey Adem oğulları, Adem oğullarının fizik vücutlarına Allah Teala hep Adem oğulları der. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız ve bana kul olacaksınız diye. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve bana verdiğiniz bu kul olma ahdini gerçekleştirmeniz de sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse ruhunuzun sırat-ı müstakim üzerinde olmasına paralel olarak fizik vücudunuzda şeytana kul olmaktan kurtulacak, Allah'a kul olacak. Çünkü Allah Teala burada açık bir şekilde Allah'a kul olmanın da sırat-ı müstakimle kesin ilişkisi olduğunu ifade buyuruyor. Ve ruhunuz birinci katta, nefsinizin kalbinde şeytanın hakimiyeti %7 aşağı düştü. Ruhunuz ikinci katta sırat-ı müstakim üzerinde, nefsinizin kalbinde %14 oldu. Şeytanın karanlıklarının yok olduğu kesim. Ruhunuz üçüncü gök katında %21 oldu. Şeytanın karanlıkları devamlı eksiliyor. Dördüncü gök katında %28, beşinci, altıncı, yedinci katlarda
35, 42, 49. İki de vücuda kazandığınız nur %51. Sevgili izleyenler, hadi gelin sizinle beraber şeytanın durumuna bakalım. Neydi başlangıçta? Şeytan sadece neslinin afetlerine tesir edebilir. Yani doğuşundan itibaren bütün insanların neslerine şeytan %100 tesir etmek imkanının sahibidir. Tabii bu imkan ona verilirse. Ama o sadece onlara tesir edebilir. Ruhun hasletlerine şeytanın tesiri mümkün değildir. Nefsinizde zaten afetler var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan, düşmanlık, her türlü kötü afet nefsinizin kalbini tamamen doldurmuş vaziyette sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir düzeyde hepiniz için söz konusu olan şey bu olaya bakmak. Başlangıç noktası gece. Nefsinizin kalbi sadece %100 afetlerden örülü. Kapkaranlık bir kalbiniz var. Şeytan %100'üne tesir etmek imkanının sahibi. Şimdi nefsinizin kalbindeki karanlıklar azalıyor, yerini ruh, nurlar alıyor. Karanlıklar azalıyor, yerini nurlar alıyor. Ne diyordu Allah Teala nefs tezkiyesi için? Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbinizden içeri girmezse içinizden hiç biriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ebediyen diyor Allah Teala. Nefsinizin kalbine giren bu nurlar sebebiyle nefsiniz tezkiye oluyor. Yedinci katı aşan, Allah'a ulaşan ruhunuzun bu hedefine paralel olarak nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e yükseliyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, alacakaranlık. Nefsin kalbindeki %100 gece alacakaranlığa dönüşmüştür. Şafak sökecektir. Sonra da güneş bütün gücüyle etrafı aydınlatacaktır. İşte bu alacakaranlık hali nefsinizin kalbinin yarısından daha fazlasının nurlanması, şeytanın hakimiyetinin yarıdan daha aşağı düştüğünün kesin işaretidir. Allah Teala Zariyat 56'da diyor ki: "Ve ma halekel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Bir evvelki söylediğim ayet, yani Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayetleri hepinize hitap ediyorum diyor Allah Teala. Hepiniz şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız. Bana kul olacaksınız diye bana ahd vermediniz mi diyor. Sizden ahd almadım mı diyor. Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınızı dair. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Görüyorsunuz ki ayetler birbirini yakalıyor, sağlamlaştırılıyor, sağlamlaştırıyor. Aralarında şiddetli bir illiyet rabıtası var, bir bağlantı var. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala bütün insanlara şeytanın hakimiyetinin nasıl azalıp insanoğlunun şeytanın kulluğundan nasıl kurtulacağını ifade ediyor. İşte şeytanın tesir alanı %50'den daha çok eksildi. Şeytan artık hakim değil, Allah'ın nurları hakim. Böyle bir nokta nefsin tezkiye edildiği noktadır. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, peki burada o kişinin fizik vücudu şeytana kul olmaktan %100 kurtulup Allah'a %100 kul mu oldu? Hayır. Ama %50'yi geçti. Onun için şeytana kul olmaktan kurtuldu. Ama henüz Allah'a da tam kul olmadı. Ama şeytana kul olmaktan kurtulduğu kesin kişinin. İşte bu sebeple o kişinin fizik vücudu Allah'a verdiği ahdini gerçekleştirmiştir. Böylece görüyoruz ki burası da sırat-ı müstakimle kesin ilişkisi sebebiyle bir hidayet olarak Allah Teala tarafından vasıflandırılıyor. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu noktaya dikkatle bakın. Burada bir olay var. Şeytanın hakimiyetinden %50'den daha fazla kurtulduğumuz nokta burası. Peki daimi zikre ulaşsak da
nefsimizin kalbinde hiç karanlık kalmasa ne olacak? Yani gece gündüz olsa ne olacak? O zaman şeytanın bizim için bir gazoz ağacı olması söz konusu, üzerimizde hiçbir tesirinin oluşması mümkün değil. Devamlı yanlışlıklar yapmamız için gene faaliyetlerini sürdürür ama her seferinde yenilerek hep o derecat kaybeder. Fena halde içerlemekle beraber huyu kurusun, hiç vazgeçmez bundan. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ama muhteşem bir şekilde mağlup olur, mağlup olur, mağlup olur, hiçbir şekilde galip gelmesi ihtimali yoktur. Ne zaman? Daha evin zikre ulaştığınız zaman. Ne zaman? Gündüz gece olduğu zaman. Ne zaman? Hulül Elbab şeytana kısas yaptığı zaman. Allah Teala diyor ki, ya Hulül Elbab'ı sizin için kısasta hayat vardır diyor. Hiç Hulül Elbab kısas yapar mı? Kısas nefsine hakim olamayanların Allah Teala tarafından aldıkları bir yetki. Kendilerine yapılan kötülüğe aynıyla mukabele etmek. Hulül Elbab anladığımız anlamda bir kısası hiçbir zaman gerçekleştirmez. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenler olacaklar. Ama sevgili izleyenler, şeytana kısas yaparlar. Gece gündüz olmuştur. Şeytan onlara hayatları boyunca Allah'ı tanımazken ne kadar kötülükler yaptırdıysa onların hepsinin intikamını alırlar şeytandan. Nasıl? Şeytan gene onları o yanlış yere, yanlış yollara sürüklemek ister. Her seferinde mağlup olur. Eskiden yaptığı ve başarı kazandığı bütün olayların bedelini her yenilgide biraz daha biraz daha öder, sonunda yaptıklarından daha fazla cezayı kendisi alır. İşte bu Hulül Elbab'ın kısasıdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Daimi zikrin sahiplerinin kısası. Geceyi gündüz yapanların kısası. Hidayete erenlerin kısası. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, daimi zikirle gece gündüz olduğunda hidayet dört başıma olur olarak tamamlanmıştır. Ama hidayete ermek 21. basamakta gerçekleşir. Hidayetin bu istikameti tamamlanması, tamamen güneşin her tarafı %100 aydınlatması, o ruhun Allah'a teslimine değil, fizik vücudunda nefsin de Allah'a teslimine gerçekleşir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, gördük ki Allah-u Teala ruhun hidayetinden, fizik vücudun hidayetinden ve nefsin hidayetinden bahsediyor. Üçü de aynı noktada başlıyor. Hidayete adım atmak 14. basamakta başlar. Hidayete ermek 21. basamakta tamamlanır. Bundan sonra hidayetin gerçek anlamda sonuçlanması söz konusudur. Fizik vücut için hidayetin tamamlandığı yer 25. basamaktır. Nefs için hidayetin tamamlandığı yer 27. basamaktır. Öyleyse hidayete ermek başka, hidayetin tamamlanması başka sevgili izleyenler. Öyleyse üç ayrı mertebeden bahsediyoruz. Hidayete adım atmak, hidayete ermek, hidayetin tamamlanması. İşte böyle bir dizayn üç vücudumuz için de geçerli. Ve Allah Teala sadece hidayete ermenizi değil, Allah'a teslim olmanızı emrediyor. Yani hidayetin tamamlanmasını emrediyor. Fizik vücudunuz ruhunuz gibi 22. basamakta Allah'a teslim olmaz. 25. basamakta Allah'a teslim olur. Nefsiniz 27. basamakta Allah'a teslim olur. İşte ruhunuzun hidayetinin tamamlanması olayı 22. basamakta tamamdır. Fizik vücudunuz için bu olgu 25. basamaktır. Hidayet burada tamamlanır. Nefsiniz için 27. basamakta hidayet tamamlanır. Öyleyse hidayetin tamamlanması üç vücudunuz için de ayrı fonksiyonlar gösterir.
Çünkü ruhunuz zaten hiçbir afetin mevcut olmadığı bir özellik taşır. Bunun için ruhunuzun Allah'a ulaşması ve teslim olması ulaşaraktır. Çünkü değişiklik göstermesi söz konusu değildir. Oysa ki fizik vücudunuzda, nefsinizde Allah'ın nurlarıyla şekillenecek ve afetlerden tamamen kurtulacakları bir yere ulaşacaklardır. Allah'ın bütün emirlerini yapacakları, yasak ettiği hiçbir fiil işlemeyecekleri bir noktaya, orada hidayetin tamamlanması söz konusudur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi hidayete adım attırmakta kalmamasını, hidayete ermekte bırakmamasını, hidayetin hepinize tamamlanmasını, hepinizin ruhunuzu da, fizik vücudunuzdan, hepinizi de Allah-u Teala'ya teslim etmenizi ve hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak isteriz. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Allah hepinizden razı olsun.
1: El-Fatiha ve As-Salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Anirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veled-dâlin. Amin.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle beraberiz. Allah'ın fikir sohbetini yapmak üzere. Allah ile olan ilişkilerinizde her zaman rastladığınız ve insanların genellikle yanlış kavram manası verdikleri bir Kur'an-ı Kerim konsepti var. İstilahı var. Bunun adı takva, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu takvayı yerli yerine oturttuğumuz zaman işte insanların zannettikleri gibi bir hüviyet taşımadığını görüyoruz. Takva, korkmak, çekinmek, sakınmak anlamlarına geliyor. Ve lügat manası bu olduğu için elinizdeki Türkiye'de mevcut 23 ayrı grup tarafından dizayn edilen 23 Kur'an-ı Kerim mealine baktığınız zaman Allah-u Teala nerede takva kelimesinden bahsetmişse hep aynı anlam verilmiştir. Korkmak, çekinmek, sakınmak. En çok mana verildiği sahada korkmak. Nerede takva kelimesi geçmişse Allah-u Teala Allah'a karşı takva sahibi oldunuz dediği zaman hep aynı anlam almışlar. Allah'tan korkunuz. İşte İslam'ın yozlaşmasının asırlar geçtikçe Allah'a insanları yaklaştırma özelliğini kaybetmiş olmasının ve İslam ülkelerinin giderek dünyanın en geri ülkeleri olmasının arkasında bu kavram kargaşası var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala takvadan bahsediyor Kur'an-ı Kerim boyunca. Ve Allah'ın bahsettiği takva standartları tam 7 ayrı kademe içeriyor. Allah-u Teala böyle bir dizaynda bizlere çok şeyler söylüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakarsak, takva kavramının 7 ayrı safha içerdiğini göreceksiniz. Üçüncü basamakta amenular takvası başlar. Yedinci basamakta bu takva tamamlanır. 14. basamakta mümin takva söz konusudur. Müminlerin takvası söz konusudur. 21. basamakta evvap olanların takvası söz konusudur. Basamakta muhsinlerin takvası, 27. basamakta ahsen olanların takvası, 28. basamağın 4. mertebesinde azim takva ve 6. mertebesinde de bir hakkın takva söz konusudur. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu dizaynına dikkatle bakalım. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Herkes olayları yaşar, herkes değerlendirir. Bu iki basamak, eğer insanlar üçüncü basamağı atlayamazlarsa, yani Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, böyle bir niyetleri yoksa, bu iki basamakta kalmak mecburiyetindedirler ve gidecekleri yer, hiç kimsenin onları kurtaramayacağı cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutlaka cehenneme girer. Girer mi? İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: "Ellezine la yacune likayna ve radu bil hayatet dünya ve atmeyinu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahimun naru bima kanu yeksebun." buyuruyor Allah Teala. Onlar bize milaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir, ateştir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse bu ateşten kurtulabilen insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kurtuluşun birinci basamağına adım atmıştır. Ebrar olmak şerefine ermiştir. Biliyorsunuz ebrar Allah'ın cennetine gidecek olan birilerin sahipleri, füccar cehenneme gidecek olan bir ve ikinci basamaklarda kalanlar. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi aminu olma takvasının sahibidir. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Fussilet suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve neceynellezine aminu ve kanu yettekun." Diyor ki Allah Teala, biz kurtardık. Kimi? Onlar ki amen oldular ve onlar ki takva sahibi oldular. Amen olup da amen olan ve böylece takva sahibi olanları kurtardık diyor Allah-u Teala Fussilet suresinin 18. ayet-i kerimesinde. Öyleyse amenü takva diye, amen olanların takvası diye bir takva müessesesi var Kur'an-ı Kerim'de. Nem suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Ve necellezine amenu ve kanu yettekun. Amen olup takva, Allah'a karşı takva sahibi olanları kurtardık. Aslında Allah Teala burada Allah kelimesini kullanmamış. Ama biliyoruz ki Allah-u Teala'nın burada söylediği şey Allah'a karşı takva sahibi olmaktır. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete ve cahidû fî sebîlihî leannekum tuflihûn." Ey amene olanlar diyor. Allah'a karşı takva sahibi olun. Ona Allah'a ulaştırmaya vesile olanı vesile olan kişiyi
1: isteyin.
0: Allah'tan isteyin. Ve Allah'ın yolunda cihat edin. Böylece felaha erin. Burada da ey amin olanlar ve amin olanların takvası söz konusu. Maide 35. Hücurat 1'de Allah Teala diyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine aminu la tukaddimu beyne yedey illahi ve resulihi ve tekullah innallâhe semîn alîm. Ey amin olanlar, Allah'tan ve Resullerinden öne geçmeyin. Çünkü Allah işitir, her şeyi bilir. Allah'a karşı takva sahibi olun. Neden bahsediyor Allah Teala? Amin olanlardan ve amin olanların takvasından. Enam suresinin 32. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor: Mel hayatü dünya illa le'ubun ve lehvun ve leddarul ahireti hayrun lillezine yettekun efela takulun. Dünya hayatı bir oyundan, bir eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu takva sahiplerine elbette daha hayırlıdır. Hala akıl etmez misiniz? Burada da birinci grup bir takvadan bahsediyor Allah Teala. Kişiler daha henüz dünya hayatından yeni kurtulacaklar. Ve ahiret yurduna gitmek üzere en az birinci takvanın, amin takvasının sahibi olmak gerekiyor. Hakka suresinin 48. ayet-i kerimesi ve innehu le tezkiretun lil muttakin. Takva sahipleri için o Kur'an gerçekten muhakkak ki bir öğüttür. Lokman suresinin 33. ayet-i kerimesi: Ya eyyühen nasu tekku rabbekum ve şev yemen la yezzi validun an veledihi ve la mevludun ve cahizin en validihi şey'a inna vaadallahi hakkun felâ teguren kumul hayatı dünya ve la yeguren hüküm billahil gurur. Ey insanlar, Rabbinize karşı takva sahibi olun. Ve ne babanın evladına ne de bizzat evladın babasına hiçbir şeyle fayda veremeyeceği günden korkun. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve sakın şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. Burada dünya hayatından henüz kurtulamamış olan ama takva sahibi, bundan sonra takva sahibi olacak insanlardan bahsediyor ki söz konusu olan takva tabiatıyla birinci takva oluyor. Allah Teala buyuruyor Zuhruf suresinin 63. ayet-i kerimesinde: Ve lemma ca'e İsa bi'l beyinati kâle kad ci'tüküm bir el hikmete veli ve yine lehum leküm ba'dellezi tahtelifune fihi ve tekullaha ve etune. İsa delillerle, beyinelerle geldiği zaman hakkında ihtilafı düştüğünüz şeylerin bir kısmını açıklamak üzere hikmete getirdim. Allah'a karşı takva sahibi olun ve bana itaat edin diyor. Henüz Hazreti İsa'ya tabi olmayanlara Hazreti İsa'nın işareti Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olmaya başlayın istikametinde. Meryem 97 فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّك۪ينَ وَتُنْزِرَ بِهِ قَامَنْ لِلْدَّائِنَ. Biz Kur'an'ı takva sahiplerini müjdelemen ve inat edenleri, dilenenleri uyarman için senin lisanında kolaylaştırdık. Yani direnenlerle takva sahipleri, direnenlerin arasından, Allah'ın yoluna girmemekte direnenlerin arasından bir kısmı Allah'a ulaşmayı diliyor ve başlangıç takvasının Kur'an-ı Kerim'deki ismiyle aminolar takvasının sahibi oluyor. Amin olup takva sahipleri Kur'an-ı Kerim'de 4 ayet-i kerimede geçiyor. Fussilet suresi 18. ayet-i kerime, Nem suresinin 53. ayet-i kerimesi, Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi, Hücre suresinin 1. ayet-i kerimesi. Allah razı olsun. Müminler takvası bundan sonraki takvanın adı. Şimdi aminler takvasında neler olduğuna beraberce bakalım. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilerse ne olur? Dilerse üçüncü basamağa otomatik olarak geçer. Ve Allah-u Teala onun kalbindeki bu Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Ve kişi Allah-u Teala takva sahibi, Allah'a ulaşmayı dileyen, böylece takva sahibi olan bu kişiye karşı rahim esmasıyla tecelliye başlar. Kişi dördüncü basamaktadır. Beşinci basamakta Allah onun kulaklarındaki, Allah onun irşat makamıyla arasındaki hicab-ı mesturatla perdeyi alır. Altıncı basamakta kulaklarındaki vakayı alır. Yedinci basamakta kalbindeki ekinleti alır ve yerine ihfat koyar. Ne yapmıştır Allah-u Teala? Bu noktaya kadar 5 tane ihsanda bulunmuştur. Birincisi Allah-u Teala'nın birinci ihsanı, ilk ihsanı rahim esmasıyla tecelliye başlamak. İkincisi irşat makamıyla o kişinin arasındaki icab-ı mesturatlı perdeyi almak. İrşat makamına nefreti bitirmek. Üçüncüsü o kişinin

kulaklarındaki ikinditi almak ve irşada müteallik hususları işitmesini temin etmek. Beşincisi de kalbindeki ikinditi almak, böylece idraki önleyen müesseseyi kişiden almak ve kalbinin içine ihbat koymak ve onun idrak etmesini sağlamak. İşte böyle bir dizayn söz konusu oluyor. Sevgili öğrenciler ve izleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün muhteva orada sona eriyor. Kişinin 5 tane Allah-u Teala'dan ihsan alması söz konusu ve burada bitirmiyor Allah-u Teala ihsanlarını, o kişinin kalbine hidayet ediyor, Allah-u Teala ulaşıyor. 6. ihsanı, kalbin içine kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 7. ihsanı, o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. 8. ihsanı, kişiyi huşu sahibi kılıyor. 9. ihsanı ve kişinin mürşidini Allah Teala ona gösteriyor. 10. ihsan. Buraya kadar kişi amin olmuştur. Ne zaman ki kişi bu 13. basamaktayken mürşidini görmüştür. Ne zaman mürşidine ulaşıp Allah'ın gösterdiği bu mürşide ulaşıp 10 tane ihsandan sonra ondan dedi söker tövbe ederse, o zaman bu kişi Allah Teala 10 tane ihsan alacaktır. 10 tane nimet alacaktır bu sefer. Ve ikinci takvanın, yani müminler takvasının sahibi olacaktır. Böyle bir kişi, 10 ihsan alan bir kişi mürşidin önünde tövbe ettiği takdirde devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelir. Bu birinci nimettir. Yerleşir. İkincisi, Allah Teala onun kalbindeki mührü açar. İkinci nimeti Allah'ın. Üçüncü nimet, o kişinin kalbinde bulunan küfür kelimesini Allah dışarı atar. Dördüncü nimet, Allah Teala'nın kalbinin içine imanı yazar. Öyleyse Allah Teala o kişinin kalbinin içine imanı yazar. Beşinci nimeti, o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Altıncı nimeti, ruhu kişinin Allah'a doğru yola çıkar, hidayete başlar. O kişinin nefsi tezkiye olmaya başlar, o da hidayete adım atar. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlar, o da hidayete adım atar. Allah Teala'nın 9. nimeti, o kişiye o güne kadar 1/10 verirken sevaplarının bir tek derecesine o güne itibaren 1/100 vermeye başlar ve bunu 1/700'e kadar Allah Teala çıkartır. Ve Allah'ın 10. nimeti, rahmetle fazladan başka o kişiye rahmetle salavat da göndermeye başlar Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası Allah ile bir dizaynı ifade ediyor. Allah Teala'nın

Haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin katında içinde devamlı kalacakları altından ırmaklar akan cennetler ve tertemiz eşler ve Allah'tan rıza makamı vardır. Allah kullarını basirdir, görendir. Ali İmran suresinin 16. ayet-i kerimesinde diyorlar ki اَلَّذ۪ينَ يَكُلُونَ رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Onlar takva sahipleri, Rabbimiz biz hiç şüphesiz mümin olduk. Artık bizim günahlarımızı sevaba çevirerek bize mağfiret et ve bizi ateş azabından koru derler. Burada kişinin mümin olduğu kesinlik kazanıyor. Muhakkak ki biz mümin olduk diyorlar ve takva sahibi olduk diyorlar. Ali İmran 15 ve 16 iki ayet ve birbirini tamamlıyor. Allah Teala Ali İmran 15'te bir rızadan bahsediyor. Takva sahibi olanlardan bahsediyor. Allah'ın rızası var diyor onlara. Onların durumunu söylüyor 16'da. Rabbimiz biz muhakkak ki mümin olduk diyorlar. Mümin oldukları andaki sahip oldukları takva seviyesi, müminler takvası. 14. basamak. Ali İmran suresindeki 179. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: "Ma kanallahu li yezerel mu'minina ala ma entum aleyhi hatta yemizel habise minet tayyib. Ve ma kanallahu li yut'ikum alel gaybi velakin Allah yeştebi min resulihi men yeşa'u fe aminu billahi ve resulihi. Fe in tu'minu ve tettekû ve lekum ecrun azimun." Diyor ki Allah Teala, Allah müminleri pisi temizden ayırıncaya kadar şu üzerinde bulundukları hal üzere bırakacak değildir. Allah sizi gayb üzerine haberdar edecek de değildir. Fakat Allah Resullerinden dilediği kimseyi seçer. O halde Allah'a ve onun Resullerine iman edin. Ve eğer iman eder ve takva sahibi olursanız o zaman sizin için ecrün azim, büyük mükafat var. İşte kişinin mümin olduğu nokta ve mümin olduğu noktadaki takva. Ali İmran 179. Müminlerin takvası. Maide 11 gene müminler takvasından bahsediyor Allah Teala. Diyor ki ey amin olanlar Allah'ın üzerinize olan nimetini anın. Hani bir topluluk size tecavüz etmeye kalkmıştı da Allah onlara mani olmuştu. Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve müminler yalnız Allah'a dayansınlar. Gene Allah Teala açık bir şekilde Allah'ın takvasından bahsediyor. Öyleyse buradaki dizayna dikkatli baktığımız zaman her ikisinde de bir takva olayı görüyoruz. Yukarıdan beri söylediğimiz bu ayetlerin hepsinde. Hepsi de mümin olan insanlara hitap ediyor. Ve mümin olmaya adım atmış olan insanlar mümin takvasının sahipleri. Müddessir 54'te 55'te ve 56'da Allah Teala şunları söylüyor. Evet o Kur'an şüphesiz bir öğüttür. Kim dilerse öğüt alır. Sadece Allah'ın dilediği kimse öğüt alır. İşte o takva ehlidir ve mağfiret ehlidir. Yani onun günahları sevaba çevrilmiştir. Biliyorsunuz ki kişinin kalbine imanın yazıldığı nokta aynı zamanda günahlarının sevaba çevrildiği noktadır. Bu sebeple bu da müminler takvasının kesin işaretini taşıyor. Müddessir 54, 55, 56. Nur 52'de Allah Teala diyor ki
Kim Allah?

Allah'a itaat eder ve Resulüne itaat ederse, Allah'a huşu duyarsa ve Allah'a karşı takva sahibi olursa, işte onlar fevz sahibidir diyor Allah Teala. Allah'a huşu duyarsa. Buradaki huşu kişinin mürşidine tabi olmadan evvelki duyduğu huşu kademesi. O zaman onlar takva sahibi olurlar diyor Allah Teala. Bakara 212'de diyor ki Allah Teala o kafirlere dünya hayatı müzeyyen kılındı, süslü gösterildi. Ve o ameni olanlardan bazılarıyla alay ediyorlar. Oysa o takva sahibi olanlar kıyamet günü onların üstündedir.

Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Allah Teala burada takva sahibi olmadan evvel amil olanlardan bahsediyor. Yani önce amil olmuşlar, takva sahibi olmuşlar. Burada amil olanların üzerinde bir takva sahibinin, takva sahibi olanların durumu anlatılıyor. Amil olmanın ötesindeki takvada ise mümin takvası söz konusu. Zaten Allah Teala kafirlerle amil olmanın ikinci kademesini yani müminleri karşılaştırıyor. Açıkça kafirlerde bir karşılaştırma yapıldığına göre amil olma takvasında olanların kalplerinde küfür yazılı. Ama burada kafirlerle kalplerinde küfür yazmayanlar karşılaştırılıyor. Ve anlıyoruz ki bu bir mümin takva. Allah Teala Enam 153'te diyor ki işte bu muhakkak ki sırat-ı müstakimdir. Ona sırat-ı müstakime tabi olun ve diğer yollara tabi olmayın ki bütün yollar sizi Allah'ın yolundan ayırırlar, saptırırlar. İşte bu Allah'ın sizi bağladığı şeydir. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Burada takva sahibi olursunuz dediği şey sırat-ı müstakime ulaştığınız anda takva sahibi olursunuz. O takva ise tabi müminler takvası. Çünkü sırat-ı müstakim üzerine kim ulaşırsa o mümin takvasının sahibi olur. Muhammed 36'da Allah Teala diyor ki dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Eğer siz mümin olup takva sahibi olursanız o size mükafatını verir. Öyleyse müminlerin takvası. Burada müminlerin takvası söz konusu. Üçüncü, şimdi mümin olan bir kişi 14. basamakta nefs tezkiyesine başlıyor. Nefsinin kalbinde %7 nur birikimi ve böylece bu kişinin dizaynı %7 nur birikimiyle şekillenmiş. Nefsi emmare kademesinde ruhu da birinci gök katına kadar ulaşabiliyor. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame kişi nefsini kınıyor. Ruhu ikinci gök katında ikinci defa %7. Üçüncü defa %7 nur birikimi ruh üçüncü katta nefsi mülhime Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Dördüncü defa %7 nur birikimi kişi Allah'ın kendisine verdiği her şeyden doyuma ulaşıyor. Böylece doyuma ulaşan kişinin standardını görüyoruz. Sonra kişi Allah'tan razı oluyor. Ruhu 5. gök katında. Sonra Allah ondan razı oluyor. Ruhu 6. gök katında. Sonra ruhu Allah'a ulaşıyor. Ve kişi nefs tezkiyesini tamamlıyor. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatı kişinin ruhuna meab oluyor. Böyle olan kişilere de evvap deniyor. Meaba ulaşmış ruhunu Allah'a ulaştırmış kişiler. Burası 21. basamaktır ve takvanın adı Evvap takvasıdır. Öyleyse bakalım ne diyor Allah Teala Kaf 31'de? Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor. Ve Kaf 32'de de diyor ki işte vaat olunduğunuz şey budur, bu cennettir. Bütün evvap ve hafiz olanlar için. Evvap olanlar için yani ruhunu meaba ulaştırmış olanlar için ve hafiz olanlar için başının üzerinde mürşidin ruhunu muhafız olarak taşıyanlar için. Kaf 32 hem 14. basamaktaki takvanın hem 21. basamaktaki takvanın işaretini taşıyor. Hafiz kelimesiyle
14. basamağın, evvab kelimesiyle de 21. basamağın işaretini taşıyor. Saat 49'da Allah Teala diyor ki işte bu bir öğüttür ve muhakkak ki takva sahibi olanlar için Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. Yunus 62 Ela inne evliyallahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amenu olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Lehumül büşra fil hayatı dünya ve hilaleti. Onlara cennette de dünyada da müjdeler vardır. Burada Allah Teala Allah'ın evliyasından bahsediyor. Allah'a dost olanlardan bahsediyor. Ve korku da yoktur. Onlar mahzun da olmazlar diyor Allah Teala. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Evliya olanların hepsi için müşterek olay odur. İnnel hüda hüdallah buyuruyor Allah Teala. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse Allah Teala burada dünyada da cennette de müjdeler vardır diyor ve takva sahibi olan, amin olan birilerinden bahsediyor Allah Teala. Bir insanın Allah'ın evliyası olabilmesi için ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırmış olması lazım. Allah'a ulaştırdığı an, evvap olduğu an o kişi evvap takvasının sahibi olur. İşte Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi Allah-u Teala diyor ki ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ مَآبًا. İşte o gün hak günüdür. Ruhun hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi, ruhunu hakka ulaştırmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim yolu itaat eder ve ruhu Allah'a ulaşınca Allah onun ruhuna meyap olur, sığınak olur diyor. İşte bu nokta kişinin evliyalığı, Allah'ın dostu olmayı kazandığı noktadır. Ve kişi üçüncü takvanın, yani sığınağa ulaşmış olan kişinin sahip olduğu takvanın işaretini taşıyor. Bakara 224'te Allah Teala diyor ki ebrar olmak, takva sahibi olmak ve insanların arasını ıslah etmek yeminleriniz sebebiyle Allah'ı engel kılmayın. Allah'ı kendinize siper etmeyin. Allah hakkıyla işiten bilen Semî'ül Alîm'dir. Evrar olmak ve takva sahibi olmak ve insanların arasını ıslah etmek. Üç unsurun Allah-u Teala ebrar olmak ve takva sahibi olmak işaretlerini kullanıyor. Ve bir işaret daha var, insanların arasını ıslah etmek. O zaman burada gene kişinin daha üst makamda, yani mürşidine ulaşmış olan bir kişiden daha üst boyutta bir işlemler yaptığını görüyoruz. Böylece bu da ruhunu Allah'a ulaştırmış olan birinin takvası oluyor. Maide 7 Allah Teala diyor ki Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin ki ona verdiğiniz misakinizi zikredin ki o misakiniz de sizleri bağlamıştı. O zaman işittik ve itaat etmek demiş, ettik demiştiniz ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani misakinizi yerine getirerek takva sahibi olun. Misakini yerine getirenlerin takvasının adı evvap takvası. Misakini yerine getiren kişi ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırabilmiş olan kişidir.
Necm suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar küçük hatalar hariç büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Muhakkak ki senin Rabbinin mağfireti boldur. Sizi Adem Aleyhisselam topraktan var ettiği zaman ve anne karnında size şekil verdiği zaman o sizi biliyordu. Boşuna nefslerinizi temize çıkarmayın. Yani nefslerinizi tezkiye ettiğinizi boşuna iddia etmeyin. Çünkü Allah takva sahibi olanı bilir. Necm 32'deki takva açık ve kesin bir şekilde nefslerin tezkiye olduğu noktadaki takvayı ifade ediyor ki nefsi tezkiyeye ulaşanı demin görmüştük. 7 defa %7 nur bir kimiyle nefsi tezkiye oluyor. O noktada da ruh Allah'a ulaşıyor. Ruhu Allah'a ulaşmış olan birinin takvası, nefsini tezkiye etmiş olan birinin takvası aynı takvadır. Yani ruhun Allah'a ulaştığı noktadaki takva. Allah-u Teala Rum 31'e diyor ki minibine ileyhi ve tekuhu ve ekumussalatu ve la tekunu minel müşrikin. Ona, Allah'a dön, Allah'a ulaş ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Allah'a dön, Allah'a ulaş ve takva sahibi ol. Allah'a ulaşanların takva sahibinden bahsediyor Allah-u Teala. Rum 31. Bakara 21. Ya eyyühen nâsü bidu rabbikümün lezî halekâküm ve lezîne min kablikum lealeküm tettekûn. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kul olun. Umulur ki böylece takvaya ulaşırsınız. Ne zaman? Fizik vücudunuzu Allah'a kul ettiğiniz zaman. Aynı nokta. Bu kulluğa ulaşan kişi ruhunu Allah-u Teala'ya teslim etmiş kişidir. Nefsini tezkiye etmiş kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmış kişi, fizik vücudunu şeytana kullanmaktan yarıdan daha fazla kurtarabilmiş kişi. Üçü de aynı noktadaki takva sahibidir. Üçü de ruhu Allah'a ulaşmış olan evvab takvanın sahibidir. Hücret 10, Allah-u Teala diyor ki şüphesiz müminler birbirleriyle kardeştir. Öyleyse dargın olan kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a takva sahibi olun ki o da size merhamet etsin. İşte bu müminler birbirine kardeştir diyor Allah-u Teala önce. Kişi mümin olmayı başarmış. Sonra başkalarının arasını da düzeltmeye başlamış. Ve oradaki mümin olduktan sonraki takvadan bahsediyor Allah-u Teala. Bu da o noktadaki bir takva alıyor. Hücret yani ruhun Allah'a ulaştığı, nefsin tezkiye olduğu ve fizik vücudun Allah'a kul olduğu bir nokta. Hücret 12'de Allah-u Teala diyor ki ey iman edenler zanda bulunmaktan çok sakının. Muhakkak ki zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin ayıp ve kusurlarını araştırmayın. Sizden biriniz ölü kardeşinin eti yemekten hoşlanır mı? Ondan tiksinirsiniz. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah tövbeleri kabul edendir. Çok rahimdir. Öyleyse burada Allah-u Teala mümin olmuş bir kişiden bahsediyor. Mümin olduktan sonraki takva, yani mümin olduğu kademede kişi müminler takvasının sahibi. Ondan sonraki takva ise ruhun Allah'a ulaştığı noktadaki takva. Öyleyse ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşıp Allah'ın zatında yok olduğunda bütün insanlar gibi siz de vuslat takvasının sahibi olursunuz. Yani evvab takvanın sahibi olursunuz. Bundan sonra ne olur? Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olduğunda kişi
fena makamının sahibidir. Velayete adım atmıştır. Fena makamının sahibi olmuştur. Peki daha sonraki noktada ne var? Daha sonraki noktada kişinin Allah'tan bir taht ihsan olması, Allah'tan bir taht alması söz konusudur. Bu taht ulaşıyor, kişiye teslim ediliyor kişinin ruhuna. Böylece altın taht üzerine kişi beka makamının sahibi oluyor. Sonra zikrini günün yarısından öteye çıkarıyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Ve bir gün fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet alıyor. Öyleyse burada o kişi için söz konusu olan bir müessese var. Muhsin olmak. Fizik vücudun Allah'a teslimi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman fizik vücudunuz mutlaka Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olacaktır.

Allah Teala Ali İmran suresinin 133 ve 134. ayet-i kerimesinde şunları söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vesari'u ila mağfiretin min Rabbiküm ve cennetin ardu semavati vel ardu uiddet lil muttakin. Rabbinizden mağfiret ve eni göklerle yer kadar olan cennete koşun ki hem Rabbinizden mağfirete hem de eni göklerle yer kadar olan cennete koşun ki o cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Bir sonraki ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: "Ellezine yunfikune fi's-sarai ve'd-darai ve'l-kazimine gayza ve'l-afine ani'n-nas vallahi yuhibbu'l-muhsinin." Onlar ki bollukta da darlıkta da infak ederler, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler ve Allah muhsinleri sever. Muhsin, Allah'a fizik vücudunu teslim eden kişinin adı. Allah Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çevrilillahi ve hüve muhsinun." O kişi ki Allah'a fizik vücudunu teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan dinde daha ahsen olan, fizik vücudu muhsin olan kim vardır diyor Allah Teala. Ve Çin'i fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur diyor. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi muhsindir. İşte burası muhsin takvadır. Ali İmran suresinin 133 ve 134. ayetleri muhsin takvayı muhteva olarak alıyor. Araf 201 şöyle söylüyor: "İnnellezîne ettekav İza messehum taifum mineşşeytani tezekkeru feizahum mübsürûn." Muhakkak ki onlar takva sahipleridir. Şeytanın vesvesesine uğrayınca Allah'ı zikrederler. O zaman onlar kalp gözüyle görürler diyor Allah Teala.

öyle bir takva sahibi ki şeytanın vesvesesine hala uğramak söz konusu. Çünkü nefs tezkiyesini tamamlamışlar henüz. Ama kalp gözleri de açılmış. Öyleyse burası Muhsin Takva'nın olgu noktası. Tövbe suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allah'a ve ahiret gününe inananlar mallarıyla canlarıyla savaşmak hususunda senden izin istemezler. Allah takva sahiplerini çok iyi bilendir. İşte o zaman öyle bir muhteva söz konusu oluyor ki iki nevi insan oluyor. Birinci grup mutlaka savaşa çıkmak isteyen, şehit olmak isteyen. İkinci grup savaştan kaçan. Savaşa gidip de şehit olmak isteyenler canlarını Allah yolunda rahat rahat feda edebilecek hüviyette ve sefizi kuyruklarını Allah'a teslim etmişler. Ali İmran Suresinin 200. ayet-i kerimesi Ey iman edenler sabredin, sabrın sahibi olun ve rabıta kurun. Allah'a karşı sahabet, takva sahibi olun ki felaha eresiniz. Burada Allah-u Teala açık bir şekilde kullarının dizayn ettiği bir hususu kapsıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki burada sabrın sahibi olun ama sabredin diyerek sabrın sahibi olun diyor Allah Teala. Belli ki daha kişi gerçek anlamda sabrın sahibi olamamış ama sabretmesini başarıyor. Öyleyse burada gene muhsinler var. Yani eğer kişi salihlerden olsaydı zaten Allah Teala sabredin demeyecekti. Çünkü kişi zaten sabrın sahibi olmuştur. Ama burada henüz sabrın sahibi olamamış, sabrın sahibi olması emrediliyor. Ve fizik vücudun teslimden sonra ruhumuzu da nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz ve ahsen takvanın sahibi oluyoruz. Maide 93 ve Zümer 10'da ahsen takvanın işaretleri veriliyor. Diyor ki Allah Teala amen olup nefsi ıslah edici ameller işleyenler ve takva sahibi olanlar yani ruhlarını Allah'a teslim edenler sonra amin olarak nefsi ıslah edici amelleri işleyenler ve ikinci defa takva sahibi olanlar ve işlerini Allah'a teslim edenler sonra amin olarak üçüncü defa takva sahibi olup ahsene ulaşanlar. Ve böylece nefslerini Allah'a teslim edenler için önceden yedikleri şeylerde üzerlerine bir günah yoktur diyor Allah-u Teala. Burada Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde eğer teslimler açısından bakarsak 3 teslimin 3'ü de var. Kişi ruhunu Allah'a teslim ediyor 1, fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor 2, nefsini de Allah'a teslim ediyor 3. 3 teslimi de tamamlıyor. Takvanın üçüncüsü mü? Hayır, takvanın beşincisi. Çünkü önce amenü takvası oluyor kişi, ondan sonra mürşidine ulaşıyor, mümin takvanın sahibi oluyor. Ondan sonra teslimler başlıyor. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi. Üç takva daha. Beşinci takva, ahsen takva söz konusu oluyor. Allah Teala Zümer'inde da bir benzer ifade kullanmış. Ey Muhammed, tarafımdan şöyle de, amin olanlar Rabbinize karşı takva sahibi olun. Bu dünyada ahsen olanlar için hasene vardır. Kazanılan sonsuz dereceler. Ahirette güzel bir mükafat vardır. Onların ecirleri gayri hesabın mükafatları vardır. Allah Teala diyor.
Zariyat 15'te Allah Teala diyor ki muhakkak ki takva sahibi içinde pınarlar bulunan cennetlere gireceklerdir. Zariyat 16'da diyor ki Rablerinin kendilerine vereceği mükafatı memnunluk içinde alacaklardır. Muhakkak ki onlar bundan önce muhsinlerdi. Yani Zariyat suresinin 15 ve 16. ayet-i kerimesi bu takvaya ulaşmadan evvel muhsinler takvasının sahiplerini ifade ediyor. Şimdi buradaki takva muhsinler takvasının ötesindeki takva yani ahsen takva yani nefsimizi de Allah'a teslim ettiğimiz yer. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz noktada ahsen takvanın sahibiyiz. Ama burada muhsin fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz noktada muhsinler takvasının sahibiyiz. Ama burada nefsimizi de Allah-u Teala'ya teslim etmişiz ve ahsen takvanın sahibi oluyoruz.

Maide suresinin 27 ve 28. ayetleri de gene asen takvadan, yani nefsin Allah'a teslimi noktasındaki takvadan bahsediyor. Diyor ki onlara Adem'in iki oğlunun haberini doğru olarak anlat. Hani onlar Allah'a yaklaşmak için iki kurban sunmuş, birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmemiş olan diğerine andolsun ki seni öldüreceğim deyince o da Allah ancak takva sahiplerinin kurbanını kabul eder demişti. Andolsun ki beni öldürmek için elini uzatırsan ben seni öldürmek için elimi uzatmam. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Allah'ın bir yaptığım yanlışlıktan dolayı bana olan o büyük sevgisinin azalmasından korkarım. Bir insan düşünün ki bir başkasını öldürmek için harekete geçiyor. O diyor ki ben sen beni öldürebilirsin ama ben seni öldürmek için elimi kımıldatmam. Böyle bir şey yapmam söz konusu değil. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir muhteva görüyoruz. Burada kişinin ahsen takvaya ulaştığı kesin. Çünkü başka birisi onu öldürmek üzere harekete geçtiği halde onun kılı kıpırdamıyor ve onun öldürmesi hiç önemli değil diyor ama ben hiçbir zaman onu öldürmem diyor. Yani nefsindeki bütün afetlerin bittiği kesinlik kazanıyor. Araf 35'te Allah Teala buyuruyor ki ey Ademoğulları, sizin içinizden size ayetlerimi kısa eden Resuller gelince her kim ki takva sahibi olup nefsini ıslah ederse onlar için korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Burada nefsin ıslahı söz konusu. Yani kişinin salah makamında olması söz konusu.

Allah Teala burada yeni bir takva müessesesini bizlere belirtiyor. Bu ıslah olmuş bir kişi, salihlerden olmuş bir insan. Burada Allah Teala'nın dizaynı o kişinin ahsen takvadan daha öteye, azim takvaya geçmiş olmasıdır. Biliyorsunuz ki kişi nefsini Allah'a teslim ettiği zaman nefsi ahsen olur. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve ma umiru illa li yabudullahi muhlisine lehud dine hunefae. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini her şeyden temizleyen, saf kılan, bütün katışıklardan temizleyen, nefslerini halis kılan insanlar olmakla emrolundular. İşte burada ihlas söz konusu, halis olmak söz konusu ve takvanın da ahseni söz konusu. Allah Teala Talak onda diyor ki onlar için Allah şiddetli bir azap hazırladı. Ey ulul elbab, öyleyse takva sahibi olun ki amin olanlar üzerine Allah zikri Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Öyleyse Allah Teala burada ulul elbaba hitap ediyor. Yani daimi zikre ulaşmış, nefsini tasfiye etmiş olan kişi ama gene de diyor ki ulul elbab olduktan sonra takva sahibi olun. İşte bir insan ulul elbab olduktan sonra yeni bir takva söz konusuysa bu ahsen takvadır. Ulul elbab olmak biliyorsunuz fizik vücudun tesliminden sonraki ilk kademe kişi hikmetin sahibi olur. Ve ondan sonraki kademede kişinin nefsi ahsen olur. Ve ahsen olanlar için takvada ahsen takvasıdır. Öyleyse hem Maide 93'te ahsene ulaşanlar var, hem de Zümer 10'da ahsen olanların takvası var. Ve bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra kişi yeni bir noktaya ulaşacaktır. Allah Teala ona bütün gök katlarını göstermeye başlayacaktır. Ve bu gök katlarının hepsini Allah Teala gösterdiği zaman 7 tane gök katı, 7. katın 7 alemi ve en son Sitret-i Münteha, Allah'ın Sitret-i Münteha'yı gösterdiği noktada o kişi Tövbe-i Nasuh'a davet olunur. Tövbe-i Nasuh, İhlas makamından Salam makamına geçişi muhtevasını alır. Kişinin Salah makamına ulaştığı nokta Tövbe-i Nasuh'la gerçekleşir. Allah'ın söylediklerini tek tek tekrar eden kişi Tövbe-i Nasuh'a ulaşmıştır. Artık ıslah olan bir nefs için kademeleri yükseltecektir. Islahın en üst seviyede gerçekleştiği nokta kişinin irşada ulaştığı noktadır. Selam makamının birinci mertebesi Tövbe-i Nasuh'un gerçekleştiği birinci mertebedir.
İkinci mertebesi Allah'ın o kişinin başının üzerine salah nurunu verdiği ve arkasından da onun mürşide tabi olduktan sonra işlediği günahları örttüğü salah makamının ikinci kademesidir. Ve ıslah devam ediyor. Islahat devam ediyor. Salah makamı ıslah olanların makamıdır. Salah kelimesi ve ıslah kelimesi aynı kökten geliyor. Salah makamı neslerini ıslah edenlerin makamıdır. Burada Allah-u Teala kişiye salah nurunu veriyor. Islahın ikinci mertebesinde kişi Allah-u Teala'dan mükafat alıyor. Bu aldığı mükafat günahlarının örtülmesi ve başının üzerine Allah-u Teala'nın salah nurunu vermesi ile noktalanır. Burada o kişinin başının üzerinde duran bir nur, salah nurudur. 30 santime kadar küçülebilen daire şeklindeki bir nurdur. Biraz da buluta benzer bir hüviyeti vardır. Ve en büyük salonları kaplayabilecek kadar da genişleyebilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği bir olgudan bahsediyoruz.

Üçüncü mertebede Allah örttüğü bu sonraki günahları sevaba çeviriyor. Bu salahın üçüncü mertebesi. Kişi hala hikmet kademesinde. Ve nihayet kişi irşada ulaşıyor. Allah Teala sahabenin nasıl irşada ulaştığını anlatıyor. Diyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi yerine getirseydi, yani benim emirlerimi dinlemeseydi de sizin söylediklerinizi yerine getirseydi, bundan çok kaybederdiniz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah isyanı, küfrü ve fıskı size kerih gösterdi. Ve hepinizin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Salah makamının yani ıslah olan insanların dördüncü mertebesi irşada ulaşmaktır. Allah Teala söylüyor. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Bütün sahabeyi, bütün kainata açıklıyor Allah Teala. Hepsi irşada ulaşmışlar. İrşada ulaşan kişi de takva sahibidir. Burası azim takvadır. Nerede fevzül azim görürseniz, nerede ecrül azim görürseniz, nerede hazül azim görürseniz, orada azim takva söz konusudur. Kişi mürşit olmanın son aşamasına gelmiştir. Bundan sonra bir karar vermesi gerekecektir. Allah'a köle olma kararı. İşte bu kademedeki takva, azim takvadır. Kişinin irşada ulaştığı salah makamının dördüncü mertebesi. Özellik, fevzül azimin, fevzin sahibi olmaları. Allah Teala diyor ki Nur 52'de kim Allah'a itaat eder ve Resulüne itaat ederse ve Allah'a huşu duyarsa ve Allah'a karşı takva sahip olursa işte onlar Fevzül Azim'in sahipleridir. Burada Allah Teala fevz sahibi olarak geçmiş. Bu Allah'a karşı duyulan huşu en üst derecedeki huşu oluyor. Ve Allah Teala bir fevzül azimden bahsediyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabe için şunları söylüyor. Diyor ki o sabikun el ebedin var ya onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Öyleyse ihsanla tabi olmak söz konusu. Sonra da anlaşılıyor ki hepsi irşat makamına ulaşmışlar. Ve Allah Teala daha aşağıda Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah'tan razıydılar. Onlar altlarından ırmaklar akan cennetlere konulacaklardır. Onlar
fevzül azimin sahipleridir buyuruyor Allah Teala sahabe için. İşte burada fevzül azim kullanıyor Allah Teala, bunlar azim takvanın sahipleri. Fusilet suresinin 33, 34 ve 35. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağıranlar var ya diyor, onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç kötülükle iyilik bir olur mu? Siz kötülüğü yani seyyiatı hasenatla önleyin. O zaman can düşmanınız size dost olur. Kötülüğü seyyiatı hasenatla önleyenler, onlar bu yetenek herkese verilmez. Onlar az bir grupturlar. Onlar Hazr-ül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. İşte takva kelimesiyle Hazr-ül Azim'in, Fevz-ül Azim'in, Ecr-ül Azim'in devlette geçtiği bütün ayetler hepsi azim takvayı ifade ederler. Öyleyse bir de kişinin nefsinin tezkiye olması, tasfiye olması değil, ıslah olması, salah makamına ulaşmış olması söz konusu. Salah makamındaki bir takvadan bahsediyor Allah Teala. Salah makamında iki tane takva var. Birincisi, ne zaman bir kişi irşada ulaşırsa, irşada ulaştığı noktada yeni bir takvanın sahibi olur. Azim takva. Fevzül Azim'in, Ecrül Azim'in, Hazül Azim'in sahipleri bu takvanın sahibidirler. Ve takvanın işaretinde mutlaka salahta birisinin olması lazım. İşte Araf suresinin 35. ayeti kerimesinde Allah Teala böyle bir takvadan bahsediyor. Diyor ki, ya beni Adem'e, imma yetiyenneküm rüsûlün minküm yekussûne aleyküm âyâti femenittekâ'a ve eslehâ felâhâ filayhim ve lâhim yâhsenûn. Ey Ademoğulları, size, sizin içinizden size ayetlerimizi kıssa eden, açıklayan, beyan eden, anlatan Resuller gelince, her kim ki takva sahibi olup ıslah olursa, işte buradaki ıslah müessesesi nefsin, kalbinin halis olmasından daha ötede ihlas makamını değil salah makamını ifade ediyor. Kişinin, nefsinin, kişinin ıslah olması hali. Bir başka ifadeyle irşada ulaşmış olması hali. Öyleyse Allah-u Teala Araf 35'te azim takvadan bahsediyor. Kişinin nefsini ıslah etmiş olması hali. Yani salah makamının 4. mertebesine ulaşmış olan bir insan söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynında bir son takva akademisi var. Bir hakkın takva. Ali İmran 102. Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminittekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimûn.
Ey iman edenler! Ey amel olanlar! Hakkıyla takva sahibi olanlar nasıl bir takvanın sahibi ise onlar gibi Allah'a karşı takva sahibi olun ve ölmeden önce Allah'a teslim olun. Bu teslim iradenin teslimidir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a önce ruhunuzu, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi teslim edersiniz. En sonra da iradenizi teslim edersiniz. Bu son noktadır. Kim Salah'ın dördüncü mertebesine ulaşırsa, yani irşada ulaşırsa, o kişi ıslah olmuştur. Nefsinin sadece afetlerini yok etmemiştir. Kemal derecelerinde nefslerini saflaştıranlardan çok daha ötede bir yeri vardır. İrşada ulaşmıştır kişi. Ama burada da olay bitmiyor. İrşada ulaşan kişi eğer dilerse orada kalır. Allah Teala'nın en büyük mükafatlarından birisini almıştır. Ama bu en üst noktadaki mükafat değildir. Hakkül yakine ait olan mükafat değildir. Azim mükafattır. Ama bunun daha ötesi var. Allah Teala bu kulunun kendisinden razı olmasını ister. Kul Allah'tan razıysa şunun idrakinde olarak razı olur. O görür ki Allah'ın kendisine verdiği mükafatlar öylesine büyüktür ki Hazır Azim, Ecru Azim, Fevzül Azim mükafatların en büyüklerine sahip olmuştur. Ama bir şeyi eksik olarak hissetmektedir. Bir eksiklik var demektedir. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın kendisine verdikleri o kadar büyüktür ki bunu mukabil o büyük mükafatları Allah'tan alan kişinin Allah'a karşı yapabildiği şey bir hiçtir, bir sıfırdır. İşte bu o kişiyi mutlaka etkisi altına alacaktır. O zaman Allah'a kul olun emri ona yetmeyecektir. Allah'a kul olmanın ötesine geçmek isteyecektir. İşte bu Allah'a olan abdiyetin, ubudiyetin sona erdiği, Allah'a hakkıyla kul olmak, bir hakkın kul olmak, yani Allah'a köle olmak noktasına ulaşma talebinin sahibi olmasıyla yeni bir mertebe açılır önünde kişinin. Salah makamının dördüncü mertebesinde Allah'a doğru yapılan yarışmada irşada ulaşan bu kişi, ubudiyetin Allah'a kul olmanın son noktasına ulaşmıştır. Allah Teala artık onun bir hakkın kul olmasını ya da başka bir ifadeyle Allah'a köle olmasını ondan beklemektedir. Allah o kişiye böyle bir talepte başlangıçta bulunmuştur. Bu noktada ancak kulunun rızası varsa onu köleliğe kabul edecektir. Ve kişi rızasını beyan ederse, Ya Rabbi ben senden razıyım, benim irademi bağla ve refet. Ben irademi de sana teslim etmek istiyorum.
Böyle bir talebi varsa kişinin, Allah Teala bu talebin kulundan gelmesini ister. Başlangıç emrinde Allah Teala'nın bu emir vardır. Allah Teala bir hakkın takvanın sahibi ol emrini burada Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde vermiş. Ey iman edenler, hakkıyla takva sahibi olanlar, hakka tukatihi, bir hakkın takva sahibi olanlar nasıl takva sahibi olmuşlarsa siz de öyle takva sahibi olun. Ölmeden önce Allah'a teslim olun. Yani siz bundan evvel ruhunuzu teslim ettiniz Allah-u Teala'ya. Fizik vücudunuzu teslim ettiniz Allah-u Teala'ya. Nefsinizi teslim ettiniz Allah-u Teala'ya. Ama bu üç teslimde bir hakkın takva sahibi kılmaz sizi. Ancak iradenizi de Allah'a teslim ederseniz, o zaman bir hakkın takvanın sahibi olabilirsiniz. İşte iradenizi de Allah'a teslim ederek bir hakkın takvanın sahibi olun diyor Allah Teala. Demek ki bir hakkın takvadan evvel mutlaka kulun ubudiyetin son noktasına gelmiş olması lazım. Allah'a kul olmanın sonuna ulaşması lazım. Bu kul olmanın sonundan daha üst mertebe sadece bir hakkın takvanın sahibi olması kişinin. Ubudiyetin sonu bir hakkın takvaya açılan kapıdır. Ali İmran 28'de Allah-u Teala diyor ki La yettehizil müminine kafirine evliyâ min dunihi min dunil müminine ve men yef'al zâlike feleyse minallâhi fî şeyin illâ en tettekû minhum tukatten ve yuhanzilukumullâhi nefsehu ve ilallâhil

Meleklere, kitaba, peygamberlere iman eder ve sevdiği şeyden akrabalarına, yetimlere, miskinlere, yolda kalmış yolculara, dilencilere, köle ve esirlere verir. Namazı kılması, zekatı vermesi, ahd verdiği zaman ahdini yerine getirmesi, zorlukta ve darlıkta, sıkıntı halinde sabredenlerden olmasıdır. İşte onlar, o kişiler sadıklardır. İşte takva sahibi onlardır diyor Allah Teala. Burada hakka tukatihi bir takva var. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allah sıddıkları, şehitleri, salihleri, peygamberlerle beraber haşredecektir. Bu salihlerin bütününü ihata etmiyor. İşte salihlerin en üst kademesi hakka tukatihi takvanın sahibi olanlardır. Ve onlardan bir isim sadıklar diye geçiyor. İşte bu ayet, Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesi, işte o kişiler sadıklardır diyor. İşte asıl takva sahibi onlardır. Yani onlar hakka tukatihi takvanın, bir hakkın takvanın sahipleridir diyor Allah Teala. Araf 128'de Allah Teala buyuruyor ki Musa kavmine dedi ki: Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Muhakkak ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar. Güzel sonuç takva sahipleri içindir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yeryüzünün mirasına sahip olmak, yeryüzüne varis olmak ancak Resullerin işidir. Yeryüzünün mirasçıları Allah'ın her kavme tayin ettiği Resullerdir. Kendi kavimleri için, devrin imamıdır, bütün kainat için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her kavimdeki Resuller burada Araf 128'de varisler olarak geçiyor. Onlar da bu takvanın, yani hakka tukatihi takvanın sahipleridir. Sadece devrin imamı tasarrufta olur. Yedinci mertebesinde olur salahın. Geri kalanların ulaşabileceği en üst nokta altıncı mertebedir. Orada hakka tukatihi takva vardır. Yani bir hakkın takva vardır. Orada hakkul yakin kıdemesi vardır. Âl-i İmran suresinin 15 ve 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor: Kul hünnebbiüküm bi hayrin min zalikum lillezînetteka inde rabbihim cennâtun tecrî min tahtihel enhâru hâlidîne fîhâ ve ezvâcin mütehâretun ve rıdvânun minallah. Vallahi basîrün bilibat. De ki diyor Habibim, size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin katında içinde devamlı kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler ve tertemiz eşler ve Allah'tan rıza makamı vardır. Allah kullarını basirdir, görücüdür. Ve 16. ayette bağlıyor: اَلَّذ۪ينَ يَكُلُونَ رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَاَفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Onlar, takva sahipleri, Rabbimiz biz hiç şüphesiz mümin olduk. İman ettik. Artık bizim günahlarımızı sevaba çevirerek bize mağfiret et ve bizi ateş azabından koru derler. Âl-i İmran 17. Es-sabirine ve's-sadikine ve'l-kanitine ve'l-münfikine ve'l-müstağfirine bil-eshar. Onlar sabirinler, sabredenlerdir. Onlar sadıkınlar, Allah ile olan ahitlerine sadakat gösterenlerdir. Yani sadıklardır. Onlar Allah'ın huzurunda uzun süre ibadette bulunan kanitinlerdir. Allah'ın yoluna mallarını harcayan münfikinlerdir. Seherlerde Allah'tan mağfiret dileyenler, müstağfirinlerdir. Burada bu Âl-i İmran suresinin 15, 16 ve 17. ayetlerinde adı geçenlerin

0: bir hakkın takvanın sahibi oldukları buradaki sadikin kelimesinden çıkıyor. Sadikin aynı zamanda sıddıklardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir bütün oluşturuyor Allah'ın ifadeleri ve görülüyor ki takva müessesesi 7 tane kademe içeriyor. Allah-u Teala 3 tane yakin kademesi kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. İlmel yakin, hakkul yakin, aynen yakin. Nereye kadar ilmel yakin devam eder? 28 basamağın 25.sinin sonuna kadar ilmel yakin devam eder. İlmel yakin kademesi kalp gözü açılmayan, hikmete ulaşamayan, kalp kulağı açılmayan insanlar için geçerlidir. Buradaki mertebelere baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabe ile yaptığı alışverişlerde, ilişkilerde Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinin bize ışık tutması söz konusu. Şunu görüyoruz. Diyor ki Allah-u Teala kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm âyetina ve yüzekîküm ve yuallimüküm kitâbe vel hikmete ve yuallimüküm mâ lem tekûnû tâlemûn. Ey sahabe, tıpkı onlar gibi Allah'ın nimet verdiği diğer insanlar gibi size de nimet olarak sizin aranızdan bir peygamber resul gönderdik. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye bir, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye iki, size kitap öğretsin diye üç, size hikmet öğretsin diye dört. Ve size hikmetin daha ötesinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin diye beş. Ne gördük? Beş ayrı kademede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye bir şeyler öğretiyor. Öyleyse birinci basamaktan 14. basamağa kadar sadece kişi amin olmuş ve mürşidine ulaşmış. Yani devrin imamına, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Bu noktaya kadar onlar Allah'ın ayetlerini öğrenenlerdir. Peki bundan sonraki durum ne? Bundan sonraki durumda şunu görüyoruz. Artık 14. basamaktan 21. basamağa kadar nefs tezkiyesi var. Onların nefslerini tezkiye eder diyor Allah-u Teala. Ruhlarını da böylece Allah'a ulaştırmış olur. 21. basamak. 21. basamakta kişi velayete nasip olur. Velayetin birinci makamı, fena makamı, ruhun öğretilmesi başlanır. Kitabın öğretilmesi, yani kitabın ruhuna giriş. Fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı, kitabın, Kur'an-ı Kerim'in dört ruhunun öğretildiği makamdır. Bundan sonra hikmet başlayacaktır. İşte bu dört makamda insanlar ilmen yakinin içindedir, aynen yakinin içinde olamazlar. Ama insanlar bu noktada farklı bir hüviyetin içinde olabilirler. Yani alim olma standardının ötesine irfan sahibi olmaya geçebilirler. Hikmet sahibi olamazlar ama arif olabilirler. Kalp gözleri açılır, kalp kulakları açılır ve insanlar arif olurlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktaya kadar ilmel yakin. Ama arif olmanın mümkün olduğu bir kademe, ama hikmet hayır. Ne zaman kişi daimi zikre ulaşırsa, O zaman hikmet sahibi olur. Ve hikmetin iki makamı var. Burada birinci makam ulul elbab makamı, yani 26. basamak. İkinci makam ihlas makamı, 27. basamak. Ve 27. basamaktan sonra salaha geçiş ve salahın 4 mertebesi. Böylece Allah-u Teala'nın hikmet makamı kişinin irşada ulaştığı noktaya kadar vasıl oluyor. Ve bundan sonra hikmetin ötesi, yani Allah'a köle olmak, Allah'a kul olmanın ötesine geçiş, sıddıklar, şehitler, Allah'ın has kulları, Resuller, peygamberler, peygamberlerle haş olacak olan bu insanlar, sıddıklar, şehitler, Allah'ın has kulları. İşte bu insanlar hepsi salah makamının ıslah olma noktasını elde etmiş olanlar, oradan Allah'a iradesini de teslim etmek üzere müracaatta bulunanlar. Böylece bu iradi yapının tabii gereği olarak insanlar Allah-u Teala'ya kul olmanın ötesine taşıyorlar. Allah'a köle olmayı başarıyorlar. İradelerini de Allah'a teslim ederek. İşte bu sebeple buradaki takvaya Allah-u Teala bir hakkın takva diyor. Takvanın en üstün noktası. Allah'a her şey teslim edilmiş durumdadır. Allah'a ruh teslim edilmiştir. Allah'a fizik vücut teslim edilmiştir. Allah'a nefs teslim edilmiştir. Ve bundan sonra kişi ıslah olmuştur. Yani irşada ulaşmıştır. Orada bir karar sahibi olmuştur. Allah'a iradesini de teslim etmek ve onu da gerçekleştirdiği zaman bir hakkın takvanın sahibi olur. İşte burası bir hakkın takvanın sahibi olunan salah makamının 5. 6. mertebeleri hakkül yakin kademesidir. Yani yakinin hak mertebesinde oluşması. Daha evvelki kademelerde Allah o kişiye 7 kat gökleri ta Sidretül Müntaha'ya kadar göstermişti. Ama kendi zatı hariçti. Hakkül yakinde kişi Allah'ın zatına da yakin hasıl eder. Allah'ın zatını görerek. İşte bu nokta hakkül yakin kademesidir. Bu nokta kişinin bir hakkın takvanın sahibi olduğu noktadır. Bu nokta Allah-u Teala'nın Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesindeki peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle birlikte olunan nokta. Yani peygamberlerle aynı cennete ulaşabilecek efsafta 3 grup insan sayıyor Allah-u Teala. Şehitler, salihler ki bu salihlerin söylediğimiz son mertebesidir. Bir de sıddıklar. Sadıklar, sıddık olmak, sadık olmak istikametinde de en çok sadaka veren istikametinde de kullanılan bir yakin ifadesi ve insanoğlunun Allah ile olan ilişkilerinde onu en güzel noktaya ulaştıracak olan son merhaleyi ihata eder. Tüm sahabe, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler bu mertebeye ulaşmışlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde diyor ki, Allah sizin için İslam'ı seçti ve yalnız İslam'dan razı oldu. Şimdi sahabeye Allah-u Teala'nın bakış açısına beraberce dikkatle bakalım. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldular diyor. Neyinden razı oldu Allah onların? İslam oluşlarından razı oldu. Öyleyse İslam'ın bir mertebesi var. İslam olmak, Allah'ın razı olduğu İslam'a ulaşmak, kişinin ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettiği son noktadır. Öyleyse bu da emrolunmuş mu? Evet. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 102. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine âmenüttekullâhe hakka tukatih diyor. Ve lâ temutunne illâ ve entüm müslimûn. Burada bütünüyle bir hakkın takvanın işareti görünüyor ve bu bir hakkın takvaya sahip olan bir teslimi Allah Teala emrediyor. Yani Allah Teala'nın bu emrinde hakka tukatihi bir takva sahibi oluşta bir hakkın takvanın bütün özellikleri var. Ruhun da teslimini içeriyor, veçin de teslimini içeriyor, nefsin de teslimini içeriyor. Yetmez. Daha ötesini de içeriyor. Yani iradenin de Allah'a teslimini içeriyor bir hakkın takva. İşte sadece onlar Allah'a bir hakkın teslim olanlar, onlar hakkul yakinin sahipleridir. Onlar devrin imamlarıdır ve onun ötesinde bütün ülkelerdeki, bütün milletlerdeki şu anda yaşamakta olan Resuller de dahil olmak üzere bütün ülkelerdeki Resullerdir. Bir de o makama ulaştıkları için Allah-u Teala'nın bizatihi irşat makamına tayin ettiği kişilerdir. Allah'ın tayin ettiği, Allah'ın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Salah'ın 6. mertebesinde irşada ehil kıldığı insanlar. Allah'ın emrine dayalı olarak irşat yetkisini alanlar. Öyleyse muhtevayı net ve açık olarak görüyoruz. Allah-u Teala hakkül yakin diye bir kademeden bahsediyor. İşte baktığımız zaman Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde Allah'ın dizaynını görüyoruz. Diyor ki Allah Teala onlar Allah ile olan ahitlerini yerine getirirler. Ve Allah ile olan ilişkilerinde ruhlarının Allah'a verdiği misaki bozmazlar. Mutlaka yerine getirirler. Ne yaparlar? Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Onlar kötü hesaptan korkarlar, cehenneme gitmekten korkarlar. Onlar Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını Allah'tan dileyenlerdir. Şimdi bu Allah'ın zatını dilemekten Allah'ın neyi murad ettiğine dikkatle bakın. İki husus birden anlatılmış. Çünkü ayetin gerisinde Allah Teala diyor ki onlar namazlarını kılarlar, zekatlarını verirler, Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan açıkça ve gizli olarak başkalarını infak ederler. Buraya kadar başkalarına farklı bir yapı yokmuş gibi görünüyor. Ama Allah-u Teala buyuruyor, işte onlar seyyiate hasenatla mukabele edenlerdir diyor. Ve daha sonraki ayette, 23. ayette Allah-u Teala onların peygamberlerle beraber adın cennetine gireceğini söylüyor. O zaman bakıyoruz ki vellezine sabir ibtigaye ve çerabbühüm sözü ve onlar sabırla Allah'ın zatını dilerler sözü, Allah'ın veçini dilerler sözü, hem Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek anlamına geliyor. Çünkü kişi Allah'ın cennetine girecek. Ruhunu Allah-u Teala ulaştırıyor yukarıda ifade edildiği gibi. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Ama Allah'ın zatını görmeyi dileyenleri de ihata ediyor. İşte kim Allah-u Teala'nın zatını görebilir? Sadece salih makamının 5, 6 ve 7. mertebelerinde olan kişiler. Salih makamının 5., 6. ve 7. mertebeleri. 5. mertebesi iradenin bağlandığı nokta. 6. mertebesi iradenin ref edildiği, kaldırıldığı ve kişinin iradesinin doğrudan Allah'ın iradesine bağlandığı nokta. 7. mertebe ise sadece devrin imamına ait olan tasarruf. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyle bir noktaya ulaşıyoruz ki burada bir hakkın takva var. Takvanın en üst boyutu. Öyleyse 28 basamak içerisindeki takvaların pozisyonlarına baktığımız zaman kişinin 3. basamakta amelüler takvasına ulaştığını görüyoruz. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. 14. basamakta müminler takvasına ulaştığını görüyoruz. Kişi kalbinin mührü açılarak, kalbinin içindeki küfür kelimesi dışarı alınarak, kalbinin içine imanın yazıldığı, böylece Allah-u Teala tarafından mümin kılınan bir insan oluyor. 21. basamakta kişi evvap takvanın sahibi oluyor. Ruhu Allah'a ulaşıyor. 25. basamakta fizik vücudu Allah'a teslim oluyor. Kişi muhsinler takvasının sahibi oluyor. 27. basamakta kişinin nefsi de Allah'a teslim oluyor. Ve kişi muhlis oluyor. Nefsinin kalbi halis olan bir insan oluyor. Nefsini de Allah'a teslim etmiş olan bir kişi. Bu nefsi ahsen olduğu için ahsen takva adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve ne zaman kişi irşada ulaşırsa kişinin irşada ulaştığı bu noktada o kişi için azim takva söz konusu. Fevzül azimin, eclül azimin, hazül azimin ilk sahibi olanlar bunlar. Bundan sonra da hep artık daha üst makamdakilere hazül azim, eclül azim, fevzül azim verilecektir. Ama onun bir hakkın olan dizaynı içerisinde. Ve nihayet 28. basamağın 5 ve 6. mertebelerinde kişi bir hakkın takvanın sahibi oluyor. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Takva müessesesi bir bütündür. Bu bütünü İslam'ın bütünüdür şeklinde de yorumlamak mümkün. Takva sahibi olmak üzerimize farz kılınmış Allah Teala, ey amin olanlar takva sahibi olun diyor. Takva sahibi olmak Allah Teala'nın üzerimize kesinlikle farz kıldığı bir husus. Öyleyse nerede takva kelimesi görülürse insanların Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun dediği, başka hiçbir şeyle ifade edemedikleri takva görüyorsunuz ki 7 kademede ayrı isimlerle geçen Kur'an-ı Kerim'de takvaları içeriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz İslam alemi 14 asırda Allah'ın hakikatlerinden ne kadar uzaklaşmış. 14 asır evvel bütün sahabe takvanın ne olduğunu en geniş bir spektrum içinde biliyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala kendilerinden bahsediyoruz takva sahipleri diye. Bu takva sahipleri olan sahabe 7 grup takvanın da sahibi olmuşlardı. Ve hayatlarını Allah'a adamışlardı. Her şeyleri Allah içindi. Sahabe dediğiniz zaman orada durun. Onların peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle birlikte haşrolunanlar olduğunu bilerek orada onlara gıpta ile bakın. Onlar gibi olmaya çalışın. Onlar Allah-u Teala'nın dininde en sevgili insanlar olmayı başardılar. Hiçbir şey onları yollarından çeviremedi. Bütün takvaların sahibi olmayı başardılar. İşte sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki takva sahibi olmak sadece Allah'tan korkmak değildir. Eğer netice itibariyle bakarsanız herkes Allah'tan korkar. Ama Allah'tan korkanlar takva sahipleri olanlar değillerdir. Takva sahibi olmak her biri ayrı bir cepheden bir değerdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe amenüler takvasının sahibi olamazsınız. 7. basamağa ulaşamazsınız. Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan almadıkça müminler takvasının sahibi olamazsınız. 14. basamağa ulaşamazsınız. 14. basamağa ulaştığınız zaman Allah-u Teala'dan aldığınız o hediyenin arkasından 10 tane ihsanın arkasından siz kendinize düşen ikinci adımı atmak mecburiyetindesiniz. Yani mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Ancak onun önünde diz çöktüğünüz, tövbe ettiğiniz takdirde hepiniz için geçerli olan bir sonuç vardır. Müminler takvasının sahibi olmak. Ondan sonra nefs tezkiyesi başlayacak hepiniz için. Bu nefs tezkiyesi adım adım emmare, levvame, mülkime, mutmainne, rabiye, maliye, tezkiye kademelerinde sizi Allah'a ulaştıracaktır. Ruhunuz Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında meabda İfna olunca evvap olacaksınız. Evvap takvasının sahibi olacaksınız. Bu son değildir. Daha teslimlerin birincisini gerçekleştirdiniz. 22. basamakta. Daha sonra 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde hala 109 afet var. Ama onu hiç dikkate almayacaksınız. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olacaksınız. Burada dünya saadetinin %90'ına ulaşırsınız. Ve muhsinler takvasının sahibi olursunuz. Öyleyse daha sonraki ahsen takva, azim takva ve bir hakkın takvada ulaştığınız mertebelerle kazandıklarınızı beraberce düşünelim. Amenullah takvasından evvel kişi bir hiçtir. Gideceği yer cehennemdir. Dünya saadetinde hiçbir şekilde sıfır ötesine geçmez. Kim amin olursa, amenullah takvasının sahibi olursa birinci kat cenneti elde etmiştir. Dünya saadeti konusunda henüz bir şey yapamamıştır. Kim mürşidine ulaşıp da müminler takvasının sahibi olursa ikinci kat cenneti elde etmiştir. Dünya saadetinin de hala bir tarafından tutamamıştır. Tasavvufun dışındaki insanlarla henüz aynı standarttadır. Ama ne zaman bu kişi mürşidine ulaşmışsa ulaştığı andan itibaren her şey değişmeye başlar. Ruhunu bu kişi Allah'a teslim ettiği zaman mürşidine ulaştığı anda ikinci kat cenneti elde eden bu kişi ruhunu Allah'a teslim ettiği an üçüncü kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetinde yarısı onun olur. Burası evap takvadır. Dünya saadetinin yarısı, cennet saadetinin üçüncü katı, üçüncü kat cennet. Sonra fizik vücudun teslimi, dördüncü kat cennet, dünya saadetinin %90'ı. Sonra burası muhsinler takvası. Ne zaman nefsimizi Allah'a teslim edersek, ahsen takvanın sahibi oluruz. Beşinci kat cennetin sahibi oluruz. Dünya saadetinin gene %100'ü bizimdir. Bu noktadan itibaren artık dünya saadetinin %100'üne sahip oluruz. İrşada ulaştığımız zaman altıncı kat cennetin sahibi oluruz. Dünya saadetinin gene %100'ünün sahibiyiz. Bir hakkın takvanın sahibi olduğumuz zaman yedinci kat cennetinde sahip oluruz. Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber haşrolunmak söz konusu olur. Dünya saadetinin gene %100'ü söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, takva konusundaki öğretimiz bu akşam inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed ezmillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim velendâlin. Amin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileriz. Vakfımızın değerli mensupları, üniversitelerimizin, radyolarımızın, televizyonumuzun, dergimizin değerli mensupları, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah Teala sizin bir aynanızdır. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah da kendini düşeni yapar, size onun karşılığını öder. Zikir boyunca devamlı derecat kazanırsınız. Ve kiramen kâtibin melekleri böylece sizin kazandığınız derecelerin devamlı kaydını yaparlar. İşte Allah-u Teala'nın melekleri vasıtasıyla sizi zikretmesidir bu. Sizin hayat filminize kazandığınız derecelerin yazılması, kıyamet günü o filme baktığınız zaman bunu hatırlamanızı temin içindir. Allah-u Teala'nın zikri sizin için asıldır. Zikriniz Allah-u Teala'nın katında en önemli işlemdir. Onun için Allah-u Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Ve ancak zikirdir ki sizi Allah katındaki en yüksek dereceye ulaştırabilir. Daimi zikrin sahipleri Allah'ın katında 5., 6. ve 7. takvalara ulaşabilirler. Ahsen takvaya, azim takvaya ve bir hakkın takvaya. Buralara sizi ulaştırması Allah-u Teala'nın sizi zikretmesi anlamına gelir. Buralara ancak daimi zikir sahipleri ulaşabilirler. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah-u Teala da sizi zikreder. Yani size en büyük mükafatları verir. Zikir bir taraftan Allah'ın isminin tekrarı, bir taraftan hatırlamaktır. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah devamlı sizinle meşgul olur. Bu meşguliyeti boyunca da herkes de aynı anda meşgul olabilir. Bu meşguliyeti boyunca da Allah'ın en sevgililerinden biri olmak varsanızı hep Allah-u Teala korur. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah da sizi düşüneceği için, sizi hatırlayacağı için Allah-u Teala'nın da sizi zikretmesi söz konusu olur. Siz Allah'ın adını zikrediyorsunuz diye, Allah Allah diyorsunuz diye Allah sizin adınızı zikretmez. Ama Allah-u Teala sizi, siz onu zikrettiğiniz zaman hatırlar. Sizi en güzel hediyeleri sunmak için devreye almanın hazırlıklarını yapar. Ve zikriniz arttıkça mükafatları birer birer size verir. Allah razı olsun.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte görüyorsunuz bir defa daha bir aradayız. Bir yeni bir sevgi yaşamak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere. Her şeyi en güzel şekilde dizayn etmiş. Her şeyi insanın emrine koymuş. Ve insandan sadece bir tek şey istiyor. Onun mutlu olmasın. O yüce Rabbimiz ki bizlerden, biz insanlardan sadece ama sadece bizim mutlu olmamızı istiyor. İstediği tek şey bu. Saadetimiz, mutluluğumuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte gönül bahçesinde bir defa daha beraberiz. Her şeyin ne kadar güzel olduğunu bir düşünün. Allah'a şükretmek için ne kadar çok şeyimiz var, bir düşünün. Bu konuşmayı bize Allah-u Teala'nın nasip etmesiyle bizi çok mutlu etmeye yeterli değil mi sevgili kardeşlerim? Ben dünyanın bir ucundan size sesleniyorum. Sizler dünyanın neresinde olursanız olun, benim sesimi alabiliyorsunuz, görüntümü görebiliyorsunuz bilgisayarlar aracılığıyla. Allah'ın ne kadar büyük bir nimetine sahibiz. Binlerce kilometrelik mesafeler hiç kalıyor. Allah'ın bize ihsan ettiği o nimet sayesinde. İşte bir defa daha bir aradayız. Yüz yüzeyiz ve kalp kalbeyiz. Büyük bir mutluluğu birlikte yaşamaya başladık. Allah'tan bahsetmek zevkinin içindeyiz. Allah'ın ülkesinde yaşıyoruz. Bir tarafta ruhumuz onun hasretleri. Bir tarafta Allah, bir tarafta da bu hayrı yaşayanların, bizlerin kazandığı dereceler. Öyleyse boşuna yaşamıyoruz. Yaşantımız bir şeyler getiriyor bize. Dereceler, pozitif dereceler. Yaşantımızda güzel şeyler var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse bütün güzel standartların hepimiz sahibi olmalıyız. Allah için yaşamalıyız. Birbirimize bütün güzellikleri vermek üzere var olmalıyız. Hayatımız bu güzelliklerle bezenmiş olmalı. Ne zaman başkaları için yaşamaya başlarsak, başkalarına onları mutlu edecek Allah yolunda bir şeyler ulaştırmaya çalışırsak, biz mutlu insanlar oluruz. Mutluluğu asıl biz yaşarız. Allah-u Teala bizim başkalarına verdiğimiz mutluluğun iki katını mutlaka bize verir. Öyleyse kim başkasına mutluluk ulaştırırsa o Allah için bunu yapmıştır. Ve o mutluluğun iki katını Allah ve ruhu ona ve nefsine yaşatır. Sevgili kardeşlerim, siz Allah yolundaysanız, Allah yolunda hizmet ederken başkalarına Allah'ın güzelliklerini ulaştırırken bir engelle karşılaşırsanız, o engeli size aşırtacak olan Allah'tır. Ona güvenin. Allah Teala buyuruyor ki, eğer inanıyorsanız Allah'a güvenin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. En kuvvetli sizsiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer Allah'la beraberseniz, Allah'a güveniyorsanız, en kuvvetli sizsiniz. Çünkü en kuvvetli sizinle beraber. Diyor ki, eğer inanıyorsanız, eğer bana güveniyorsanız, sizi yenecek yoktur. İşte ne yapın yapın Allah'a olan güven duygunuzu sakın kaybetmeyin. O güven duygusudur ki sizi hayata bağlar. O güven duygusudur ki sizi mutluluğun şahikasına ulaştırır. Ne kadar güven duyarsanız o kadar üst seviye mutluluğu yaşarsınız. Ve sizden fizik ötesi olaylar sudur etmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a güven, imanın emin olma standartlarına ulaşmalıdır. Bir gün Yunus'un söylediğini siz de söyleyebilmelisiniz. O ne derse ben yaparım. Ben ne dersem o dost tutar. Allah Teala'yı dost edin. Ve ona güvenin. Sakın ben Allah'a layık değilim. Onun için Allah beni sevmez diye bir şey düşünmeyin. Allah herkesi sever. Herkesin kendisini sevme derecesine paralel olarak sever. Ama onun diyelim 1.000 katı sever. Çok daha fazla sever de basit rakamlarla konuşuyorum. Siz Allah'ı 1 ünite severseniz Allah Teala sizi 1.000 ünite sever. Daha fazla ama en az bu kadar. Ama siz Allah'a olan sevginizi 2 üniteye çıkardığınız zaman, 2 birime çıkardığınız zaman Allah Teala'nın size karşı olan sevgisi 2.000 ünite olur. 3 üniteye çıkardığınız zaman 3.000 ünite olur. Öyleyse aynı oranla sevgi büyümesi ikiniz arasında cereyan edecektir. Ama siz Allah'ı az severseniz Allah da sizi az sever. Siz Allah'ı çok severseniz Allah da sizi çok sever. Öyleyse ben Allah'ı seviyorum, çok seviyorum ama Allah beni az seviyor diye bir düşüncenin sahibiyseniz yanıldığınız kesindir. Eğer Allah'tan beklediğiniz şeyleri alamıyorsanız kendinize dikkatle bakın. Hadi soruyorum size, ne kadar seviyorsunuz Allah-u Teala'yı? Çok seviyorum diyorsunuz, öyle mi? Bakalım ne kadar çok seviyorsunuz. 24 saat zikrinizi %100 kabul edin. Allah'ı en çok sevenler daimi zikrin sahipleridir. Şimdi bu 1 günlük süreç içerisinde acaba kaç dakika Allah-u Teala'yı zikrediyorsunuz? Eğer 2,5 saat Allah-u Teala'yı zikrediyorsanız siz Allah'ı %10 seviyorsunuz. Bu çok sevgi mi? Eğer günün yarısından daha fazla Allah-u Teala'yı zikrediyorsanız o zaman %50'den fazla seviyorsunuz. Eğer daimi zikrin sahibiyseniz o zaman %100 seviyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, sevgi fedakarlık ister. Marifet, fedakarlığı kendisine zevk edinebilmektir. Ne zaman zikir sizin için bir zevk olursa, yapılması mutluluğa ulaşmanız için mutlaka gerekli bir angarya olmaktan çıkarsa, zikir yaparken zevk almaya başlarsanız, o zaman hayatın bir büyük sırrını daha çözmüş olacaksınız. Allah yolunda mihneti zevk etmede hüneri yakalayacaksınız. Hüner oradadır. Mihneti kendine zevk etmekte. Evvela Allah için yapılan hiçbir hizmet mihnet değildir, bir zevktir. Ama siz onu zevk olarak yaşayabildiğiniz zaman geçerlidir bu kanun. Öyleyse görüyorsunuz ki baştan ayağa kadar her şey size bağlı. Siz nasıl görüyorsanız Allah da sizin gözlüklerinize bakar. Daha fazlasıyla ama sizin gözlüklerinizle. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz, %10 mu? Allah da sizi, size verebileceği sevginin %10'u kadar sever. Bu gene sizin sevginizin en az 1000 katıdır. Ama o sizi, sizin boyutlarınızla paralel bir sevginin içine alır. Arttırın sevginizi, zikrinizi arttırın. Sevgili kardeşlerim, sevgi fedakarlıktır. Düşünün bakalım, Allah için hangi fedakarlıkları yapabilirsiniz? Allah'ı kendinizden fazla mı seviyorsunuz? Bundan emin misiniz? O zaman Allah yolunda hangi fedakarlıkları yapabildiğinizi bir düşünün bakalım. Sabah namazlarına muntazam kalkıyor musunuz? Tekliyor musunuz bu konuda? Nerede, hangi gün sabah namazına kalkmamışsınız? Allah'a değil, o gün sabah namazında kendinizi öne geçirdiniz. Nefsinizin o kör rahat etme afeti sizi yere vurdu. Eğer Allah önde olsaydı, o zaman sabah namazına kalkmak sizin için bir angarya olmayacaktı. Bir zevk olacaktı. Kaçırmanız mümkün olmayacaktı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ona dikkatle bakın. Hepinizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok sever. Ama bu sevgisi size göre 1000 kattır. Siz sevginizi arttırabilirseniz, onun da size karşı olan sevgisi ona paralel olarak artacaktır. Mutluluk mu diyorsunuz? Mutluluğun bahçesi sevgidir. O bahçede yetişen günler, o günler sizi Allah'ın bahçesinde onunla beraber onun sevgisine muhatap kılacaktır. O bahçenin yegane sahibidir. Nasıl bir bahçede bir takım böcekler donma tehlikesi, yabani otlar hep birer engelse neşv-i nemaya, bunlar şeytanı ve onun düşmanlıklarını ifade eder. Ayrı ayrı düşmanlık türleri. Eğer bahçenizi kendi haline bırakırsanız, bahçeniz yabani otlarla kaplanır. Yozlaşma eşyanın tabiatında vardır. Atalarımızın söylediğini bir mutlak değer olarak kabul edin. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hep Allah'ın bahçesinde olun. Gül bahçesinde. Orada zararlı otların çıkmasına müsaade etmeyin. Orada böceklerin, güllerin, köklerinin yemesine, ona zarar vermesine müsaade etmeyin. O gül bahçesine gözünüz gibi bakın. O sizin mutluluk aleminizdir. Ve yalnız sevgiyle yaşar. Öyleyse Allah'ı çok sevin. Söylediğim gibi ölçüyü hiç unutmayın. Allah'ın en çok sevdikleri onu en çok sevenlerdir. Bir. Allah'ın en çok sevdikleri onu en çok zikredenlerdir. İki. Öyleyse zikrinize dikkat edin. Kendi kendine sorun. Ben kendimden yana mıyım? Yoksa Allah'tan yana mıyım? Zikriniz günün yarısına ulaştığı zaman ortada olacaksınız. Ne kendinizden yana, ne ondan yana. Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa, o noktadan itibaren artık ondan yanasınız. Ondan yana olmanız bu noktada yarıda başlar ve her geçen gün biraz daha artarak hep o önde olur hayatınızda. Artık sizin için o vardır. Siz yoksunuz. Kendinizi defterden sildiğiniz yer 190'ların 90'ların üzerindeki sevgiyi yaşadığınız noktadır. Sizin için zevk sadece onunla birlikte olmaktır. O her zaman sizinle beraberdir. Siz kendinize sorun. Siz onunla beraber misiniz? Yavuz Sultan Selim ölmek üzere şiiri pençeden. Dolayısıyla diyor ki onunla bile olmak zamanıdır. Yavuz Sultan Selim diyor ki valla şu ana kadar kiminle birlikte olduk sanırsız? Sevgili kardeşlerim, aslında hep onunla berabersiniz. Ama çoğunuz bunun farkında değilsiniz. Şuurunda değilsiniz. Eğer sizin için alelade ile fevkalade aynı şeyse, Allah yolunda layık olduğunuz yerde değilsiniz. Fevkaladeye ulaşmalısınız. Normalin mutlaka ötesine. Bu sizin iştiyakinizin işaretini taşır. Hangi konu olursa olsun, böyle de olur, öyle de olur derseniz, bir yanılgının içindesiniz demektir. Öyle de olmasın. Hep daha güzele ulaşmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, sizin için Allah yolunda hizmeti daha güzel, daha güzel, daha güzel yapmaktan ötede bir şey olmamalı. İşte bütün bu güzellikleri dizayn edecek olan Allah'tır. Sizin davranış biçimlerinize göre ona hayatınızda ne kadar yer veriyorsunuz? Ona hayatınızda ne kadar değer veriyorsunuz? Siz mi öndesiniz? Yani nefsiniz mi önde? Nefsinizin afetleri mi önde? Yoksa ruhunuzun hasletleri mi önde? Eğer nefsinizin afetleri öndeyse, Allah önde değil, şeytan önde. Eğer ruhunuzun hasretleri öndeyse, o zaman Allah önde, şeytan ikinci planda.

nefsinizin mürşidine ulaştıktan sonraki devresinde nefs tezkiyesi söz konusu olacaktır. Bu, karanlıkların yavaş yavaş azalması, nefsinizin kalbine hasretler, onlara eşit standartlarda olan, hasretler eşit standartlarda olan faziletler nefsinizin kalbine doldukça karanlıklar yavaş yavaş aydınlanmaya başlar. Nefsinizin kalbinde nurlar ruhunuzu alalaştırdığınız zaman %50'yi geçer. Bunun manası alacakaranlığı aştınız. Mutlak aydınlığa ne zaman ulaşacaksınız? Daimi zikre vasıl olduğunuz zaman. Daimi zikre ulaştığınız anda bir daha kararmayacak bir güneş nefsinizin kalbinde %100 her şeyi aydınlatmıştır. Bir daha kararması mümkün değildir. Çünkü daimi zikre ulaşmış olan bir kişinin nefsinin kalbindeki mühür, karanlıkların artık o kalbe girişine müsaade etmez. Daimi zikir sebebiyle mühürün üzerindeki rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı hep devam edecektir. Bu devamlılık kalbinizin kararmasına hiçbir zaman müsaade etmez. İşte Allah'ı en güzel yere, O'nun ait olduğu yere, Rab mevkiine mutlak olarak oturttuğunuz yer burasıdır. Ne diyordu Allah Teala? İnsanlardan bahsediyordu. Habibim, onları görmüyor musun? Nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinmişlerdir. Nefsin afetlerinin ilah edindiği bir noktadan bahsediyor Allah Teala. Bunlar heva adını alıyor. Nefsinizin afetlerinin sizi sürüklemek istediği her alan sizin hevanızdır. Öyleyse böyle bir ortamda her şeyi en güzel standartlarda bir düşünün. Bir tarafta Allah var, bir tarafta siz varsınız. Doğuşunuzdan itibaren siz öndesiniz. Ve şeytan sizin sesinizi taklit ederek sizin düşüncenizmiş gibi gösterip sizi hep alaşağı eder, hep yerle bir eder, hep mağlup kılar. İstediği şey bu zilleti hayatınız boyunca yaşamanızdır. İnsanlar vardır, Allah'tan haberi bile yoktur. Bir ot gibi şu dünyada yaşarlar, bir gün ölüp giderler. Kendilerinde bir Allah sevgisi hiç oluşmadan, hüzün içinde geçen bir ömrün sonunda bir cehennem yolculuğuna çıkarlar sadece. Hayatları boyunca önde kendileri vardır, kör nefsleri vardır. O kör nefslerine sağladıkları haksız menfaatler vardır. Onlar her türlü kötülük için açıktırlar. Suistimaller, rüşvetler, Allah'ın yasak ettiği bütün fiiller onlara açıktır. Hayatlarını hep kaybetmekle geçirirler. Hayatlarını boşuna harcayan zavallı insanlar. İşte artık Osmanlı'nın torunlarının, mirasçılarının karanlık çenesi

olduğu, büyük çoğunluğun böyle olduğu bir dünya nizamı sergiliyor. Her tarafta ahlaksızlığın, kol gezdiği, rüşvetin, suistimalin, her türlü kötülüğün topluma hakim olduğu, çeklerin çok büyük bir kısmının ödenmediği, insanların birbirine güvenin, birbirine karşı duydukları güvenin artık mevcut olmadığı bir ortam düşünün. İşte orası bizim ülkemizdir, Türkiye. Hep çocukluğumuzdan beri bir gün Türkiye küçük Amerika olacak derlerdi. Oldu. 1920'li yılların o karmaşa içindeki haksızlığın kol gezdiği, bütün ahlaksızlıkların devrede olduğu o 1920'li yılların Kanisterli devresi. Türkiye küçük Amerika oldu. Gözünüz aydın, şeytanın taraftarları. Başardınız. Ülkeyi yaşanmaz bir hale getirmeyi. Sevgili kardeşlerim, bu bugünkü tablo. Sakın ümitsizliğe kapılmayın. Sizler varsınız. Sizler geleceğin ümidisiniz. Sizler doğruluğun, güzelliğin, Allah sevgisinin, başka insanlara hizmetin temsilcilerisiniz. Geleceğin ışıklarısınız, meşalelerisiniz. Geleceğin güvenini teşkil ediyorsunuz. Allah'a güvenin, hiç korkmayın. O sizi mutlaka siz olduğunuz için bu toplumu mutlaka düze çıkaracaktır. Bu dizayn içerisinde hayatınızı geçireceksiniz. Güneşin doğudan doğup batıdan battığı o ufuklarda her şeyin her yerde en güzel dizayn edilmesi Allah'ın temel hedefidir. Bunun için her şeyi yapar. Ama bulunduğu topluma şekil veren insandır. Etrafınızda hep avuç çevreli, üzüntülü, kederli, hırslı, öfkeli insanlarla berabersiniz. Bu insanlar hırçın, bu insanlar hüzünlü, bu insanlar huzursuz. Bu insanlar her şeyi kötüye kullanabilir bir özelliği sergiliyor. En güven duyulacak mevkilerde bile güven duyulması mümkün olmayan insanlar yaşıyor artık. Adalet çoğu yerde adaletsizlik dağıtıyor. Sevgili kardeşlerim, pek çok şeyin parayla satın alınabildiği bir ortamda yaşıyorsunuz. Bütün bunlar birer vaka. Ama bu sizi ümitsiz kılmasın. Bu sizi huzursuz etmesin. Siz Allah'ın teminatı altındasınız. O ülkenin geleceği için o ülkede yaşıyorsunuz. Ve şartlar ne kadar kötüye giderse gitsin, siz korunursunuz.
sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

0: Siz her halükarda Allah-u Teala tarafından muhafaza altındasınız. Öyleyse unutmayın, her zaman en güzelin içinde hissetmeye çalışın kendinizi. Çevre şartlarınızın mimarı siz olacaksınız. Varsın insanlar ahlaksız olsunlar. Varsın şeytanla işbirliği yapsınlar. Yaptıkları kötülükleri bir marifet zannetmekte devam etsinler. Ama siz Allah'la dost olun. Ama siz Allah'ın dostlarına yakışır bir hayat sergileyin. Hangi şartların içinde olursanız olun. Allah'ı hatırlayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırlayın. Sahabeyi hatırlayın. Siz sahabenin bugün yaşayan temsilcilerisiniz. Bütün güzellikler sizin elinizle gelecek oraya. Sizlerin yardımıyla bir güzellik oluşacak. Asr-ı saadet. Sizler o asr-ı saadetin mimarları olacaksınız. Gelecekten hiç korkmayın. Sakın ümitsiz olmayın. Şartlar daha kötüye gidecek. Ümitsiz olmayın. Sonunda her şey düzelecek. İnsanlar bir gün neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlayacaklar. Ama küfranı nimet etmiş olan bir ülkenin çektiği acılardan sonra. Sevgili kardeşlerim, Allah adaletin en büyük sahibidir. El-Adl esmasının sahibidir. Yani objektif açıdan insanlar arasındaki haksızlıkları anında sıfırlayan o Allah'tır. Allah Teala buyuruyor, Allah hesabı çabuk görendir. Allah'ı seriyül hesap. Kim hangi suçu işlerse işlesin, işlediği an hesap kapanmıştır. O işlediği suç hangi derece, hangi miktarda derece kaybına sebebiyet verirse o standart içinde yok olacaktır her şey. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde siz sadece kendinize değil, başka insanlara, etrafınızdaki insanlara da ışık olmak mecburiyetindesiniz. Onlar sizleri gördükçe sizlerdeki sarsılmaz imanı, güçlükler karşısında yılmadan Allah'a hizmete devam etmenizi, buna dayanma gücünüzü gördükçe sizdeki farklı şeyler onları da etkileyecektir. Farklı bir dayanma gücü, farklı bir olaylara bakış açısı, olağanüstü bir güçlükler karşısında yılmazlık, olağanüstü bir Allah sevgisi, Allah yolunda fedakarlık. Bu vasıflarınız hepinizi birer güneş yapacaktır. İnsanlar arasında örnek olacaksınız. Tabi ise sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha beraberiz sizlerle. Bir defa daha Allah'ın izinde, bir defa daha onun o tertemiz güzelliğinde, bir defa daha beraberiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Allah'ı sevin ki Allah da sizi daha çok sevsin. O hangi standartlar içinde olursan olsun size karşı mutlaka bir sevgi besler. Allah'ın o insanlık tarihi kadar geniş insan spektrumunda, insan yelpazesinde, herkesin sonsuz basamaklar içinde bir yeri var, bir basamağı var. Her an değişen bir basamaklar dizisi içinde yaşarsınız. Her saniye o spektrumdaki basamağınız değişecektir. Öyleyse bu değişmeleri en güzele ulaştırmakla mükellefsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir hizmet yapsanız, zikir yapsanız, ibadet yapsanız, güzelliği yaşarsınız. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın size verdiği nimetleri bir gözden geçirin. O nimetleri sayın. Şükredecek ve hamledecek ne kadar çok şeyin sizde var olduğunu göreceksiniz. Şu anda beni görüyor musunuz? Sözlerimi işitebiliyor musunuz? Bunu Allah'ın bir nimeti olarak düşünmelisiniz. Allah size görme yeteneğini, işitme yeteneğini nasip kılmış. Her şeyiniz var. Aç değilsiniz, açık değilsiniz. Ve şu dünya üzerinde mutluluğu yaşamalısınız. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, yaratılış sebebiniz mutluluk içindir. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Allah Teala hepinizin saadet içinde bir dünya hayatı geçirmesini ve cennetteki en mutena yerleri sizlerin işgal etmenizi ister. Ama buna layık olmak için gayretin sahibi olan siz olmalısınız. Öyleyse bütün kainatın sizler için yaratıldığını unutmayın. Birçok insan nereden bütün kainat bizim oluyormuş? Hiçbir zaman gitmemiz, görmemiz mümkün olmayan o yerler nasıl bize ait olur diye düşünenler olduğunu biliyorum. Gidiyorsunuz. Oralarda yaşıyorsunuz. Her gece kainatın bir yerlerine gidersiniz. Bazen berzah alemine gidersiniz. Ne zaman rüyanızda fizik standartlar içindeyseniz, yani masaya dokunduğunuz zaman elinizle masaya dokunabiliyorsanız, sandalyelere dokunabiliyorsanız, bardaktaki suyu içebiliyorsanız, fizik alemdesiniz. Yani orası bu kainat değil. Orası berzah alemi, nefsinizin alemi. Ama bu zahiri aleminde her gezegenini oraya ulaşarak gezmek imkanının sahibisiniz. Bütün insanlar rüyalarında mutlaka her yere giderler ve hayal gördüklerini zannederler. Tıp ilmi de zaten böyle şeyler söyler insanlara. İnsanların günlük hadiselerin tesiri altında gördükleri hayallerin adı rüyadır derler. Hiç tayin mekan yaşamamışlar ki. Tabii öyle diyecekler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu kadar güzelliği, her şeyi sizi mutlu etmek için yarattığı böylesine geniş bir dizayn, yalnız sizler için, yalnız insanlar için, kainatın en üstün varlığı için, mahluku için. Her şey Allah'ın mahlukudur. Yerler, gökler Allah tarafından halk edilmiştir. Halk olunmuştur. Hepsi netice itibariyle birer mahluktur. Hepimiz birer mahlukuz. Onun, o yüce yaratıcının, Allah'ımızın bir yaratığıyız. Onun mahlukuyuz. O Halik'tir, yaratıcıdır. Sadece O. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde siz hep Allah yolunda hizmet veren, sadakatle, fedakarca Allah yolunda başkalarını mutlu etmek için çalışan bir insan olmaya devam edin. Unutmayın, hizmetiniz hiçbir zaman insanların nefslerine hizmet olmayacak. O zaman Allah'a değil, şeytana hizmet edersiniz. İnsanların ruhlarına hizmet olacak. Sevgili kardeşlerim, ölçüleri iyi ayarlayın. Hiç unutmayın, Allah sizi seviyor. Öyleyse siz Allah'ı daha çok, daha çok, daha çok sevmeye çalışın. Kimlere hangi açıdan bir yardım yapıyorsanız, bir hizmette bulunuyorsanız, unutmayın, o hizmeti Allah-u Teala kendisine yapılmış bir hizmet sayar. Allah'ın yolunda Allah için yapılan bütün fedakarlıklar Allah tarafından bilinir, kabul edilir. Ve derhal mükafatını takdim eder Allah-u Teala. Aynı anda amel defteriniz muhteşem derecelerle dolar. Her yaptığınız güzel davranışın bedeli pozitif derecelerle size ödenir. Ne zaman yanlış bir davranışta bulunursanız, o zaman da amel defterinize negatif dereceler yazılır ve huzursuzluğu Allah-u Teala bu sefer size iki kat yaşatır. Öyleyse mutlu olmak, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak varken herkesi de mutlu ederek mutluluğunuza mutluluk katmak varken neden başka insanlara karşı kötü davranmak, neden huzursuzluğu, mutsuzluğu yaşamak? Allah yolunda aziz olmak varken sefil olmak. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi yarattı, öyleyse O sizi seviyor. O sevgiye siz layık oldukça Allah'ın sevgisi devamlı artacaktır. Yüz bahçelerinde yaşayacaksınız. Allah'ın bütün güzellikleri sizlerle olacak, saadeti yaşayacaksınız. Örnek bir insanınız, her davranışınız bir güzelliği temsil etmeli. Mihir Vakfı'nın mensubu olduğunuzu fedakarlığınızla sevecen davranışlarınızla, insanlara hizmetinizle hep ispat etmelisiniz. Sizi görenler, ha o mu? O Mihir Vakfı'ndandır. O hayatını başkalarına adamıştır. O sahabe gibi yaşamayı kendisine şiar edinmiştir demeliler. Öyleyse böyle bir ortamda hiçbir şey sizi yıldıramamalıdır. Hep insanlara bir nebzecik mutluluk vermek için bütün zaman parçalarını değerlendirmeye çalışmalısınız. Gece ve gündüz sizin için fark etmemeli. Kendinizi başka insanlara adarsanız Allah'a adamış olursunuz. Öyleyse hayatınızı Allah yolunda başka insanlara vakfedin. Onların mutluluğunu sağladıkça asıl mutluluğu yaşayan siz olacaksınız. Her gün birçok insana yardım elinizi uzatırsanız, onları mutlu ederseniz, onların her birinin yaşadığı mutluluğun en az iki katını siz de yaşayacaksınız. Öyleyse bir insan her gün 10 kişiye onu mutlu edebilecek olan bir davranış sergilemeyi başarırsa, eşit olduğunu kabul edenin bir an için davranışların ve verdiği mutluluk oranının her birinin yaşadığı mutluluğun 20 katını siz aynı gün içinde yaşarsınız. Öyleyse bu alışverişten kazançlı çıkan kim sevgili kardeşlerim? Elbette hizmet eden. İşte sahabe hayatlarını başkalarına adamışlardı. Herkes bir başkasının zekatını kabul etmesi için bir gayretin içindeydi. Herkes bir başkasına nasıl yaparım, ne yaparım da hizmet edebilirimi düşünüyor ve hayatını ona göre dizayn ediyordu. Bütün bu güzellikleri onlar yaşadılar. O yaşadıkları devre asıl saadetlenmesinin sebebi buydu. Herkes başka insanları mutlu etmeye kendisini adamıştı. Herkese göre başkaları kendilerinden daha çok hizmet edilmeye layıktılar. Herkes birbirine hizmet için yaşıyordu ve bunu her olayda gerçekleştiriyorlardı. Herkes başkalarını kendisinden daha çok mükafatlara layık görüyordu. Hatırlayacaksınız, savaştan sonra şehit olanlar arasında dolaşan Hazreti Ömer'i, elindeki su kabıyla dolaşıyor şehit olmaya ramak kalmış olan insanların, sahabenin arasında. Birisi su diyor ya Ömer. Hazreti Ömer koşarak ona ulaşıyor. Hemen ulaştırıyor matrayı. Ama tam sahabe suyu alırken bir başkası ya Ömer su diyor. O zaman Hazreti Ömer'in suyu uzattığı birinci sahabe diyor ki ya Ömer, bunun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer gidiyor ikinciye koşarak, tam suyu uzatırken bir üçüncü sahabe ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de birincinin söylediğini tekrar ediyor. Ya Ömer, onun benden fazla ihtiyacı var. Suyu ona götür. Hazreti Ömer götürüyor suyu. Ama ulaştığı zaman üçüncüye, üçüncü şehit olmuş. Hazreti Ömer koşarak ikinciye ulaşıyor. O da şehit olmuş. Hazreti Ömer koşarak birinciye ulaşıyor. O da şehit olmuş. Sevgili kardeşlerim, bir insanın suya en çok ihtiyacı olduğu an, ölmek üzere olduğu andır. Ve bu şiddetli ihtiyaç anında, en şiddetli ihtiyaç anında o insanlar başkalarını kendilerinden daha çok layık görmüşler. Ölüm anında da durum değişmemiş. İşte başkaları için yaşamak budur. Medine'de yapılan hiçbir ev yoktur ki bütün sahabenin alın teri karışmamış olsun o binanın harcına. Sevgili kardeşlerim, Allah için çalışmanın sağladığı o sonsuz mutluluğu sizlerin alınlarında parlayan terlerde görmeyi ister Allah-u Teala. Başkaları için yaşamanız her şeyden evvel sizin mutluluğunuz için elzemdir. Siz başkalarını mutlu ettiğiniz sürece asıl mutlu olan siz olursunuz. Bu sebeple vermek almaktan üstündür, mukaddestir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhteva içerisinde Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayan bir ortamda olacaksınız. İnsanlara kendinizi hasrederseniz, vakfederseniz, adarsanız, o zaman Allah'a adamış olursunuz. Allah'a vakfetmiş olursunuz. Göreceksiniz ki mutluluğunuzun yeni bir dinamizm kazandığı bir ortamda yaşayabileceksiniz. Size en çok o zaman ihtiyaç duyulacak. Bu dizayn içerisinde Allah'ın güzelliklerini yaşadığınız zaman Allah'ı daha çok, daha çok, daha çok seveceksiniz. İnsanları sevin. Onlar size kötülük yapsa da sevmekte devam edin. Allah Teala diyor, ey sahabe, onlar size buğz ettiği halde siz onlara karşı muhabbet beslersiniz. Siz de öyle olun. Bugünlerde yaşayan sahabeler gibi olun. Yapabilirsiniz. Hem fıtratınızda bu var, hem de siz geleceğin güneşleri, Osmanlı'nın torunları, buna layık olan bunu başarabilecek olan esnafta en güzel topluluksunuz. İşte sizin ışığınız etrafınızdaki insanları mutlaka aydınlatmalı, onlara en güzeli vermelisiniz. Mutluluğun anahtarının başkalarını mutlu etmek olduğunu, hayatınıza bir rehber edinin. Onun ışığı altında yaşayın. Siz hayatınız boyunca başkalarını mutlu eden bir insan olun. En çok mutlu olan insan olun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada sözlerimiz tamamlanıyor. Bir güzel gün, bir güzel saat, gene farkına bile varamadan rüzgar gibi geçti. Ama biz o süreç içinde sizler ve ben, sizler ve biz mutluluğu yaşadık. Bunun için Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna ulaştırmasını, zülcenahin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ım salam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hepinizden razı olsun.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemine'r-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim ve lâdâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, İzleyenler, dinleyenler, bir defa daha hamdolsun ki bir aradayız. Sizlere bu akşam kaza ve kaderden bahsetmek istiyorum. Emani bilgiler sebebiyle kaza ve kader kavramları öyle karmaşık bir hale getirilmiş ki, İnsanların bu işin içinden çıkması aşağı yukarı artık mümkün değil. Bir şey anlatılıyor, onun tam tersinin de mümkün olduğu gibi bir netice çıkıyor ortaya anlatmalardan. Ve bunu o anlatımı yapana söylediğiniz zaman kişi kızıyor. Ama söylediği de yanlış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yanlışların yerine doğruları ikame etmek. Biz onunla vazifeliyiz. Öyleyse bu akşam sizlerle kaza nedir, kader nedir konusunu Allah-u Teala'nın açıklaması hudutları içerisinde onun direktifleri istikametinde İnşallah ele alacağız. Öyleyse kaza nedir? Lügat manası itibariyle kaza bir hususu gerçekleştirmek anlamına geliyor. ifa etmek anlamına geliyor. Uygulamak anlamına geliyor. Kaza işlemlerinin hepsi bizim kendi irademizin mahsulüdür. Hangi olayı kendi irademizle bilerek, isteyerek o işi yapmak üzere yola çıkıp da gerçekleştirmişsek, o bizim için bir kazadır. Bizim kaza ettiğimiz, vücuda getirdiğimiz, oluşturduğumuz, bizim fiilimizin neticesinde vücuda gelen bir olgu, o olgu bizim için kazadır. Onu kaza etmişizdir. Kaza kelimesi ayrı ayrı anlamlarda kullanılır. Mesela bir otobüs kazası dediğimiz zaman, elde olmayan sebeplerle, yanlışlıkla iki tane vasıtanın, biri otobüs olmak üzere, birbiriyle çarpışması hali, dikkatsizlik veya başka sebeplerle bir kazaya sebebiyet verilmiştir. Yani iki taraf da böyle bir kazanın olmasını istemiyorlar. Ama dikkatsizlikle veya tedbirsizlikle bir kaza oluşmuş. İradelerin bir payı yok. Kaza bizim dilimizde bu istikamette kullanılır. Otobüs kazası, araba kazası, vapur kazası, uçak kazası filan dediğimiz zaman hep olay budur. Kaza olmasını istemiyor, iradeler bunu vücuda getirmiyor. Ama olay vücut buluyor. İradelerin dışında bir olay vücut buluyor. Bir uçağın içine bomba yerleştirilmiş, bomba havadayken patlamış, uçak berhava olmuş. Bu bir kaza değildir. Bu bir uçak kazası falan değildir. Bu bir teşebbüstür ve o teşebbüsün neticesinde de iradi bir şekilde bir fiilin vücuda gelmesidir. Uçağın havada infilak ettirilmesidir. Neticede birçok canların kaybedilmesidir. Burada kasıt vardır. Öyleyse o türde Türkçemizdeki kazanın söz konusu olmadığı bir olaydır bu. Birisi bir başkasını öldürmeyi planlıyor ve traktörüyle çıkıyor yoluna ve arabasıyla hızla geçmekte olan kişiyle öyle bir kaza süsü vererek öyle bir olay vücuda getiriyor ki arabanın içindeki kişi ölüyor. Traktördeki kişi de üçüncü defa teşebbüs ettiği bu olayın neticesinde bir yara almadan kurtuluyor. Ve mahkemelerin sonunda Türkçedeki kaza anlamında bir kazanın olduğu neticesine varılıyor. O olayı yakından hatırlıyoruz. Yakın bir dostumuzu kaybetmiştik. O söylediğimiz türde bir kaza değildir. Bir cinayet teşebbüsüdür ve başarıyla sonuçlanmıştır. Ama ispat edilmesi mümkün olmadı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Türkçedeki anlamıyla kaza başka şey, Kur'an'daki anlamıyla kaza başka şey. Eğer söz konusu olan Kur'an'sa, Kur'an'daki kaza bizim bilerek, isteyerek vücuda getirdiğimiz her şeydir. Otobüs kazasıyla, tren kazasıyla uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur. Türkçe'de kaza kaymakamlıkların mıntıkası içindeki yerleşme birimi türüne verilen isimdir aynı zamanda. Ve Türkçe'de hala kullanılmakta olan kaza kelimesi yargı anlamına da kullanılır. Öyleyse kuvvetler dengesi teşrii kuvvet, kanun koyma kuvvetidir. Kazai kuvvet, adaleti yerine getirme kuvvetidir. Ve icraî kuvvet de onların uygulamaya konması halidir. Öyleyse idari sistemde bu üç faktör birbirinden ayrıdır. Kazai kuvvet, teşrii kuvvet ve icraî kuvvet. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki kaza ise bunların hepsinin dışında Kur'an asıllı bir kelimedir. Ve orada kaza dediğimiz zaman gerçekleştirmek anlamı vardır. İradi kuvvetin bir semeresi, bir sonucu. İrade istemiştir bir şeyi gerçekleştirmeyi ve kişi onu gerçekleştirmiştir ve olay kaza edilmiştir. Dini tatbikatta da namazın kılınmasıyla kazası ayrı ayrı manalara gelir. Ama yanlış bir tatbikat söz konusudur. Zamanında kılamadığınız bir namazı o namazdan sonra kılmanız haline kaza denir. Tatbikat böyledir. Oysa ki kaza onu gerçekleştirmek anlamına gelir. Kadı kelimesi de kaza kelimesinden geliyor. Mahkemenin verdiği kararın neticesi onun kaza edilmesidir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de kaza kelimesini bizim irademizle uyguladığımız fiiller olarak değerlendiriyoruz. Kaza ve kader mefhumları eğer karşılıklı gelmişse, yan yana gelmişse, birisi kaderi, irademiz dışındaki olayları, birisi kazayı, irademiz içindeki olayları temsil eder. Öyleyse Kur'an'ın gerçek anlamında Allah-u Teala'nın söylediği fiil, namazın sonradan kılınması hali, onun sonradan gerçekleştirilmesidir. Öyleyse kaza ve kader kelimelerini beraber kullandığınız zaman birisi iradi yapınızın sonuçlandırdığı bir olgu, ikincisi iradenizin dışında size tesir eden bir olay. Öyleyse kader nedir? İki irade söz konusu olacak kaderde. İradelerden birisi diğeri üzerinde bir tesir icra edecek. Kendi iradesinin dışında diğer iradenin vücuda getirdiği olay sebebiyle tesir alan taraf için bu olay bir kaderdir. Olayı vücuda getiren başka birisinin üzerinde bir tesir icra eden kişi için ise olay kaza edilmiştir. Onun iradesiyle gerçekleştirilmiştir. Öyleyse kaza ile kaderi birbirinden kesin şekilde ayırmak mecburiyetindesiniz. Kur'an-ı Kerim'de asli mefhumlara ulaşabilmek için mefhumların merkezindeki Allah-u Teala'nın temel idesine, temel açıklama standardına, Kur'an'ın özünde olan dizayna dayalı olarak açıklamayı getirdiğiniz zaman şunu görürsünüz. Kaderde bir irade başka bir iradeye bir tesir icra etmiştir ve ikinci iradenin tesir almasına rağmen o olayın vücuda gelmesinde bir dahli yoktur. Bu olay o kişi için kaderdir. Böyle bir dizaynda olayları dikkatle değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Kader kelimesi, takdir kelimesi aynı kökten geliyor. Mukadder kelimesi, öyleyse Allah-u Teala'nın takdir ettiği herhangi bir olay, onu Allah-u Teala'nın vücuda getirmesi, vücuda getirdiği kişi için bir kaderdir. Allah takdirin sahibidir. Biliyorsunuz ki konumuz, kaza ve kader konusu irade ile ilgili. Öyleyse iradi yapıya baktığımız zaman üç çeşit irade görüyoruz. İlahi irade, külli irade ve cüz'i irade, kişisel irade. İlahi irade Allah'ın iradesidir. Bizatihi Allah'ın iradesi. Külli irade Allah'ın kainatı idare etmek üzere yarattığı her zerreyle ilgilenen bir ilahi kompütürü ihata eder. Kainatı her zerresiyle kontrolü altında tutan bir muhteşem idari dizayn. Bu sünnetullah adını da alır, külli irade adını da alır. Yani Allah'ın iradesinin dışında kalan Allah irade, Allah'ın iradesi, ilahi irade devreye girmeden onun kainatı idare etmek için kullandığı, vücuda getirdiği ilahi kompütürün kainatın her zerresini kontrolü altında tutması, her an her şeyin üzerinde kontrol mekanizmasını tatbik etmesi ve sistemleri ardı ardına işletmesi, kesintisiz mükemmel bir sistemler zinciri. İşte bu sünnetullah'tır. Bu Allah'ın vücuda getirdiği ilahi kompütürdür. Ama Allah'ın iradesi kompütürü vücuda getirmiştir. Ve ona neler yapması lazım geldiğini Allah irade etmiştir. Ve öyle bir statüde kainat idare edilmekte. Her yağmur tanesi gökten yere düşene kadar kontrol altında iniyor. Başka bir yağmur tanesiyle birleşmiyor. Ona bir hasta onunla beraber gelerek hizmet ediyor. Bu sünnetullah'ın bir parçası. Yağmurların yağması, karın yağması, bir buğday tanesini toprağa ektiğiniz zaman toprak ananın onu bir fabrika gibi değerlendirmesi, çatlatması, kök salması, gövde vücuda getirmesi ve gövdede başak oluşması, her biri sünnetullah'ın ayrı bir hedefidir. Kainattaki her zerre Allah'ın sünnetullah'ının İlahi kompütürünün tesiri altındadır. Öyleyse üç iradeden bahsediyoruz. Cüz'i irade, kişisel irade, ferde ait, bizlere ait olan irade, Allah'ın bizlere verdiği irade, yani kötülüklere karşı onları işlememe konusundaki gayretimizi oluşturan yapı. Kuvvet, nefsin afetlerine karşı onlara hakim olmak konusunda kullandığımız kuvvet, irade. Bu pozitif istikamette bir şey ve adına irade deniyor. Negatif istikamette bir sistemin adının irade olması söz konusu değil. O nefsimizdeki inat afeti. Öyleyse iradi yapı Allah'ın emirlerini nefsin afetleri üzerinde ısrar ederek, onları zorlayarak yaptıran kuvvetin adıdır. İrade istemek anlamına geliyor. İstemek ve vücuda getirmek için gayret sarf etmek. İradi yapının sonucu o sarf edilen gayretin sonucudur. Başarı kazanılmıştır veya kazanılmamıştır. Ama kişi iradesiyle zorlamıştır konuya ulaşmak için elinden gelen gayreti göstermiştir. Başarmıştır ya da başaramamıştır. İrade devreye girmiştir. Aklın emrinde, ruhun hasletlerinin istikametinde kullanılan gücün adı. Şeytanın emrinde, nefsin afetlerinin yardımcısı, o bir güç odağıdır. Adı inattır. Allah'ın emirlerine karşı gelen, yasaklarını yapmak isteyen, emrettikleri şeyleri asla gerçekleştirmek istemeyen, iradenin tazikine rağmen bunu ısrarla devam ettiren güç. Öyleyse sevgili kardeşlerim, üç iradeden birisi bir başka irade üzerine tesir icra edecek. İnsanoğlu ilahi iradeye tesir edebilir mi? Edebilir. Yalvararak, yakararak, Allah-u Teala'dan talepte bulunarak, Allah'ın ilahi iradesini kendisi hakkında bir hedefe yönlendirmek için gayret eder. Allah-u Teala kabul ettiği takdirde sonuç geçerlidir. Etmeyebilir. O zaman o hedefe kişi ulaşamaz. Ama kişi talep etmiştir, Allah-u Teala da kabul etmiştir. O zaman ilahi irade bir hususu vücuda getirmek için yardımcı olmuştur kuluna. Barbaros Ayettin Paşa'nın Preveze Deniz Zaferi'ni kazanmasında Allah-u Teala'nın yardımı olmuş mudur? İlahi irade sünnetullahı külli iradeyi Osmanlı donanmasının kazanması için devreye sokmuştur. Rüzgarlar Osmanlı donanmasının arkasından esmeye başlamıştır ikindiden sonra. Allah sünnetullahı devreye sokarak Osmanlı donanmasının rüzgarı arkadan almasını sağlamıştır. İlahi irade ve külli irade devreye girmiştir. Öyleyse konumuz kaza ve kader. Kaza, bizim kendi irademizle vücuda getirdiğimiz bütün olayları ihata eder. Pozitif istikamette de geçerli olabilir. Negatif istikamette de geçerli olabilir. Yani kendi irademizle vücuda getirdiğimiz olaylarda biz insanlar, Allah'ın birer kulu olan biz insanlar derecat kaybedebiliriz veya kazanabiliriz. Unutmayın ki bütün hayatınız derecat sistemine bağlanmıştır. Yani her hareketinizde, her davranışınızda mahkeme-i kübradasınız. Her şeyiniz saniye saniye kaydolunuyor. Allah-u Teala'nın

irademizle oluşması söz konusu olabilir. Kaybettiğimiz derecelerin başka bir iradeyle oluşması söz konusu olamaz. Kazandığımız derecelerin başka birinin iradesiyle oluşması söz konusu olabilir. Ve kader de başka bir iradenin bize bir tesir icra etmesi, bizim üzerimizde bir olay vücuda getirmesi, ama bu olayda bizim bir dahlimizin olmaması halidir. Öyleyse kazanın kaderden temel farkı nedir? Bizim kaza ettiğimiz fiillerde biz derecat kazanabiliriz ama kaybedebiliriz de. Bizim için bir olay kaza edilmiştir, vücuda getirilmiştir. Bu olay sebebiyle derecat kaybetmişizdir. Kendi irademizle vücuda getirdiğimiz bir olay sebebiyle ve başka bir olay sebebiyle de derecat kazanmışızdır. Her ikisinde de bizim iradi yapımızın dahli var. İradi yapımızla olaya girmişiz ve kazanmışız derecat veya kaybetmişiz. İkisi de mümkün. Peki ya başka bir irade bize tesir ediyorsa, onun tesiriyle bir olay yaşamışsak, derecat kaybetmişsek veya kazanmışsak diye bitirebiliyor muyuz cümleyi? Bitiremiyoruz. Başka bir irade sebebiyle derecat kaybetmişsek diyemiyoruz. Başka bir irade sebebiyle derecat kazanmışsak diyebiliyoruz da, başka bir irade sebebiyle derecat kaybetmişsek diyemiyoruz. Çünkü bir irade başka bir iradeye tesir etmek suretiyle ikinci iradenin derecat kaybetmesine medar olamaz, sebebiyet veremez. Böyle bir olay mümkün değildir Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre. Öyleyse ne demek istiyoruz? İster bu irade, yani tesir eden irade, ilahi irade olsun, birinci alternatif. İster bu irade külli irade olsun, sünnetullah olsun, ikinci alternatif. İster bu irade cüz'i irade, kişisel irade olsun, bu iradelerin hangisi olursa olsun bir kişi üzerinde tesir edip de o kişinin derecat kaybetmesine sebebiyet vermez, vermesi mümkün değildir. Öyleyse kaza ile kaderin ayrıldığı en kesin nokta burasıdır. Kaza, kendi irademizle vücuda getirdiğimiz olaylar dizisidir. Ve bu olaylarda biz yanlış da yapabiliriz, doğru da yapabiliriz. Yani şer de işleyebiliriz, hayır da işleyebiliriz. Günaha da girebiliriz, sevap da kazanabiliriz. Seyyiat da işleyebiliriz, hasenat da işleyebiliriz. Kendi irademizle bu üç tane isim verilen sistem, hayır ve şer, seyyiat ve hasenat, günah ve sevap, üç ayrı açıdan kaybedilen dereceleri ve kazanılan dereceleri ifade eder. Bizim irademizle yaptığımız davranışlar bunların ikisini de sağlayabilir. Bizim irademizle yapılan bu dizaynın sonunda vücuda gelen kazançlar da kaderler de bizim irademizin mahsulüdür. Hepsinin adı kazadır. Kendi irademizle vücuda getirdiğimiz olayların bütünü kaza ile, kaza kelimesiyle ifade edilir. Peki kader nedir? Bir başka iradenin
bize tesir etmesin.

bizde bir tesir oluşturması ve bunun neticesinde eğer bu tesir bize bir zarar vermişse bizim derecat kazanmamızla sonuçlanan bu olay bir kaderdir. Başka bir kişi, bir cüz'i irade, bir kişisel irade bizim üzerimize bir tesir vücuda getiriyor. Bize bir zarar veriyor kişi. O zaman zararı veren taraf derecat kaybeder. Ve kul hakkı doğmuştur. Zarar veren kişinin amel defterine, rakamlı kitabına veya hologram filmine, üçü de aynı şeydir. Üç boyutlu olarak kıyamet günü seyredeceğimiz hayat filmimiz. Oraya bize zarar veren kişinin amel defterinde negatif rakam yazılır. Yani nakıs rakam yazılır. Yani eksi rakam yazılır. O işlediği suçun, bize zarar ilka eden suçun mahiyeti kıyamet günü bize verecek olan mizanda ne kadar derecelik bir cürüm ifade ediyorsa kişinin amel defterine o kadar derecat kaydı o an anında yapılır. Allah hesabı çabuk görendir, seri görendir ifadesi bununla alakalıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, anında başka birine zarar veren bir irade, bir iradi tasarrufta bulunmuştur, bir olguyu vücuda getirmiştir, bir fiili kaza etmiştir, bir kişiye karşı bir fiil işlemiştir. Bunun müsebbibi o kişidir. Bu kaza ettiği, vücuda getirdiği fiil sebebiyle de derecat kaybetmiştir. Hayat filmine nakıs dereceler yazılmıştır. Ama kul hakkı doğmuştur. Kul hakkı sebebiyle zarar verilen kişiye, kişinin amel defterine, hayat filmine, zarar verenin yani zalimin kaybettiği derecatın aynı kazandığı derecat olarak kaydedilir. Zarar veren irade, iradi yapının sahibine, onun hayat filminde Allah-u Teala'nın kiramen katibin meleklerinin elindeki mizanın yazdığı derecat negatiftir. Zarar verdiği kişinin amel defterine yazılan derecat pozitiftir. Birisi eksi, birisi artı. Yani birisi nakıs, birisi zahit. Neden? Kul hakkı doğmuştur. Mazlumun amel defterine kul hakkı gereğince mutlaka pozitif derecat kaydedilir. Ve anında olay biter. Allah-u Teala'nın mahkeme-i kübrası görevini tamamlamıştır. Bir fiile karşı bir derecat kaybı ve üzerinde tesir oluşan kişinin aynı miktardaki derecatı kazanması ve fiille derecelerin birbirini karşılaması ve sona erdirmesi. Olay burada tamamlanıyor. Sıfırlanıyor. Zarar ika eden kişi Kur'an'da zalim adını alır. Zalim işlediği fiile paralel bir değerde derecat kaybeder. Mazlum kendisine yapılan zarar mukabilinde aynı seviyede bir derecat kazancıyla onun da amel defteri sıfırlanır. Her ikisinde de fiile karşılık amelle, fiile karşılık derecatla olay tamamlanmıştır, sıfırlanmıştır.
Ama burada daha ötedeki bir sonuç alınabilir. Daha ötede alınabilir bir sonuç tamamlanmamıştır. Eğer o kişi, kendisine zarar verilen kişi, diğer taraftan intikam almak sevdasına düşerse ve bunu gerçekleştirirse, kendisine yapılan fiilin aynını o da ötekine tatbik ederse, bunu kendisi de tatbik etse, bir başka kuvvette onun yapılması için yardımcı olsa, neticeyi oluştursa, zarar gelen kişi aynı zararı kendisine zarar verene ika ettiği zaman kazandığı derecat kadar zarar aynı miktardaysa kazandığı derecat kadar derecat kaybeder. Başlangıçta zarar veren kişi ise bu sefer zarar görmüştür ve bu sefer o mazlum durumundadır. Kendisine zarar veren kişi zalim durumundadır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada fiiliyat da eşittir, derecat da eşittir. Birinci taraf, karşı tarafa, ikinci tarafa zarar vermiştir, derecat kaybetmiştir. Ama ikinci olayda kendisi de aynı zarara uğramıştır ve derecat kazanmıştır. Dereceler birbirine eşittir. Derecat açısından olay eşitlikle tamamlanmıştır. Fiiliyat da birbirine eşittir. Fiiliyat açısından da olay tamamlanmıştır. Her iki halde de her şey merkezindedir. Netice sıfırdır. Kazançlar ve kayıplar derecat açısından birbirine eşittir. Ve zararla fayda, o da birbirine eşittir. Birinci tarafta. İkinci tarafta ne olmuştur? İkinci taraf, yani başlangıçta mazlum durumunda olan kişi, intikam aldığı için, kendisine ika edilen fiili aynen iade ettiği için, fiilleri zarar görme ve zarar verme işlemleri birbirine eşit olmuştur. Fiiliyatta sonuç sıfırlanmıştır. Derecelere gelince, kaybettiği derecelerle kazandığı dereceler de sıfırlanmıştır. İntikam aldığı anda kazandığı derecat kadar dereceyi kaybetmiştir. Dereceleri de sıfırlanmıştır. İşte böyle bir olayda bir kişi bir başkasına zarar verdiği zaman bu bir kaderdir ikinci kişi için. O olay tersine döndüğü zaman birinci kişi için de kader oluşur. Birinci olayda zalim olan kişi ikinci olayda mazlum durumuna ulaşmıştır. Birinci olayda mazlum olan kişi ikinci olayda zalim durumuna ulaşmıştır, dönüşmüştür. Onun durumu artık mazlum değil, zalim hüviyeti gösterir. Öyleyse görülüyor ki kader müessesesi etrafımızdaki insanların derecat kazanmasına sebebiyet verebiliyor. Ama derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Ne zaman başkasına zarar verirsek biz derecat kaybediyoruz, karşımızdaki kişi derecat kazanıyor. Ama ne zaman başkalarına bir iyilikte bulunursak, onların hoşuna gidecek bir şey yaparsak, onlara bir mal verirsek, para verirsek, onların memnun olacağı bir davranış biçiminde bulunursak, biz bunu yaptığımız için derecat kazanıyoruz. Ama karşımızdaki kişi bizim ona sağladığımız, iradi yapımızda sağladığımız, razı olduğumuz bir faydayı aldığı zaman, ondan faydalandığı zaman derecat kaybetmez. Sadece faydayı yaşar. Öyleyse biz insanların kader standartları içinde
başkalarına uyguladığımız bütün fiiller sadece iki tane cephe gösterir. Bir, onlara zarar vermişizdir. İki, onlara bir fayda sağlamışızdır. Bir, onları üzen bir olayı vücuda getirmişizdir. İki, sevindiren bir olayı vücuda getirmişizdir. Onları üzen bir olayda biz derecat kaybederiz. Onlar derecat kazanırlar. Sevindiren bir olaydaysa biz derecat kazanırız. Ama onlar derecat kaybetmezler. Öyleyse hiç kimse başka birinin cehenneme gitmesine yaptığı fiiller sebebiyle sebep olamaz. Yaptığı fiiller sebebiyle başka birinin cehenneme gitmesini sağlayamaz. Bu Kur'an hükümleri muhacesinde mümkün değildir. Öyleyse hayır da şer de Allah'tandır sözü kendinden yekündür. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Hayır Allah'tandır. Allah'tan olabilir. Ama şer Allah'tan olamaz. Neden olamaz? Allah'ın iradesinin adı ilahi iradedir. İlahi irade bizim üzerimizde bize zarar veren bir olayı vücuda getirdi. Bundan derecat kazanır mıyız? Burada bir garanti yoktur. Allah Teala sünnetullah ile bize bir zarar verdi. Tarlamızdaki ekine yıldırım isabet etti. Veya dolu yağdı veya sel bastı, zarara uğradık. Sünnetullah bize bu zararı verdi diye derecat kazanır mıyız? Bu konuda kesin bir hüküm yok. Ama başka bir irade, bir cüz'i irade bize zarar verdiği takdirde mutlaka derecat kazanırız. Çünkü ikimiz de kuluz. Kullar arasında bir işlem tahakkuk etmiştir. Bir cüz'i irade bir başkasına zarar vermiştir. Bu zarar verme müessesesi kul için geçerlidir. Ve taraflardan biri derecat kaybedecektir. Zalim kul hakkı doğduğu için mazlum derecat kazanacaktır. Cüz'i iradelerin birbirine tesirinde olay bu şekli alır. Şimdi ilahi iradenin bize bir fayda sağladığını düşünelim. Bundan derecat kaybeder miyiz? Nasıl bir cüz'i irade bize bir fayda sağladığı zaman derecat kaybetmiyorsak, Allah'ın da bize bir fayda kazanması halinde de derecat kaybetmeyiz. Zarar vermesi halinde de derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Ve sadece iki olayı yaşayabiliriz Allah'ın iradesiyle. Allah bize bir fayda sağlar, sevineceğimiz bir olay vücuda getirir kader olarak bizim üzerimizde. Seviniriz ama derecat kaybetmeyiz. Zararda ise derecat kaybetmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Bir cüz'i irade bize bir zarar verseydi derecat kaybetmek şöyle dursun, derecat kazanacaktık. Öyleyse ilahi irade sebebiyle derecat kaybetmemiz, yani şerre ulaşmamız hiçbir şekilde mümkün değildir. Şer bir insanın derecat kaybetmesi halidir. İster adına şer deyin, İster adına seyyiat deyin, ister adına günah deyin, olayların hepsinde siz kendi iradenizle bunları yapabilirsiniz ve bunun için derecat kaybedebilirsiniz. Kaybettiğiniz bütün dereceler sizin kaza ettiğiniz, sizin vücuda getirdiğiniz fiilleriniz sebebiyledir. Namazınızı vaktinde kılmazsınız ve iradenizi kullanmışsınızdır bu konuda. Kılmadığınız için derecat kaybedersiniz. Kıldığınız zaman
tekrar derecat kazanırsınız. Birine bir kötülük ifa ettiğiniz zaman gene derecat kaybedersiniz. Bu da sizin fiilinizin sonucudur. Öyleyse bir insan sadece ve sadece kendi fiilleri sebebiyle derecat kaybedebilir. Hiç kimse başka birine şer ulaştıramaz. Başka birinin derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Cüz'i bir irade bir başka cüz'i iradeye tesir ettiği zaman bu tesir negatifse karşı tarafa derecat kazandırır otomatik olarak. Ama ne yaparsa yapsın, ne ilahi irade, ne sünnetullah, ne cüz'i irade, hiçbir başka iradenin derecat kaybetmesine, yani şerre ulaşmasına müsaade, şerre ulaşmasına imkan veremez. Sebep olamaz. Allah'ın koyduğu kanunlar, bu kanunlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Amentü Şerhindeki hayır da şer de Allah'tandır ifadesinin mutlaka değişmesi asıldır. Hayır Allah'tandır ama şer Allah'tan olamaz. Hiç kimse Allah'ın vücuda getirdiği bir olay sebebiyle derecat kaybedemez. Şer oluşması Allah'ın aksiyonu sebebiyle mümkün değildir. Peki Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bir ayet-i kerimesi var. Diyor ki Allah Teala, onlar başlarına bir güzel olay geldiği zaman bu bizdendir derler. Başlarına Habibim, onlar başlarına senin yüzünden bir güzel olay vücuda gelirse onun kendilerinden olduğunu söylerler. Başlarına onların üzülecekleri bir olay gelirse senin sebebinle oluşmuş bir olay olarak düşünüp senin yüzünden bu şer başımıza geldi derler. Habibim de ki, her ikisi de Allah'tandır. Bu ayet-i kerimeyi şerrin Allah'tan geleceği istikametinde bir vasıta olarak kullanmayı isteyenler var. Sevgili kardeşlerim, söz konusu olan orada Allah değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sebebiyet verdiği herhangi bir olaydan o insanlar, münafıklar üzülebilirler de sevinebilirler de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları hüsniyetle yapmıştır ama o kişinin o olay karşısında ne düşüneceğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilemez. Ve konunun can alıcı noktasına geliyorum. Biz insanlar, bir olay bizi sevindirirse bu hayırdır diye düşünürüz. Bir olay bizi üzerse bu da şerdir diye düşünürüz. Oysa ki öyle değildir. Bir olay bize derecat kaybettirirse o şerdir, derecat kazandırırsa bir hayırdır. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, kıtal sizin hoşunuza gitmese de, size kerih görünse de o üzerinize farzdır. Öyle olaylar vardır ki sizin hoşunuza gider ama o olay bir şerdir. Öyle olaylar vardır ki siz onu kerih görürsünüz, hoşlanmazsınız ama onlar, o olay bir hayırdır. Allah Teala ne demek istiyor burada? Olayların hayır veya şer olduğu sizin sevinmenize,
veya üzülmenize göre değerlendirilmez diyor Allah Teala. Hayır size derecat kazandıran olaylardır. Şer size derecat kaybettiren olaylardır. Şimdi bu çerçeveden meseleye bakıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyelim ki sahabenin arasında olan zaten bir münafığa onu üzecek olan bir davranışta bulunmuş olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna sebebiyet verdi ya, bu şerdir diyor adam, münafık, ve sen yaptın bana bunu diyor. Neden? Onu üzecek bir olay olmuş bu. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı kendisinden yapabilir mi? Yapamaz. Ona bu olayı yaptıran emrinde olduğu Allah'ın iradesidir. Ne demek istiyoruz? Habibim diyor Allah Teala, o taşı attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor. Habibim diyor, orada Akabe'de ağacın altında sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani senin elini öptüler orada tabi olurken, ama biz senin bütün vücuduna tecelli ediyorduk. O sırada eline de tecelli ediyorduk tabiatıyla. Ve onların öptükleri yer senin elinde, ama aynı zamanda bizim de tecellimiz söz konusu olduğu için bizim de elimiz hüviyetindeydi diyor Allah Teala. Ne diyor Allah Teala? O kendiliğinden konuşmaz. Sadece bizim konuşturduklarımızı konuşur. O kendiliğinden bir şey yapmaz. Sadece yaptırdıklarımızı yapar. Diyor ki Resullerimizin kendi yapacakları şeyi seçme hakkı yoktur. Resullerinden Allah Teala'nın huzur namazının imamları için söylediği bu söz. Bu sebeple onlar yaptıklarından sorumlu değillerdir ifadesiyle tamamlanıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın iradesiyle bir fiil yapıyor. Bu yaptığı fiil, işlev bir münafıkın canını sıkıyor, huzursuz oluyor ve diyor ki bu bir şerdir beni üzdüğüne göre ve bu sendendir diyor. Allah Teala diyor ki ona söyle ki onun şer dediği olay senden değildir, bizdendir diyor. Neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olayı vücuda getirmişse ve Allah'ın iradesi onu o işi yapmaya götürmüşse, Allah'ın iradesi altında, Allah'ın iradesiyle, Allah'ın iradesinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kumanda etmesiyle o olay vücuda gelmişse, o olayı yapan kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem midir? Yoksa onu iradi yapısıyla kontrol altında tutan ve o anda olayı ona işleten Allah mıdır? Elbette Allah'tır. Onun için Allah Teala de ki diyor, her ikisi de Allah'tandır. Şimdi bir olayı irdeledik sadece. Olaylardan birinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir münafıkın üzülmesini temin eden bir olay yapmış. Üzülmesine sebebiyet veren bir olayı vücuda getirmiş. O getirmemiş. Allah vücuda getirmiş. Onun için bu sendendir dedikleri zaman biz bu olay bizim canımızı sıktı, üzdü bizi, bu bir şerdir ve bu sendendir diyor münafık. Allah Teala da diyor ki ona söyle ki hayır, o senden değildir. Sen onu bizim irademizle vücuda getirdin. Biz yaptırdık sana olayı. Bu Allah'tandır. Şimdi madalyanın öbür tarafına bakalım. Ne diyorlar? Onların hoşuna giden bir olay vücuda geldiği zaman bu bizdendir diyorlar diyor.
Hangi olay? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir olay ika ediyor. Onların üzerinde bir tesir vücuda getiriyor. Ve güzel bir sonuç. Bu bizdendir diyorlar. Allah-u Teala diyor ki bu da onlardan değil diyor. Bu da Allah'tandır. Yani eğer bu işlemi sen yaptın da onların hoşuna gittiyse, bunu yapan sensen, onu sen yapmadın. Onu biz sana yaptırdık. Öyleyse onların hoşuna giden bu olay da bizdendir, yani Allah'tandır. Onlara öyle söyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasarruf altında, münafıklar üzerine vücuda getirdiği bütün olaylarda ona o olayı vücuda getiren, yaptıran Allah. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı bir olayla bir münafık sevinse de bu sendendir dese, bu senden değil benim kendimdendir dese, gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sebebiyet verdiği bir olayla bir münafık üzülse de bu sendendir dese, ne o olay Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir, sallallahu aleyhi ve sellem'dendir, ne de o münafıktandır. Olayların ikisine de sebebiyet veren görünüşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ama realitede Allah'tır. Allah onu söylüyor o ayet-i kerimede. Onlara de ki diyor, o sizi sevindiren olayda, o sizi üzen olayda benim tarafımdan yapıldı görünür size ama aslında o olayı vücuda getiren ben değilim. Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, anlaşıldı mı olay acaba? Allah-u Teala öylesine güzel ifade etmiş ki hayran olmamak mümkün değil. O Allah'tır. Öyleyse muhtevayı öğrendiğimiz zaman Allah-u Teala'nın neden her ikisi de Allah'tandır dediği, onları sevindiren olaylar, onlara göre sevindikleri için hayır olan, üzüldükleri için şer olan olayların ikisi de senin tarafından vücuda getirildiğine göre ve o olayı görünüşte sen yapmış olmana rağmen aslında biz sana yaptırdığımıza göre, onları sevindiren olaylarda onların hayır olarak gördüğü, onları üzen olaylarda onların şer olarak gördüğü, her ikisi de Allah'tandır diyor Peygamber Efendimiz'e. Allah-u Teala onlara de ki her ikisi de Allah'tandır diyor. Ama aslında olayların muhtevasında Kur'an hükümleri son derece net bir tablo veriyor. Hayır Allah'tan olabilir. Kulun, başka bir kulun bize zarar vermesinden de oluşabilir. Ama şer Allah'tan olamaz. Allah'ın herhangi bir fiili sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Öyleyse oradaki insanların bu sendendir diyerek üzüldükleri olay aslında kendi dizaynları içinde tahakkuk etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sebebiyet verdiği ve onları üzen bir olay onlara derecat kaybettiremez. Şer olması mümkün değildir. Sonuç böylece aydınlanmış oluyor. Şer kavramıyla hayır kavramı kader ve kazayla yakından ilişkili iki kavramdır. Öyleyse ne demek istiyor acaba Allah Teala Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde? Öyle olaylar vardır ki sizi üzer ama onlar hayırdır.
öyle olaylar vardır ki sizi sevindirir ama şerdir. Yani siz size sevindiren olaylara hayır, size üzen olaylara şer diyorsunuz ama bu yanlış diyor Allah Teala. Buna bakmaz diyor benim hayrım ve şerrim, şerrim. Hayır sizi sevindiren olaylar değildir. Hayır size derecat kazandıran olaylardır. Şer sizi üzen olaylar değildir. Size derecat kaybettiren olaylardır. Benim kanunum böyle diyor Allah Teala. Münafıklarsa, olaylar kendilerini sevindiriyorsa bu bizdendir diyorlar. Bu hayırdır. Olaylar kendisini üzüyorsa bu şerdir diyorlar. Bu sendendir diyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Halbuki birinci olayı da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vücuda getirmiş. İkinci olayı da Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem vücuda getirmiş. Ama birinde üzülmüşler, birinde sevinmişler. Sevindiklerine bizdendir diyorlar, bu hayırdır. Sen görünüyorsun devrede ama diyorlar aslında bu bizdendir. Biz buna sevindik. Ama aslında her ikisini de Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem vücuda getirmiş. Ona da tasarruf eden Allah Teala olduğuna göre Allah Teala diyor ki onlara söyle, her ikisi de Allah'tandır. Sevgili kardeşlerim, olayların arkasındaki mahiyet farklarına dikkat edin. Olayın mahiyeti, arkasındaki gerçek anlam, Kur'an'ın anlamıdır. Şimdi bu noktadan hareketle baktığımız zaman, Allah'ın vücuda getirdiği herhangi bir olayın bize derecat kaybettirmesi mümkün olmadığı gibi, sünnetullahın vücuda getirdiği bir olayın da bize derecat kaybettirmesi mümkün değil. Başka bir cüz'i iradenin vücuda getirdiği herhangi bir olayında, olay ne olursa olsun, bize derecat kaybettirmesi mümkün değil. Derecat kaybettiğimiz olaylar kader sebebiyle oluşamaz. Bu Kur'an'a göre mümkün değildir. Ama kader sebebiyle derecat kazanabiliriz. Kim bize karşı bizi zararlıde edecek olan bir faaliyette bulunursa, bize bir zarar ika ederse, bu zarar sebebiyle o kişi derecat kaybeder ama biz derecat kazanırız. Otomatik bir işlemdir bu. Kul hakkı doğmuştur. Böyle olacaktır sonuç. Biz başka bir irade sebebiyle derecat kazanabiliyoruz. Ama başka bir irade sebebiyle derecat kaybedemiyoruz. İradenin mahiyeti bu üç iradeden hangisini ihata ederse etsin, derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Öyleyse hayır, yani derecat kazandırıcı işlemler Allah'tan olabilir. Ama şer Allah'tan olmaz. Allah'ın vücuda getirdiği herhangi bir işlem sebebiyle derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Bu bizi nereye götürür? Son derecede önemli bir noktaya götürür. Kaza ile kaderin birbirinden ayrıldığı en önemli noktaya götürür. Hiç kimse başka birinin fiili yüzünden cehenneme giremez. Neden öyle? Çünkü cehenneme girmemiz kaybettiğimiz derecelere bağlıdır. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazla olmadıkça cehenneme girmemiz mümkün değildir. Allah'ın kanunu bu kanun. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. İşte Allah Teala'nın Müminin Suresi'nin 103. ayet-i kerimesi. Kimin sevap tartıları hafifse onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Sevap tartıları kazandığımız dereceler, günah tartıları kaybettiğimiz dereceler.
kimin kaybettiği dereceler fazlaysa veya kazandığı dereceler azsa, ikisi de aynı manaya gelir, onun gideceği yer cehennemdir. Öyleyse sadece kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olan insanlar cehenneme girer. Yani cehenneme girenin temel sebebi kaybettiğimiz derecelerdir. Bu dereceleri hiç kimse başkası sebebiyle kaybedemez. Öyleyse insanları cehenneme götüren onların kaza ettikleri olaylardır. Bizatihi onların vücuda getirdiği olaylardır. Kader sebebiyle hiç kimsenin cehenneme gitmesi mümkün değildir. Biz şeytan sebebiyle cehenneme gidiyoruz diyen kişi yanılıyor. Şeytan ona telkinde bulunmuştur. O da o telkine kapılarak günahı işlemiş, derecatı kaybetmiştir. Şeytan hiç kimseye derecat kaybettiremez. Çünkü şeytan o kişinin fiilini işlemek yetkisinin sahibi değildir. Sadece kişiye tesir eder. O tesiri sebebiyle onu günaha teşvik ettiği için derecat kaybedecektir iblis. Ama o kişinin kaybettiği derecenin, derecatın bizatihi şeytan sahibi olamaz. Sebep olmuştur. Fiili işleyen şeytan değildir. Fiili işlemesine amir olan şeytandır. Ama fiili kişi işlemedikçe o derecatı kaybetmesi mümkün değildir. Öyleyse kim cehenneme girecekse, cehenneme girenler bilin ki sadece kendi amelleri sebebiyle, kendi işledikleri yanlış fiiller, hatalı fiiller, derecat kaybettiren fiiller sebebiyle cehenneme gitmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görülüyor ki kader müessesesinde derecat kaybetmemiz mümkün değil. Kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Öyleyse hiç kimse kader sebebiyle, başka birinin işlediği bir fiil sebebiyle cehenneme gitmez. Derecat kaybedemez. Peki böyle bir durumda Allah-u Teala'nın hayır ve şer kavramlarına bakış açısının arkasında kaderin veya kazanın yattığını görüyoruz. Öyleyse kaderin temel özelliği, kaderde iki tane iradenin mevcudiyetidir. Bir irade ikinci bir iradeye zarar ika ediyor. Böyle bir olay kaderdir. Bir insan kendisinin dahli olmadığı ama üzerinde tesir oluşturacak bir olayı yaşarsa, bu tesir oluşturan da başka bir irade ise, bir cüz'i irade ise, o zaman bu kişi bu üzüldüğü olay sebebiyle derecat kazanır. Ama başka birinin herhangi bir fiili kendisine ulaştırdığı, kendisine tesir eden herhangi bir fiili, yani kaderi sebebiyle derecat kaybedemez. Peki ama Allah Teala diyor ki biz her şeyi bir kaderle yarattık. O zaman her fiilimizde kaderin bir payı var manası çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, adına kader dediğiniz şey mutlaka iki tane iradeyi gerektirir. Bir tesir eden irade, bir tesir alan irade ve
bir de sonuç.

Böyle bir dizaynda iki kişi olduğu, iki irade olduğu kesindir. Ve bu gerçek anlamda bir kaderdir. Tam bir kader olgusudur. Şimdi bu kader olgusunun dizaynına baktığımız zaman burada mutlaka iki kişi görüyoruz. Bir kişi bir başkasını öldürüyor, bir başkasına kötü davranıyor, bir başkasına iyi davranıyor. Her biri bir kader oluşturuyor. Peki Allah-u Teala her şeyi bir kaderle vücuda getirdiğine göre ikinci bir kişi olmadan da bizim kendi yaptıklarımız ve ulaştığımız sonuçlar bir kader oluşturabilir mi? Burada kader kelimesini değil de nasip kelimesini kullanmamız daha uygun. Amacımızla ulaştığımız sonucun birbirine eşit olması veya olmaması söz konusu. Öğrenciler imtihana giriyorlar. Sınıfı geçmek isteyenlerin niyeti sınıfı geçmek. Bu maksatla imtihana giren talebelerin bir kısmı geçiyor, bir kısmı geçemiyor, sınıfta kalıyor. O dersten kalıyor. Peki öğrenci imtihana girmiş, çalışmış veya çalışmamış. Eğer otomatik sistemler bir hakkın bir incelemeyle doğru not vermişlerse çocuğa ve çocuk o dersten kalmışsa, onun dışındaki bir irade bir sonucu oluşturuyor. Ama bu sonuç adaletle vücuda gelmişse bir üçüncü kişi yok demektir. Bu öğrenci imtihanı kazanmak üzere imtihana girmiştir ama imtihanı başaramamıştır ve sınıfta kalmıştır. Başka bir irade devreye girip de onun notunu kırmamıştır. Kazandığı notun altında bir not vermemiştir ona. Kazanması lazım gelen notun altından bir not vermemiştir. Adalet yerini bulmuştur. Kişi hak ettiği dereceyi almıştır ve sınıfta kalmıştır. Şimdi bu kişinin niyeti neydi? O dersten geçmekti bu öğrencinin niyeti. Nasibi ne oldu? O dersten kalmak oldu. Öyleyse burada niyetle nasip birbirine paralel bir seyir takip etmedi. Arkasında ne var? Kişinin liyakatindeki eksiklik. İmtihanı başarabilecek olan yapıya sahip olmadan sınıfı geçmek konusunda ya da o imtihandan geçmek konusunda imtihana girdi. Ama müktesebatı buna müsait değil. Sahip olduğu yetenekler sınıfta kalmasına ya da o dersten kalmasına sadece yol açtı. Geçmesine yeterli dereceyi alamadı. Başka birisinin bunda bir dahli var mı? Hayır, yok. Yani söylediğimiz standartlarda gerçek anlamda çocuğun hakkı buysa, sınıfta kalacak, o dersten kalacak bir not almışsa ve kalmışsa, burada başka birisinin dahli yok. Sadece bir irade, çocuğun kendi iradesi, çalışmış, çabalamış kendi ölçüleri içinde, imtihana girmiş ve kalmış. Bu onun nasibidir. Ve niyeti sınıf geçmek olduğu halde veya o imtihanda başarmak olduğu halde nasibi kalmak olmuştur. Neden? Kişinin sınıfı geçebilecek olan liyakate sahip olmadığını görüyoruz. Eğer hedefine ulaşacak olan liyakatin sahibi değilse kişi
O zaman niyetiyle nasibi birbirine eşit olmaz, başarı kazanamaz kişi. Peki sınıfı geçenler nasıl geçiyorlar? Onlar o liyakatin sahipleri. Suallerin cevaplarını vermişler, müktesebatlarında olan bir standart içerisinde geçerli not almışlar. Öyleyse onların niyetleriyle nasipleri aynı. Niyetleri sınıf geçmek veya dersi geçmek, nasipleri de dersi geçmek. Öyleyse bunlar nasiplerine ulaşmışlardır. Ama diğerleri nasiplerine ulaşamamıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Niyetle nasibin dengelenmesi kişinin liyakatine bağlıdır. Öyleyse nasip bir nevi kader kabul edilebilir. İkinci bir kişi devreye girmediği sürece. Peki çocuklar imtihana girdiler, notlar alındı. Bir çocuk geçecek not almadığı halde notu değerlendiren kişi devreye girdi, çocuğun notunu yükseltti ve çocuk sınıfı geçti. Bu çocuğun niyetiyle nasibi birbirine eşit oldu. Öyleyse bu bir niyet ve nasip meselesi midir? Hayır, değildir. Bu bir kaderdir. Bu başka bir iradenin devreye girmesi sebebiyle tam bir kader olayıdır. Burada çocuğun imtihana girmesi sırasındaki muktesebatı o dersi geçmesine yetmiyor. Başka bir irade devreye giriyor ve hak etmediği halde çocuğu o dersten başarılı gösteriyor. İşte çocuğun dışındaki bu irade devreye girip de bu liyakat seviyesinin ötesinde bir notu çocuğa vererek ona sınıfı geçirttiyse burada bir nasip söz konusu değildir. Burada bir kader söz konusudur. Başka bir irade devreye girmiştir. Nasip olsaydı başka bir irade devreye girmeyecekti ve adalet yerini o şekilde bulacaktı. Peki bir başka alternatif düşünelim. Çocuk geçecek not almış ama öğretmen çocuğun notunu çocuğa karşı duyduğu şahsi bir kin sebebiyle, bir başka sebeple kırmış, sınıf geçecek olduğu halde, o dersten geçecek olduğu halde, o dersten bırakmış çocuğu. Böyle bir durumda ne olur? Böyle bir durumda çocuk sınıfta kalır. Çocuk o dersten kalır. Eğer kalırsa çocuğun niyetiyle nasibi gene birbirine uymamıştır. Çocuk geçmeyi hak ettiği halde notları kırıldığı için o dersten kalmıştır. Bu da bir kaderdir. Başka bir irade devreye girmiştir. Çocuğun bunda hiçbir suyu taksiri yoktur. Bir tesiri de yoktur. Başka bir irade çocuğun üzerinde bir sonuç oluşturmuştur. Bu sonucun oluşması kaderdir. Öyleyse kader müessesesinde mutlaka iki tane irade söz konusu. Bir, tesir gören kişinin iradesi. İki, ona tesir eden irade. Öyleyse nasip söz konusuysa ve kişi tek başınaysa, başka bir irade devrede değilse,
Bu nasip sebebiyle kişi derecat kazanabilir de, derecat kaybedebilir de. Başka bir kişi yoksa, sadece bir kişi varsa, o kişi, mesela onun gene bir talebi olduğunu düşünelim, muktesebatı sınıfı geçmeye müsait değil, o nottan geçmeye müsait değil, ama çocuk kopya çekiyor, kopya çekiyor ve geçer notu alıyor. Ne olmuştur? Çocuğun niyeti sınıf geçmektir, nasibi de sınıf geçmektir. Ya da o dersten geçmektir, nasibi de geçmektir. Öyleyse niyetle nasip birbirine eşit oldu. Ama bu onun bir hakkın kazandığı bir sonuç değildir. Buradaki nasip onun derecat kaybetmesine sebebiyet verecek olan bir nasiptir. Sevgili kardeşlerim, kader sebebiyle insanlar derecat kaybedemez. Yani bir öğretmenin çocuğun, sınıfta kalacak olan bir çocuğun notunu yükselterek ona sınıf geçirmesi halinde o öğretmen derecat kaybeder bir haksızlığı oluşturduğu için. Ama o teklif çocuktan gelmediyse, böyle bir şeyi çocuk kendi iradesiyle talep etmediyse, o zaman belki çocuğun haberi bile olmayacaktır böyle bir şeyden. Bu sebeple çocuğun böyle bir olaydan derecat kaybetmesi söz konusu değildir. Bu bapta demek ki niyetle nasip arasındaki ilişkide başka bir irade devreye girmediği cihetle kişinin derecat kaybetmesi de söz konusu olabilir. Derecat kazanması da söz konusu olabilir. Bir şeyi elde etmek için meşru olmayan vasıtalar kullanan kişi bundan derecat kaybeder. Nasibine, niyetime nasibi birbirine eşit olur ama derecat kaybederek o noktaya ulaşmıştır. Demek ki nasip, niyetle nasip arasındaki ilişkilerde derecat kaybetmek söz konusudur. Ama kaderde hiçbir zaman derecat kaybedemezsiniz. Eğer başka birisi sizin üzerinizde bir tesir vücuda getirecekse, bu tesir vücuda gelmişse, tesir sizi sevindiren bir tesir de olsa, sizi üzen bir tesir de olsa, ondan derecat kaybedemezsiniz. Kaderin sonucuyla görüyorsunuz ki nasibin sonucu aynı değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler, Allah Teala buyuruyor ki kim başkasının hidayetine sebebiyet verirse onların kazandığı derecelerden size de yazılır. Kim başkasının dalaletine sebebiyet vermişse onların kaybettiği derecelerden ona da yazılır diyor Allah Teala. Öyleyse başkası sebebiyle derecat kaybedebiliyoruz diyen birisi çıkarsa burada, hayır, başkası sebebiyle derecat kaybetmiyorsunuz. Kendiniz sebebiyle derecat kaybediyorsunuz. Çünkü siz o kişinin dalalette kalmasına sebebiyet vermişsiniz. Fiilinizin sonucunda o kişi kendi yaptığı aksiyon sebebiyle derecat kaybetmiştir. Siz ona

dalalette kaldıysa, dalalette kalmasının kaybettiği derecelerinden birazı da onu dalalette bırakan kişiye verilir. O kişinin bizatihi kaybettiği derecelerden, yani kaybettiği dereceleri kaybetmesi lazım gelen fiiliyle dengededir. O kişi kendi iradesiyle dalalette kalmıştır ve gideceği yer cehennemdir. Başka birinin tesiri altında veya değil, kişi kendi iradesiyle Allah'ın yoluna girmemiştir. Öyleyse bu Allah'ın yoluna girmemek iki şekilde demek ki vücuda gelebiliyor. Bir, kişi kendi iradesiyle Allah'ın yoluna girmiyor, başka birisinin tesiri altında değil. Kimseye sormamış, etmemiş ama Allah'ın yoluna da girmemiş, gideceği yer cehennem. Üzerinde hiçbir tesir oluşmamış kişinin. Bu kişi cehenneme gidecektir. Ve başka birisi de bu konuda bir suçlu veya suçsuz hüviyete giremez, böyle de gösterilemez. Şimdi ikinci bir kişi düşünelim. Bu kişi gitmiş, tanıdığı birçok alime sormuş. Demiş ki, diyorlar ki, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeliymiş. Dilemezse gideceği yer cehennemmiş ve ben de bunlara inanmıyorum. Sen bu konuda ne söylüyorsun? O da diyorsa ki, hayır kardeşim, bunlar yalan söylüyorlar. Öyle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey söz konusu olamaz. Kur'an-ı Kerim'de de bu konuda hiçbir bilgi yok. Bu insanlar atıp tutuyorlar, yalan söylüyorlar ve insanlara hiç onların yapmak istemedikleri şeyleri yaptırmak istiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek de nenin nesiymiş? Eski köye yeni adet. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. Böyle demişse ve o adamda güvendiği birisinin, bir din aleminin, bir profesörün kendisine bunu söylemesi sebebiyle Allah'ın yoluna girmediyse o kişi cehenneme gidecektir. Cehenneme gitmesinin arkasında da o kişi vardır. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Kim başkasının dalaletine sebebiyet vermişse onun kaybettiği derecelerden ona da veririz diyor. Öyleyse başka birisine kötülük eden kişi de başka birisi sebebiyle derece kaybedebiliyormuş. İşte buradaki inceliğe dikkat edin. O kişi ondan işittiği o sözlere rağmen kendisine düşen görevi yapsaydı, tahkik etseydi doğruyu yakalayacaktı. Allah'a ulaşmayı dilemesi gerektiğini kesin şekilde görecek, ikna olacaktı ve Allah'a ulaşmayı dileyecekti ve kendisini kurtaracaktı. Öyleyse diğer kişinin telkinine kapılması sebebiyle cehennemlik olmamıştır. O telkini değerlendirmemesi ve doğruyu araştırıp bulmaması sebebiyle cehenneme gitmiştir. Yani telkinler bir insanın derecat kaybetmesine sebebiyet vermez. Bu açıdan eğer Allah'a ulaşmayan kişi derecat kaybediyorsa, gideceği yer cehennemse, bunun arkasında yatan sebep kendisine bu telkini yapan kişi değil.

değildir. O telkine inanıp da kendine düşeni yapmamasıdır. Kendi fiiliyatının eksikliğidir. Öyleyse arada büyük bir fark var. Şimdi insanlar var, Allah'ın emirleriyle karşı karşıya. Allah Teala diyor ki namaz kılın. Kişi kılmıyor. Birisi de ona demiş ki namaz kılmasan da çok önemli bir şey değil. Derecat kaybetmezsin. Yalan söylemiş. Bu kişi de bu sebeple namazı kılmamış. Ne yapmış kişi? Derecat kaybetmiş namazlarını kılmadığı için. Bunu beni falanca bu yola teşvik etti de bu yüzden namazlarımı kılmıyorum diye bir tevile götürebilir mi kişi? Götüremez. Kendi iradesiyle namazlarını kılmıyorsa sorumluluk tamamen kendisine aittir. Öyleyse dikkat edin. Başkalarının bize olan tesirleri değil önemli olan. Bizim işlediğimiz, bizatihi işlediğimiz fiiller sadece onlar bize derecat kaybettirebilir. Hangi tesirin altına girersek girelim, ona ait olan fiili işlemediğimiz sürece biz derecat kaybetmeyiz. Yani irademizi bize derecat kaybettirecek bir fiili bizatihi işleyecek bir hüviyette devreye sokmazsak, iradi yapımız bize derecat kaybettirebileceğimiz bir fiili işletmezse, işletmediği sürece derecat kaybedemeyiz. Kaybetmemiz mümkün değildir. Öyleyse dikkat edin sözüme ki sadece bizim kaza ettiğimiz fiiller bize derecat kaybettirebilir. Düşünce sistemimiz değil. Fiiliyata döktüğümüz şeyler ve kendi irademizle yaptığımız şeyler. Bir tesir altında da olsak, başka birinin sözlerine kansak da bu günahı işlesek, kendi irademizle yaptığımız için derecat kaybederiz. Başka kimseyi dinlemeden kendi irademizle bilerek bir günah işlemişsek gene bundan sorumlu olan biziz. Gene derecat kaybederiz. Sonuçta şuraya ulaşıyoruz. Bize derecat kaybettiren bütün fiiller bizim kaza ettiğimiz, bizim kendi irademizle bilerek, isteyerek yerine getirdiğimiz fiiller sebebiyledir. İster devreye başkalarının yardımı girsin, bizi o hedefe yönlendirmek istesinler, ister böyle bir olay olmasın, biz kendi irademizle o fiili işlemedikçe, bize derecat kaybettiren fiili işlemedikçe, biz derecat kaybetmeyiz. Öyleyse Allah-u Teala niçin akıl vermiş bize? Başkalarının yaptıkları telkinlerin bizim üzerimizde tesir icra etmemesi için mahkeme kabiliyeti vermiş Allah-u Teala. İnceleme görevi vermiş bize. Ve kabahati bir çırpıda falanca bana böyle böyle şeyler söyledi. Ben de ona inandım, bu suçu işledim. Demek bizi derecat kaybetmekten kurtarmaz. Kendi irademizle işlediğimiz her günahın karşılığında Allah'ın her yasak ettiği fiili işlediğimizde veya Allah'ın emrettiği bir fiili onun zamanı içerisinde gerçekleştirmememiz halinde devamlı derecat kaybederiz ve bunları hiç kimseye de yükleyemeyiz. Allah Teala bizden her zaman emirlere itaatimizi, yasak ettiği fiilleri de asla işlemememizi ister.
Kim Allah'ın emrini yerine getirmezse derecat kaybeder. Yasak ettiği fiili işlerse gene derecat kaybeder. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nereye ulaşıyoruz? Ulaştığımız yer son derece açık. Bize derecat kaybettiren fiiller sadece kaza ettiğimiz, vücuda getirdiğimiz kendi fiillerimize dayalıdır. O fiilleri, telkinler ne olursa olsun işlememeyi başarırsak derecat kaybetmeyiz. Hiç kimse telkin etmeden işlesek de gene derecat kaybederiz. Başkalarının telkinleriyle işlesek de gene derecat kaybederiz. O bize telkinde bulunan şeytan veya başka insanlar bizim yaptıklarımızdan sorumlu değillerdir. Marifet bizim o negatif telkinlerden etkilenmememiz ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemememizdir. Öyleyse işliyorsak, kendi irademiz devreye girmişse ve bize derecat kaybettirici fiiller işlemişsek, ister emirlerin çiğnenmesi istikametinde, ister yasakların çiğnenmesi istikametinde, bize derecat kaybettiren fiilleri biz kendi irademizle işlemişsek, o zaman bu derecatı biz kaybederiz. Önemli olan kendi irademizle yaptığımız hatalar. Onun için Allah-u Teala kiramen katibin meleklerine hayat filmimizde düşüncelerimizi de çektirmiş. Ne düşünerek ne yapmışız? Başka birisi bize tesir etmiş ama kendi düşüncemizde o fiili işlemişiz. İşlemememiz lazım gelen fiili işlemişiz. Biz işlemişiz. Kendi irademizde işlemişiz. Hayat filmimizdeki düşünce platformunda o fiili bilerek, isteyerek işlediğimiz kesin. Öyleyse bunda mutlaka derecat kaybederiz. Hiç kimse kendi fiilleriyle, düşünceleriyle, bizim üzerimize vücuda getirdiği herhangi bir fiille bize derecat kaybettiremez. Sadece kendi irademizle bilerek işlediğimiz fiillerde derecat kaybederiz. Hangi standartlar içinde olursak olalım mutlaka derecat kaybederiz. Eğer Allah'ın yasak ettiği bir fiili başkasının telkiniyle ya da kendi irademiz, kendi düşünce platformumuzda karar vererek işleyelim, her ikisinde de derecat kaybederiz. Derecat kaybetmemizin sebebi o fiili kendi irademizle işlememizdir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kader ve kaza birbirinden tamamen ayrı iki mefhumdur ki birisi bize derecat kaybettirebilir, ikincisi bize derecat kaybettiremez. Kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Kaza sebebiyle herkes derecat kaybedebilir. Sevgili kardeşlerim, hangi olay kazadır? Hangi olay kaderdir? Hadi gelin bir araştırmasına çıkalım beraberce. Ölüm nedir? Ölüm bir kaderdir. Kim ölürse, hangi şartlar içinde ölürse ölsün, o ölüm o kişi için bir kaderdir. Kişi Boğaz Köprüsü'nden aşağı atlıyor ama ölmüyor. Niyeti intihar. Ölmek için atmış kendisini ama ölmüyor. Allah-u Teala ölümü uygun görmedikçe ölmüyor. Öyleyse kişinin niyeti
Kişinin aksiyonu buna yetmez. Allah-u Teala ölüm konusunda destur vermedikçe o kişi ölemez. Öyleyse bütün ölümler bir kaderdir. İntihar sebebiyle olmuş, adam ipi boğazına sarmış, asmış kendisini, ip kopmuş, adam düşmüş aşağı, ölmüyor. Boğulmak için atlıyor aşağı, ölmüyor. Tabanca sıkıyor beynine, buradan giren kurşun öbür taraftan çıkıyor ama adam ölmüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın takdiri ölüm olmadığı için ölmüyor, ölmeye çalışmasına rağmen kişi. Bilmem ne kadar ilaç içiyor, yıkıyorlar midesini, kişi hayata tekrar geri dönüyor. Demek ki kaderi henüz ölmek değil. Allah-u Teala ölüm konusunda eceli müsemma diyor. Vadesi gelen, isim konulan bir an. O an ölecek kişi. Allah-u Teala bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle diyor. Münafıklar dediler ki diyor, eğer kardeşlerimiz Uhud Savaşı'na iştirak etmeselerdi ölmeyeceklerdi. Allah-u Teala diyor ki hayır öyle değil. Onlar sürüklene sürüklene o öldükleri noktaya getirileceklerdi ve o dakikada ve orada öleceklerdi diyor. Öyleyse onlar Uhud Savaşı'na iştirak etmeselerdi de gene aynı yerde öleceklerdi ve gene aynı dakikada öleceklerdi. Şimdi bu cümleden olarak neyin kader, neyin kaza olduğunu gelin beraberce inceleyelim. Adam köşe başında saklanmış, gecenin saat 3'ü, hasmını bekliyor. Yoldan geçiyor, o saatte geçeceğini biliyor oradan. Elindeki tabancanın bütün kurşunlarını adamın üzerine boşaltıyor ve onu öldürüyor. Ölen adam için bu bir kaderdir. Onun iradesinin dışında başka bir irade onun ölmesine sebebiyet vermiştir. Ya öldüren için? Öldüren için kader değildir. Öldüren bir fiili kaza etmiştir. Bir fiili tamamlamıştır. Kafasındaki tamamen adam öldürme fiilini tamamlamıştır. Kişinin hayat filmine baktığımız zaman ne zamandan beri o adamın ötekini öldürme konusundaki tasavvurlarını hayat filminin düşünce kesiminde görüyoruz. O zaman o kişi tasarlayarak taammüden bir başkasını öldürmüştür. Bu öldürme işlemi o kişinin o kişi için bir kader değildir öldüren kişi için kazadır. Bilerek, isteyerek o kişiyi katletmiştir. Şimdi başka bir misale gelelim. Bir kişi tabancasını temizliyor. Temizlerken tabanca elinden düşüyor. Bir tek kurşun var tabancada. Bir yere takılıyor tetik. Ateş alıyor tabanca. Yoldan geçmekte olan birisini vuruyor ve de öldürüyor. Olmayacak gibi görünse de bir misal olarak veriyoruz bunu. Bu durumda ölen kişi için acaba sonuç nedir? Kaza mıdır olay ölen kişi için? Kader midir? Kaderdir. O ölmek istemedi. Yoldan geçerken başka bir iradenin vücuda getirdiği bir olayla, sebep olduğu bir olayla o kişi öldü. Peki ölüme sebebiyet veren, tabancasını temizleyen kişi için bu olay bir kader midir? Kaza mıdır? Kaza olması mümkün değildir. Çünkü kişi o yoldan geçen kişiyi öldürmeyi
aklına bile getirmemiştir hayat filminde net olarak görünür bu olay. Maksadı tabancasını temizlemekti. Temizlerken tabanca elinden düşüyor. Onun hiç tasavvur etmediği birçok olay ard arda geliyor. Yoldan geçen kişi de ölüyor. O zaman bu kişi için de başka birinin ölümüne sebebiyet veren bu olay, onun bizatihi vücuda getirdiği, kaza ettiği bir cinayet değildir. Bu sebeple o kişi için bu bir kaza edilen, özellikle tasarlanan bir fiil değildir, bir kaderdir. O kişinin sebebiyet verdiği ama o hedefe yönelik olarak sebebiyet vermediği, tasarlamadığı bir olay kendi iradesinin dışında vücuda geldiği için, ölüme sebebiyet veren kişi için olay kaza değildir, kaderdir. O kişiyi öldürmek istememiştir. Böyle bir talebi yoktur. İradesi haricinde elinden düşen tabanca bir yere takılarak ateş almıştır ve yoldan geçen kişi de ölmüştür. Burada kişinin iradi yapısının sentezi, o kişinin hayat filmine kıyamet günü bakıldığı zaman çok net olarak görünür. O kişi asla böyle bir şeyi düşünmemiştir. Yoldan geçen o kişiyi öldürmeyi tasarlamamıştır. Tahammüden bir öldürme olayı yoktur. Bu sebeple onun fiili olarak kaza edip de bir ölüme sebebiyet vermesi, ölüm işlemini tamamlaması, kişiyi kasten öldürmesi söz konusu olmamıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, evlilik bir kader midir? Evet, evlilik bir kaderdir. Ama neden diyeceksiniz? Biz karar veriyoruz. Biz karar verdiğimize göre evliliğin kader olmaması lazım, kaza olması lazım. Bizim kaza ettiğimiz, vücuda getirdiğimiz bir olay. Biz karar veriyoruz evlenmeye ve evleniyoruz. Hayır, öyle değil. Eğer tek başınıza sizin karar vermeniz bir evliliği gerçekleştirmek için yeterli olsaydı, o zaman evlilik sizin için kader olmayacaktı. Onu kaza etmiş, siz vücuda getirmiş olacaktınız. Ama bir irade yetmiyor. Sizin iradeniz evlenmeye yetmiyor. Bir başka iradenin de aynı istikamette iradesini kullanması lazım. Seçim hakkını kullanması lazım. Siz karar veriyorsunuz falancayla evleneceksiniz. Müsbet bir kanaatin sahibisiniz. O kişi sizinle evlenmeye karar vermedikçe onunla evlenemezsiniz. Öyleyse görüyorsunuz ki sizin iradeniz evlenmeye yetmiyor. Öyleyse sizin iradenizin dışında bir olayla karşı karşıyasınız. İradi talebiniz yetersiz. Karşı tarafın da evet demesi lazım. Yeter mi? İki kişi evet demiş ama kız tarafının annesi ve babası kabul etmiyor. Abileri kabul etmiyor ve evlenemiyor kişiler. Ne oldu? Erkek tarafı evet demiş. Kız da evet demiş. Ama üçüncü kişiler hayır demişler. Evliliğe mani olmuşlar. İşte gene kadar. Yani sizin ve evleneceğiniz kişinin evet demesi de çoğu halde yeterli olmuyor. Bu yüzden birçok evlilikler kuvveden fiile çıkamıyor. Anne babalar, taraflardan birinin anne babası, akrabaları, dostları istemiyorlar ve evlilik meclisini bozabiliyorlar. Öyleyse bu durumda hangi irade açısından bakarsanız bakın, evlilik bir kaza işlemi değildir.
sizin iradenizin içinde olan bir işlem değildir. Başka iradelerin mutlaka devreye girmesi ve sizinle aynı istikamette kararı vermesi gerektiği için kaderdir. Öyleyse bütün olaylarda o olayın bir kader mi yoksa bir kaza mı olduğunu, yani kendi iradenizle mi onu gerçekleştirdiğinizi yoksa başka bir iradenin de devreye girmesiyle mi gerçekleşti, bunu hemen artık seçmek imkanının sahibisiniz diye düşünüyorum. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eğer tek başına sizin iradenizle bir hedefe ulaşabiliyorsanız bu sizin için bir kazadır. İster başka birinin üzerinde bir tesir vücuda getirin, onu üzsün veya sevindirsin. İster siz kendi iradenizle, sadece kendinizle alakalı bir olayı tahakkuk getirin. Mesela bir namaz kılın. Bilinci de sizin için kazadır. Kendi iradenizle başka birine bir zarar ika ettiniz veya ona bir fayda sağladınız. Bunu kendi iradenizle kaza ettiğiniz için, vücuda getirdiğiniz için bu olay sizin için bir kazadır. Size derecat kaybettirir de kazandırabilir de. Öyleyse hep iradi yapınıza bakacaksınız. Siz kendi iradenizle bir şey mi vücuda getirdiniz? Size derecat kazandırmış veya kaybettirmiş önemli değil. O sizin için bir kazadır. Kendi iradenizle kendinize bir şey mi yaptınız? Allah ile aranızdaki bir akti gerçekleştirdiniz, bir zikir yaptınız, bir namaz kıldınız, bir oruç tuttunuz. Hepsi kazadır, kazadır, kazadır. Ne zaman sizin iradenizin bir dahli olmaksızın sizin üzerinizde bir tesir oluşturur başka bir irade, o zaman bu bir kaderdir. Kaderi külli irade de oluşturur, ilahi irade de oluşturur, cüz'i irade de oluşturur sizin üzerinizde. Hepsi de kaderdir. İradi yapıların ilahi irade, külli irade veya cüz'i olması bir önem taşımıyor. Bu üç iradeden hangisi sizin üzerinize bir tesir husule getirdiyse bu kaderdir sizin için. Neyi siz kendi iradenizle vücuda getiriyorsanız o sizin için bir kazadır. Kaderiniz size derecat kazandırabilir ama kaybettirmez. Kaza etmeniz halinde ise derecat kazanabilirsiniz de kaybedebilirsiniz de. Çünkü kendi iradenizde hayır da işleyebilirsiniz, şer de işleyebilirsiniz. Ama birinde derecat kazanırsınız, ikincisinde derecat sadece kaybedersiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir kaza ve kader konusunu inşallah burada tamamlıyoruz. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha bir beraberlik, bir güzelliği beraber yaşamak söz konusu oldu. Allah'ın bir Kur'an mefhumunu, kader ve kaza konusunu beraberce tezekkür etmeyi Allah Teala bizlere nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükür olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi,
hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek İslam, tasavvuf ve kavramlar konusundaki bu konuşmamızı da inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allah Teala tarihinde kısaktan bahsediyor ve bunu bazı kişiler için uygun görmüş. Bunun yanında Allah Teala ulu'l-elbab kulları için, yani daimi zikre ulaşmış, birisinin kalbinde hiçbir afet bulunmayan ve hiç kimseye kötülük bulunmuyor. Aksine kendine kötülükte bulunanlara iyilik eden kişilere de kısasla sizin için hayat vardır demiş. Yani ulu'l-elbab kulları için kısasla siz için hayat vardır. O zaman Allah Teala'nın burada bahsettiği kısas nasıl bir kısas oluyor? Nefsinde hiçbir afet yok. Kesinlikle kısas bizim anladığımız, normalde anlaşılan anlamda bir kısas yapması mümkün değil ama Allah Teala kısastan bahsediyor. İnşallah bize bu kısas anlatabilirsiniz.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Yıldırım Beyazıt Ulu Camii yaptırıyor. Cami tamamlandığında damadına diyor ki açılış konuşmasını yapar mısın? Ve minbere çıkan Allah-u Teala'nın çok sevdiği bir kulu olan damadı Bursa'daki en tanınmış evliyalardan bir tanesi. Tam konuşmasına başlarken diyor ki bu konuşmada yetkimizin olmadığı buyruluyor. Bizim yerimize Somuncu Baba konuşacak. Somuncu Baba'yı sesleniyor. Somuncu Baba geliyor, çıkıyor kürsüye. Ve aynı konuyu Somuncu Baba 3 defa anlatıyor. Birinci anlatışında diyor ki bunu avam anladı. Havas da anladı diyor. Asül Havas da anladı. İkinci konuşmasını yapıyor. Bunu diyor Havas anladı ve Asül Havas anladı diyor. Üçüncü konuşmasını yapıyor. Bunu diyor yalnız Asül Havas anladı. Sonuncu Baba konuşmasını bitirdikten sonra iniyor günlerde ve davetler oluyor. Akşam yemeğine davet. Avamın temsilcileri davet etmişler. Havas'ın temsilcileri davet etmişler. Hasül Havas'ın temsilcileri davet etmişler. Ve Sonuncu Baba 3 daveti de kabul etmiş. Aynı saatte iftar 3 tane davet. Ve ertesi gün camiye gittikten de öğle namazı için şenlik var camide. Havas ayrı şenlik yapıyor. Hasül Havas ayrı şenlik yapıyor. Avam ayrı şenlik yapıyor. Somuncu Baba akşam bizimle beraberdir. Birinci grup böyle söyleyince ikinci grup diyor ki imkansız. Üçüncü grup diyor imkansız kere imkansız. Hasül Havas demişler ki bizimle beraberdir. Havas demişler imkansız demişler ama azıcık kafalarında gene bir şey var yani. Ama avama gelince olmaz diyorlar öyle şey. Bizimle beraber, sizinle beraber olması mümkün değil. Ve öğle namazı başlarken üç kapıdan birden aynı kişi giriyor Somuncu Baba. İşte Somuncu Baba'yı bu olaydan sonra Bursa'da bir daha gören olmamış. Somuncu Baba ayrılmış. Başka yerlerde yaşantısını tamamlamış. Öyleyse tasavvuf dilinde avam kimdir? Havas kimdir? Hasül Havas kimdir diye bir sualin cevabıyla konuya girmemiz lazım. İnsanlar aslında çeşitli açılardan gruplandırılırlar Allah-u Teala'nın dilinde. Mesela kalbinde iman yazanlar ve yazmayanlar. Bu bir gruplamadır. Zikir sahipleri, daimi zikir sahipleri, zikirsizler, eksik zikirler, bu da bir gruplamadır. Allah-u Teala her açıdan çeşitli vesilelerle insanların farklarını anlatıyor. Dalalette olanlar, hidayette olanlar iki grup oluşturuyor. Kafirler, müminler iki grup oluşturuyor. Öyleyse meselemize avam, havas, Hasül Havas açısından bakarsak ne görüyoruz? El-Vakıa suresine dikkatle bakın. Allah-u Teala El-Vakıa suresinde üç grup insandan bahsediyor. Ashab-ı Meşeme, Ashab-ı Meymene ve Sabikun. Ashab-ı Meşeme Havas. Ashab-ı Meymene Havas.
sabikun hasil havas. Öyleyse ne farkları var? Bunlardan birinci grup avam, velayet mertebelerine ulaşamamış olan insanlar. Ya yolun dışındalar veya yola girmişler ama ruhlarını Allah'a henüz ulaştıramamışlar. Henüz nefslerine zulmeder hüviyetteler. Nefslerine zulmedenler. Zulümleri nefslerinin ne yaptıkları hayırdan daha ötede olanlar. Unutmayın. Kime zulmederseniz edin, onunla beraber mutlaka kendi nefsinize de zulmetmiş olursunuz. Ne zaman derecat kaybederseniz yaptığınız şey nefsinize zulmetmektir. Öyleyse Allah Teala bir ayet-i kerimesinde nefislerine zulmedenler diyor, işte onlar avamdır. Henüz nefslerindeki tezkiye tamamlanmamıştır. Nefsin kalbi afetlerin çoğuyla örtülüdür. Yani henüz kalpteki aydınlıklar %50'yi aşamamıştır. Ya kapkaralık bir kalbin sahibidir veya biraz aydınlanmış bir kalbin sahibidir ama henüz kalpleri o aydınlığa ulaşamamıştır. İşte bunlara Kur'an-ı Kerim nefslerine zulmedenler diyor. Peki ruhunu Allah'a ulaştırmış, nefsinin kalbinde yeniden daha fazla nur oluşmuş ve henüz daimi zikre varamamış olanlar, onlar da havası oluşturuyor. Birinci grup nefslerine zulmedenler, ikinci grup Ashab-ı Meymen'e. Ashab-ı Meymen'in karşılığı havas. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde Emir Buhari Hazretlerinin söylediği avam, havas ve hasül havas, Somuncu Baba'nın söylediği avam, havas, hasül havas, hangi standartlarda insanlar? Demek ki birinci grup kalplerindeki karanlık ağır basanlar veya tamamen karanlıklardan oluşanlar. İkinci grup kalplerindeki aydınlık ağır basanlar. Üçüncü grup daimi zikrin sahipleri. Demek ki kişi evliya olmuşsa ama daimi zikre ulaşamamışsa o havası oluşturuyor. Sadece daimi zikre ulaşabilenler hasün havası oluşturuyor. İşte Allah-u Teala'nın kısas konusundaki ayırımı da buna paralel bir seyir gösteriyor. Allah-u Teala 1. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, bundan evvelkilere yazıldığı gibi kısas size de yazıldı. Dikkat edin, Allah-u Teala burada size de farz kılındı demiyor. Çünkü aralarında her çeşit insan var, yazıldı diyor. Yani bundan faydalanmak isteyen faydalanır diyor. Ayet-i Kerime'nin devamı şöyle, ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Peki Allah Teala Fussilet Suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde neler söylüyor, beraberce bakalım. Diyor ki, onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç kötülükle iyilik, seyyiatla salihat bir olur mu? Sen kötülüğe iyilikle cevap ver. Ola ki can düşmanı olanlar sana can dostu olurlar, diyor Allah-u Teala. Ve o kişiler için, Allah'a çağıranlar için diyor ki, onlar hazzül azimin sahipleridir. Öyleyse dizaynı ait olduğu açılardan incelediğimiz zaman üç grup insan çıkıyor ortaya. Bir, birinci grup. Kısas yapmaya ehil olanlar,
Allah'ın kısas yapmalarında bir mahsur görmediği insanlar. İkinci grup, affetmeleri kısastan daha güzel olanlar. Üçüncü grupsa kısasın da affetmenin de ötesinde. İşte birinci grup avamı, ikinci grup havası, üçüncü grup hasil havası temsil ediyor. Öyleyse ne demek istiyoruz? Bunun müşahhas bir misalini verelim. Bir delikanlı hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş, ulaşmış önünde de çöküp tövbe etmiş. Ve mürşidi diyor ki, yavrum bugün ilk imtihanına giriyorsun, merdivenlerden aşağı in, tam karşındaki odanın içeriye gir, orada şu anda Kur'an okumakta olan birini göreceksin, ensesine bir tane tokat at, neticeyi de gel bana söyle. Delikanlı gidiyor, emri aynen yerine getiriyor, biraz sonra da ensesini oluşturarak geliyor, efendim diyor, aynen dediğinizi yaptım. Ne oldu diyor, yerinden kalktı diyor, o da benim enseme şiddetli bir tokat attı diyor. Tamam diyor, mürşidi yavrum, aynen de diyor, böyle olması lazımdı, güzel diyor. Şimdi merdivenlerden in, onun sağ tarafında bir tane daha oda var, bu sefer de o odaya gir, o adamın da enzesine bir tokat at ve neticeyi bana söyle. Delikanlı gidiyor, o kapıdan da içeri gidiyor, bir tokat da o adamı atıyor. Adam şöyle geriye doğru dönmüş bakmış, ondan sonra gülümsemiş, sonra yukarı doğru bakmış, göz kırpmış, bir daha gülümsemiş. Ondan sonra da işine devam. Delikanlıya bir daha hiç ilgilenmemiş. Dedim ki gitmiş, demiş ki yaptım dediğinizi de bu sefer gidemiş, hiç bana tokat falan atmadı. Hatta gülümseyip yukarı doğru bakıp göz bile kırptı demiş. Tamam demiş, bu da böyle olması lazımdı. Onun sağında bir kapı var demiş, oraya da gir, bir tokat sonra at, gene gel neticeyi bana söyle. Delikanlı gitmiş, aynen dediğini yapmış ama bu sefer adam kalkmış mı yerinden? Delikanlıya doğru da iki adım atmış mı, bizimki iki adım geri çekilmiş tokat geliyor diye. Ama tokat gelmemiş. O da sana demiş ki, yavrum demiş, bana demiş tokat attın, Allah demiş senden razı olsun. Şimdi demiş ben demiş Allah'ın karşısında kendimi demiş sorumlu hissediyorum. Çünkü demiş tokat attığın zaman demiş enseme mutlaka demiş elin acımıştır. Elini acıttığın için demiş ensem, elini acıttığı için Allah'ın huzurunda senden demiş af diliyorum. Ayrıca demiş bir talebim daha var. Eğer bu tokatı bana sana karşı yaptığım bir hatanın bedeli olarak atmışsan başımın üstünde yeri var bunun demiş. Ama demiş bana Allah'ın huzurunda hatanı söyle ki yine onun huzurunda senden af dilemek istiyorum. Hatam neyse o hatam için senden af dilemek istiyorum. Estağfurullah efendim demiş, ne hatanız hatanız falan yok demiş bizimki. Ve o zat demiş ki, yavrum demiş bugün bir dost kazandım. Ne zaman bir problemin olursa gel problemlerle beraber çözüm arayacağız. Akif demiş beni en yakın dostlarından birisi olarak kabul et. Ne zaman sıkışırsan başın derde girerse mutlaka bana gel. İşte üç grup insanın misalini bu küçücük kıssada gördünüz. Birinci nefsine zulmedenlerden. Nefsine zulmedenlerden, yani afetleri hasletlerinden daha çok nefsinin kalbinde, afetler ağır bastığı için davranışlarının %50'den daha fazlası negatif. Negatif olduğu için nefsinin tesiri altında, nefsinin tesiri ruhunun tesirine galip geliyor. Galip geldiği için nefsindeki öfke afeti, kin afeti ve özellikle intikam afeti hiç dayanamıyor. Kendisine bir şey yapıldığında mutlaka intikamını alacak. İşte böyle insanlar için Allah Teala diyor ki size kısas yazıldı. Eğer uygulamak istiyorsanız, nefsiniz başka birinin yaptığı hakarete dayanamıyorsa, ondan mutlaka intikam almak istiyorsa siz almayın. Kadıya müracaat edin. Onun kısas uygulama emrini alın ve ondan sonra aynı yetkiyle,
aynı şiddetle bir tokadı siz de ona vurma hakkını kazanırsınız. Şimdi ne oldu? Nefsine hakim olamayan insanlar, nefslerindeki intikam afetinin fazlalığı sebebiyle mutlaka intikamlarını almak istiyorlar. Almazlarsa işleri rahat etmiyor. İşte Allah Teala onlara kısasla bir kapı açmış. Kısası uygulayabilirsiniz, intikamınızı alabilirsiniz ve ondan sonra içiniz rahat ederse ne âlâ diye onlara bu yetkiyi vermiş. Peki Allah Teala ne diyordu? Ama affederseniz sizin için daha hayır hayırlıdır. Şimdi burada hayır kelimesine dikkat etmeniz lazım. Hayır nedir? Derecat kazandığınız bütün olaylar hayırdır. İstersiz bir olay vücuda gelin, getirin. Birine bir iyilikte bulunun, birine bir yardımda bulunun, birine bir güzel söz söyleyin. Başkalarını mutlu edecek küçücük bir davranışta bulunun. Mutlaka derecat kazanırsınız. İşte bunun adı hayırdır. Size derecat kazandıran bütün olaylar hayır adını alırlar. Peki şer nedir? Size derecat kaybettiren bütün olaylarda şerdir. Şimdi burada bir konuya çok dikkat etmelisiniz. Allah Teala'nın indinde olaylar kader ve kaza diye ikiye ayrılıyor. Eğer bir olayı kendi iradenizle vücuda getirmişseniz onu kaza etmiş, yani ifa etmiş, yani gerçekleştirmiş olursunuz. Kendi iradenizle bilerek, isteyerek hangi olayı vücuda getiriyorsanız siz o olayı kaza ettiniz. Yani gerçekleştirmek istikametinde. Bizim anladığımız otobüs kazası değil. Öyle bir kaza düşünmeyin. Kaza yerine getirmek anlamına gelir. Bunun için kaza edenin adı kadıdır. İşte bu Arapçadaki D harfi ile Z harfi arasında bir harf var. Söyle bakayım en güzel sen söylüyorsun bunu. Bu böyle mi söyleniyor? Ne D diyor ne de Z. Biz hizmet diyoruz. Ama eski Osmanlıca'da bir de hizmetler anlamına gelen hizmet kelimesi var. Birincisi hizmet, Z ile söylüyoruz. Ama kitaplara bakarsanız ikincisi hizmet, D ile söylüyoruz. Öyle bir harf ki bu, D ile Z arasında. İşte bunu Araplar tabii çok rahat söylüyorlar ama biz söyleyemiyoruz. Böyle bir dizaynda harflerin çıkışı, kazada Z kelimesini kullanıyoruz, kaza etmek diyoruz. Ama kaza eden, hüküm veren kadı, onu kadı demiyoruz, kadı diyoruz. Yani Türkçedeki bizim dilimizin hançereden çıkardığı seslerle Arapların çıkardığı sesler birbirinden farklı. İşte hangi olayı kaza etmişseniz, siz vücuda getirmişseniz, o sizin için kazadır. Hangi olayı başka birisi vücuda getirmişse ama siz ondan tesir aldıysanız, olayın tesiri size dokunduysa, sizin bir dahiliniz yoksa kendi iradenizin, bu sizin için kader, kaza değildir, kaderdir. Öyleyse kader nedir? Bizim irademizle vücuda gelmeyen, başka bir iradenin vücuda getirdiği ama bize tesir eden bir olay bizim için kaderdir. Mesela birisi mahkemeden hüküm giyiyor. Hüküm giyen insanın elinde değil, kararı veren hakim. Öyleyse bu o kişi için kaderdir. Birisi bir başkasının silahından çıkan kurşunlarla ölüyor. Kendisi bir şey yapmamış. Başka birisi onun üzerinde onun ölmesini intihac eden, sonuçlandıran bir saldırıda bulunmuş, o da ölmüş. Ölen için olay kaderdir. Öldürene gelince, eğer bunu bilerek, isteyerek, tahammüden yapmışsa, onun için kader değildir, kazadır. İsteyerek yapmıştır, tahammüt vardır, kaza etmiştir bu olayı. O vücuda getirmiştir, bilerek, isteyerek. Ama tabancasını temizlerken tabanca yere düşmüş, içinde bir tane kurşun var, öyle bir yere takılmış ki, namlı da o sırada öyle bir tarafa doğru dönük ki yoldan geçen birisinin kalbinden asıyor kurşun ve öldürüyor onu. Tabancanın sahibi için de kaderdir. Ölen insan için de kaderdir.
Tabancanın sahibi için neden kaderdir? Çünkü o kişiyi öldürmek falan istemedi. Niyeti tabancasını temizlemekti. Ama tabancanın yere düşmesi, yani belki milyonda bir vücuda gelecek bir olay. Tabanca yere düşüyor, tetik bir yere takılıyor. Tetiğin takılıp da mermiyi ateşlediği anda istikameti, zavlının istikameti yoldan geçen birisinin kalbi. Dıdının dıdısı. Ama adam ölüyor. Adam ölmüşse o kişi için bu mutlaka bir kadardır. Fakat tabancanın sahibi için kaza değildir. O zatın ölmesinde bir onun dahli yoktur, tahammülü yoktur. Böyle bir hedefi yoktur. Bu sebeple o kişi için de olay kaderdir. Öyleyse kaderle kaza meselesi meselenin esasını teşkil ediyor. İnsanlar kaza ettikleri olaylarda derecat kaybedebilirler ve derecat kazanabilirler. Yani bir insan eğer cehenneme gidiyorsa, cehenneme gitmesinin arkasında Allah'ın bir hakikati var. O kişinin kaybettiği dereceler, yani istediği şerler, kazandığı derecelerden mutlaka fazladır. Kaybettiği dereceleri ise sadece o kişinin bilerek, isteyerek vücuda getirdiği kendi işlevleri vücuda getirebilir. Başka bir şekilde derecat kaybetmesi mümkün değil kişinin. Öyleyse kaza adını verdiğimiz sistemde biz başka birisine yaptığımız bir iyilikle, bir güzel davranışla Allah'ın bir emrini yerine getirmekle Allah'la kendi aramızdaki ilişkilerde hep derecat kazanabiliriz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememekte yine derecat kazanabiliriz. Ama Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmazsak, başka birine bir durumda bulunursak, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlersek, bu sefer de biz bunları yaptığımız için derecat kaybederiz. Yani şer işlemiş oluruz. Biz derecat kazanabiliriz, biz derecat kaybedebiliriz. İkisi de mümkün. Eğer kaybettiğimiz dereceler fazlaysa, gideceğimiz yer Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre cehennemdir. Ya kader, başka birinin bizim üzerimizde vücuda getirdiği olaylar iki unsur oluşturabilir. Ya bize zulmetmiştir, bir zarar vermiştir kişi, o zaman o derecat kaybeder. Biz de o kişiden zulüm gördüğümüz için derecat kazanırız. Çünkü kul hakkı doğmuştur. Derecat kaybeden kişinin dereceleri zulmettiği kişinin hesabına yazılır. Eğer başka birisi bize bir zarar vermişse kaderin bir unsuru olarak biz derecat kazanırız. İkinci alternatif bize bir fayda sağlaması başkalarının üzerimize vücuda getirdiği tesir. O zaman derecat kaybetmeyiz. Derecat kazanmayız da. Ama derecat kaybetmeyiz. Bizim dışımızda vücuda gelen irade, başka bir iradesi olsun, Allah'ın ilahi iradesi olsun, hiçbir şekilde derecat kaybetmemiz mümkün değildir. İşte böyle bir dizaynda insanların vücuda getirdiği olaylar, onlara derecat kazandıran olaylar veya derecat kaybettiren olaylar diye ikiye ayrılıyor. Hayır ve şer. Şimdi meselemize bu açıdan bakıyoruz. Kısas nedir? Kısas ne zaman gerçekleşir? Bir kişi bir diğerine zulmediyor. Ona bir tane yumruk atıyor. Ona hakarette bulunuyor. Onun bir malını çalıyor. Vesaire vesaire. Şimdi hakarete uğrayan kişinin birinci gruptan birisi olduğunu düşünelim. Yani nefsindeki afetler fazla. Nurlar fazla değil, afetler fazla. Ya tamamen karanlıkta olan birisi, nefsini kaybetti, tasavvufa girmemiş kişi, nefs tezkiyesi yapmamış hiç, kapkaranlık bir kalbin sahibi ve bu kişiye bir başkası bir yumruk atıyor, bir hakarette bulunuyor ve bu kişinin nefsi bunu asla kaldırmıyor. Bu diyor bana bunu nasıl yapar? Gidiyor kadıya.
Ve kadı efendi iki tarafı da davet ediyor. Suçunu sabit görüyor demiş kişinin. Ve diyor sen cezaya muhatap olun. Şimdi diyor bu kişinin sana kısas yapma yetkisi var. Bu yetkiyi ona kadı olarak veriyorum. Bu kişi o yediği yumruğun veya yediği tokatın aynını karşı tarafa atmak yetkisinin, hakkının sahibi oldu. Şimdi bundan evvelki duruma bakalım. Bir de bundan sonraki duruma bakacağız. Bundan evvelki durumda ne var? Yumruğa atan veya tokata atan A kadar derecat kaybetti. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allahü seri'ün hesap. Allah hesabı çabuk görendir diyor. Daha o kişi tokete attığı an kiramen katibi melekleri o sahneyi videoya aldılar. Video 3 boyutlu bir video. Yani sizi bir ekranda falan değil, kıyamet günü o sistemin önünde boşlukta 3 boyutlu olarak gösterecek. Tokatı atan, tokatı nasıl atmış? Sadece tokatı atarkenki görüntüsü değil, o sırada zihninde ne var? Bilerek, isteyerek mi o kişiye tokat attı? Yoksa o anda başka bir sebeple mi buna mecbur oldu? Bunların hepsi kişinin düşüncelerinde var. Düşünceler de orada görünüyor. Öyleyse münafık kimdir? O kafasındaki düşünceyle yaptığı işlem birbirini tutmayan kişi. Birine iyilik ediyormuş gibi gösterip ona kötülük yapan kişi müraidir. Aynı zamanda münafıktır. Düşünce sistemiyle yaptığı işlem birbirinin içinde değil. Saklıyor, gizliyor bir şeyleri. İşte orada hayat filminizde o sahne gösterilir. Böyle bir olayda taraflardan birisi tokatı veya yumruğu attığı anda derecat kaybetmiştir. Allah-u Teala derhal onun hesabına, o kişinin hesabına negatif olarak bu dereceyi kiramen katibin meleklerine yazdırır. Bitti mi? Hayır bitmedi. Aynı anda tokat yeğenin hesabında pozitif tarafa hayır adresine aynı rakam yazılır. Ne oldu? Hesap kapandı. Fizik olarak atılan bir tokat kaç derecelik bir derecat kaybına sebebiyet verir?

İntikam almayı dileyen kişi de intikamını aldı. Bir yumrukta onu attı. Allah yeniden hesap görüyor. Yumruğu atan kişi derecat kaybediyor. Yumruğu yiyen kişi derecatı kazanıyor. Şimdi gene eşitlik var. Bu eşitlik birincisinden farklı. Dünyadaki olaylar birbirine eşit. Derecatlar da birbirine eşit. Birinci hesapta dünyadaki fiille onun karşısındaki derecat birbirine eşit. Hırsız kötü bir fiil işledi. X derecelik, kaybettiği derecatta X kadar, fiiliyle kaybettiği derecat birbirine eşit hesap görüldü. Birinci safhadan bahsediyorum. Yumruğu yiyen, yumruk yedi, canı acıdı ama o yedi yumruğun derecesi kadar da derecat kazandı. Fizik olayda kazandığı derecat birbirine eşit, yani fizik olayda kaybettiği, sıkıntı duyduğu olayla onun karşılığında kazandığı derecat birbirine eşit. Eşitlik hemen sağlandı. Ötekinin de attığı yumruğa karşılık kaybettiği derecat yine birbirine eşit. Yumruğun davranış biçiminin Allah'ın katında mutlaka bir derecesi var. Bizim düşünemeyeceğimiz kadar sonsuz inceliklerle Allah Teala kainatta ne kadar düşünce sistemi, ne kadar aktivite varsa hepsinin hesabını sünnetullahına yaptırmış. İnsan aklının ulaşması mümkün olmayan bir hesaplama tekniği. Ama her şeyin karşılığı hazır. Ki hangi fiili işlerse elindeki mizan onu hemen gösteriyor derecat olarak. Eğer kişi başkalarına zulmetmişse o fiilin karşılığı derecat hemen kendisinden alınıyor. Ne oldu? Başka birine bir zarar ika etti ama aynı miktarda derecatı kaybetti. Yaptığı yanlış fiille ödediği ceza birbirine eşit sıfırlandı olay. Öbür taraf sıkıntıya düştü, yumruk yedi, huzursuzluk duydu. Bunun neticesindeki duyduğu acı, duyduğu huzursuzlukla kazandığı derecat yine birbirine eşit. Fizik olayla derecat eşitliği söz konusu birinci olayda. O kişi henüz intikamını almadı. Kadıya gitmeden evvel ki, kadı karar vermeden evvel ki durum. Kadı karar verdikten sonra o kişi isterse kısası gene uygulamayabilir. Uygulamazsa kazandığı derecat kendisinde kalır. Ama uygularsa kısası, ne kadar derecat kazandıysa kısası uyguladığı anda, o da karşı tarafa bir yumruk attığı anda attığı yumruğun bedeli kazandığı derecat kadardır. Kazandığı derecatı tekrar kaybeder. İlk yumruğu atan kişi yumruğu attığı için derecat kaybetmişti. Şimdi aynı derecatı kendine yumruğu yedikten sonra tekrar kazandı. Öyleyse olaylara bakalım. Biri bir yumruk yedi ama ikincisi de yedi. Olaylar dengede. Birisi derecat kazandı yumruğu yedikten sonra ama öteki de kendi de yumruğu yedikten sonra aynı derecatı o da kazandı. Öyleyse iki tarafta aynı miktarda derecat kazandı. İki tarafta aynı acıyı yaşadı. Olaylar 0-0, elde var 0. İki tarafta da denge hasılı oldu. Olayların da birisinde derecatlar. İki tarafta da aynı 0-0, elde var 0. A kadar derecat kazandı, A kadar derecat kaybetti. Yumruğu yiyen, yumruğu atan A kadar derecatı önce kaybetti, sonra gene A kadar derecatı kazandı. Gene 0-0, elde var 0. Öyleyse Allah-u Teala'nın adaletine dikkat edin. Birinci olayda da adalet var, ikinci olayda da adalet var. Meselenin ruhunu anlayabildiniz mi? Sümbül Efendi talebelerine diyor ki, bugün hepiniz gidin diyor, çarşıya, pazara, mahkemelere, kadılara, nerede bir adaletsizlik görürseniz, haksızlık görürseniz, dengesinde olmayan bir iş görürseniz gelin bana haber verin. Ki kim bunun en güzelini yaparsa benim hırkamı alacak, yerime o geçecek. Herkes bütün mahkemeleri, haksızlığın olabileceği yerleri dolaşmışlar serserilerin arasını ve bakmışlar bir sürü haksızlık var. Gelmiş

0: kişiler otobüste anlatıyorlar şeylerinden. Efendi Hazretleri diyorlar, biz falan yerde şunu gördük, peşmeken yerde bunu gördük. Adam şöyle yapmış, öldürmüş, dövmüş falan filan. Bir kişi hiç konuşmuyor. Hep ötekileri dinliyor. Bir türlü bir şey söylemeye cesaret edemiyor. Herkes sözünü bitirdikten sonra sen hiç konuşmayacak mısın demiş, evladım demiş Sümbül Efendi. O da demiş ki, efendim ben onların söyledikleri her yere gittim demiş. Ama demiş, eğer benim fikrimi soruyorsanız, her şey demiş merkezindeydi. Ve öyle söylemiş, Allah'ı seri'il hesap. Allah hesabı hemen görür. Ve anlatmış, ne demek istiyorsun deyince, benim size anlattıklarım anlatmış. Evet demiş, o adamı öldürmüş. Ama onun mizanını gördüğüm zaman demiş, gördüm ki öldürmesinin karşılığı olan derecatı kaybetmiş. Ölen kişi ise onun kaybettiği derecatı kazanmış. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü bu dünyada yaşayacağınız hayat 60 senedir, 80 senedir, 100 senedir, bir yüzde benden 200 senedir. Daha ötesini yaşayamazsınız. Bugünkü teknikle insanların yaşayabileceği süre hiçbir zaman 200 yılı bulunmaz. Ben öyle olduğunu kabul ediyorum. Şimdi de cennet hayatını düşünün. 200 trilyon sene mi diyeyim? 200 katrilyon sene mi diyeyim? Yoksa 200 ile 200 katrilyonun kendileriyle çarpıyı mı kadar mı diyeyim? Bir sonsuz yıllar cennette yaşayacaksınız. Bunu sadece kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla olduğu takdirde yaşayabilirsiniz. Öyleyse önemli mi derece kazanmak? Son derece önemli. İşte bu açıdan düşünüyor olayı ileride Sümbül Efendi'ye damat olacak olan ve adı Merkez Efendi olarak tarihe geçecek olan o zat. İkisine de gittik İstanbul'dayken. Hem Merkez Efendi'yi ziyaret ettik, hem de efendisi olan Sümbül Efendi'yi ziyaret ettik. Zaten çok uzak değil yerleri birbirine. Ve tarihin bu olaylarını anlattım kardeşlerimize. Öyleyse nasıl bir denge? Her şey merkezinde diyor. Adam resmen öldürmüş ötekini. Bu da gelip diyor ki her şey merkezinde. Ne yapmış? İkisinin de mizanlarını göstermiş Allah-u Teala ona. Bak demiş, bundan bu kadar kayboldu. O öğlenin de hesabına bu yazıldı. İşte mizanları bu. O adam da öyle bir durumda olabilir ki kazandıkları ve kaybettikleri arasında birazcık fark var. Kaybettikleri fazla. Başka birisi tarafından öldürülünce öyle bir derece kazanıyor ki kaybettiklerinin telafisi mümkün oluyor. Kazandıkları kaybettiklerinden öteye geçiyor. Geçtiği anda cehenneme gidip sonsuz cehennemde kalacak olan adam cennete girip sonsuz cennette oluyor. Öyleyse derece kazanmak Allah-u Teala'nın dininde bu kadar önemli bir olay. Ve Merkez Efendi bu olayın önemini anlatıyor ötekilere. Derece kazanmanın faziletini. Öyleyse Allah-u Teala ne yapmış? Tamam, öteki birinciyi öldürmüş. Öldürmüş ama kendisini cehenneme mahkum etmiş. Çünkü Allah-u Teala haksız yere adam öldürenlerin gideceği yer cehennemdir diyor. Ama o kişi zaten evvelce kafirmiş, vesaireymiş, vesaireymiş. Öldürmesi de ayrı bir sebep olarak giriyor devreye. Öyleyse öldürme fiilini işleyen kişi bu fiili işlediği için cehenneme gitmek mecburiyetinde. Haksız yere adam öldürmüşse ve ölen kişi de eğer kazandığı derecelerle kaybettiği dereceler arasında fazla bir farklılık yoksa haksız yere öldürüldüğünden olan oluşan kazancı aradaki farktan fazlaysa bunun manası kazandığı dereceler kaybettiği dereceleri aşacak demektir. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi, kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin kazandığı dereceler sevapları kaybettiği derecelerden günahlarından fazlaysa Onlar cennetimize girerler, ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Bir sonraki ayet-i kerime Mü'minin 103, kimin günahları sevaplarından fazlaysa, kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa, onlar cehenneme alınır, ebediyen cehennemde kalacaklardır. Böyle bir haksızlık gibi görünen dünya üzerinde bir olay, ötekilerin haksızlık olarak anlattığı olay, Merkez Efendi tarafından böyle bir sonuca ulaştırılmış. Allah'ın hesabı nasıl seri olarak gördüğünü buradan çıkartacaksınız. Dünya üzerindeki her fiilin bir derecesi vardır. Kıyamet günü hayat filmlerinizin başına gittiğiniz zaman orada size hemen mizanınız teslim ediyor. Hangi olayı görürseniz orada, gördüğünüz an sizin elinizdeki mizan o rakamı yazar. Orada hayat filminizde o rakam, eğer kaybettiğiniz bir derecesi kırmızı rakamlarla, kazandığınız bir derecesi yeşil rakamlarla orada yazılacaktır. Yazıldığı anda mizanınıza bakın, ikisinde de aynı dereceyi göreceksiniz. Peki Allah Teala'nın bundan muradı ne? Tamam, orada derecelerimizi görüyoruz zaten. Mizanı niye gösteriyor bize? O mizan kainattaki bütün fiillerin kaybedilen veya kazanılan derecelerin hepsini havi. Hangi olay cereyan etmişse otomatik olarak o olayın derecesi gösteriliyor size. Muradı ne Allah-u Teala'nın? Muradı size zerre kadar haksızlık yapılmadığını Allah-u Teala'nın size ispat etmesi. Mizanla orada gördüğünüz derece sonsuz bir şekilde birbirine eşittir. Hiçbir zaman ikisinin arasında bir derecelik bir farklılık göremezsiniz. Milyonlarca derece içinde, milyarlarca derece içinde bir derecelik bir farklılık göremezsiniz. Hayat filminizde pozitif ve negatif olarak yazılan bütün rakamların mizandaki karşılığı aynı anda oradakinde mutlaka sağ tarafınızda olan mizan birbirine eşittir. Allah-u Teala diyor ki kimseye kıl kadar haksızlık yapılmaz diyor. Öyleyse Merkez Efendi'nin ne dediğini yerli yerine otursun. Allah hesabı çabuk görür diyor. Allah el-adildir diyor. Adaletin sahibidir. Bir şey daha söylüyor. El-haktır diyor. Allah hakkın da sahibidir. Adaletin de sahibidir. Hakkı çiğnetmediği gibi adaleti de çiğnetmez. Şimdi insanlar diyorlar bu dünyada haksızlık mı? Tümenle. Hayır. O haksızlıkların her birinin karşılığı orada ikinci safhada ödetiliyor. Hiçbir şey boşlukta kalmıyor. Karşılığı anında Allah-u Teala tarafından ödeniyor. Öyleyse Allah-u Teala kısası Kur'an-ı Kerim'e koymakla neyi sağlamış? Nefslerine yenik düşen insanların o duydukları büyük üzüntü sebebiyle kendilerini daha fazla rahatsız etmesinler diye ikinci bir adalet mekanizmasını getiriyor Allah-u Teala. Onları da tatmin eder ama aslında tatmin etmese çok daha iyi olacak olan bir adalet meselesi. Birincisinde fiille kazanılan ve kaybedilen dereceler birbirine eşit. İkincisinde fiiller de birbirine eşit. Kazanılan ve kaybedilen dereceler de birbirine eşit. Ama eşitlik hiç bozulmuyor. Öyleyse Allah'ın adaletten neyi kastettiğini ait olduğu yerlere otursun. Allah el-adildir. Adaleti olay vücuda geldiği anda tahakkuk ettirmiştir. Dünya üzerinde bizim mahkemeler, mahkemelerin verdiği kararlar insanlara ait olan bir adalet meselesi. Yoksa Allah'ın adaleti hangi olay vücuda gelirse gelsin, olay vücuda geldiği an derecat olarak ödenmiştir, hesap kapanmıştır. Şimdi Allah-u Teala'nın ikinci grup insanlarına bakalım. Evliya olmuşlar. Nefslerindeki hasbetler, nurlar, afetleri, karanlıkları geçmiş. Şimdi bu insan düşünüyor. Ya bu adam geldi bana bir tokat attı. Ama biliyorum ki tokatı attı ama aynı anda da ben onun attığı tokat sebebiyle derecatı kazandım. Şimdi benim ne yapmam lazım diyor adam. Benim diyor Allah-u Teala'ya anlıyorum. beni bununla imtihan ediyorsun. Ama ben ondan razıyım. Ben sana diyorum ki ya Rabbi, biliyorum ki bu bir imtihan. Ben ondan şikayetçi değilim. Böyle bir davranış biçimi o kişinin rızasını gösterir Allah'ın. O başka biri eliyle kendisine ulaştırılan fiildeki herkesin başkalarının adaletsizlik sandığı nesnedeki olaya o kişinin bakış açısını gösterir. Ne diyor Allah Teala ayet-i kerimeye tekrar bakalım. Sizden evvelkilere yazıldığı gibi kısas size de yazıldı ama affederseniz daha hayırlıdır diyor sizin için. Hayırlıdır. Neden hayırlı? Affettiği anda kazandığı derece kalıyor kendisinde. Hayır nedir? Derece kazanmaktır. Başka birinin yaptığı fiil, attığı tokat o kişiye birincinin kastı da olsa olmasa da mutlaka ikinciye derece kazandırır. Kazanan kişi derece kazandığı için hayra ulaşmıştır. Eğer ya Rabbi ben ondan razıyım, bu tokatı bana attı ama ben de onun attığı tokat yüzünden senin bugün gördüğün derecatı kazandım. Ben ondan şikayetçi değilim. Onun yaptığı davranışa rıza gösteriyorum. Böyle diyen bir kişi hayra ulaşmıştır. Böyle bir insan sabretmiştir. Nefsine kalsaydı hemen kalkıp bana tokat mı attın, ben seni döverim deyip bir temiz sopa çekerdi ona. Ama bunu yapmıyor. Şöyle delikanlıya doğru şöyle bakıyor, gülümsüyor. Sonra yukarı bakıyor. Tamam diyor, anladım. Onun rahatsızlığı diyor, beni imtihan ediyorsun. Ama diyor ben hayır, şikayetçi değilim. Ve bu kişi hayır kazanmıştır. O kişinin attığı tokatla hayır kazanmıştır. İşte bu Allah'ın evliyasıdır. Ama henüz daimi zikre ulaşamamıştır. O delikanlı bir gün ondan yardım istese, yardım yapıp yapmayacak konusunda kesin bir şey söylenemez. Çünkü daimi zikre ulaşmamıştır. O andaki haleti ruhiyesi neyi gösterecek? Orası bilinmez. Ama üçüncü gruptaki kişiye ulaştığınız zaman o kötülüğe iyilikle mukabele eden kişidir. Ne diyor? Ne zaman başın sıkışırsa, problemin olursa bana gel diyor. Artık ben senin bu dünyadaki en büyük dostlarımdan biriyim. Beraber göğüs geleceğiz diyor senin başına gelen negatif olaylara. İşte böyle bir düzende daimi zikrin sahibiyle karşı karşıyayız. O daimi zikrin sahipleri, işte onların Kur'an-ı Kerim'deki adı Ulul Elbab. Allah Teala diyor ki li ulul elbab yescurallâhe kıyamen kuvveden ve alâ cunubim. O ulul elbab için Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yer üstü yatarken de hep zikretmek vardır diyor Allah Teala. Öyleyse ulul elbab daimi zikrin sahipleri. Şimdi size anlattığım bu noktaya kadar daimi zikrin sahibi olan bu kişi üçüncü gruba giriyor. Kötülüğe iyilikle mukabele eden gruba. Böyle bir insan kısas yapar mı? Yapması mümkün değil. Kısas yapanlar kimlerdi? Nefslerine hakim olamayanlar, nefslerinde karanlığın aydınlığa hakim olduğu insanlar kısas yapmak yerini duyuyor. Çünkü kendisine yapılan hakarete tahammül edemiyor nefsi. İsyan ediyor, mutlaka diyor intikamımı alacağım. Ama ulul elbab olan kişilerindeki bütün afetleri yok etmiş. Daimi zikrin sahibi hiç afet kalmamış. Ona nasıl davranırsanız davranın, o sizden intikam almaz hiçbir zaman. Aklına bile gelmez intikam almaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği, ey ulul elbab, sizin için kısasta hayat var bu sözü ne ifade ediyor? İşte Serdar kardeşimizin sorduğu sual bu. Madem ki diyor, Ulu'l-Elbab kısas yapmaz, Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre, öyleyse Allah-u Teala, ey Ulu'l-Elbab sizin için kısasla hayat vardır demekle, ne demek istiyor? Ulu'l-Elbab'ın kısası şeytanla. Şeytan, hayatınız boyunca hep size derecat kaybettirmek ister. Her açıdan bunu yapar. Allah'ın bir emri mi geldi? O emri yerine getirmemeniz için her şeyi yapar. Sabah namazının ezanı okunmuştur. İblis sizi yataktan kaldırmamak için her türlü numarayı yapar. Çok uykun geldi der, sen şimdi uyu der. Gideceksin der, çalıştığın yere. O zaman der, uykusuzluğu hissedeceksin. Güçsüz kalacaksın. Vazifeni yapamayacaksın. Seni belki işinden atacaklar. Şöyle olacak, böyle olacak diye sizi kaldırmamak ister yataktan. Şu sicilik yatağa bak der. Gideceksin, buz gibi sularla abdest alacaksın. Belki de hasta olacaksın bu yüzden. Hani der, öğleye kadar zaten der, sabah namazının vakti devam eder. Gerçekten devam eder. Sabah namazı girmediği için öğleye kadar kaza etmezsiniz. Namazınızı eda edersiniz. Öğle namazının vakti girdikten sonra sabah namazını kılarsanız o zaman kaza etmek mecburiyetindesiniz. Bakın sabah namazına ait bir farklılık, ayrıcalık bu. Sabah namazını vaktinde kılamadınız. Evet, namazın vakti, sabah namazının vakti güneşin doğma saatine kadardır. Sabah namazının başlangıç dakikasından güneşin doğma dakikasına kadar sabah namazının kılınması asıldır. Kılamadınız, öğleye kadar kılabilirseniz sabah namazının kazasına demeyeceksiniz. Vaktinde kılamadığım sabah namazının gene edasına diyeceksiniz. Öğle namazının vakti girdikten sonra sabah namazını kılıyorsanız o zaman sabah namazının kazasına diyeceksiniz. Yalnız sabah namazına mahsus bir farklılık mı namazlarla? Şimdi aklımıza şeytan geldi, oradan buraya girdik. Şeytan sizin namazı kılmamanız için her numarayı yapar. Ve de en çok kızdığı ne biliyor musunuz? Bizim bu kıldığımız teravih namazları. Şeytanı çileden çıkarıyor. O ne kadar az namaz kılıp da hemen kenara çekilirsek o kadar mutlu olur. Çünkü az kazanırız. Ama biz 1,5 saat namaz kıldığımız zaman şeytan çileden çıkıyor. Akşam namazı, borçlar, hamd ve şükür namazı, yatsı namazı, arkasından 20 rekat teravih. Tamam. Şeytanı çileden çıkarmak için her şeyi yapıyoruz. Evet, konumuzu gene kaybetmeyelim. Demek ki Ulu'l-Elbab nefslerinin kalbinde bir damla bile afet kalmamış olan insanlar hiçbir zaman intikam almayı düşünmezler. O zaman ne demek istiyor Allah-u Teala acaba? Ey Ulu'l-Elbab sizin için kısas hayat vardır diye. Şeytanın yaptıklarının bedelini şeytan ödetiyor. Şeytan bize her derecat kaybetmesinde aslında bize bir tokat atmış oluyor. Hangi sebeple derecat kaybettirmeyi başarırsa başarsın ister. Allah'ın emirleri var, yaptırmadı bize. Şu veya bu sebebi ön gösterdi bize. Kendi düşüncemiz gibi zannettik onu, yapmadık. Ya da Allah'ın yasak ettiği bir fiili işledik. İkisinde de mutlaka nefsimiz vardır ama nefsimizin arkasında mutlaka şeytan vardır. Şeytanın hedefi devamlı size derecat kaybettirebilmek. O zaman düşünün, bir tarafta Allah var, bir tarafta şeytan var. Eğer Allah'ın emrini yerine getiremezseniz, şeytanın emrini yerine getirmiş oldunuz. Şeytan sizi tuzağa düşürdü. Her olayda bunu düşünün. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmadığınız her an, şeytanın dediğini yaptınız. Bir başka ifade kullanayım, asıl ifadeyi kullanayım. Allah'ı Rab mevkiinden, emir ve kumanda mevkiinden aldınız, kenara çektiniz, nefsinizi oturttunuz oraya. Şeytanla beraber nefsiniz size emretti, onun emrini yerine getirdiniz. Her seferinde bir tokat yediniz şeytandan. İşte ömürleri boyunca şeytanın onlara attığı tokatı ödetiyorlar şeytana. Nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok ediyorlar. Şimdi şeytan geliyor, diyor ki sabah namazına kalkma, şöyle olacaksın, böyle olacaksın. Ulu'l-Elbab sadece gülüyor. Diyor, tamam. Acele kalkıyor, namazını kıldıktan başka bir o kadar da daha kılıyor. Diyelim ki kazara bir sabah namazını kaçırdınız. Ne yapmanız lazım? sabah namazını bir defa kılmayın. 7 defa kılın. 7 defa kılın ki şeytanın bir daha cesareti olmasın. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'ni şeytan namaza kalkmaktan men etmiş, bir defa ona oyalamış. O da uyanır uyanmaz 30 rekat mı 40 rekat mı şimdi unuttum, sabah namazını ard arda kılmış. Ya 30 defa ya 40 defa. Ertesi gün şeytan başının üzerinde sabah namazına kalkıyor. Ya diyor, sen diyor şeytan değil misin? Şeytanım. E diyor, sen nasıl oluyor benim namazı kaldırıyorsun? Kaldırmazsan diyor 40 defa kılacaksın. Kalk bir defa namazını kıl ya da o kadar diyor. Hadi kalk. Şimdi böyle bir dizaynda neyi görüyoruz? Allah'ın güzelliklerini görüyoruz. Ulul elbab kullar kimdir? Her davranışlarıyla şeytana, o şeytanın kendilerine ezelde attığı tokatları iade edenler. Her tokatta da kısas yapıyorlar iblise. Ne diyor şeytan? Sabah namazına kalkma, onlar kalkıyorlar. Umurlarında bile değil. Eski içki arkadaşlarını çıkartıyor karşısına. Hadi gidelim meyhaneye, eskisi gibi kafayı çekelim. Ne söylenirse söylensin kendisine, şeytanın söylediğine asla bir önem vermiyor. Her seferinde şeytan, tokat atmaya gelen şeytan tokatı yiyip köz köz geriye dönüyor. Her seferinde ulul elbab şeytana kısas yapandır. Ve ulul elbabın hayatı daima böyle geçer. Devamlı hayır kazanarak, yani şeytanın istemediği sonuca her olayın arkasından ererek. Şeytan ne ister? Devamlı derecat kaybetmenizi. Ulul elbab ise bütün hayatlarında ulul elbab olduktan sonra her an sadece derecat kazanan insanlardır. Gerek başkalarına olan davranışlarda, gerek kendi nefsleriyle, kendileri için yaptığı davranışlarda, her olayda hayır kazanan, devamlı derecat kazanan, bu sevaplı şeytana her olayda bir tane tokat atar insanlar. Evvelce yedikleri yüzlerce tokatın, binlerce tokatın acısını orada şeytandan çıkartıyorlar. Bir farkla, bunu intikam hissiyle yapmıyorlar. Şeytanın üzülmesi veya üzülmemesi onlar için önemli değil. Yani şeytanı üzmek için böyle bir gayretin sahibi değiller. Nefslerinde afet olmadığı için bütün davranışları en güzel davranışlar. Ama şeytan aynı şekilde düşünmüyor. Gene benden intikam aldı diyor. Gene intikam aldı diyor. Gene intikam aldı diyor. Şeytan devamlı huzursuz, devamlı Allah-u Teala'nın söylediği kısasın, ulul elbab kısasının sonsuz bir şekilde tokatını yiyen şeytan. İşte ulul elbab'ın yaptığı kısas böyle bir kısas. Yoksa insanlardan birisi ulul elbab'a bir kötülük yapacak da o da mukabil kötülüğü yapacak. Böyle bir şey hiçbir zaman mümkün değil. Çünkü neflerinde afet yok. Ayrıca hem ulul elbab, yani 26. basamak, hem muhlisler 27. basamak, hem de salihler, üçü de üç grupta ulul elbab'tır. Daimi zikrin sahipleridir. Öyleyse bunların arasında kötülüğe, iyilikle mukabele edenler de var. Yani hiçbir şekilde şeytandan intikam almayı onlar düşünmezler. Ama ne var ki bütün davranışları şeytan açısından baktığınızda şeytana bir kısastır. Onu her seferinde tokatlarlar. Tokatlamak istemedikleri halde şeytan o tokatın izlerini her zaman yaşar onlardan. Hep onları da yoldan çıkarmaya çalışır. Devamlı bir gayretin içindedir. Ama hiçbir zaman şeytan başarı kazanamaz. Her gayretinin sonucunda kaybetmeye mecburdur. Yani şeytan ulul elbabın gazoz ağacıdır. Öyleyse ulul elbab şeytanı gazoz ağacı yaparak bütün olaylarda, bütün davranış biçimlerinde şeytanın hep kaybettiği, ulul elbabın hep kazandığı bir kısas uygulaması söz konusudur. İşte böyle bir dizaynda ulul elbaba Allah-u Teala'nın neden öyle söylediğini açıklamış olduk. Ey ulul elbab, sizin için kısasta hayat vardır. Gerçekten ulul elbab olarak hayatını devam ettikleri sürece hep şeytana karşı ulul elbab kısaslıdırlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde hepinizin şeytana karşı kısas yaparak Ulu devlet olarak hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek kısasın bu kademesini inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrolsun ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, başka ne var ki? Allah-u Teala insana da verilen bütün bu mahluklarını, bizleri sadece bir hedefe yönelik olarak yaratmış. Mutlu olalım. Allah'ın bizim için ihsan buyurduğu mutluluğu yaşayalım diye. O Allah ve en çok sevdiği mahluku olan biz insanlardan mutlu olmamızdan başka hiçbir şey istemez. Bütün semavi kitaplar onun için indirilmiş. Bütün nebiler, resuller, mürşitler onun için tayin edilmiş. Ve bütün insanlar mutluluğu yaşayacak bir özellikle yaratılmış. Hanif fıtratıyla. Hanif fıtratı Allah'a teslim olmayı içerir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi, dört faktörü Allah'a teslim etmek. Hanif fıtratının temelinde teslim vardır. Ve bütün semavi kitaplar, Allah'ın nebileri ne indirdiği şeriat kitapları ve dilediğine indirdiği sohbet kitapları, hepsi teslimler yoluyla mutluluğu esas alırlar. Öyleyse bu açıdan baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bir mutluluk kitabıdır. Mutluluğu her açıdan kavrayan bir muhteşem Allah yapısı. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim 2 bir saadet rehberidir, reçetesidir. 3 Kur'an-ı Kerim bir saadet yani mutluluk garantisidir. Öyleyse daha ne bekliyoruz ki sevgili kardeşlerim? Davetiyi çıkarmış Allah-u Teala, reçeteyi vermiş, rehber olarak indirmiş Kur'an-ı Kerim'i. Ne yapacağız ve nasıl yapacağız? Ve yetmez,
1: bir de garanti etmiş. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, bir mahluk olduğunuzun bilinci içerisinde Allah'a çok şükretmek gereğini duymalısınız. Çok hamd etmek gereğini duymalısınız. Bizleri insan olarak yarattığı için. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki insan olarak yaratılmışız. Yani kainattaki Allah'ın yarattığı bütün mahlukların içinde en üstünü olan insan. Evvela üstünsünüz diye sevinmeniz gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Cinlerden de, meleklerden de, Allah'ın yarattığı ne kadar mahlukat varsa hepsinden üstünsünüz. Neden üstünsünüz? Çünkü Allah Teala sizlere ruh verdi. Kendisinde olan, tekrar kendisine dönecek olan ve size emanet olarak verilen bir ruh hepinizde var. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah size ruh verdi. İnsandan başka hiçbir mahluk ruh taşımıyor. Ne cinler, ne melekler ruha sahip değiller. Sadece biz insanlar sahibiz. Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi bir üstünlük simgesi değil mi? Öyleyse Adem Aleyhisselam'a niçin secde edilmiş? Ayete baktığımız zaman net olarak görüyoruz. Ben onu düzenledim diyor Allah Teala. Sevva ettim, dizayn ettim. Şimdi diyor onu ruhumdan üfürdüm. Artık o benim ona üfürdüğüm bir ruh taşıyor. Yani sadece topraktan yaratılmış bir mahlukum olarak değil. Asıl benim ruhumu taşıdığı için ona secde edin diyor Allah Teala. Allah'ın Allah'a geri dönecek olan bir yaratığını, mahlukunu, ruhu bütün insanlar muhtevalarında taşırlar. Onun için üstündürler bütün başka mahluklardan. Başka hiçbir mahlukta ruh yoktur. Öyleyse sevinmemiz gerekmez mi? Kainatın en üstün varlıkları olarak yaratıldık diye. Ve Allah Teala insanı üstün kılmış. Bütün göklerde ve bütün yerlerde neyi yarattıysam, yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Bütün gökler, bütün yerler, göklerle yerlerin arasındakiler, bütün yaratıklar, her şey biz insanlar için yaratılmış ve emrimize verilmiş. Gerçek mi? Evet sevgili kardeşlerim. Peki şeytan da mı bunlardan birisi? Evet. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız o zaman şeytan sizin elinizde artık bir oyuncaktır. Çünkü üzerinizde tasarruf edebileceği, kullanabileceği hiçbir varlığa sahip olmaz. Unutmayın, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Öyleyse o afetlerden kurtulduğunuz gün şeytanın size tesiri sıfırlanmıştır. Sizse onu her zaman ömür boyunca artık hep yenecek olansınız. Böyle olduğunu bile bile, nefsinizde afet kalmadığını bile bile, gene size bir şeyler, yanlış bir şeyler yaptırmak için taleplerde bulunacaktır. Ama onu hemen tanıyacaksınız. Ve her seferinde mağlup olmak mecburiyetinde. O zaman sizin emrinizde değil mi sevgili kardeşlerim? Düşünün, onun dediği mi oluyor? Siz mi onun dediğini yapıyorsunuz? Yoksa o mu sizin dediğinizi yapıyor? O noktada daimi zikre ulaştıktan sonra şeytan artık sizin sadece bir uşağınızdır. Size hiçbir alanda tesir icra etmesi mümkün değildir. Ve sizin gibi insanların çoğalmaması için elinden gelen her şeyi yapar. Mağlubiyet şeytan için çok acı bir sonuçtur. Hep intikam almayı düşler, intikamını da hiçbir zaman alamayacaktır. Çünkü böyle bir fırsatın oluşması mümkün değildir. Nefsini tasfiye etmiş bir insan, nefsindeki bütün afetleri tasfiye etmiş bir insan, şeytanın hakimiyet alanlarını sıfırlamış bir insandır. Buna rağmen şeytan neden o kişinin emrindedir? Çünkü buna rağmen bir hakimiyet alanının artık mevcut olmadığını, size tesir edebilecek hiçbir imkana sahip olmadığını bile bile gene size telkinlerde bulunur. Yanlış bir şeyler yapmanız için. İstisnasız olarak hepsinde yenilmek mecburiyetindedir. Öyleyse o vücut ilkesinde sadece Allah'ın dediği olur. Şeytanın dediği hiçbir zaman artık olmayacaktır. Bu şeytan için o kişinin hayatı boyunca yenilmek, yenilmek ve yenilmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olun. O dostluk sizi öyle noktalara yükseltir ki insan olmanın haysiyetini, insan olmanın şerefini, insan olmanın Allah katındaki değerini yaşarsınız. Ve Allah'a her an hamd ve şükredersiniz sizi oralara ulaştırdı diye. Biliniz ki siz ulaşmadınız. O ulaştırdı. Ama siz ulaşmanın gayretini gerçekleştirensiniz. Yani bodrum katını inşa edensiniz, üzerinize 700 katlık sarayı inşa edense odur, Allah'tır. Vardığınız yeri siz elde etmişsiniz gibi sizi mükafatlandırır. 700 katın sahibini mükafatlandırır. Oysa ki o mükafatlandırdığı kişi, insanoğlu, sadece bodrum katı kendi gücüyle inşa edebilmiştir. Geri kalanı hepsi Allah'ındır. İşte bir başka ifadeyle, ne kadar Allah'ınsınız, o kadar kıymetlisiniz. Dikkat edin ki kulvara girdiğiniz anda şeytanınsınız. Neden? Nefsinizde %100 afetler var, ruhunuzda %100 hasletler var. Ruhunuzda şeytanın hiçbir tesiri yoktur. Nefsinizin ise bütününe tesir etmek imkanına sahibidir. Kolayca tesir edebilir. hiçbir zorluk çekmez. Bir sultası yoktur ama her dediğini de yaptırır. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri şeytanın talepleriyle paralel bir hissiyatın içindedir. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar. Muhtevasındaki 19 tane afet sebebiyle öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, düşmanlık, iptinalar, pintilik, bütün negatif faktörler nefsinizin kalbindedir. Hepsi Allah'ın emirlerine mutlak olarak karşıdırlar. Bütün afetler. Bir de nehiler cephesinden inceleyin meseleyi. Yasaklar. Allah neyi yasak etmişse onları da yapmak için can atarlar nefsinizin afetleri. Öyleyse şeytan ne ister? Allah'ın hiçbir emrini yapmamanızı ister. Nefsinizin afetleri ne ister? Aynı şeyin. Şeytan ne ister? Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapmanızı, nefsinizin afetleri ne ister? Aynı şeyi isterler. Öyleyse kulvara girdiğiniz başlangıç noktasında şeytan size her istediğini hiç güçlük çekmeden rahatlıkla yaptırabilir. Çünkü nefsinizin afetlerine tesir imkanının sahibi. Sahibi diyoruz ama aslında işlev otomatik olarak gerçekleşiyor. Neden? Çünkü nefsinizin de istediği şeyler şeytanın istediği şeylerden farklı değil ki. Onlar zaten o tarzda bir davranış biçimi için yaratılmış. Nefsinizin afetlerini yaratan Allah Teala onları bu vasıfta yaratmış. Ruhunuzun hasletlerini yaratan Allah Teala onları da tam karşıt vasıflarda yaratmış. Ruhunuz başta sevgi olmak üzere sadece hasletlerden oluşur. Öyleyse ruhunuzun hasletleri neleri içerir? Ruhunuzun hasletleri Allah'ın emrettiği ne varsa onları mutlaka yapmak istemek, yapmak isteyecek şekilde programlanmıştır. Allah neyi yasak ettiyse onları da asla yapmak istemeyen, işlemek istemeyen bir hüviyette yaratılmıştır. Öyleyse ruhunuz Allah ile aynı paralelde devreye girer. Nefsiniz ise şeytanla aynı paralelde devreye girer. Bir kuvvetler dengesiyle kulvara girersiniz. Şartlar eşittir. Ama kuvvetler dengesi eşit değildir. Çünkü şeytan size doğduğunuz andan itibaren sesini işittirebildiği halde, Allah Teala onu yetkiyle mücehhez kıldığı halde, Allah hak etmediğiniz sürece sizinle direkt olarak konuşmaz. Allah'ın yolunda kat ettiğiniz her mesafeyi hak etmek mecburiyetindesiniz. Şeytanla ilişkiye giren kişi hiçbir şeyi hak etmek mecburiyetinde değildir. Şeytan onu kendisine ne kadar bendederse o kadar mutluluk duyar. Allah Teala ise sizinle olan ilişkilerinde bütün kapıları kapalı olarak vardır. Her kapısı ayrı ayrı kapalıdır. O kapıların kilitlerini açma yetkisi size verilmiştir. Şeytanın bütün kapıları açık, Allah'ın bütün kapıları kapalı olarak hayata gelirsiniz. Burada iradenizin ne kadar önemli bir mahluk olduğu ortaya çıkıyor. Size kararları aldıran, o kararları tatbikinizde ısrar eden, onları mutlaka gerçekleştirmenizi isteyen bir kuvvet iradedir. İrade istemek demektir. Lügat manası itibariyle irade etmek, istemek. İrade isteyen ve istediğini yaptırma konusunda ısrar eden bir kuvvetin adıdır. Allah'a en son teslim olan bir muhteva taşır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kulvara nefsinizin kalbinde %100 afetlerle, ruhunuzun kalbinde %100 hasletlerle girersiniz ama realitede şartlar eşit değildir. Bunun için insanlar huzursuzdur, mutsuzdur. Çünkü Allah Teala sizinle temasa geçmek için sizin talebinizi ister. Talep etmedikçe Allah'la dostluk kuramazsınız. Ama talep ettiğiniz zaman şeytan size mani olamaz. Her şey Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktaya kadar şeytanın hakimiyeti altında cereyan eder. Söylediğim gibi şeytan devamlı sizin iç sesinizi taklit ederek size telkinlerde bulunur ve nefsinizin afetleri de şeytanın taleplerine paralel olarak yaratıldığı için her zaman şeytanın dediklerini yapmak için bir istek duyarsınız iç dünyanızda. Bu nefsinizin afetlerinin talebidir. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle konuşmaya başlamıştır. Üstelik de o içinizdeki sesi tatbik, taklit etmek suretiyle devamlı sizi aldatarak size sizin düşüncenizin sesiymiş gibi kendi sesini yutturur iblis. Tabii aslında yutturmasa ne olur da diyebilirsiniz. Çünkü zaten nefsinizin afetleri şeytanın isteklerini yapmaya teşne. Ona yönelik olarak yaratılmış. İşte böyle bir dizaynda hep şeytan hakimdir. Çocuklar, insanlar genellikle yanlış şeyler yaparlar. Bunları yaparken de neden öyle yaptıklarının pek farkına varmazlar. Ama nefsler mutlaka bunu gerektirir. Bu sebeple nefsinizin afetlerinin yüzdesiyle dünya hayatındaki mutsuzluğunuz paralellik göstermez. Mutsuzluğunuz nefsinizin afetlerinin ötesinde bir varlık gösterir. Çünkü şeytan sizinle devamlı temaslıdır. Kainattaki en zeki, en akıllı varlıklardan biridir. Aklınıza gelmeyecek yollardan size isteklerini yaptırmaya çalışır. Ne zaman üzülürseniz bundan büyük memnuniyet, sevinç duyar. Ne zaman mutlu olursanız o zaman da hasetinden çatlar. Ruhu yoktur. Faziletler, hasletler şeytanda bulunmaz. Yalnız afetlerle doludur. Bütün kötülükler içinde kaynar durur. Kainattaki en büyük düşmanınız, sizi her zaman yere vurmak için elinden geleni ardına koymayacak olan bir varlık, işte o şeytandır. Ve zamanımızda ve bütün daha evvelki devrelerde insanların bir kısmı mutlaka şeytana tapmıştır. Bugün de şeytana tapanlar dünyaya hakim olmak için büyük bir hazırlığın içerisindeler. Okült kültür adeta bugünün modası olmuştur. Okültizm veya okült kültür şeytanın kültürüdür. Büyü kültürüdür. Güldam kültürüdür. İnsanların birbirini yaralaması için vasıtaları öğretir. Maksat bütün insanları birbirine düşman kılmaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir standart içinde siz mutlu olmanın aslında bütün imkanlarına sahip olan bir insansınız. Şeytandan bu kadar çok size hakimiyeti alanında bahsettikten sonra bunu söylememizi sakın yadırgamayın. Unutmayın ki Allah'ın en sevgili mahluklarısınız. Öyleyse şeytanı size musallat eden Allah, ondan kurtulma çarelerinde Kur'an-ı Kerim'de net olarak açıklıyor. Peki macera nasıl başlıyor? Ne demiştik? Şartlara dikkatle bakın, her şeyi yerli yerine oturtun. Allah'a açılan bütün kapılar kapalı. Gözlerinizde doğuşunuzdan itibaren hicab-ı mestüre var. Gizli bir perde var. İrşat makamını herhangi bir kişiden ayırt etme yeteneği gözlerinizde yok. Bakıyorsunuz ama göremiyorsunuz. Onun irşat kabiliyetini, onun hidayetçi olduğunu, hidayete ehil vasıflarla donatıldığını göremiyorsunuz. Kulaklarınızda vakra var. Onun söylediklerini kulaklarınız duyuyor. Ama siz zihninize ulaştırıldığı zaman kulaklarınızın duyduğu şeyler, siz onu işitemiyorsunuz, manasına varamıyorsunuz. Hidayete müteallik ne varsa hiçbirinin manasına varamıyorsunuz. Size hiçbir şey söylemiyor hidayet kelimesi, irşat kelimesi, tekamül kelimesi, manevi tekamül. Gelelim kalbinize, kalbiniz de kapalı. Bir defa kalbiniz mühürlü. Birinci kapı, asıl kapı, nurların kalbinize gireceği kapı, kapalı, mühürlü. Yetmez. Kalbinizin içinde ekinnet var. Allah'ın irşat makamı vasıtasıyla sizlere ulaştırdığı sözleri anlayabilmenizi, idrak edebilmenizi engelleyen bir engel var nefsinizin kalbinde. Adı ekinnet. Öyleyse gözleriniz Allah'a karşı kapalı, kulaklarınız Allah'a karşı sağır, kalbiniz Allah'a karşı idraksiz, konuşma yeteneğiniz de Allah'a karşı dilsiz hüviyetinde. Neden dilsizsiniz? Söyleyebilmek için öğrenmeniz lazım ama bilmiyorsunuz. Öyleyse Allah'ın lisanını konuşmadığınız için, doğruları söylemediğiniz için Allah-u Teala sizin için onlar kör, sağır ve dilsizdir diyor. Hangi devredeki sizin için? Başlangıçtaki sizler için bunu söylüyor. 28 basamaklık bir skalada, bir yelpazede, bir spektrumda, bir merdivende birinci basamaktaki insanlar olayları yaşarlar. Ama yanlış değerlendirirler. İkinci basamaktaki işler zaten olayları değerlendirmektir ve olaylar karşısındaki tutumlarını isteseler de istemeseler de sergilemektir. İşte Allah-u Teala bütün insanları musibetlerle imtihan eder. onlara musibetler verir ve musibetlerle onları

saptırmaya, yani zaten Allah'ın yolunda olmayan insanları Allah'ın yolundan men etmeye, Allah'ın yoluna ulaşmaktan, sırat-ı müstakime ulaşmaktan men etmeye çalışırlar. Allah'a ulaşanları da Allah'ın sırat-ı müstakiminden saptırmaya, dalalete düşürmeye çalışırlar kendileri. Allah'a ulaşmayı dinemedikleri cihette dalalettedirler. Bazı insanların kalplerinde zevk vardır. Bunlar daha da öteye geçerler. Allah'ın müteşabih ayetlerini özellikle kullanarak, bazen karşılarındaki her ayeti kullanarak insanları Allah'ın yolundan saptırmaya, eğer yola girmişlerse Allah'ın yolundan saptırmaya, eğer girmemişlerse yola girmelerine engel olmaya çalışırlar. Ve ne yazık ki bunu rahatlıkla başarırlar. Kisveleri buna müsaittir. Öyleyse nereye varıyoruz? Bu insanlar, kalplerinde zevk olan insanlar, kalplerinde maraz olan insanlar, kalpleri sadece kasiyet bağlamış, yani kararmış değil, aynı zamanda sertleşmiş olan insanlardır. İşte bunlar Allah'ın kendilerini imtihana sokmasıyla, musibetlerle denemesi sırasında hep Allah'ın uygun görmediği davranış biçimlerini sergilerler. O insanlara dikkatle bakın. Onlar kalplerinde Allah'ın hayır görmediği insanlardır. Temel özellikleri Allah'ın yolunda olmamak bir, iki özellikleri var. İkincisi de başka insanları da Allah'ın yolundan men etmek. Eğer o insanlar Allah'ın yoluna girmişse, bu sefer de o yoldan ayaklarını kaydırıp saptırmaya çalışmak. Dikkat edin, bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri ömür boyunca, dilemezlerse ömür boyunca dalalette kalırlar. Yaptıkları ibadetlerin onları kurtarması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi size mutluluğun, hani şu masallarda geçen sihirli formülünü verelim. Sihirli. Aslında sihir kelimesi şeytani bir kelime. Ama masallarda bir marifetmiş gibi anlatılır. Onun için o tabiri kullandık. Sevgili kardeşlerim, sizi mutlulukla mutsuzluk arasındaki köprüden geçilecek olan bir tek taleptir. Sadece tek bir talep. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o anda Allah Teala onu işittiği, bildiği, gördüğü anda o kişi şeytanın sultasından kurtulmuştur. Şeytan artık ona hiçbir şey yapamaz. Üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar Allah Teala onu götürecektir. Şeytanın hırsından ağlamasına, dövülmesine Allah Teala hiç aldırmaz. Şeytanın hırsından kudurmasına Allah Teala hiç aldırmaz. Ve kulunu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a kul olmak istikametinde harekete geçmiştir. Onu

Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka kendisine ulaştırır. Net olarak diyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. İşte kalbinde zevk olmayanlar, kalbinde maraz olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da dilemesine mani olanlar, onların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olanlar, sırat-ı müstakimden insanları düşürmeye çalışanlar, onlar Allah Teala tarafından seçilmezler. Onlar kalplerinde her şey olanlardır. Ama kalplerinde hayır olmayanlardır. Aslında kalplerinde Allah Teala'nın hayır gördüğü insanlar, başkalarını Allah'ın yoluna ulaştırmaya çalışanlar, çalışmasalar bile başkalarını Allah'ın yolundan saptırmaya çalışmayanlar, hepsi seçilirler. Ne yazık ki seçilenlerin hepsi Allah'a yönelmez. Bir kısmı ömür boyunca Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Başkalarına bir zararları olmayacaktır bu yolda, bilmedikleri için. Yani Allah'a ulaşmak diye bir şeyi öğrenmek gereğini duymamışlardır. Allah Teala mutlaka onlara mürşitleri vasıtasıyla, birileri vasıtasıyla mutlaka duyurmuştur. Ama onlar o duydukları şeye inanmamışlardır, tatbik sahasına almamışlardır ve hedefe yürümeyi istememektedirler. Öyleyse Allah Teala onları, o insanları negatif olarak değerlendirmez. Kişilerin bilgisizliği, cehaleti yüzünden hedefe ulaşmamaları söz konusu. Kasıt yok. İradelerini özellikle Allah'ın yoluna girmemek istikametinde kullanan insanlar değil bunlar. İradelerini Allah'ın yoluna girmek istikametinde de kullanmıyorlar. Ama özellikle iradeleriyle, bilerek, isteyerek Allah'ın yoluna girmemekte ısrar eden insanlar değil. Onlar da seçiliyor. İradelerini negatif istikamette Allah'a ulaşmayı dilememek istikametinde özellikle kullanan, başkalarını da Allah'ın yoluna sokmaktan men eden insanların durumuyla bunların durumu bir değil. Bir grup iradesini kullanıyor. Allah'a karşı olarak, şeytana paralel olarak kullanıyor iradesini. Onlar Allah Teala tarafından asla seçilmezler. Onlar böyle oldukları sürece hidayete ulaşamazlar. Uzak bir dalalet içindedirler. İşte sevgili kardeşlerim, şeytanın adımlarına uyanlar, uyumuş olanlar onlardır. Allah'a çağıranların düşmanı onlardır. Nerede birisi Allah'a çağırıyorsa, bir takım insanlar da o Allah'a çağıranları kötülüyorsa, bilin ki Allah'ın düşmanları onlardır. Çünkü Allah Teala bütün insanlara hidayeti, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı tam 12 defa farz kılmış. Ve o insanlar bu hidayeti de biliyorlar. Bilmelerine rağmen kibirleri onu onlara kabul ettirmiyor. Şeytanın da telkinleriyle yetmez. Başka insanları da kendileriyle birlikte Allah'a isyan ettirmeye çalışıyorlar. Allah'a ulaşmalarına mani olmaya çalışıyorlar. İşte o insanlar seçilmez. Şimdi Allah Teala ne diyor da Allah kullarından dilediğini kendisine seçer.
Onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmak ne demek? Allah'ın evliyası olmak demek. Allah'ın dostu olmak demek. Böylece Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın dostluğunu yaşamak. Hepiniz buna ehilsiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte eğer serbest iradeniz devreye girmişse, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah aynı anda bunu işitir, bilir ve görür. Ve deminki konumuzun ruhuna giriyoruz şimdi, aslına giriyoruz. Ne yapar? Çok önemli bir şey yapar. Allah'ın iradelerini kullanmayan insanlara uyguladığı bütün kapalı kapıları Allah Teala açar. Allah'ın kapıları kapalıdır demiştik. Ne demiştik? Gözlerinde kişinin hicab-ı mestura var. Gözler kör. Kulaklarında vakra var. Kulaklar sağır. Kalplerinde ekinnet var. Kalpler idraksiz. Kapıların hepsi, kalp kapısı da, göz kapısı da, kulak kapısı da kapalı ve Allah'ın söylediklerini terennüm etmediği için kişi aynı zamanda dilsiz. Kör, sağır ve dilsiz bir insanı o kişinin talebi üzerine Allah Teala gözleri gören, kulakları işiten, dili konuşan ve kalbi de idrak eden bir hale getiriyor. Süre mi? Birkaç dakika. 5 dakika. Derhal Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin dilediği anda görmüştür Allah Teala. Artık irade, serbest irade, kişinin cüz'i iradesi devreye girmiştir. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Mutluluğun kapısını açmıştır o kişi. Derhal Allah Teala gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kişi görüyor. İrşat makamına baktığı zaman, ha diyor, o mürşit. O bana doğruyu anlatacak. Allah'a nasıl ulaşacağımı bana anlatacak. Ben de tatbik edip Allah'a ulaşacağım. Sevinçle, iştiyakla, canla başla Allah'a ulaşmak için koşuyor kişi. İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere. Neye malik olursunuz? Baş gözleriniz açılır. Artık kör değilsiniz. İrşat makamına irşat makamı olarak bakıyorsunuz. Kulaklarınız açılır. Artık sağır değilsiniz. Sağır değilsiniz bu noktadan itibaren. İrşat makamının söylediklerini işitiyorsunuz, manasına varıyorsunuz. Kalbinizdeki ekinleti almıştır Allah Teala, yerine ihfat koymuştur. Niçin yapmıştır bu işi? Ne diyor Allah Teala? O kendilerine ilim verilenler, irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu anlasınlar, idrak etsinler diye, işitsinler diye, idrak etsinler diye, onların kalplerine ihbat konulur diyor Allah Teala. Kalplerindeki ekinnet alınır, yerine ihbat konulur diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne yaptınız? Bir dilekte bulundunuz. Allah'a ulaşmayı dilediniz.
serbest iradenizi devreye soktunuz. Bu ne ifade eder? Bu sizin kurtuluşunuzu ifade eder. Çünkü bu dilek sizi evliyalığa mutlaka ulaştıracaktır. O kitaplarda okuduğunuz, menkıbelerin okuduğunuz evliyalardan biri de siz olursunuz. Hangi sebeple? Bir tek sebeple. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. İradenizi ilahi yolda kullandığınız için. O iradeyi kullanmadığınız sürece bu istikamette siz kör, sağır ve dilsiz bir ölü kabul ediliyorsunuz Allah-u Teala'dan. O işitmeyenler ölüdürler diyor. Körler ölüdürler diyor. İdrak edemeyenler ölüdürler diyor Allah-u Teala. İşte Allah'a kapalı olan bütün kapıları bir dilekle açtınız. Sevgili kardeşlerim, daha kolay bir şey söyleyebilir misiniz bana? Bir insanın cehennemden kurtulmasını, bir insanın cennete mutlaka gitmesini garanti eden Allah-u Teala bunu nelere bağlamış? Nelere bağlamamış? Neye bağlamış? Sadece bir dileğe, Allah'a ulaşmayı dilemek. Yapacağınız şey bu kadar. Eğer gerçekten dilemişseniz Allah-u Teala sizi mutlaka evliya kılar. Bütün kapalı kapıları açacaktır. Hadi bakalım, bundan sonra ne yapar Allah-u Teala? Kalbinize ulaşır. Kalbinizdeki nur kapısı, nurların kalbinize gireceği kapı, Allah'a dönmesi lazımken, yukarıya dönmesi lazımken, şeytana dönük, aşağı dönük. Allah-u Teala hemen o kapıyı Allah'a döndürür. Bir kapalı kapı daha kullanılır hale geldi, açıldı. Kalır mı orada? Kalmaz. Kalbinizin kapısı, nurların girmesi gereken bu kapı, hem şeytana dönük konumda, hem de mühürlü. Allah-u Teala kalbinizin, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Çünkü o güne kadar zikir yaptığınız zaman, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrettiğiniz zaman, Allah'ın katından gelen rahmetle fazl nurları göğsünüze kadar geliyordu Allah Allah dediğiniz için. Ama bakıyorlar ki göğsünüzden kalbinize yol yok, açılmamış yol. Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. O kapı da kapalı. Yol açılmamış. Ve Allah-u Teala bu noktada kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdikten sonra göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Sonra sizi mürşidinize ulaştırdıktan sonra yeni bir kapalı kapıyı daha açar. Kalbinizin mührü. Kalbinizin mührünü açar, içindeki küfür kelimesini dışarı alır ve kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Ne yapmıştır Allah-u Teala sevgili kardeşlerim? Kapalı olan bütün kapıları açmıştır ardına kadar. Artık siz hani fıtratının bu muhtevasında bir insansınız ki Allah'a ulaşabileceksiniz. Bütün kapalı kapılarınız açılmıştır. Ama bu arada şeytanın kapısı da hala açıktır. Onu kapatmak için ne yapmanız lazım? Zikir yapmanız lazım. Zikir yapılırsa ne olur? Allah-u Teala gözlerinizi açtı, kulaklarınızı açtı, dilinizi açtı, kalbinizdeki ekinleti aldı, göğsünüzden kalbinize
nur yolunu açtı, kalbinizin mührünü de açtı. Ama şeytanın kapısı da açık. Bu noktadan sonra zikir yapmaya başladığınızda ne olur? Bakınız ne oluyor. Bu noktadan sonra irşat makamına ulaşıp tabi olduktan ve kalbinizin mührünü Allah açtıktan sonra zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsünüze gelir. Allah'ın açtığı yoldan kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührü artık açılmıştır, hareketli hale gelmiştir. O mührü Rabbani kapıdan alır, Zülmani kapıya kadar bastırır. Rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı o mührü Zülmani kapıya kadar bastırır ve Zülmani kapıyı kapatır. Burada sonuca giderim. Ne oldu? Allah'ın bütün kapalı kapıları açıldı. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah sizi ölürken diriltti. Zikir yaptığınız sürece şeytanın kapısını da kapattı. Durum tamamen tersine döndü. Başlangıçta neydi? Her yeriniz, her şeyiniz kapalıydı Allah'a. Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalıydı. Ama 14. basamağa geldiğiniz zaman Allah'ın bütün kapıları açıldı. Şeytanın kapısı da gene açık. Ama zikir yaptığınız zaman şeytanın kapısı kapanıyor. Peki daha ileride şeytanın kapısının tamamen kapandığı bir yere ulaşacak mısınız? Evet. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız o zaman o mührü zulmani kapıya indiren rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın baskısı kesintisiz olarak devam edeceği için daimi zikirde zikir kesintisi yok. Kesinti yoksa zulmani kapıyı örten mührün üzerine rahmetin fazlın ve salavatın baskısı siz hayattayken hep devam edecektir, hiç kesilmeyecektir. O zaman zulmani kapının açılması da mümkün değildir. Şeytanın karanlıklarının kalbinize ulaşıp kalbinizi istila etmesi, işgal etmesi mümkün değildir. Asla o karanlıklar kalbinize giremez. Ne olmuştur? Allah'ın başlangıç noktasında kapalı olan bütün kapıları size açılmıştır. Şeytanın kapısı da açıkken artık bir daha açılmayacak şekilde kapanmıştır. İşte mutluluğun temelinde bunlar var sevgili kardeşlerim. Kapılar. Kulvara girdiğiniz zaman bütün şartlar aleyhinizde görünüyor. Ama sonuca ulaştığınız zaman bütün şartları elbette Allah'ın yardımıyla ama sizin iradenizin de mutlaka devreye girmesiyle lehinize çevirdiniz. Kapalı kapıların hepsini açtınız, devamlı açık hale getirdiniz ve iki defa dirildiniz. Birinci dirilişte baş gözlerinizdeki hicab-ı mestûre, baş kulaklarınızdaki vakra kalbinizdeki ikindet alınır. İkinci defa dirildiğinizde kalbinizdeki göz, kalbinizdeki kulak açılır. Birincisinde bu dünyaya dirilirsiniz, ikincisinde bu alemin dışına dirilirsiniz. Bütün alemler önünüzde ufuk ufuk açılır. Allah'ın bir sevgilisi olursunuz. Mutlu bir insan olursunuz. Ondan sonraki bütün ömrünü şartlar ne olursa olsun huzur içinde geçirecek bir insan olursunuz. Sizi hapislere atarlar, sizi mutsuz kılamazlar. Orada daha da mutlu olursunuz. Size ihtiyaç sahibi olan birçok insanın dertlerine deva olduğunuz için Allah'tan aldığınız
ihsanlarla, nimetlerle. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzellik içinde Allah-u Teala'ya nasıl hamd edeceğinizi, nasıl şükredeceğinizi bilemezsiniz. Hep orada eksik bir şeyler hissedersiniz. Kelimeler yetmez, hissiyatınız yetmez ve bir insan olmanın, hudutlu olmanın orada farkına varırsınız. Allah'ın size verdikleri öylesine büyüktür ki, sizin ona verdiğiniz ise öylesine sadece bir sıfırdır ki, ne yaparsanız yapın bu sıfırı biraz daha büyütebilirsiniz. Sonsuzluk da sıfırın mukayesesi. Ona her zaman hayran olursunuz. Şimdi soruyorum size sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? El-Fatiha me as-salavat. Allah'ıma salavat.

0: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere, bir defa daha bir zikir sohbeti yapmak üzere, bir defa daha Allah'ın ülkesinde olmak üzere, bir zikir sohbeti devamlı derecat kazancı demektir. Sevgili kardeşlerim, evvela şu büyük hakikati yerlerine oturtmamız lazım. Allah hepinizden sadece mutlu olmanızı ister. O kadar. Bunun ötesindeki her şey bu mutluluğun vasıtasıdır. Hepiniz insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün mahlukları olarak. Sizler İnsan olmak hasebiyle Allah'ın en çok sevdiği mahluklarısınız. Hepimiz Allah için yaratıldık. Ve insanlardan başka yaratılan her şey de biz insanlar için yaratıldık. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala diyor ki

bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığın her şeyi. وَسَخَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهِ. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım diyor Allah Teala. Her şey Allah Teala'nın dizaynı içerisinde insanoğlunun emrine musahhar kılınmış, sihredilmiş Allah Teala tarafından. İşte bunların sahibi, uğruna yaratıldığı varlıklar sizlersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bugün sizlerden, bu akşam sizlerden mutluluk konusunda bir beraberliğin alınması, yaşanması ve Allah ile beraber olmak söz konusu. Öyleyse mutsuz musunuz? Diyelim ki dünyadaki en mutsuz insan benim diyorsunuz. Mutluluk sizin içinde var sevgili kardeşim. Sizin içinde Allah mutluluğu garanti etmiş. Hiç kimse mutluluğun dışında kalmayabilirdi. Eğer mutlu olmak isteselerdi. Ve Allah'ın onları mutlu kılmak için ne yapmaları lazım geldiğini, tarif ettiğini bilselerdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizin sadece mutluluğunuzu ister. Kur'an-ı Kerim'i indirmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim saadet açısından üç ayrı vasıf gösterir. Bir, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Her şeyden önce bütün insanları saadete, mutluluğa davet eder. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile insanlara mutluluğu açıklar. Mutluluğu nasıl elde edeceklerini herkese açık ve kesin dille anlatır. Mutluluğa ulaşmanın ne kadar kolay olduğunu izah eder. Kur'an-ı Kerim bu sebeple bir mutluluk peçetesidir, bir mutluluk rehberidir. Kur'an-ı Kerim'le Allah Teala herkesi mutluluğa davet ediyor ve Kur'an-ı Kerim'le tarif ediyor. Nasıl insanlar mutluluğa ulaşacaklar? Nasıl mutlu olacaklar? Sonra mı? Sonra da Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Kur'an-ı Kerim ile. Ben diyor, sizin mutluluğunuzu garanti ederim. Mutlaka sizi saadete ulaştırırım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daha ne istiyoruz? Allah bir mutluluk davetiyesi indirmiş, bir mutluluk reçetesi indirmiş, rehberi indirmiş, bir mutluluk garantisi indirmiş. Garanti veriyor Allah Teala. Öyleyse bu standartlar içinde Allah Teala'nın bizi ne kadar çok sevdiği belli değil mi? Neden Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir her şeyden evvel? Çünkü Allah Teala bütün insanlara diyor ki bana teslim olun. Farz kılmış. Bütün insanlara diyor ki felaha ulaşın. Farz kılmış. Bütün insanlara diyor ki takva sahibi olun.
farz kılmış. Bütün insanlara diyor ki bana kul olun. Farz kılmış. Bütün insanlara diyor ki hidayete erin. Farz kılmış. Ve bir de bakıyoruz hepsi aynı noktalarda aynı hedefleri ortaya koyan Allah'ın dizaynı. Öyleyse 28 basamaklık bir skala üzerinde, 28 basamaklık bir yelpaze üzerinde Allah Teala herkesin saadetini garanti etmiş. Ve mutluluk giderek artıyor insanlar için. İşte sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, niçin Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir? Ey Allah Teala bütün insanlara ya eyyellezine aminut tekullaha diyorsa, ey amin olanlar takva sahibi olun diyorsa, amin olmamızı farz kılıyorsa, ve amin olanların gideceği yerin cennet olduğunu söylüyorsa, Allah Teala bunu farz kıldığına göre bizi o işi yapmaya mecbur ediyor. Üzerimize farz kılmış. Mutlaka gerçekleştirin bunu diyor. Peki onu gerçekleştirdiğimizde, takva sahibi olmayı gerçekleştirdiğimizde, aminler takvasının sahibi olduk. Ne olur? Cennetin birinci katının sahibi oluruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu hedefe mutlaka erer. Öyleyse şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu açıdan meselemize bakıyoruz. Allah'a teslim olun diyor. İlk teslimimiz ruhumuzun teslimi. 21. basamakta Allah'a ruhumuz ulaşıyor. 22. basamakta teslim oluyor. Ne olur? 3. kat cennetin sahibi oluruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın farzlarına dikkatle bakın. Allah, Allah'a kul olmanız emrediyor. Birinci kulluk gene ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada gerçekleşir. Ey Allah-u Teala farz kılmış. Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun diyor Allah-u Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri ehline, o emanetlerin sahibine vermenizi, teslim etmenizi farz kılar diyor Allah-u Teala. Emreder diyor. Her birisi Allah'ın bir emri ve birinci emanet ruhumuzun Allah'a teslimi. İkinci emanet fizik vücudumuz, üçüncüsü nefsimiz, dördüncüsü irademiz. O emanetlerin hepsini Allah'a teslim etmemizi farz kılmış. Nereye ulaştırmak için bizi? Mutluluğa. Öyleyse Allah Teala bunları farz kıldığına göre
Bunları gerçekleştirenler mutlak olarak Allah'ın cennetine gireceğine göre. Demek ki Allah-u Teala bizim mutlu olmamız için bir davetiye indirmiş Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim de bizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Eğer dilersek mutlak olarak Allah'ın cennetine gireriz. Dilemezsek o zaman da gideceğimiz yer cehennem. Bu kadar kesin mi? Evet sevgili öğrenciler, ebeveynler, dinleyenler. Bu kadar kesin. Bu kadar kolay bir sebeple herkes Allah'ın cennetine girebilir. Öyleyse mutsuzum diyenler, mutluluk arayanlar, onu dinlemenizi istiyorum. Hepiniz için Allah'ın kapıları açık. Hepiniz Allah indinde bir yerin, bir kıymetin sahibisiniz. Allah size kıymet veriyor. Allah sizi seviyor. Ve Allah sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Madem ki farz kılmış, Allah'a ulaşmayı dilemenizi, daha birinci safhadan bahsediyorum. Madem ki garanti etmiş, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ve bir tek dilekle girer. O zaman Allah Teala sizi bu mutluluğu yaşamaya davet etmiyor mu farz kılmakla? Farz kılmak mutlaka bunu yapmanızı istiyorum demek. Yapmamızı istediği şey ne Allah Teala'nın? Bir dileğin sahibi olmak. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bu dilek bizi mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi kılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Teala amin olanlar diyor. İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim ben bu yanında bulunan amini olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır diyor. Kim bu Allah'a mülaki olacaklar? Amini olanlar. Öyleyse bu insanlar amini olan bu insanlar, onlara dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini Allah garanti ediyor. Allah'a mülaki olacakları garanti. Peki kim Allah'a ulaşırsa ne olur? Ulaşırsa Allah'ın cennetine girer. Şimdi bu dolaylı bir açıklama oldu. Amin olanlar mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşanlar da mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'ın cennetine gireceğini de açıklayalım. Diyor ki Allah Teala Ali İmran suresinin 76. ayet-i kerimesinde kim Allah'a olan ahdini ve yeminini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Öyleyse insanların Allah'a olan ahd ve misakini gerçekleştirmemeleri, misaklarını gerçekleştirmemeleri, ruhlarını Allah'a ulaştırmamaları, ulaştırmayanların gideceği yer cehennem. Ama kim de yeminini yerine getirirse Allah takva sahiplerini sever diyor. Yani o kişi takva sahibi olur.
Takva sahibi olunca ne olur? Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ali İmran 15, cennet takva sahiplerine ait diyor. Altlarına ırmaklar akan cennetler onlarındır diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, takva sahibi olmak. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'a ulaşırsınız, Allah'a ulaşırsınız, bir takvanın sahibi olursunuz ki o üçüncü takvadır. Evvab takvadır. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece amir olmak cennete girmeyi garanti eder mi? Eder. İşte Allah Teala diyor ki Ankebut suresinin 5. ve 6. ayetlerinde فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَهُ. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah mutlaka o kişiyi cennetine ulaştıracaktır buyuruyor Allah Teala. Vel Asr suresinde de

şöyle söylüyor: Vel as, asla yemin ederim, zamanı yemin olsun, İnden insan ne fihesin insanlar hüsranlıdırlar. İnden lezzine aminim. Ama amin olanlar hüsranlı değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hüsranlı değildir. Yani hüsranlı olanlar Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre cehenneme gideceğine göre hüsranlı olmayanların gideceği yer cehennem değildir. Ve amin olanlar hüsranlı değildir. Öyleyse böyle bir düzende Allah-u Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dileyin diye bir emir verdiyse, sadece bu dileği gerçekleştiren kişi kim olursa olsun, sadece bu dileği gerçekleştirdiği için, sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Allah gördüğünüz gibi garanti ediyor. Ve sevgili kardeşlerim, bir tek dilekle, sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanını siz yapmayacaksınız, Allah yapacak. Böyle bir dileğin uzanabileceği menzil, ruhu da Allah'a ulaştırmayı ihtiva ediyor. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, birinci kat cennetin sahibi, 10 tane ihsan alacak Allah-u Teala'dan. Bu 10 tane ihsanla mürşidine ulaşacak, tabiyetini gerçekleştirecek, ikinci kat cennetin sahibi olacak. Sonra vücudundan ayrılan ruhunu Allah'a ulaştıracak, üçüncü kat cennetin sahibi olacak ve Allah'ın evliyası olacak. Bir tek dilekle Allah-u Teala bunu gerçekleştiriyor. Öyleyse Allah-u Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemelerini farz kılmışsa ve bunu gerçekleştiren mutlaka Allah'ın cennetine girecekse, cennet mutluluğuna mutlaka ulaşacaksa, Allah-u Teala insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmekle, bunu insanların üzerine farz kılmakla, herkesin mutlaka Allah'ın cennetine girmesini istiyor. Demek ki Allah-u Teala'nın istediği şey, bütün insanların bu emri yerine getirerek Allah'ın cennetine girmeleri. Peki sonra şöyle bir sonuç çıkmıyor mu ortaya öyleyse Kur'an-ı Kerim? Bütün insanlara mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin emri verdiğine göre, bu emri yerine getirenler de mutlaka Allah'ın cennetine girdiğine göre, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Bütün insanları emri yerine getirmeye davet ediyor Allah-u Teala farz kılmakla. Gerçekleştirenler ise mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. Burada 7 kat cennetin birer birer farz kılındığını görüyoruz. Allah-u Teala mürşide ulaşmayı da tabi olmayı da farz kılmış. 2. kat cennet. 2. kat cennetin olmak istiyor bize. Allah-u Teala Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşmasını da farz kılmış. 3. kat cennet. Dünya saadetinin de yarısı. Allah fizik vücudumuzda Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. 4. kat cennet, dünya saadetinin %90'ı. Allah nefsimizi de Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. 5. kat cennet, dünya saadetinin tamamı. İrşada ulaşmayı farz kılmış. 6. kat cennet, dünya saadetinin tamamı. İrademizi Allah'a teslim etmeyi kılmış. 7. kat cennet, dünya saadetinin tamamı. Öyleyse her farz kılışının arkasından, Allah-u Teala'nın her farz kılışının arkasından bir vakayla karşı karşıyayız. Her farz bir sonuç doğuruyor. Bir yeni cennetin kapısını açıyor. Ve Allah-u Teala hepsini üzerimize farz kılmak suretiyle bütün insanları
Allah'ın bu yedi kat cennetinin hepsine ve dünya zahiretinin tamamına davet ediyor. Peki Kur'an-ı Kerim sadece bir davetiye mi? Hayır. Aynı zamanda tarifname, reçete, rehber, nasıl Allah'ın cennetine gireceğiz? Allah-u Teala bunu son derece açık bir biçimde hepimizin üzerine farz kılmış. Ve açıklıyor. Nasıl? Birinci cennete ulaşmak için sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Diledik mi, dilemedik mi, nereden anlayacağız? İlk perşembe günü anlarız. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman ilk perşembe günü anlarız. Ondan evvel ne zaman anlayacağız? Ne zaman irşat makamına, herhangi bir insana baktığımız gibi bakmaktan vazgeçmişsek, onu irşat makamı olarak görmeye başlamışsak, o gün anlayacağız. Ne zaman irşat makamının sözlerini işitmeye başlamışsak, onun manasına varmaya başlamışsak, o gün anlayacağız ki biz Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ne zaman kalbimize indirdiğimizde Allah'a ulaşma talebinin sahibi olan kişi ne zaman kalbine indirirse irşat makamının söylediklerini ve idrak ederse, o zaman bilsin ki o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu kişinin kalbinin nur kapısını Allah mutlaka kendisine çevirecektir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açacaktır Allah Teala. O kişiyi birazcık zikirle huşuya ulaştıracaktır. Nefsinin kalbine rahmet nurları girecektir kişinin, sızacaktır. Ve kişi huşuya ulaşacaktır. Sonra da Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Böylece Allah'ın kalbimizdeki Allah'a ulaşma talebini görmesi, işitmesi ve bilmesini müteakiben Allah'ın bize rahim esmasıyla tecellisi söz konusu. Bu tecellinin vücuda getirdiği sonuçlar ise bu sonuçlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu 10 tane ihsanı biz sadece bir dilekle hak ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah'a doğru bir adım atmışız. Allah Teala da bize 10 adım atıyor. Ve Allah Teala bizi bir huşuya ulaştıktan sonra hacet namazı kıldığımızda mürşidimizi görmekle şereflendiriyor. Hacet namazını kılan kişi bu noktalardan geçmişse mutlaka mürşidini Allah-u Teala'na gösterecektir. Ve o kişi 14. basamakta irşat makamına ulaşır, önünde diz çöküp tövbe eder.

10 İhsanla irşat makamının önünde tövbe. Kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse bunların hepsi mutlaka tahakkuk edecektir. Kişi mürşidine tabi olduğunda ne olur? Allah Teala o kişinin kalbinin nur kapısını, kalbinin üzerindeki mührü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini kalpten alır, kalbin içine iman kelimesini yazar Allah Teala. Ve kişi mümin olur. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Allah'ın bütün günahlarını sevaba çevirir. Ruhu yüzünden ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Fizik vücudu nefs tezkiyesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Nefs de tezkiye oldukça daha güzele, daha güzele doğru bir yolculuğun sahibi olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada bütün insanlar için tabiyet Allah-u Teala tarafından 10 tane ihsanla sağlanmışsa tabiyete ulaşan kişi 3 hidayete birden başlar. Ruhu vücudunu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar. Nefsi tezkiye olmaya başlar. Yani zikir yaptıkça kişi o zikrin sonunda Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat partikülleri o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Kalbinin mührünü aşağı bastırır. Kişinin kalbine giren fazıllar iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak onun etrafında toplanmaya başlarlar. Zilvani kapı Rabbani kapıdaki mührün Zilvani kapıyı inip onu mühürlemesiyle mühürlenmiştir. Oradan zikir boyunca nefsinizin kalbine karanlıklar giremez. Bu süreç içerisinde nefsimizin kalbi Allah'ın nurlarıyla donar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir olay hepimize en güzeli sağlar. Yani ruhumuz Allah'a doğru yola çıkar ve nefsimizin kalbinde nurlar %7 %7 biriktikçe ruhumuz gök katlarına birer birer yükselir. Öyleyse irşat makamına ulaşıp tabi olduğumuz zaman bir defa daha kendimizi yoklayabiliriz. Acaba biz gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş miyiz? İlk Perşembe orucumuzu tuttuğumuz zaman, Perşembe orucumuzu daha ilk defa tuttuğumuzdan açlık hissetmediğimizi göreceğiz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişsek, Allah açlığı hissettirmez.

Allah sohbeti dinlemek zevk verecek güzel. Öyleyse böyle bir ortam varsa biz mutluluğun nabzidiyiz. Kesinlikle demek ki Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah da bu dileğimizi kabul etmiş ve ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmış mürşidimize ulaştığımız zaman. İşte burada bize düşen Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Ama bütün işlemleri yapan aslında biz değiliz. Allah yapıyor hepimiz için. Biz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah'a bir adım atmışız. Allah da bize 10 tane adım atmış, 10 tane ihsan vermiş. İkinci adımı gene biz atıyoruz. Birinci adımı biz attık, 10 ihsan aldık. İkinci adımı biz atıyoruz. Gene 10 tane bu sefer nimet alıyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman reçetenin muhtevasını görürüz. Ne yapacağız da bu mutlulukları yaşayacağız? İşte bu mutlulukları Allah-u Teala'nın düzeni içerisinde en güzel standartlarda mutlaka yapabileceğimizi göreceğiz. Ve o zaman reçeteyi Allah'ın Kur'an-ı Kerim rehberini esas iddia edeceğiz kendimize. Ve oradaki tarifnameyi, reçete muhtevasını aynen tatbik edeceğiz. O zaman göreceğiz ki Kur'an-ı Kerim gerçekten aynı zamanda bir saadet reçetesiymiş. Reçeteyi tatbik ettikçe adım adım dünya mutluluğu da bize doğru yaklaşacak. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le mutluluğumuzu garanti ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynı bizim mutluluğumuzun garanti edildiği bir müesseseyi kaplıyor. Bütün insanlar için mutluluk Kur'an-ı Kerim'le kesin bir şekilde tespit edilmiş. Ve Allah Teala kim amin olursa her kademedeki amin olur da 7 kademeden oluşur amin olur. Ayrı bir cennetin sahibi kılıyor kişiyi. Üçüncü safhada cennet saadetini ilaveten dünya saadetinin %51'ini elde ediyoruz. Fizik gücümüzü Allah'a teslim ettiğimizde %90'dan fazlasını elde ediyoruz. Bu bizi nereye götürüyor? Dünya saadetine götürüyor. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimizde dünya saadetinin %100'ü bizim oluyor. Öyleyse Allah Teala bizim irademizin dışında ruhumuzun Allah'a mutlaka ulaştırılmasını garanti etmiş. Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilersek Allah da bizi kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Evliya kılmayı garanti ediyor. Öyleyse şimdi sizlere sesleniyorum sevgili kardeşlerim. Kardeşimiz olanlar, olmayanlar, hepiniz kardeşimizsiniz. Biz hepimizle kardeşiz. Ve sizlerin sadece

mutlu olmanızı isteriz Yüce Rabbimizden. Allah da sizin mutlu olmanızı ister. Bunun için inanılması güç bir kolaylık koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka 3. kat cennetin dünya saatinin yarısının mutlaka sahibi kılar. O kişiyi mutlaka Allah'ın evliyası yapar. Garanti ediyor Allah-u Teala bunu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte sizlere sesleniyorum. Mutsuz musunuz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Bakalım mutsuzluğunuz kalır mı? Sevgili kardeşlerim, bundan 14 yıl evvel bütün sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaştılar. Tabi oldular. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Hepsi fizik güçlerini Allah'a kuvvet ettiler. Hepsi nefslerini Allah'a teslim ettiler. Hepsi irşada ulaştılar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya, hakka tukatiye takvaya ulaştılar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu durumda açık bir olguyla karşı karşıya değil miyiz? Allah Teala sadece bizim mutluluğumuzu istiyor. Ve biz sadece Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için, sadece bu dileğin sahibi olduğumuz için Allah Teala ruhumuzu mutlak olarak Allah'a ulaştırıyor. Garanti etmiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse garanti veren Allah. Şimdi sizlere sesleniyorum. Ne kadar mutsuz olursanız olun. Ne kadar çok günahkar olursanız olun. Dünyadaki en mutsuz insanın siz olduğunuzu düşünen birisi olun. Bütün felaketler sizi bulup gelmiş ve bulmuş olsun. Çok mutsuzsunuz. İşte siz de şu anda kendisini dünyanın en mutsuz insanı zanneden kardeşimiz, siz de kurtulabilirsiniz. Mutsuzluk sırf insanların Allah'ın kanunlarını bilmemesinden kaynaklanan bir zavallılıktır. Tekrar edeyim. Mutsuzluk insanların Allah'ın mutluluk kanunlarını bilmemesinden kaynaklanan bir zavallılıktır. Evet sevgili kardeşlerim, bir zavallılıktır. Eğer insanlar zavallı olmasalardı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Allah Teala sizden Allah'a ulaşmanızı istemiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Dilek sizden onu gerçekleştirmek Allah'tan. Dilek sizden diyor. Ama davet eden ben olduğuma göre diyor. Bunu dileyen kişiyi mutlaka ben kendime ulaştırırım diyor. Garanti etmiş Allah Teala. Öyleyse o mutsuz kardeşlerime soruyorum. Allah'ın evliyası olmak istemez misiniz? Hani şu Hacı Bayram Veli gibi, Yunus gibi, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri gibi, Mevlana Celaleddin Rumi gibi, Hacı Ahmet Yesevi gibi,
Ne dersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Allah-u Teala size bütün kapıları ardına kadar açmış. Gelin diyor, mutluluğa gelin diyor Allah-u Teala. Ne diyor? Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Sadece bir dileğiniz olacak diyor benden. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hiç merak etmeyin diyor, siz onu dilediğiniz an ben onu işitirim de, bilirim de, görürüm de ve gördüğüm, işittiğim ve bildiğim anda derhal üzerinize tatbikatıma başlarım. Derhal yardımlarını art arda gönderir Allah-u Teala. Öyleyse ne demek Allah sizin için güçlük dilemez, Allah sizin için kolaylık diler? Daha kolay ne olabilir sevgili kardeşlerim? Bir insanı üçüncü kat cennete mutlaka götürecek olan, Allah'ın evliyası kılacak olan, Allah'ın evliyası olmak şerefine erdirecek olan şey sadece bir tek dilek. İşte o en mutsuz olanlarınıza sesleniyorum. Eğer Allah'a inanmıyorsanız, sevgili kardeşlerim, sizinle işimiz yok. Onlarla ayrı bir konuşmayı yaparız. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, Allah'a inanmayanların başka türlü bir konuşmaya ihtiyacı var. Şimdi biz Allah'a inanıp da mutlu olmayan insanların nasıl Allah Teala tarafından mutlu kılınacağını anlatıyoruz. Hiç kimse için ümitsizlik söz konusu olmamalıdır. Çünkü sizi kurtaracak olan şey gene sizsiniz. Size ait olan bir dilek. En azından eğer dilemezseniz bilirsiniz ki kendi kararınızla Allah'ın emrine karşı çıkmanız yüzünden Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için cehenneme gidiyorsunuz. Ama böyle olan insanlar mutsuzluğu hak etmiş değiller mi? Eğer biz bunu söyledikten sonra da, size bu açıklamaları yaptıktan sonra da, o mutsuz olan insanlar, sevgili kardeşlerim, aranızda şu anda varsa bu mutsuzlar, sizlere sesleniyorum. O mutsuz kişilere sesleniyorum. Biz size bunu anlattıktan sonra, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu sizi mutlaka Allah'ın evliyası yapacaktır. Bunu demişiz size. Siz de demişsiniz ki bize hayır, ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum. Ama benim iki gözüm kardeşlerim. O zaman kendi kendinizi cehenneme mahkum etmiş olmayacak mısınız? Sizi yaratan Allah garanti ediyor mutluluğunuzu. Dikkat edin. 70 trilyon hücre ile temsil ediliyorsunuz. Her hücremizde 33 çift kromozom var. Affedersiniz, 23 çift kromozom var. Ve siz 46 çarpı 70 trilyonla kendinizi temsil ediyorsunuz olarak. 70 trilyon olarak. 46 çarpı 70 trilyon olarak. Yani 4 katrilyondan daha fazla bir sayıda kendi kendinizi temsil ediyorsunuz. Ve bunu söylememize rağmen eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz o zaman kendinizi cehenneme kesinlikle mahkum ettiniz. Allah sizi mahkum etmedi. Siz kendinizi mahkum ettiniz. O zaman
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah size garanti vermiş. Mutluluğunuzu garanti ediyor Allah Teala. Mutlaka diyor, ben sizi cennetime ulaştıracağım. Üstelik de evliya kılacağım diyor. Benim evliyam olacaksınız. Dostum olacaksınız diyor Allah-u Teala. Ben ise böyle bir düzende hepiniz için söz konusu olan şey mutluluk değil mi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Sadece Allah-u Teala sizden mutlu olmanızı ister. Sadece cennette olmanızı ister. Sadece dünya hayatında dünya saadetini yaşamanızı ister. Hepinizden ister. Hepinizin bu hedeflere ulaşmasını ister. Ama kim Allah'ın cennetin elinin tersiyle iterse o cennete girmeyi istemiyor demektir. O zaman cezasına katlanmak mecburiyetinde değil mi? Allah kanunu koymuş. Demiş ki bana ulaşmayı dile. Ben seni 3 kat cennetin sahibi yapayım ve evliyamdan bir tanesi yapayım. Ama dilemezsen o zaman gideceğin yer cehennem diyor. Sevgili kardeşlerim, daha nasıl bir torpil olsun ki insanlığa karşı? Allah'ın en üst seviyede dostu olan, en çok sevdiği mahluk olan, insan adı verilen sizler, Allah-u Teala'nın sadece bir dileğinizle sizi cennetine almasını elinizin tersiyle itiyorsanız, o zaman Allah-u Teala size ne yapsın ki? Siz bilerek, isteyerek kendi kendinizi mutsuzluğun ta içine atmışsınız. Sakın başkalarını hatalı bulmayın. Sakın başkalarının üzerine kabahati yüklemeyin. Mutsuzlar, hepinize sesleniyorum. Hayır, mutsuzluğunuzda hiç kimsenin rolü yok. Mutsuzluğunuzun temelinde sadece siz varsınız. Allah'ın size verdiği mutluluk reçetesini elinizin tersiyle itmeniz. Şu kainattaki en kolay şeyi gerçekleştirmeniz. Çok mu zor bir şey sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir dilek. Şimdi size sorsam, cennete girmeyi biliyor musunuz? O hepiniz mutlak biliyorsunuz. Ama siz ben cennete girmeyi diliyorum dediğiniz zaman böyle bir dileğin gerçekten sahibi olmanıza rağmen bu dileğin sahibisiniz diye Allah'ın cennetine giremezsiniz. Allah'ın böyle bir kanunu yok. Yani bir insan ben Allah'ın cennetine girmeyi diliyorum dese ama Allah'a ulaşmayı dilemeden girmek istiyorum dese Allah'ın cennetine hiçbir zaman giremez. Ama her kim ben Allah'a ulaşmayı diliyorum dese o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Yani doğru yerde doğru şifrenin kullanılması. Sevgili kardeşlerim, cennetin kapısını açacak olan anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala bunu garanti etmişse, bütün sahibi bu garantiyi yakalamışsa, hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuşsa, Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişse, onlar asr-ı saadeti yaşamışlarsa, hem dünya saadetinin hem cennet saadetinin sahibi olmuşlarsa ve siz mutsuzsanız, o zaman bu mutsuzluğunuzu başkasının üzerine yıkmak imkanının sahibi değilsiniz. Yıkamazsınız. Çünkü siz Allah'ın önerisini reddetmişsiniz. Daha kolay bir şey var mı sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Ben Allah'a ulaşmayı biliyorum. Bu dileğin sahibiyseniz, kendinizi aldatmıyorsanız, başkalarını da aldatmıyorsanız,
mutlaka Allah'ın evliyası olursunuz. Öyleyse ben Allah'a ulaşmayı biliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Bu yalan sevgili kardeşlerim. Kim bunu söylüyorsa boşuna kendisini avutmasın. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama içimden namaz kılmak gelmiyor. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama içimden zikir yapmak gelmiyor. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama her türlü kötülüğü de yapmak istiyorum. Bu tarzdaki sözleri söyleyenlerin hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğinizi oradan alacaksınız. Namaz vakti gelince namazınızı kılmak istiyor musunuz? İstemiyorsanız boşuna iddia etmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız. Dilemiş olsaydınız Allah Teala size mutlaka namazı sevdirecekti. Siz zikir yapmayı sevmiyor musunuz? Ve iddia ediyor musunuz ki ben Allah'a ulaşmayı diliyorum? Aslında Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Sadece kendinizi aldatıyorsunuz. Eğer dileseydiniz zikri sevecektiniz. Oruç tutmayı sevecektiniz. Dileseydiniz. Ve daha ilk perşembe orucunda açlık hissetmeyecektiniz. Allah Teala size her şeyle ispat edecekti. Allah'a ulaşmayı dilediğinizin meyvelerini size sunduğunu her olayda ispat edecekti. İçinizden gelecekti namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve özellikle zikir yapmak. Ve kendinizi mutsuz hissetmeyeceksiniz. Mutlu bir camianın içerisinde mutlulardan bir tanesi olmak. İşte onu söylüyorum. Mutsuzlar, bu sözlerim sizin için. Kim olursanız olun, nerede yaşıyorsanız yaşayın. Şunu kesinlikle bilin ki mutsuzluğunuzun arkasında başka birisi yok. Mutsuzluğun sebebi başkası değil. Sadece sizin bir talepte bulunmamanız, Allah'a ulaşmayı dilememeniz Allah'ın emrine rağmen. Dilerseniz mutluluğunuz o noktadan derhal başlar. Başka bir insan olursunuz sevgili kardeşlerim. Allah'ı seven, ibadetleri kendisine Allah Teala tarafından sevdirilmiş bir insan olursunuz. Mürşidinizi seversiniz. Sevgili kardeşlerim, irşat makamı size alelade bir insan olarak görünüyorsa siz Allah'a ulaşmayı bilemiyorsunuz. Çünkü dileseydiniz mutlaka Allah Teala gözlerindeki hicabı mesleği alacaktı. Ona herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak onu tanıyarak bakacaktınız. Farklı olduğunu derhal teşhis edecektiniz. Anlayacaktınız. Onun irşada mütalik söylediklerini anlayacaktınız. Onun irşada mütalik söylediklerini idrak edecektiniz. Bunlar sizin yapabileceğiniz şeyler değil. Sizin yapabileceğiniz şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Bunların hepsini otomatik olarak gerçekleştirecek Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki mutluluk yolu bütün boyutlarıyla Allah-u Teala tarafından size de açılmış. Öyleyse mutsuzsanız sözlerimi geldiği yerine oturtun. İsterseniz kendinize ispat edin. Deneyin. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilediğiniz andan itibaren artık siz mutsuz bir insan olmayacaksınız. Bunu Allah Teala garanti ediyor. Kaldı ki bu konunun başlangıç noktası. Üç kat cennet ve evliya olma şerefi sizin. Sadece bir tek dilekle. Öyleyse bu dünya adaletsiz bir dünya değil. Eğer mutsuzsanız, kendinize zulmettiğiniz için mutsuzsunuz. Allah'ın emirlerinden haberdar olmadığınız için mutsuzsunuz.
o evleri gerçekleştirmek.